0: Ne yaptılar? Onları attılar ve ardından ağır yükü gemiye yükleyip İspanya'ya döndüler. O sebeple dünyanın her yerindeki büyük limanlarda balastların yüklendiğini ve boşaltıldığını görebilirsiniz. Hatta New York'a Wall Street veya onun gibi bölgelere giderseniz çakıl taşları görürsünüz. O balast taşları eskiden yolları döşemek için kullanılırdı çünkü gemiler yüklü miktarda taş boşaltırdı ve onlarla yolları döşerlerdi. Böylece at arabaları ve atlar çamurun üstünden gitmek zorunda kalmazdı. Bu işe yarardı.
1: Bir şey buldum.
2: Ne buldun?

0: Bu kesinlikle bir gemi parçası.
1: Tamam.
2: Anlaşıldı.
1: Gemi enkazlarını ve dönemlerini tespit etmenin yöntemlerinden biri de kullandıkları bağlantı parçalarını incelemektir. Çiviler ve civatalar gibi. Bizim bulduğumuz çivilerin hepsi elle yapılmıştı ve kare şeklinde kesilmişti. Bu gemi enkazının eski olduğunu ve 1600'lerin sonundan 1700'lerin ortasına kadar olan bir döneme ait olduğunu gösteren bir işarettir. Burada çok fazla ölçüm alamıyorum Eric.
2: Ne dedin?
1: Burada çok fazla ölçüm alamıyorum dedim. Sen?
2: Evet, ben de alamıyorum.
0: Jim, ölçüm yaparken metal dedektörü bir şey tespit ederse bana haber ver.
1: Tamam, kesinlikle vereceğim.
0: Senin nasıl gidiyor Eric?
2: Kum çok derin. Sinyal bile alamayabiliriz. Jim, burada bir şey buldum.
1: Ne buldun?
2: Bilmiyorum. İstersen sen bak.
1: Tamam, sana doğru geliyorum. Vay canına, şuna bak.
0: Bir geminin yük kancasına benziyor. Çok tuhaf bir parça. Çıkaralım bunu. Sen ne dersin?
2: Çıkaracak mısın?
1: Geminin donanım parçası gibi görünüyor.
0: Olağanüstü bir şey. İşte bundan bahsediyorum. Harikasın Jim.
1: Beni en çok ilgilendiren şey ucundaki kanca.
2: Evet, çok büyük.
0: Bu yük kancasının en heyecan verici tarafı bunun büyük bir gemi olduğu teoremi kanıtlıyor olması. Topları, varilleri ve ticari malları vardı. O kadar büyüktü ki malları taşımak için kendine ait bir vinci veya yük kancası vardı. Bu döneme ait bir gemi için bu çok nadir bir şey. Bence çok mantıklı. Topları bulduk, birden fazla çapa bulduk, varil halkaları bulduk ve o kanca içinde hazineler olan sandıkları taşımak için kullanılmış olabilir. En azından öyle umuyorum. Vay canına, şuna bakın. Yük kancasını bulduğumuza göre artık yükü bulmanın zamanı geldi.

0: Gemi enkazından çıkan parçalar veya gemi enkazının tamamı bu çıkıntının üstüne düşmüş olabilir. Şu anda metalik bir obje bulma umuduyla tarama yapıyoruz.
1: Hadi şuradaki geçide doğru gidelim. Onlara tuhaf bir şey incelediğimizi söyle.
0: Sanırım şurada bir şey var. Metale benziyor.
1: Bu kadar taramadan sonra demir olsaydı haberimiz olurdu. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Muhtemelen sadece mercan. Araştırdığımız dönemden hiçbir şey bulamıyoruz. İlerlememiz gerekiyor.
1: Burada, burası Nemo. Duvara doğru ilerliyoruz.
0: Burada hiçbir şey olmadığı kesin.
1: Batıya dönüyoruz. Bizi almak için hazır mısınız?
2: Evet, devam edebiliriz.
1: Anlaşıldı. Mevcut derinlik 1.00. Yukarı yaklaşıyoruz.
3: Bu harika. Hayatımda ilk defa Mike'ın bir şey bulmadığına seviniyorum. Mike, yükün geri kalanının derinlerde olmadığını doğruladı. Bu iyi bir şey. Çünkü eğer orada değilse, daldığımız yerde olmalıdır. Geminin arkasını, kaptan köşkünü ve yük güvertesinden geri kalanları o bölgede bulacağımızdan eminim. O gemide her ne varsa dalış yaptığımız yerin sadece birkaç yüz metre içinde bir yerde olmalı. Nasıldı?
0: Harika.
3: Sana söylemiştim.
0: Evet.
3: Bir şey gördünüz mü?
0: Hayır, hiçbir şey görmedik. Çıkıntının üstünü ve altını tamamen araştırdık. 120 metreye kadar indik, sonra en yukarı kadar çıktık ama hiçbir şey göremedik.
3: Harikaydınız.
0: Tamam.
3: Hadi bir şeyler içelim.
0: Evet, tabii.
2: Şu anda her şey yolunda gidiyor. Ama önümüzdeki birkaç gün boyunca hava koşulları iyice bozulacak. Gün ilerledikçe hava kötüleşecek. Eğer hava bozulursa çalışamayız. Veya çalışamazsak zamanımızı boşa harcamış oluruz.
3: Bu gece önümüzdeki 3 gün için plan yapmak istiyorum. Gordon'ın bu bölgede bulduğu şeyleri keşfetme şansımızı maksimuma çıkarmak zorundayız. Toplardan çapalara, gemi donanımlarına, pimlere ve balast yığınlarına kadar her şeyin yerini tespit ettik. Okyanus zemininde altın tozu bulduk. Bence buradaki araştırmamıza devam etmeliyiz ve bölgenin geri kalan kısmını da kazmalıyız. 3 günümüz kaldı.
4: Bizi engelleyecek tek şey hava olabilir.
3: Burada tüm kararları doğa verir. Gemini 5 projesinde Gordon'un başına da tam olarak bu gelmişti. Kötü havaya yakalandılar.
5: Fırtınanın üzerinden geçmek üzereyiz. Uçuş rotasını biraz değiştirmeye çalışacağız.
4: Hava bizimle işbirliği yaptığı sürece oraya inip mümkün olduğunca çok araştırma yapabiliriz. Ama havanın bizimle işbirliği yapması gerekiyor. Önemli olan bu. Eğer böyle olmazsa mümkün değil.
0: Elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve aradığımızı mutlaka bulacağız.
2: Birkaç bölgeden iyi sonuçlar aldık. Ve yeni bir bölge bulmak için zamanımız yok.
3: Tamam. O zaman planımız bu.
2: İyi fikir.
3: Tamam, anlaştık. Birazdan hava çok daha kötü olacak. Büyük bir fırtınaya benziyor. Böyle bir durumda ne yazık ki bizim için her şey sona erebilir. Şu kutuları sağlamlaştırmamız gerekiyor. Konteynerların üstündeki muşamba uçtu. Hiçbir şey kaybetmek istemiyorum. Bekle Jim, bekle Jim, Jim, Jim, Jim, dikkat et! Bu fırtına bizim için çok kötü bir zamanda geldi. Sadece 3 günümüz kaldı ve tüm kapakları kapatıp tüm ekipmanlar uçmasın diye sağlamlaştırmamız gerekiyor. Aşırı derecede gerginim.
4: Dikkat et Daryl!
3: Çok az zamanımız kaldı ve hava giderek kötüleşiyor. Bu bizim zaman aralığımızı ciddi derecede kısaltabilir ve eğer öyle olursa biteriz.
4: Zor. Çok zor.
0: Sadece 3 günümüz kaldı ama şu anda fırtına yüzünden operasyonu kapatmak zorunda kalabiliriz.
4: Sola!
3: Rüzgar o kadar hızlı esiyor ki güvertede yürümek neredeyse imkansız. Gemi sallanıyor ve kusacak gibi oluyorsun.
4: Sola!
2: Sola!
3: Gemini 5 projesinde Gordon ve Pete Conrad da çok zorlanmışlardı.
5: Ken Kennedy fırlatma merkezinden bildiriyorum. Hala T-10 dakikada ve beklemedeyiz.
3: Eğer bir şey olursa burada tek başımızayız.
1: NASA İdari Müdürü günün ilerleyen dakikalarında Kennedy'de bir yangın çıktığını açıkladı. Şu an fırlatmada bir sorun yaşıyoruz.
3: Hava kötüydü ve yakıt hücreleri bozuldu. Elektrik sisteminde sorun yaşadılar.
1: Elektrik sisteminden alevler çıkıyor. Muhtemelen yıldırım düşmüş olabilir.
3: Kaşif olmak böyle bir şey.
5: Dün uçuş ertelenince herkes hayal kırıklığına uğradı. Astronotlar durumu geçiştirmeye çalışıyor ve hepsi uzay mekiğinden moralleri düzgün bir şekilde çıktı.
3: Kendini motive etmek zorundasın. Engeller her zaman çıkacaktır. Bu kolay bir iş değil. Eğer kolay olsaydı herkes astronot ve herkes hazine avcısı olurdu. Pekala, başımıza muhtemelen daha kötüsü gelemezdi. Çünkü sadece 2 günümüz kaldı. Ve şu anda teknenin içinde kötü havanın geçmesini beklerken, çalışırken harcadığımız parayı harcıyoruz. Bu sırada bir sonraki hamlemize odaklanalım ve fırtınanın ertesi gün geçmesi için dua edelim.
4: Evet, gemilerini burada kaybeden insanlara olduğu gibi hava koşulları her zaman en büyük engellerden biri oldu. O yüzden de yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
3: Bu havada dalgıçları çekemeyiz. Bu kazıyı yapamayız. Ama en azından boş boş oturmayalım. Biraz araştırma yapalım ve planımızı oluşturalım. Dediğin gibi görüntüleri gözden geçirelim ve bir dahaki sefere nereye gideceğimizi planlayıp kendimizi ilk fırsatta hazır olacak şekilde hazırlayalım. Planımızı yapalım.
2: Mike'ın elinde bir sürü veri var ve elimizdeki verileri işleyebiliriz. Üzerinden geçmemiz gereken görüntüler var. Bulduğumuz tarihi eserler üzerinde araştırma yapılması gerekiyor. Tüm ekipmanların elden geçmesi ve hazırlanması gerekiyor.
3: Umarım bu fırtına bir an önce diner. Önce güvenlik ama biz yine de en kötüsüne hazırlanalım ve en iyisini umalım. Tamam mı?
0: Bu zamanı hedefleri kontrol ederek geçireceğim. Bilgi güç demektir. Su altında çekilmiş görüntüleri inceleyeceğim ve tüm araştırmayı gözden geçirip anormallikleri bulmaya çalışacağım. Bulduğumuz tüm hedefleri doğru bir şekilde kataloglamanın tek yolu verileri işlemek ve gemi enkazını bulmak için bir şablon olarak kullanmak üzere hepsini bir haritaya dönüştürmektir. İşte tam burada. Yukarı doğru sığ bir çöküntü görünüyor. Şunun üstünde duralım. İşte tam burası. Bu balast olabilir. Şimdi yaklaştırıp yakından bakacağız. Evet. İşte. Bunun kesin olarak balast olduğunu söyleyemem ama üzerinden geçtiğimiz diğer sığ çöküntülere baktığımız zaman özellikle buna benzer hiçbir şey görmüyoruz. O yüzden şimdi buradan MAC araştırmasına geri döneceğim ve bu bölgenin GPS üzerinde tam olarak nerede olduğuna bakacağım. Bu sırada MAC'ın bir şey tespit edip etmediğini görebiliriz. Ve tespit ettiği şuna bak. MAC'ın tespit ettiği şeyin kamerada gördüğümüz şey olma ihtimali çok yüksek. Bu harika. Bu orada bir gemi enkazı olduğunu gösteriyor olabilir.
3: Neyse ki fırtına dindi. Ama ticari değeri olan bir şey bulmak için sadece 48 saatim var. Bu keşif gezisine 320 kilometrelik bir araştırma alanıyla başlamıştık. İmkansız gibi görünüyordu ama araştırma alanını daraltmak için elimizden geleni yaptık ve 600 metreye kadar düşürdük. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Hepimiz suya ineceğiz ve deli gibi çalışacağız. Araştırmamıza Mike görüntüleri incelerken çöküntülerin içinde bulduğu balastlardan başlayacağız. Sadece 2 gün kaldı. Bu benim son şansım. Başka şansım yok. Bugün son gün. Başarmak zorundayız. Eğer değerli bir şey bulamazsam bu gezinin hiçbir anlamı olmayacak.
4: Çelik bir enkaz.
3: Gordon'u hayal kırıklığına uğratmış olacağım. İşte bu kadar. Bu bizim son şansımız. Vay canına, şuna bak Eric. Eric! Bu düşündüğüm şey mi?
2: Altına benziyor.
3: Bu hayatımın en büyük keşfi.
2: İşte bu. İşte bu dostum.
3: Altın!

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alaska'nın demir yollarında hareketli bir yarış gerçekleşiyor. Raylara çarpan buz tabakalarını kaldırmak için buldozerler kullanılıyor.
1: En son böyle bir şeyle başa çıkmak zorunda kaldığımda raylar tamamen iptal olmuştu. Her yerde buzlar vardı.
2: Bak ne diyeceğim. Bu sezon tam bir cehennem olacak. Bütün bu parçalar buzuldan başka bir şey olamaz.
0: Yoldan çıkan şey onları korkunç bir savaşta karşı karşıya bıraktı.
3: İşte buraya.
0: Ve kış uykusundan uyanan aç ayılar.
1: Ne?
3: Bir ayı gördüm.
1: Neler oluyor orada?
0: Kışın sonları. Havaların ısınmasıyla eriyen buzulların rayları yok etmesini önleyebilmek için acil buldozere ihtiyaç var.
4: Belli ki kuzeyde bazı sorunlar var. Nehrin bize su ve buz taşıyarak hasar vermesini önlemek için bu taşıyıcıları hazır edip herhangi bir sele karşı önlem almalıyız.
1: İki tanesi kolay.
5: Bütün ekipmanı buraya getirmeliyiz. Bunu bekliyorlar. Olabilecek en kötü şey.
1: Programımızın çok gerisinde kaldık ve yetiştirebilmek için daha birkaç kilometremiz var.
5: Hadi şunu halledelim.
1: Wanda ve ben iyiyiz. Kötü hava geliyor, tamam.
5: Zaman değerli.
4: İşe devam etmeliyiz.
5: Anladım.
0: Orada yaşayanlar tarafından yılın bu zamanları ayrılık zamanı olarak biliniyor. Eriyen büyük buz parçaları nehri zorluyor. Buz rayların altındaki çakıl taşlarını da aşındırıyor.
1: Nehirlerde oldukça fazla erime olduğunu görüyoruz. Çok fazla buz kütlesi erimiş ve bu da taşmalara neden oluyor. Raylar ve her şey sel olup gidebilirdi ve eğer tren geçmek isterse bu büyük bir sorun olabilirdi.
0: Bundan 10 yıl önce buz dalgalanmaları Arktik bölgelerde daha öngörülemez bir şeydi. Nehirlere çarpıp geçiyor. Yoluna çıkan her şeyi yok ediyor. Ray çalışanları sorumlu bölgelerde buzu geride tutmak için devasa toprak bariyerler kuruyorlar. Kuzeyden çalışanların bulunduğu Curry'e taşıma ekibi ekstra toprak taşıma yarışına giriyorlar. Onlara ulaşabilmek için ekibin büyük bir trene öncelik etmesi gerekiyor. Yani rayın en tehlikeli yollarından biri olan Talkeetna Curve nehir buz yığınlarını çizginin sağ üst kısmına kadar sürüklüyor.
6: Onlar toprak taşıyıcı. Onların işi bu. Bu yüzden buradalar ve şimdi biraz pislikten kurtulup tren raylarını kurtarmaya başlayabilirler.
0: Talkeetna Nehri'nin 320 kilometre yukarısı. Tren rayı ekipleri kırmızı alarmda.
7: Aman tanrım, şuna bak.
0: Demir yolu müdürü Rocky Morrill 30 yıldır bu rayda çalışıyor. Bu ayrılmanın nasıl korkunç bir hasar yaratabileceğini görüyor.
7: Vay canına. Her an harekete geçebilirler. Buradaki gibisini daha önce birkaç kez birkaç yerde görmüştüm. 32 yıldır burada olan biri olarak bunu 2'den 5'e kategorize edebilirim. Böyle değerlendirebilirim. Eğer yavaş ilerliyorsa rayların üzerine birkaç yüz metre kadar kaplayacaktır. Ve bu olduğunda buz ne kadar ince olursa olsun altındaki çakıl taşlarını da beraberinde götürür. Bu yolumuzu çok kötü yok edebilir. Rayı yoldan çıkarabilir. Daha önce oldu. Korkunç şeylere neden olabilir.
0: 2009 yılında buz geniş bir ray yolunu kapladı ve yolu tamamen kapattı. Bu yüz binlerce dolara mal oldu. Bunun bir daha yaşanmaması için Rocky'nin takımı bu çözülmemiş felaketi dakika dakika yerden ve gökten izliyorlar.
7: Çok sıkışık, çok fazla buz var. Nehir burası ve köre arasında yukarı doğru çekiliyor. Olasılıklardan biri, havalar ısınmaya devam ederse Gold Creek bölgesindeki buzlar da eriyebilir. Ve hepsi birleşebilir. Su buzları raylara iterse felaket yaşanabilir. Ya da su bu yöne saparsa rayları sel götürebilir. Bu da hiç iyi olmaz tabii ki. Bizi felaketler bekliyor. Bu bilindik bir şey değil. Bunu neler yapabileceğini bilmiyoruz.
0: Talkitna'dan çıkıp bir sonraki şehre geldiğimizde...
5: Sanırım birkaç tahta çeviriyorsun, öyle mi?
0: Jim James ve eşi Nancy evlerindeki bazı tamiratları yapmak için ılık havadan yararlanıyor.
8: Tamam.
5: Kaç tane yapmamız gerekiyor?
8: 116.
5: Tahta başına 12. Bir ya da iki parmağımı kaybedebilirim.
8: Her şeyden koptuk, burada yaşıyoruz. Ocağın 15'inde 19 yıl olacak. Yılın en kötü zamanı, yani ayrılma zamanı. Otlar ölüyor, ağaçlarda hiç yaprak kalmıyor. Çorak ve çıplak kalıyor. Fakat bana bu da güzel geliyor.
5: İlkbahar yeni geldi, bu yüzden uzun ömürlü bitkilerimde çıkan bütün pis otları temizliyorum. Bilirsiniz, böylece güneş çıktığında çok daha iyi büyüyecekler.
8: Oh, lanet olsun. Sanırım birkaç gündür bir ziyaretçimiz var, bunu ısırarak delmiş. Galiba buralarda bir yerde bir ayı var. Burayı ve şurayı ısırmış.
5: Yılın bu zamanları hayvanlara çok dikkat etmeliyiz. Kış uykusundan uyanıyorlar.
8: Geçtiğimiz 19 yıl 6 ay boyunca sanırım insan gördüğümden çok daha fazla ayı gördüm. Bu kadar uzaklıkta bile yanımda araç gereçlerim ve silahımı taşımam gerekiyor. Çünkü bu ayılara karşı korunmadan gezmek çok aptalca olur.
0: Bütün risklere rağmen haftada bir 4,5 kilometre yol alıp postalarını kontrol etmeye gidiyorlar.
5: İlkbahar buralarda kar makinelerine kıyasla birazcık daha zor geçiyor. Araçlarımızda ilerlemek zorunda kalıyoruz. Yollar daha zor, yavaş ve ıslak oluyor. Gideceğimiz yere varana kadar sırılsıklam olacağımıza eminim. Yılın bu zamanları da yol almayı sevmiyorum ama yürümekten daha iyi.
4: Jim ve Nancy, nasıl gidiyor? Mektuplarınız var mı?
5: Aa, harika.
4: Kendinize iyi bakın.
5: Sen de.
4: Onlar sürekli buradalar. Her zaman görüyorum. Jim hep burada oluyor, bilirsiniz. Trene el sallıyor. Böyle insanlara yardım edebilmek kendinizi daha önemli bir şeyin parçası gibi hissettiriyor. Bu durumlarda demir yolunda çalıştığım için çok gurur duyuyorum.
5: Bil bakalım kimden mektup var?
8: Bilmiyorum, kimden?
5: Colville Pitt.
8: Ha, buna şaşırdım.
5: Diyor ki, umarım bana yardım edebilirsiniz. Kulübede bir trombonum olması gerekiyor ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Fakat sizler onu bulmama yardımcı olabilirsiniz. Öyle yazmış. Mektubunda kulübesine gitmemizi istiyor. Artık orada yaşamıyor. Uzun süre gelmediklerinde genelde kulübelerine ayılar girip ortalığı alt üst etmiş oluyorlar. Kötü durumda bulabiliyorlar.
8: Bütün işlerimi durdurmamı istiyor.
5: Ne işi?
8: Çalıştırmam gereken 3 testerem, motor takmam gereken bir kar makinem ve çalıştırmam gereken 2 jeneratörüm var.
5: Ve hala burada oturuyor musun?
8: Sadece ara veriyorum.
5: Zaten dalga geçiyordum.
8: Acaba o lanet trombonu neden istiyor?
5: Çocukları için manevi değeri olduğunu söylüyor.
8: Peki, gidip alırız. Senelerdir buraya kimse gelmiyor. Büyük ihtimalle ayılar yerleşmiş olabilir. Eğer tehdit edici bir durum olursa saldırmak zorundayız. Çünkü hızlılar.
7: Beni duyabiliyorsanız 256.6'dayız.
0: Havadan yukarıya doğru uzanan buz kırılmasını izliyoruz. Rocky rayların geçtiği 40 kilometrelik tehlikeli bölgeyi inceliyor. Susitna Nehri'nden sadece 1 metre uzaklıkta.
7: Bu kadar kötüsünü kariyerim boyunca yalnızca birkaç kez gördüm. Çok riskli bir durumdayız. Kuzeyden başka bir buz grubu ilerliyor. Su onu taşıyor. Saatte 12-16 kilometre hızla. Yani buz buraya iterek rayları ve bizi yutabilir. Eğer arkamızdaki ağaçlara kadar ulaşırsa onları ortadan ikiye ayırarak paramparça edebilir. Bu durumda raylarımıza neler yapabileceğini hayal edebilirsiniz. Hiç iyi olmaz. 2-3-2'ye geldiğinde haber ver, seni oradan alayım.
1: Tamam, teşekkür ederim Rocky.
4: Bildiğiniz gibi bu tren nehirden gelecek o kocaman buz kütleleriyle yarışamaz.
7: Her an gerçekleşebilir, tamam.
4: Anladım, tamamdır.
7: Ben önden gideceğim, onlar da arkamdan gelecek. Yol üzerinde karşılaştığım kötü yerleri onlara rapor edeceğim. Arkamdan gelen tren farlarını görmek garip. Raylar üzerinde ilerlerken görebileceğiniz en kötü ışık.
1: Tehlikeli bölgedeyiz.

0: Alaska'da kuzeydeki ray çalışanlarının nehrin taşıdığı buzların raylara çarpmaması için acil toprak taşıyıcılarına ihtiyacı var.
1: Eminim ekipmanları buraya getirmek için tüm şartları zorluyorlardır.
0: Onlara götürebilmek için ekibin nehrin yanından geçen 40 kilometrelik tehlikeli bölgeden geçmeleri gerekiyor.
1: En son böyle bir şeyle karşılaştığımda sonucu çok çirkindi. Rayları sel aldı, her yer buz oldu. Köprüler yıkıldı. Çok kötüydü. Korkunç bir felaket olabilir.
2: Evet Talkit Nabi, cehenneme dönebilir.
1: Merhaba Rocky, orada mısın? Merhaba Rocky, ben Şef Huling, tamam.
0: 8 kilometre yukarıda demir yolu müdürü Rocky, Talkitna'ya doğru bir yarışta.
3: Şu anda yoldayım. Birazdan orada olurum.
0: En savunmasız yer 3 nehrin birleştiği nokta. Rocky trenden önce oraya ulaşıp buzun hattı kapatıp kapatmadığını kontrol etmeli.
4: Şu an 2-3-2'deyim. Neden devam edip işleri kolaylaştırmıyorsun? Ben devam edip oradaki kıvrıma bakacağım. Şurada bir beyazlık görüyorum.
2: Tamam, anlaşıldı.
1: Evet Bill. Rahat edebildiğin hızla git.
5: Evet, onu biraz rahatlatacağım.
1: Tamam.
4: İki beş beşteyiz. Burada çok fazla su ve buz kütlesi oluşmuş. Çok uzun sürmez. Tren rayları için tehlike oluşturabilir.
1: Eğer Rocky kötü olduğunu söylüyorsa öyle olduğunu görüyordum. Gerçekten berbat olmalı.
5: Göreceğiz.
0: Helen'in yanında küçük bir kasaba.
2: Babaya git hadi. Ağaçların oradan yürüyeceğiz, böylece çamura bulanmayacağız.
6: Yoldan çok uzaktayız. Kendi kendimize yetebilmek çok güzel. Yazları kendi sebzelerimizi yetiştiriyor olmamız da çok iyi. Kışları lahana benzeri şeyler yetiştiriyoruz.
2: Hayatın tadını çıkarıyoruz. Sahip olduklarımız için çalışıyoruz. Bu yaptığımız bir günlük bir iş değil. 25 yıldır yapıyoruz ve hala bitmedi.
6: Evlenmeden önce onun bana söylediği ilk şey, buradan gidip seninle beraber bir kulübede yaşamak istiyorumdu.
2: Bu merdaneyi büyük babam Norveç'ten gelmeden önce Minnesota'da yapmış. Buna koca dövücü diyoruz. Umarım benden kızım Grace'e geçer. Böylece o da kocasını bununla döver.
6: Bilemiyorum. Ben ve eşim çok iyi bir takımız. Burada yaşayabilecek çok fazla kadın yok.
0: En yakın şehre 25 kilometre uzaklıkta yaşamak onları bu iki arazi aracına bağımlı kılıyor. Ama Kate'ninki bozulmuş. Bu yüzden Larry olmadığı zamanlarda savunmasız kalıyor.
2: Şu an ilkbahar ayrılmasının ortasındayız. Yerdeki buz yeni eridi. Her taraf çamur ve buz. Kar aracı artık kullanılamaz. Bu yüzden 4 tekerleklilere ihtiyacımız var.
6: Eşimin acil durumlar için araca çok ihtiyacı var. Yaralanması ya da düşmesi durumunda kendini götürebilmesi için.
2: Birkaç ay önce hala çalışıyordu. Raylara doğru gidiyordum ve rayların tam ortasında bozulup kaldı.
6: Evet, bu 4 tekerlekliler bizim için çok önemli. Eşim hamileyken kendini bununla götürdü. Suyu geldi ve hastaneye gitmemiz gerekti. Bir 4 tekerleklinin arkasında da gidemezdi. 1 saat boyunca kendi kendini taşıdı. Bu yüzden bu araçlar bizim için çok önemli. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Hiç çalışacak gibi değil.
2: Sanırım elektrikle ilgili bir sorun ama bunu çözebilecekmişiz gibi görünmüyor. Bağlantıları kontrol edin diyor.
6: Eğer söküp baştan denemek istiyorsan kapamama izin ver. Çarpılmanı istemem. Komik olurdu tabii.
2: Bu bir şaka değil.
6: Hadi bir daha deneyelim.
2: Çalışmayacak.
6: Hayır, çalışmayacak. Yeni bir tane almak zorundayız. Bu şekilde devam edemeyiz. Halley'de bir satılık araç olduğunu duyduk. Gidip bakmak istiyoruz. Ve şu an bunun için yola çıkmak üzereyiz.
0: Raylarda 190 kilometre ilerledikten sonra Rocky, Talkitna'daki tehlikeli bölgeye varıyor. 8 kilometre arkasındaki yük dolu trenle birlikte. Rocky trenin geçip geçemeyeceğine karar vermek zorunda.
4: Takibe devam edin. Etrafınızdaki kıvrımlı yoldan getirebilirsiniz. Lütfen bu alanda çok fazla vakit geçirmeyin. Köşeye gelince siz de göreceksiniz. Ne zaman hareket edebileceklerini bilemeyiz.
1: Anlaşıldı.
4: Vay canına. Buzlara bakın. İnanılmaz. Burası çok etkileyici.
0: Rocky'nin korkulu rüyası gerçekleşmeye başladı. Yükselen nehir buzları raylara taşımış.
4: Doğa ana bugün yapacağını yaptı. Çok zor bir durumda kalacağız gibi görünüyor. 43-22 Kuzey, ben Muriel. 12-74'teyim. İki selin ortasında mahsur kalmış bir trenimiz var.
7: Oraya bir şekilde gelebilmemiz gerekiyor.
4: Siz gelene kadar burada bekliyorum.
7: Pekala, gitmeye hazırız. Buradan ayrılabiliriz.
0: Acil durum ekipleri 24 kilometre kuzeydeler.
7: Talkitna'ya doğru geri geliyoruz.
4: Tamam, anlaşıldı.
7: Bak ne diyeceğim, bu sezon tam bir cehennem olacak. Ben Darren Capps, neredeyse 14 yıldır tren raylarında çalışıyorum.
8: Ben Walter Hanks, 5 yılı geçkin bir süredir raylarda çalışıyorum. Girebileceği başka bir yer yok, yol doğruca raylara gidecek.
7: Evet.
8: Ben doğuştan Alaskalıyım, Anchorage, Alaska'da dünyaya geldim. Biz kuzey kısmı kanal açma ekibiyiz, kendimize kazma takımı diyoruz. Kimseyi yarı yolda bırakmayız, birbirimizin arkasını kollarız. Yaptığımız iş kazılacak yerleri ve bunun gibi şeyleri belirlemek.
7: En uzun ve en zor işe sahibiz. 40'a yakın işimiz var. Başarılması imkansıza yakın ya da insanların yapmak istemeyeceği bir işimiz var. Çünkü işler gerçekten çok zor. Burada yaptığımız işler herkesin yapabileceği türden işler değil. Fakat kazma takımı için hiçbir şey zor değil. Nokta.
8: Grizzly Adams'ı düşündüğünüzde aklınıza Darren gelir. O Wolverine ve Yukon'un bir karışımına benziyor. Öyle bir adam işte. Gider ve orayı paramparça eder.
7: Evet, artık buradan gitmeliyiz.
8: Tamam. Aracımız biraz ilerinde görünüyor.
7: Evet, dikkatli olacağız.
8: Pekala, gözlerim kamaştı. Kazma takım için asla çok büyük bir buz parçası olamaz. Onu kırıp kaldırırız. Buradan gidip eğer mecbursak onu eritiriz. Yol üstünden onu kaldırmak için ne gerekiyorsa onu yaparız.
0: Bu arada Nancy ve Jim arkadaşlarının kulübesini kontrol etmek için ayıların mekanına doğru yola çıktılar.
2: Hey Jim, hangi yoldan gideceğiz?
0: Eriyen kar ve buzlar arkasında karma karışık ve duygusuz ölü ağaçlar bırakıyor.
2: En son buraya ne zaman geldin?
9: 3 yıl oldu.
2: Evet, çok fazla şey ve birçok kış geçmiş gibi görünüyor.
9: Ben kesmeye başlayayım, sen de onu yoldan çek. Neden bunlarla uğraşıyoruz ki? Böyle bir günde daha iyi işler halledebilirdim.
2: Umarım 100 metrede bir bununla karşılaşmayız ha?
9: Şimdi ne oldu? Benzinimiz bitti.
2: Sence daha ne kadar gitmemiz gerekiyor?
9: Birkaç kilometre daha sanırım.
2: Yürümek ister misin? Yani kulübeye dönüp benzin almak istemiyorum.
9: Peki tatlım, bunu burada bırakalım ve kalan yolu yürüyelim.
2: Ah evet, son birkaç kilometreyi yürüyelim bari.
9: Biz onları duymadan önce ayıların bizi fark etmemelerini umuyoruz. Onları incitmek istemem. Özellikle de bir anne ve yavrusunu. Tatlım, fermuarını aç istersen, belki silahına ihtiyacın olabilir.
2: Ah. Oh. İşte bu işin en korkunç kısmı yaklaşıyor.
9: Oo, en nefret ettiğim kısım.
2: Hey ayıcık. Silahlarımızı çekmeli miyiz ha?
9: Ne olur ne olmaz. Neden silahlarımızı çıkarmıyoruz?
2: Hey ayıcık.
9: Hop.
0: 32 kilometre kuzeyde kazma takımı yolu kapatan buz yığınını temizlemek için kıyasıya bir yarış halinde.
7: Hayır, kazma takımı için büyük iş diye bir şey yok. Yoldayız.
0: Onlar gelene kadar Rocky'nin yolu kapatmaktan başka şansı yoktu.
10: 1,5 kilometre uzunluğundaki bir tren buradan geçemez. Durmak zorundayız.
7: Aman tanrım.
10: Durmak zorundayız.
1: Acil durum, acil durum.
7: Treni yavaşlatamıyorum.
0: Alaska'da
1: bu treni yavaşlatmalıyız.
0: Taşıma ekibi önlerine geçen buz yığınına çarpmamak için bir acil durum duruşu yapmak zorunda.
7: Tren oldukça ağır. Bu yüzden durması uzun zaman alıyor.

0: Treni durdurmayı çok iyi başardın.
1: Sanırım kontrol etmemiz gerek. Arka taraftaki bazı rayları kaydırmış olabilir. Çok ani bir duruş oldu.
0: Hadi bu bebeği bir kontrol edelim. Bir şey olmadığından emin olalım.
1: Frenler tekerleklerin üzerine geldi ve kilitlendi. Daha sonra kaymaya başladı. Çelik çelik üstüne. Yeterince çok kaydıysa tekerleklerde düz alanlar oluşmuş olabilir. Ne zaman böyle bir duruş yaparsanız treni kontrol etmek zorundasınızdır.
2: İki tarafı da kontrol et. Trenin geri kalanını kontrol ediyorum.
0: Düzleşmiş bir nokta var.
1: Ezilip düzleşmiş birkaç nokta bulduk.
0: Burası kuru alan. Daha ne kadar gecikeceğiz? Bu gerçekten inanılmaz.
3: Yavaş yavaş gidelim.
4: Yolların dışında.
5: Oo, gözlerim yaşardı.
4: Jim ve Nancy arkadaşlarının kulübesinin kontrol için ormanda bir savaş veriyorlar.
3: Hey ayıcık.
4: Ama kış uykusundan çıkmış aç ayılar canlarına okuyabilir.
3: Dikkatli ol, oralarda bir yerde uyuyor olabilir.
5: Biliyorum. İşte izler.
3: Evet öyle, şuraya bak. Onun izleri. Hem de çok yeni.
5: Çok yeni.
3: Ne kadar büyük olduğunu söyleyebilir misin?
5: Muhtemelen 2 metre ve 120-130 kilo civarında, öyle bir şey işte. Ben içeri giriyorum. Dikkatli ol, bu basamaklar çok fena.
3: Ah evet, kaygan görünüyor.
5: Hop.
4: 32 kilometre kuzeyde.
6: Evet.
4: Kazma ekibi yolu temizlemek için orada. Yani yük treni artık geçebilir.
1: Doğa anının bize bir hediyesi var gibi görünüyor. Raylarda birkaç alan tıkalı.
7: Evet, bu seferki ayrılma bayağı kötüydü.
1: Özellikle bu sene yaşanan en kötü ayrılma, buzullar, bütün bu sıkışıklıklar sadece birbirinden birkaç kilometre uzaklıkta. Gerçekten oldukça çirkin görünüyor. Hadi burayı halledelim. Bizi bekleyen bir tren var.
7: Nehirden her an bir buz kütlesi gelebilir durumda. Gözlerinizi sürekli dört açmak zorundasınız.
1: Bugün kaldırdığımız buzlar öyle herhangi buzul parçaları değildi. Bazıları neredeyse bir kamyonet büyüklüğündeydi. Mümkün olduğunca dikkatli olmam ve kaldırabildiğim kadarını kaldırmam gerekiyor. Umarım raylarda çok hasar yoktur ve bir an önce işimizi halledip buradan ayrılabiliriz. Bu neredeyse bir arabanın yarısı ağırlığında. Geldiği yere, nehre geri yolluyorum.
4: 210 kilometre kuzeyde. Larry ve Kathy komşularının satılık araçlarına bir göz atmak için yola çıktılar.
5: Hızımı biraz artırabilirim.
4: Kathy'nin acil durumlarda Larry uzaktayken kullanmak için dört tekerlekli bir araca ihtiyacı var.
5: Eşim için bu gerçekten bir ölüm kalım meselesi olabilir.
3: Dört tekerlekli aracımızla evimizden 25 kilometre uzaktayız. Biraz sıkıntılıydı. Yol çok çamurluydu. Güzel bir yolculuk değildi.
8: Nasılsın Larry?
5: Gel başım.
8: Nasıl gidiyor?
5: Çok iyi.
8: Sen nasılsın Kat?
3: İyi.
5: Senin makinene bir bakmak istiyoruz. Tamam.
8: Gün ışığında biraz daha iyi görünüyor.
5: Vidalarını biraz daha sıkmak gerekiyor ve üzerinde de değiştirilecek bazı şeyler var. Çamurluklar kötü durumda ve bu rulman sanırım gitmeye başlamış.
8: Dış görünüşüne pek bakmadılar. Önemli olan çalışmasıydı. Kullanışlı olması gerekiyor. Birine bir şey olsa hemen gitmeleri gerek. Bir ambulansla buluşmak için buraya gelmediler. Bu yüzden çalışan bir araca ihtiyaçları var.
3: Bunun çok işi var.
8: Bütün bir kış boyunca çalışmadı. Çalışacak mı bilmiyorum. En son geçen yaz çalıştı.
5: Pekala.
8: Deneyebilirsin.
5: Çalışmadı.
4: 225 kilometre güneyde.
8: Hangi tekerlek? Sence bu mu?
7: Evet. Evet.
4: Trenin patronu Bruce Goh ve ekibi ezilen tekerleği kontrol için geldiler.
8: Düzleşmiş bir yeri var.
1: Tekerleklerde mi?
8: Evet. Düz noktalarda olabilecek en kötü şey noktanın büyük olması ve tekerlekler yere indiğinde treni hoplatması. Bu şekilde tren rayından çıkabilir. Oldukça kötü görünüyor.
7: Evet.
0: Düzleşmiş bir nokta var sanırım. Bunun için zamanımız
8: hızla
0: yok.
8: Hızla bize doğru gelen bir tren var. Bu yüzden hadi şunu hemen değiştirelim.
7: Pekala, 292 vinci kullanacağız. Bu aracı kaldırıp, tekerleği çıkarıp yenisini takmamız gerekiyor. Treni kaldırdığımızda yolda kimsenin olmadığından emin olun. Bu çok ağır bir araç, sorun çıkarabilir. Dikkatli olun.
8: Hadi başlayalım. Hadi.
1: Daha fazla aksaklık. Lanet olsun, inanabiliyor musun?
2: Bu aracı hemen Curry'e götürmek zorundayız ve oldukça sakin kalmalıyız. Bugün gerçekten korkunç bir gündü. Rezaletti.
4: Urus'un takımı hasarlı olan tekerleği değiştiriyor.
8: Zamanımız gerçekten çok kısıtlı. Üzerlerinde çok baskı var. İşlerini 20-25 dakika içinde halletmeleri gerekiyor.
7: Görünüşe göre çizgiyi hizalamakta zorlanıyorlar. Birazcık bile oynatsan hizadan hemen çıkıveriyor.
8: Bu çok tehlikeli bir operasyon. Bu adamların üzerinde yüz binlerce kiloluk bir şey duruyor. Tamir için onun altına giriyorlar.
0: Çok iyi bir iş çıkardılar. Bizi programın çok gerisinde bıraktığını biliyorum ama iyi iş çıkardık.
2: Fakat bizim için biraz fazla boş oturma oldu. Hiçbir şey yapmadan saatlerce bekleyip durduk.
8: Yükselen bir nehir var. Bu yüzden... Hadi hızlı olalım.
7: Hadi çocuklar hızlı olalım. Artık treni yola çıkarmalıyız.
4: 120 kilometre kuzeyde Larry eşi Katie'nin acil durumlarda kullanabileceği yeni bir araç için pazarlık yapıyor. Ama daha pazarlığa başlamadı.
5: Bir aracı olmak zorunda. Bu çok önemli. Ama çok paramız yok. Bu yüzden karşılayabileceğimiz ve tamir edebileceğim bir araç bulmak zorundayız. Ne kadar istiyorsun?
8: $1000 istiyorum. Çalışırken ne kadar iyi durumda olduğunu çok iyi biliyorum.
5: Bu biraz fazla.
8: Biliyorum.
5: Daha iyi bir anlaşma yapmalıyız. Çünkü eğer çalışmazsa bunun üzerinde yapılacak işler var demektir.
8: Peki sen ne düşünüyorsun?
5: $800 civarı, nakit.
8: $800 bana uyar.
5: Pekala.
3: Bilemiyorum tatlım. Hala yüksek gibi. 700 daha iyi olurdu.
5: 700 için ne düşünürsün? Senin için zor olur mu?
8: Biraz önce bana 800 teklif ettin.
5: Yani, bilemiyorum.
8: Katie ile konuşmama izin ver.
5: Patron olan o.
8: Sanırım senin için 700 yapabilirim.
3: Konu pazarlık olduğunda sanırım ben bunda daha iyiyim. Larry insanlarla konuşma konusunda çok iyi ama sanırım para konusunda ben daha sıkıyım. Onu eve geri sürmeyi düşünüyorduk ama şu an pek iyi durumda değil.
5: Şu an onu trene götürmeme yardım edebilir misin? Onu Feri'den alabilirim.
8: Peki, bunu yapabilirim ama sanırım ücret... $700 artı 2 biraya yükselecek.
5: Hadi sıkışalım. Anlaştık. Etrafta makineler olması işimizi kolaylaştırıyor. 25 kilometre sürüklemek yerine onu bir trene koyuyoruz. Oradan alıp sadece 6 kilometre taşımam gerekecek.
4: Orman yollarında...
2: Ne?
9: Uzak dur.
4: Nancy ve Jim, kış uykusundan uyanmış, yemek bekleyen aç ayıların el koyduğu terk edilmiş kulübeye ulaştılar.
2: Hey, ayıcık! Özür dilerim tatlım, seni korkutmak istememiştim. Sanırım bunu yapmama alışık olmalısın.
9: Buradan geliyor sandım. Hayır, o gitmiş.
2: Ah, Tanrı'ya şükür.
9: En azından bütün etrafa...
2: Sanırım yatakta uyumuş. Aman Tanrım.
9: Bunu nasıl geri itmiş acaba?
2: Hiç tabak çanak kırmamış.
9: Evet sanırım bu iyi bir şey.
2: Nasıl içeri girmiş Jim?
9: Gerçekten bilemiyorum. Pencereler iyi. bu kaçış kapısından gelmiş. Hmm.
3: O kocaman ayının oradan geçebildiğine inanmak çok zor.
9: Orijinal sahibi yerde bir kaçış kapısı istemişti. Eğer ki acil bir durum olursa diye. Kulübeye girmek için anahtarını falan unutursa diye. Bunlar pençe izleri. Ne kadar büyük olduğuna bak. 11'e 13 santim boyutlarında.
3: O kapıyı güvenli bir hale getirmemiz gerekir.
9: Yerden geçip giren ayılarda gördün mü? Eğer ki bir pastırma kokusu alsın, ona ulaşmak için koskoca bir binayı bile ortadan ikiye ayırabilir. Gidip bana çekici getirebilir misin? Bakalım tamir edebilecek miyiz?
3: Tamam.
9: Bu nasıl bir felaket? Aman tanrım, neler oluyor?
4: Alaska'da arkadaşlarının terk edilmiş kabinine onun için manevi değeri olan trombonunu almak için gittiler.
9: Gidip bana çekici getirebilir misin? Bakalım.
3: Evet.
4: Ama ayılar kış uykusundan çıkıp onlara doğru geliyordu.
9: Aman tanrım, ne oluyor?
3: Oradaydı, gördüm.
9: Ne?
3: Orada bir ayı gördüm.
9: Ne tarafa gitti?
3: Tepeye doğru. Sadece korkutmak istedim, ona doğru almadım.
9: Çekici al ve buraya geri gel.
3: Bana dikkat et. Onu gördün mü?
9: Şu tepenin arkasında bir şey hareket etti.
3: Şu anda inanılmaz adrenalin pompalıyorum. Dağlarda yaşamanın bir parçası değil mi bu? Fakat o deliği kapatmazsak daha büyük bir ayı gelip her şeyi dağıtabilir. Pit'in bütün evini temizlememizi beklediğini sanmıyorum ama biraz düzenleyebiliriz, değil mi?
9: Şuraya bak. Neden bu çöp parçasını istiyor acaba?
3: Bir saniye.
9: İşte bunu aç bakalım.
3: Ah!
9: Ne oldu?
3: Trombonunu istememiş miydi? Ah!
9: Oh.
3: Bunların hepsi altın değil mi?
9: Ve hepsi gerçek.
3: Evet, bu altın bir yüzük.
9: Bu bir pırlantaya benziyor. Lanetli olmalı. Bu kadar şey çektiğimize göre bize neler olup bittiğini anlatması lazım. Daha kızgın hissedemezdim herhalde kendimi ama o yine de trombonunu ve takılarını alacak tabii ki. Ne yapalım? Kapıyı kilitledim. Birkaç plastik şişeye su doldurduk.
3: Şuraya yukarı asmak ister misin?
9: Olur. Yerden yaklaşık 250 metre yüksekliğe astık. Olmuş gibi görünüyor. Evet, çok iyi. Ayı buraya gelip bunları görecek ve ısıracak. Ağzı, burnu, gözü su olacak ve çok rahatsız olacak. Ve bir daha buraya gelmeyecek. Isırmak için ayağa kalkacak.
3: Umarım ayağa kalkmak zorunda kalır. Büyük bir ayıydı çünkü.
9: Evet. Bunu çok yaşlı bir adamdan duymuştum. Adamın mutfağına dadanmış bir ayı varmış. İşten eve geliyormuş ve kulübesinin bütün bir güney duvarını aşağı inmiş buluyormuş. Bu ayı pencereyi kırıyor ve bu su dolu şişelerden birini görüp ısırıyormuş. Yani bu şişeleri evin içine değil de dışına asmak gerekiyor. Bu çok işe yarıyor. Hem de çok.
3: Ah. Yine iyi iş çıkardık Jim.
9: Evet hayatım.
4: 48 kilometre kuzeyde
8: hızlanmalıyız.
4: Yük treni sonunda tekrar yola koyuldu.
8: Sadece güzel tekerlekler değil, aynı zamanda daha güvenli ve işimizi görebilecek tekerleklerimiz oldu.
7: Anlaşıldı. Tekrar yollardayız.
8: Anlaşıldı.
0: Yardımın için teşekkür ederim.
7: Hiç önemli değil.
0: Evet. Evet, tekrar yollardayız.
10: Artık gitme zamanı. Ortalığı sarsmaya hazır mısınız?
2: Hadi artık yapalım şunu.
4: Yolun daha ilerisinde...
10: Kazma ekibi işte böyle.
4: Kazma ekibinin yük treninin sağ salim geçebilmesi için yolu açıp... buzları temizleyip rayları kontrol etmesi için çok az bir zamanı kaldı.
10: Korkunç bir kış geçirdik. Şimdi de korkunç bir ayrılma yaşıyoruz. 25 dakika içinde buraya gelecek bir tren var. Bu yüzden bir an önce işimizi bitirip buradan gitmemiz gerek.
4: ...200 kilometre kuzeyde. Ağır araç taşıyıcısı Kevin Walker... ...Larry ve Katie'nin aracını getiriyor.
8: Eğer eşime böyle bir araç almış olsaydım... ...bana kesinlikle onu aldığım yere geri götürüp... ...eve yeni bir şeyle gelmemi söylerdi.
5: Bir bakalım... ...onu buraya taksak daha iyi olacak gibi.
4: Larry ve Katie'nin kalan son 6 kilometre boyunca araçlarını taşımaları gerekiyor.
5: Bu onu çeker. Direksiyonu kontrol edebiliyor musun? Buz tutmuş yerler ve dikkatli geçmemiz gereken birkaç nokta var. Bir bakalım... Onu buraya taksak daha iyi olacak gibi.
4: Larry ve Katie'nin kalan son 6 kilometre boyunca araçlarını taşımaları gerekiyor.
5: Bu onu çeker.
11: Direksiyonu kontrol edebiliyor musun?
5: Buz tutmuş yerler ve dikkatli geçmemiz gereken birkaç nokta var.

0: Hadi. Aletler burada sıkıştı. Ama bu burada yaşamanın zorluklarından yalnızca biri. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Olamaz. Tekrar deneyelim. Eşim daha kolay taşımak için birkaç tahta parçası getirmemizi önermişti. Ama ben gerek olmaz diye düşündüm.
1: Tahtaları arabayla getirme imkanımız varken niye getirmedik anlamıyorum. Bunu önerdim ama yapmadık. Bu yüzden itmek zorundayız.
0: Ben buradan kaldıracağım, sen de it.
1: Niye kendimize daha çok iş çıkarıyoruz ki? Bu beni biraz sinirlendirdi. İşte oluyor.
0: Ha, işte tamam. Buralarda bir şeyler bozulunca tamir etmek hayatımızın bir parçası. Diğer makinelerimi hep saklarım çünkü onun parçaları başka birinin tamirinde kullanılabiliyor. Evet. Tamam, bakalım çalışacak mı? İşte tamir oldu. Bakalım nasıl gidiyor?
1: Artık benim de kullanabileceğim bir aracımız daha olduğu için çok rahatladım.
0: Artık herhangi acil bir durum olduğunda bizi bir yerden bir yere götürebilecek araçlarımız var. Bu iyi bir çıkış yolu oldu. Bu eski bir araç, yeni olmasına tabii ki isterdik ama elimizden ne geliyorsa onu yapmak zorundayız.
1: Şu an için güvenli ve acil durum için kullanılabilir bir araç.
0: Evet, artık bir aracım var tatlım.
2: Yük treni toprak taşıyıcı buldozerleri ulaştırmak için kuzeye doğru yol alıyor.
3: Bunu beğendin mi?
4: Evet.
2: Derin ve Walt'un raylarda kalan son buzları temizlemek için sadece birkaç dakikaları var.
3: Çok kötü görünmüyor ha?
5: Hayır, hepsi buraya yığılmış.
3: Evet, artık bunun üzerinden bir tren geçebilir gibi. Evet, çok iyi. Hadi gidelim, tren geliyor olmalı.
5: Artık gidebilir miyiz sence?
3: Evet, 5 dakikamız var. Hadi buradan gidelim. Kış bittiğine seviniyorum.
5: Ucuz atlattık.
3: Doğan'a oldukça sert vurdu ama kazı ekibini vuramadı. Daha kazı ekibine ulaşamadan biz işlerin çoğunu hallettik bile. Evet, iyi görünüyor. Sanırım artık tamam.
1: Tamam, anlaşıldı.
3: Raylar temizlendiği için çok heyecanlıyım. Artık hareket edebiliriz. Bazı sorunlar vardı ama hepsini hallettik.
2: Trenler hareket ettiğine göre...
6: Evet, çok uzun sürmez.
2: Nancy ve Jim Colby Pitts'in altın dolu gizli kutusunu yollayabilir.
6: Hayatımın yarısı boyunca tren beklemiş gibi hissediyorum.
1: Ben hayatının diğer yarısını onu bekleyerek geçirdin sanmıştım.
3: Merhaba Nancy. Merhaba Jim.
1: Merhaba Dane.
3: Nasıl gidiyor?
1: Durmayı beklemiyordun değil mi?
3: Burada ne var böyle?
1: Bir trombon. Ah, çok uzun hikaye. Taşıyıcı çocuk bir trombon yollamak için treni durdurmuş olmamızı biraz garip buldu. Fakat bütün bu altın hikayesini ona anlatmak ve trombonun içinde gerçekten ne olduğunu söylemek bize düşmez tabii ki. En azından bugün bir şeyler tamamlamış olduk ha?
6: Aa, sırtım.
2: Temizlenen raylar sayesinde yük ekibi toprak taşıyıcıları rahatça ulaştırabilir.
7: Bunu yapmalısın Wanda.
1: Evet, bu yapılmalı George.
5: George ve Wanda, yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Bunları buraya getirebilmemize büyük emeğiniz var.
2: Artık geri kalan filolar için rayları korumaya devam edebilirler.
1: Zor bir günde değil mi?
6: Oldukça yorucuydu.
7: 23 yıllık ayık hayatımda bu tarz günler insanı içmeye itiyor. Bu gerçekten inanılmaz.

0: Ne gündü ama.
1: Hadi eve gidelim.
2: Evet. Eve sevdiklerimizin yanına güvenli bir şekilde gidelim.
0: Bu bir takım çalışması. Hepimiz yeteneklerimizi ve çalışmalarımızı bir araya getirip işimizi böyle bitiriyoruz. Bu güzel bir his. Biraz sevgi gösterir misiniz?

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yazda olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
6: Tesise gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
7: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
8: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
9: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
6: Baba, Turber, çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
10: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
5: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
10: Teşekkür ederim.
6: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altınlı toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
9: Olur.
6: Tamam mı?
9: Bunu sevdim. Evet.
11: Kuzey Alaska. Amerikan vatandaşları arasında dünyanın en çok izole olmuş olanları burada yaşar.
12: Burası dünyanın sonu.
11: Giriş gidişler için tek yol, tek kanatlı uçaktır. Yolların bittiği yerde Tivito'nun dünyası başlıyor. Bu bölümde hayati öneme sahip aşılar ulaştırmak için
12: park yeri çimlerine vardık gibi görünüyor.
11: İki pilot sınırlarını zorluyor.
12: Bundan hoşlanmıyorum dostum.
11: Alaska'nın en tehlikeli pisti.
13: Aman tanrım.
11: Ve Ariel Tivito bir kez daha havalanıyor.
14: Uçağın böyle yapmasına izin verme.
11: Ve hala öğrenmesi gereken birçok şey olduğunu kanıtlıyor.
15: Şimdi ne yapıyoruz?
14: Vitesi kilitli. Hayır.
11: Alaska'da ERA Hava Yolu'nun pilotları her gün küçük uçaklarla aşırı soğuk hava koşullarıyla savaşırken Amerika'nın en uç sınırına hayat kapısı oluyorlar.
14: Bu saçmalık.
12: ERA 292 konuşuyor. 2 saatlik yakıtım kaldı.

0: Dışarısı gerçekten güzel. Kuşlar ötüyor, çiçekler açıyor. Bir Mayıs'a kadar kış bitmez. O zamana kadar her gün kar yağabilir. Her gün sıcaklık sıfırın altı olabilir. Bugün güzel bir gün.
1: Uzun kış nihayet kırsal Alaska'da sona eriyor. Aylardır devam eden dondurucu soğuklar ve acımasız fırtınalardan sonra sonunda ERA Alaska pilotları yarım kalmış bazı işleri halledebilecek. Listenin başında bazı gerekli aşıların uzaklarda kalan küçük Diomede adasına ulaştırılması var. Küçük Diomede adası Bering kanalının tam ortasında, Alaska Anakarası'ndan uzakta ve tarih değiştirme çizgisinin hemen doğusunda kalıyor. Rusya'dan 3 kilometre ama 20 saat uzaklıkta. Bu yüzden ona yarının adası da deniyor. Çağdaş medeniyetten uzakta 135 kişinin evi olan bu adada tek motorlu uçaklar gidiş geliş için tek yol. Ve her kış köyün sakinleri durmadan değişen buz denizi üstünde yeni bir pist inşa etmek zorunda. Aşıların nakliyesi için Jim en tecrübeli ve yetenekli pilotlarından Jared Cummings'i görevlendiriyor.
2: Alo.
0: Jared.
2: Merhaba Jim.
0: Nome'daki klinikten aradılar. Diomede'ye gitmesi gereken aşılar var. Bizim götürmemiz gerekiyormuş. Diyorum ki acaba sen götürebilir misin?
1: Birkaç hafta önce Nome'un pilotu Doug Daugherty aynı aşıları götürmeye çalışmıştı.
3: İşte geliyor. Hava boşluğu.
1: Ama güçlü türbülans ve yoğun kar yağışı yüzünden Diomede'nin buz pistine alçak kanatlı 406'sıyla iniş yapamamıştı.
3: Millet bu iş olmayacak. Bu buzun üstünde seyretmek çok tehlikeli. Çünkü pist her an kırılabilir ve dikkatli olmazsak uçağı bile kaybedebiliriz.
1: Yaz ayları gelirken pist şimdiden erimeye başladı. Ve Jim'in son ümidi Jared'ın aşıları ulaştırması. Jared şu anda Delta Junction şehrinde ve Cessna 206'sını Nome'dan aşıları almadan önce Kotzebue'ye götüreceği malzemelerle dolduruyor.
2: Adım Jared Cummings. Cessna 208'de kış boyunca Jim için uçtum ve şu anda Delta'da Kotzebue'ye götüreceğimiz malzemeleri hazırlıyoruz.
1: Her yaz Jared ve ailesi beraber çalışır.
2: Temel olarak vahşi yaşam anketleri yapıyoruz. Avcılara, balıkçılara, ekoturistlere, aklınıza ne gelirse. Havaalanında değil bu. Kendimiz yapıyoruz.
1: Jared havaalanlarına zor inişlerde uzman. Süper Cup'ta olduğu kadar Cessna 180, 206, 207 ve 208'de de oldukça deneyimli. Jim'in en sağlam pilotlarından biri.
2: Biz her zaman uçakları büyük bir kaosun kıyısında sürüyoruz.
1: Jared yönünü Nome'a çevirmeden önce yaz sezonu için gerekli şeyleri götürmek üzere Kotzebue'ye hareket ediyor. Unalakleet terminalinde Jim, küçük Diomede adasına yolculuğu hesaplarken Ariel Tivito'nun bir teslimatı var.
4: Ariel, bir kutun var sadece.
5: Vay canına.
4: Nedir o?
5: Bilmem, sen bul.
4: Ah, çok ağır, baksana.
5: Tamam, ben alırım.
4: Bu sanırım pilot okulu kitabı. Pilot okulu kitaplarım geldi. Bunlara çalışacağım.
5: Merhaba Loretta. Hava açık.
1: Pilotluk lisansını almak için heyecanlanan Ariel, kitapların başına oturup yazılı sınava hazırlanıyor.
4: Öyle bir uğraşıyorum ki sanki uçağın her şeyini anlamaya çalışıyorum gibi. Motorlarla ilgili bir sürü şey öğrendim. Ayrıca sola yatma eğilimi gibi şeyler. Havacılık dünyasına hoş geldiniz. Macera, araştırma ve keşif dolu bir yolculuğa dahil olmak üzeresiniz. Tarih boyunca pilot adı Ariel Tivito. Yazışma adresi Unalakleet, Alaska.
1: Kuskokwim Nehri'nin güney şeridinde kalan Aniak köyündeki av evi herhangi bir pizza dükkanı gibi görünebilir. Ama 140 kilometre kadar bir mesafedeki tek restoran.
5: Ben Esther Diel ve 1990'dan beri bu yeri işletiyoruz. Bodrum katında bu işe başladık ve birkaç yıl sonra bu küçük binayı satın aldık. Merhaba.
4: Merhaba Esther. Pizza siparişi vermek için aramıştım.
5: Çoğu insan arabalarını alıp pizzalarını restoranda yer. Ama bu civarda pizzayı biz önce havaalanına yolluyoruz. Ve onlar da uçakla köylere götürüyor. Pilotlar benim servis elemanlarım gibiler yani. Acayip adama özel pizzası yapıyoruz. Yöreden birinden adını alıyor bu. Beni bir gün aradı ve elimde ne olduğunu sorup durdu. Her defasında evet ondan da koy diye ekliyordu. Başka bir şey daha söylüyorum. Evet evet ondan da koy diyordu. İşte bu da bizim acayip adama özel pizzamızı yarattı. İçinde biber, sosis, mantar, zeytin, Kanada pastırması ve ananas var.
1: Taze ürünlerin kısıtlı olduğu Alaska kırsalında restoran işletmek pahalı bir girişim olabilir.
5: Burada en zor şey tazelik. Çünkü bazen ürünler daha geldiği zaman son kullanma tarihi geçmiş oluyor. Ve biz de bir kasa dolusu can sıkıcı domatesle baş başa kalıyoruz. Pizzamın dünyada yedikleri bütün pizzalardan daha güzel olduğunu söyleyen müşterilerim oldu.
1: Şimdi teslimat zamanı ve bu da havaalanına yolculukla başlıyor.
5: Teşekkür ederim hanımlar.
4: Rica ederiz.
1: Esther şimdi 207 pilotu Dan Sailors'a Holy Cross köyüne pizzayı ulaştırması için güvenmek zorunda.
3: Bence Esther'in pizzaları her yerde yiyebileceğin pizzalar kadar güzel. Amerika'da başka yerde nasıl yapılıyorsa burada da o şekilde yapılıyor. Tek farkı teslimatın biraz daha karışık olması. Pekala. Kutuyu yerleştirdik. Hava kontrol izin verebilir misin? Nehrin üstünden Aniak'a gitmek üzere 2.8'de uçağa sürüyorum.
1: Bizim için hiç normal bir servis değil. $30'luk bir pizza, üstüne bir $30'da ulaşım masrafı. Ve yemeğin yarım saatte elinizde olup olmayacağı garantisi yok. Esther'ın pizzaları nadir bir zevk. Yunaklı'da pilot John Pons, Şaktuolik köyüne oradan yolcu alıp dönmek üzere yolculuğa hazırlanıyor. Yükü ve yolcusu olmayan bu seferi Ariel biraz uçmak ve öğrendiklerini uygulamak için çok iyi bir fırsat olarak görüyor. Onun için bir deneyim olacak.
2: Pekala, bu da hızı ve irtifayı gösteriyor. Ariel bana kitaplarını aldığını ve bayağı iyi çalıştığını söyledi. Biz de uçağa yaklaştık ve ben ona, peki bu nedir, burası nedir, ne işe yarar diye soru sormaya başladım.
5: Burası dümen. Dikey sabitleyiciyle bağlantılı gibi sanki, öyle değil mi? Ne dersin?
2: Harika. Bana her şeyi anlatıyordu. Bayağı etkilendim diyebilirim.
5: Bu yatay sabitleyici.
2: Mükemmel.
5: Havacılık kursu kitaplarını okumadan önce hiçbir şey bilmiyordum.
2: Pekala, şimdi kendi başınasın.
5: Frado, ah.
2: Şu anda her şey açık.
5: Lanet olsun.
2: Her şeyi ileri aldığında tam güç demektir. Ateş topu gibi. Anlıyor musun?
5: Kanadın nasıl bir şey olduğunu bile çok iyi bilmiyordum.
1: Kitapları ne kadar karıştırsa da Ariel'ın daha Chesson 207'nin incelikleri hakkında öğreneceği çok şey var.
2: Bu olay sadece lisansının alınıp alınmaması meselesi değil. Bu aynı zamanda hayati bir mesele. Bu yüzden onun kendini öldürmemesini garantiye almaya çalışıyorum. Hazır
5: evet.
2: mısın? Hadi bakalım çalışırız.
5: Tamam.
2: Dümene bastır. Bastır. Uçağı kaldırırken Ariel'ın sanki geri gider gibi yaptığı birkaç şey oldu. Kavruyor musun?
5: Vay canına.
2: Uçağın böyle yapmasına izin verme.
1: Ariel ve Pons Yunaklı'dan kalktı ve uçuş sallantılı bir biçimde başladı.
2: O kadar güçlü geriye çekersek havada stop edersin.
5: Bu alçak irtifadan oldu. Orada ben uçağın stop etmesine neden oldum. Kontrol dümenini çektim ve onun yavaşça yükselmesi gerekiyordu.
2: Uçak stop etmişken durumu nasıl düzelteceğinizi bilmiyorsanız kendinizi öldürürsünüz. Bu yüzden Ariel'a böyle bir durumda kalırsa kendini nasıl kurtaracağını göstermek istedim. Valve'e geri dön. Bak bakalım oradaki göstergede ne diyor.
5: Evet, ben şimdi...
2: Hayır, şuna bak. Motor gücü nereye gitti?
5: Aa, bozuldu mu? Şimdi ne olacak? Ben hiçbir şey yapmadım.
2: Hiçbir şey yapmıyorsun.
5: Yapıyorum, yani. İtiyorum dümeni. Ah vay canına. Ne yapacağız?
2: Valfi kız. Hayır.
5: Ah! Aman tanrım.
1: Cessna 207'nin dümeninde Şaktulik'e doğru yol alırken Ariel motorunun çalışmaya devam etmesini sağlamada güçlük çekiyor.
2: Valve'e geri dön. Bak bakalım oradaki gösterge ne diyor.
4: Evet, ben şimdi...
2: Hayır hayır Ariel, şuna bak. Motor gücü nereye gitti?
4: Ah. Vay canına. Ah. Şimdi ne yapacağız?
2: Şunu sağa çevir.
4: Neredeyse tamamen çektim. Motor gücüyle o kadar kafam bozuldu ki daha çok itersem daha hızlı giderim diye düşündüm.
2: Bu uçakların bazılarında valve bazen tamamen kontrolden çıkar. Bu yüzden gücü ayarlarken önce şunu sağa çevir. Bu valve'i sabitler ve böylece öyle bir şey olmaz.
4: Ne düşüneceğimi bile bilmiyordum. Gücü aktardım. Uçağın motorunu durdurdum ve büyük bir facianın eşiğinde olduğumu fark ettim. Aa, şimdi iyi gibi.
1: Holy Cross köyüne yaklaşırken pilot Dan Sailor sabırsızlanan müşteriye Esther'ın pizzasını ulaştırmak üzere.
3: Merhaba Jenny.
5: Taze pizza istediğimizde Aniak'ta onu ararız ve bu şekilde teslim alıyoruz.
1: Ara sıra alınan bu pizzanın gelişi mutluluk verici.
5: Nefis.
3: Evet.
1: Ama köylülerin çoğu ailelerinin besin gereksinimleri için avcılık yapıyor. Dan Sailors, yerel besin kaynaklarının durumunu incelerken yardım etmek için balık ve avcılık departmanından arkadaşı Bruce Verba ile görüşüyor.
0: Alaska Balıkçılık ve Avcılık bölümüne seçildiğim için mutluyum. Aynı zamanda hayvanları avladığımız kadar onlarla ilgilenmenin ve onların iyi olmalarının ne kadar önemli olduğunun farkındayım.
3: Pekala koca adam, hadi gidip sığın geyiği bulalım.
0: Tamam.
1: Bruce, av sezonu başlamadan önce geyik popülasyonu üzerinde düzenli denetlemeler yapıyor.
0: Gidip birkaç sığın geyiği görebilecek miyiz diye bir bakacağız ve çalılıkları nasıl eşeliyorlar görmek için varsa ağlarına bakacağız.
1: Eğer sığın geyiği popülasyonunun azaldığını görürse balık ve avlanma departmanı sığın avını bu bölgede yasaklayacak.
3: Vahşi yaşam bakımından Alaska oldukça zengin. Aşırı avlanılan bölgeler oluyor. Ve o zaman da Balıkçılık ve Avlanma Müdürlüğü o bölgede avcılığı yasaklıyor. Hayvanların durumunu incelemeye büyük para harcanıyor.
0: Pekala, buradan geçmişler.
3: Bu bölgede sığın geyiği hepimiz için büyük bir besin kaynağı. Köy halkının yaşamasını sağlıyor. Ve hepimiz için çok çok önemli.
0: Baksana şuna, şuna bak.
1: Köyden yalnızca 1,5 kilometre dışarıda Dan ve Bruce ilk geyiği gördü.
0: Pekala, birazcık yukarı çıkarsak daha şanslı olabiliriz. Birkaç tane daha görürüz.
3: Balık ve Avcılık Müdürlüğü tüm kaynakların takibini yapmak istiyor. Erkek ve dişi sayılarını bilmek istiyorlar.
0: Pekala, burada bir çift ikiz var. İki dişi, iki tane de bir yıllık enik. Şuraya bak, 3 tane. 5 ya da 6 tane de şurada. Şurada bir tane daha var.
3: Evet.
0: Hala geliyorlar.
3: Cennet gibi değil mi?
0: Evet, aynen. Erkekler bu tarafta ve dişiler de şurada. Aslında tam şöyle bir ses çıkarman lazım. Bu her zaman yaklaşmalarını sağlar. Vahşi Alaska'ya hoş geldin diyorlar. Tam anlamıyla ikna olduk. Holy Cross'tan çıkıp sadece 500 metre kadar gittik ve o çevrede sanırım yaklaşık 28 geyik gördük. Hepsi sağlıklıydı ve iyi beslenmişti. Bayağı iyi bir kış geçirmişler. Bu bir süre etrafta geyik göreceğimiz anlamına geliyor.
1: Nome şehri, Bering Denizi kıyısında yer alır. Burada Air Alaska pilotları Jared ve Jason tehlikeli bir görev için 208'i hazırlıyor. Havaalanına inişlerde bir uzman olan Jared, bitmemiş acil bir işi bitirmek üzere bir kutu aşıyı çok güç bir ulaşım olan küçük Diomede Adası'na ulaştırmak üzere görevlendirildi. Jason Wilson da bölgeyi iyi tanımasından dolayı eşlik ediyor.
6: Benim adım Jason Wilson. Air Alaska için 10 yıldır uçak kullanıyorum. Anchorage'da asistan şef pilotum.
2: Merhaba, kim bakıyor? Sadece ilaçlar alacağım.
5: Arkadaki soğutucuda duruyor.
6: Bunu bugün küçük Diomede'ye götürüyoruz. Sahili takip edip oradan devam edeceğiz. Birkaç yerin yanından geçip sonra da iniş için uygun mudur diye yüzeyi kontrol edeceğiz. Sonra inip ilaç teslimatı var.
1: Köylüler bir bakteri yüzünden gelişen Pfeiffer hastalığına karşı aşıları bir süredir bekliyor. Küçük Diomede gibi modern atık tesislerinden yoksun olan yerlerde çocuklar dünyanın geri kalanına göre 3 kat daha fazla bu tip bakterilere açıklar.
2: Arkada örtüp güvenceye alırsın.
6: Burayı bırakıp önünü kapatıyorum.
1: Buz pistine Doug Doherty'nin iniş denemesinin iptal edilmesinden sonra...
3: Bu işe yaramayacak millet.
1: Jason ve Jared şu anda aşıları küçük Diomede'ye zamanında götürmek için baskı altında. Uçağa yakıt alırken pilotlar yolculuk için iniş planı çıkarmaya çalışıyor.
6: Önce içeri dalın, sonra bir defa yaklaşın. Adanın güneyi üzerinde ufak bir dönüş yapın, sonra geri döndüğünüzde iniş yapın.
2: Şu tarih atlama çizgisine dikkat etmemiz lazım. Üstünden geçmek istemiyorum.
6: Diomede tarih değiştirme çizgisinin hemen sağında. Yani şuradan 700 metre içerisi Rus suları. Ciddi bir durum bu. Biz uçuş sırasında uluslararası hava sahalığına girip herhangi bir sorun çıkarmak istemiyoruz. Orası şu kanalın hemen tam orası. İki taraftan da yaklaşık yarım kilometremiz var. Yani sola dönmek yok.
7: Jeff ve Jason aşılarla beraber başladıkları bu göreve devam ederken çok geç olmadan buzlu piste inebilmeyi umut ediyorlar.
6: Diomede adası, pist ve kalkış noktası şartlarından dolayı muhtemelen ERA hava yolunun Alaska'daki en tehlikeli uçuşudur.
3: Şu anda Diomede'ye 38,90.
2: Tamamdır.
3: Diomede hakkında birkaç eski enlem boylam irtifa bilgisi hariç elimizde başka hiçbir bilgi yok.
6: Burada pist değişiyor. Bu yıl gittiğimizde pist adanın başka tarafında olabilir ve bir yıl sonra bambaşka bir yerinde olabilir. Bu bir buz denizi. İniş yaptığın başka hiçbir şeye benzemez.
3: Elimizde yeni bir bilgi yok.
6: Dostum, bu durumdan hoşlanmadım.
2: Bu iyi bir durum değil.
6: Pekala, şuradaki yazıları görüyorsun. Federal Havacılık, Bering Boğazı'nda gezen tüm pilotları Rus hava sahasına girmemeleri için uyarıyor. Yani yaklaşık yarım kilometre kadar karanın içinden devam etmeliyiz ki Rus hava sahasının dışında kalabilelim.
2: Tamam, anlaşıldı.
6: Evet, Diomede'nin sabit kanatlı bir uçağın iniş yapabilmesi için hava koşullarının tam olarak uygun olması gerekiyor. Aşı ya da herhangi bir ilacın gelmesi Noel hediyesi gibi bir şey onlar için. Harika bir şans yani. Ve dünya üzerinde çok az insan Diomede'ye ayak basmıştır. Yani bu köy, Bering kanalında 135 kişinin yaşadığı bir yer. Burası Disneyland değil ki.
7: Unaclid'de zaman Ferno'nun aleyhine çalışıyor.
5: 73'e U. Cevap ver, benden ses yok.
7: Bir sürü bekleyen yolcusu var ve ortalıkta onları eve götürecek bir pilot yok.
5: Ben, Unaclid'de misin? 73'e U.
6: Seni duyabiliyorum, şimdi inişe geçiyorum.
5: Hangi cehennemdesin?
6: 16 dakika içinde oradayım.
5: Günümü berbat ettin. Havale geçirecektim senin yüzünden. Yükünü kalkışa hazır hale getiriyorum. Hey! Yakında şunları uçurabileceğimize sevindim.
3: Pekala. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür
5: evet,
3: ederiz.
5: Evet, sonunda geldin.
6: Evet.
5: Vay canına. Ben tam zamanında ucu ucuna döndü. Çabucak geri gitmesi gerekiyordu. Kuzeye doğru uçağını yükledik ve o da hızlıca geri döndü.
7: Bethel şehrindeki Yukon Deltası'nda ERA kaptanı John Dronenburg, uçak inişlerini kötü hava koşullarının bütün sabah engellediği Kongiganak'taki hava durumunu inceliyor.
3: Güneş keyfimi pek yerine getirdi diyemem.
2: Okyanustan gelen büyük bir sis dalgasıyla karşı karşıyayız. Son 4 saattir yarım kilometre ya da yarım kilometreden biraz daha az kalınlıkta bir sis var.
7: John, özel bir etkinlik için hafta sonu boyunca Bethel'de bulunan bir grup genç koşucuyla beraber Bethel'den Kongiganak'a bir uçuş yapmaya hazırlanıyor. Tarihte ilk kez Bethel şehri özel olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.
0: Benim adım Jim Balamaci. Ben Alaska Özel Olimpiyatlar Başkanıyım. Bugünkü etkinlikler eyaletimizdeki köylerimizi ve topluluklarımızı bütünleştirmek için ve 4 köyümüzün spor etkinliklerimize ilk defa katılmasıyla karşı karşıyayız.
5: Bu çok önemli. Hayatta bir kez gibi bir şey. Yakın bir zamana kadar köyden dışarı çıkmadılar ve bazıları koca bir yıldır ilk kez köyden dışarı çıkıyor. Hepsi Alaska köylerinden çocuklarla yan yana olmaktan heyecanlı.
7: Yolculuğun zor ve pahalı olmasından dolayı Alaska'nın kırsal alanlarında yaşayan özel ihtiyaçlara sahip çocukların diğerleriyle etkileşime geçme şansları çok kısıtlı. Bu da bu etkinliğe ekstra önem katıyor.
0: İşte bundan söz ediyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu.
6: Arkadaşlar, check-in yaptırdınız mı?
7: Şimdi takımın Kongiganak'taki eve dönüş zamanı.
5: Birkaç saat önce havalanmak üzere gelmiştim ama sanırım çok ciddi bir ses var şu an.
6: Eve gitmeliyiz.
5: 6 çocukla ve bir refakatçiyle beraber yolculuk yapıyorum. Bu uzun bir hafta sonu oldu ama sanırım geri dönmek konusunda heyecanlıyız.
2: Pistin nasıl?
3: Oldukça iyi gibi.
2: Pekala, sağ ol.
7: Sesin azaldığı haberinin gelmesiyle birlikte Dronenburg çabucak yolcularını bindiriyor.
2: Uçağımız şu yoldan ileride sağdaki. Siz yüzünden bu uçuşu erteliyorduk ama şimdi nihayet havalanmak için bir şansımız var.
7: Havada seyrederken Dronenburg bölgenin etrafında dolaşan sisi inceliyor.
2: İşte şimdi görebilirsin. Tam sağına iyi bak. Burası 25 kilometre şerit halinde sisi. Burada kurallara uymak açısından rotamızı batıya doğru kıracağız. Batıya gidiyoruz. Bütün gün güneşliyken birden okyanusa yakın bir kaynaktan bir rüzgar eser ve bir dakika sonra sıfır dereceye hızla varmışsınız demektir. Bu gerçekten zor bir durumdur. Evet, Konkiganak buranın ucunda gibi görünüyor.
7: Yoğun sis tam olarak sadece şehrin üstünü kaplıyor durumda. Ve bu da Dronenburg'un inmesine olanak yaratıyor. Genç sporcular yenilenmiş bir onur duygusu ve hayat boyu sahip olacakları hatıralarla köylerine yeniden ayak basıyor.
5: Bu hafta sahip oldukları özgüven gerçekten harika. Bütün öğrencilerimiz başarıyla ayrıldı. Yeni arkadaşlar edindiler. Bu harika bir deneyimdi.
7: Şahtoli köyüne giderken Ariel bir kez daha bir uçak uçurmanın ne kadar zorlayıcı bir tecrübe olabileceğini görüyor.
5: Sanki her şeyi berbat etmiş gibi hissediyorum.
2: Sorun yok. Hala uçuyoruz.
5: Evet.
2: İyi durumdayız. Çok kafana takma çünkü zamanla öğrenirsin. Tamam mı? Uçakta şu ana kadar az zaman geçirmiş gibi görünebilir. Çünkü yapılması gerekenin tam tersini yaptığı şeyler oldu. Ve bunlar da onun canını bayağı sıktı. Pisti görüyor musun?
5: Evet.
2: Düz devam et ve gücü 19'a düşür.
7: Şimdi Ariel için 207'yi indirme zamanı. Daha önce de bununla uğraşmıştım.
2: Şimdi aşağı bundan biraz daha yakın olman gerek. Pistin nerede olduğunu görüyor musun?
5: Evet. Yaklaşayım mı?
2: Evet, yaklaş. Şimdi şöyle düşün. Mesela motorun bozulursa nasıl yaparsın?
5: Yani motoru durdurup inebilmekten bahsediyorum.
2: Hayır, o değil. Motorsuz olarak havada süzülmek istersin. Anladım. İniş yerine varmak iyi bir şey. Motorun durması iyi değil.
5: Tamam.
2: Hala bayağı irtifa kaybediyorsun.
5: Tamam, şimdi dönme
2: evet.
5: zamanı.
2: Biraz daha fazla.
5: Gerçekten mi?
2: Evet, bu kadar sert dönerken geriye doğru itiliyorsun. İşte o zaman motor durur. Pisti görebiliyor musun?
5: Tamam, evet. Tamam, şimdi üstündeyim.
2: Kanatları şimdi tamamen kaldır. Motor gücüne ben bakarım.
5: Peki.
7: Wi-Fi points kontrol ederken Ariel 207 ile piste doğru inişe geçiyor.
2: Gayet güzel. Hafifçe sola şimdi. Şimdi uçağı pistin tam ortasına doğru yönlendirmek istiyorsun. Geri gel, geri gel.
5: Tamamdır, tamamdır.
2: Uçağın böyle yapmasına izin verme. Yayarak çek. Yay, yay.
5: Ah.
2: Çeksene. Güçlü çekmiyorsun ki.
5: Ah, lanet olsun.
7: Şahtuli köyüne yaklaşırken Ariel Tibito yardımcı pilot koltuğunda oturan John Ponce'un da yardımıyla Cessna 207'yi piste tutmaya çalışıyor.
2: Birazcık daha. Geri gel, geri gel.
5: Anladım, tamamdır.
2: Yüklen, yüklensene. Sağ kır.
5: Ah. Uçağı indirirken Ponce Wi-Fi kontrol ediyordu. Bense uçurmayla uğraşıyordum.
2: Nereye gidiyorsun?
5: Aman tanrım.
2: Piste kalmamızı sağlamalısın.
5: Tamam.
2: Yönlendirmen lazım.
5: Ben indiğimizde öyle mutluydum ki dümeni idare etmeyi unuttum. İnmeyi başarınca her zaman kutlama yapmak istiyorum.
2: Vay canına. Bu işi başardık.
5: Buraya ilk geldiğimde de bundan korkuyordum. Bence John bugün biraz hayal kırıklığına uğramış olabilir. Ama sorun yok. Bugün başka uçuş yapmayacağım.
7: İkili Şartolik'e güvenle vardı. Ama Ariel'in kendi başına uçmaya başlamasına daha uzun zaman var gibi görünüyor.
2: Yeni bir öğrenci için uçağa ilk bindiğinde şaşırıp kalmak normal bir durumdur. Zaman ve pratik gerekir ki bütün bu sistemi kolaylıkla yönlendirebilesin.
5: Halat sargıları.
2: Evet, onları gördüm.
7: Şahtolik'in kuzeyinde 207 pilotu Ben Patterson son seyahatinden sonra rakip bir firma kendisinden yardım isteyince Koyu Köyü'nden merkeze dönmeye hazırlanmaya başladı.
8: Hey 73U, ben Bering KW. Merak ediyorum da acaba bize yardım edebilir misin?
7: Köylüler saygı duyulan bir yaşlı için tabut hazırlıyor. ve acaba içine döşeyecekleri kumaşı oraya götürebilir mi diye benden yardım isteniyor.
6: Bu gece mi almak istiyorlar?
3: Evet, tabutun tahtasını yapmak için gerekliymiş.
6: Pekala. Telsizden konuştuğum başka bir firmanın pilotu benden Katolik'e acilen gitmesi gereken özel bir şeyleri olduğunu söyledi.
7: Ben yardımcı olma sözü verdi. Ama önce Ferno'dan Şatolik'e ek bir iniş yapmak için izin istemesi gerek.
5: Era buyurun.
6: Hey, ben Koyuk'tayım. Şatolik'te biri ölmüş. Tabut yaparken kullanacakları bir şeyler var. Ve acaba götürebilir miyim diye merak ediyorlar.
5: Peki, dönerken orada durabilirsin.
6: Tamam.
7: Ferno'nun onayından sonra ben Koyuk'ta taşıyacağı eşyanın gelmesini bekliyor.
6: Kazanç için yarışan firmalar var burada. Ama ne zaman iş bunun gibi durumlara gelirse, işte o zaman birbirimize yardım etmede hiç sıkıntı yok.
7: Beechcraft King Havayolu'nun uçağı bu gece yerine ulaştırılması gereken kumaşı taşıyan bir yolcuyla beraber geliyor.
5: Bu sadece tabutun içinin döşemesi için.
6: Cenazeler burada çok önemli. Ve bütün toplum birlik oluyor. Tek bir köy değil.
5: Annemin tabutunu yapıyorlar.
6: Tamam, evet.
5: Tüm ihtiyaçları olan bu.
6: Evet, bu sorun değil. Orada gidiyorum.
5: Teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim ben.
6: Hangi firma için çalıştığının ya da hangi köyden olduğunun hiç önemi yok. Böyle durumlarda herkes birbirine yardımcı oluyor.
5: Teşekkür
6: evet,
5: ederim.
6: Evet, tamam. Köylülerin yaptıklarına hayran kalıyorum.
5: Evet, çok teşekkür ederim.
6: Rica ederim. Büyük bir yaşlımız.
5: Annem, o bana öğretti.
6: Pekala, görünen o ki tabutu hemen yapacaklar. Yani oraya çabucak varmamız önemli. Ve biliyorsunuz, hepimiz bu toplumun bir parçasıyız. Yani yardım etme zamanında herkes birbirine yardım ediyor.
9: Teşekkür ederim ben.
6: Ne demek, görüşürüz yine Kevin. Bugün Şatolik'e geri döneceğimi düşünmüyordum. Ama bu iyi bir amaç ve bunu yapsam çok iyi ederim. Bunun için mutlu olacağım.
7: Bering Boğazı'nda çatlayan buz denizinin üstünde Jared Cummings ve Jared Wilson küçük Diomede Adası'na doğru yolculuklarına devam ediyor. Rusya'ya yalnızca 40 kilometre uzaklıkta pilotlar Soğuk Savaş döneminin izleriyle karşı karşıya.
6: Şuradaki dik tepeyi görüyor musun? İşte Kala şehri. Adamın burası çok garip bir yer.
7: 1952'de tamamlanan Kalay şehri aslında bir balistik füze erken uyarı sistemi olarak tasarlandı. Ve Soğuk Savaş'ın en koyu olduğu dönemde Sovyet füzelerini ya da sınırı geçen uçakları belirlemede ön hat olarak kullanıldı.
6: Yukarıdan aşağı bir teleferiği var. Şuradan dağın tepesine kadar giden yolu görebilirsin. En tepedeki koca golf topunu görüyor musun? O uzun menzilli bir LORS radarı.
7: Artık kimsenin yaşamadığı ve ortada kalan tek şeyin uzun menzilli bir radar olduğu bu istasyon, dünyanın iki süper gücü arasındaki uzun ve gerilimli mücadelenin bir sembolü.
6: Bu adaların görünüşü denizin ortasındaki bir hayalet gibi.
7: Küçük Diomede'den 27 kilometre ötede Jared ve Johnson adanın buz pisti hakkında çok az bilgiyle uçuyor. Ne ile karşılaşacakları konusunda sadece tahminleri var.
3: Çok güzel, baksana şuna.
7: Haftalar önce Kaptan Doug Daugherty bu adaya bir Cessna 406 ile inmeye çalıştı. Uçağının alçak kanatları pistin yanlarındaki karlarla baş edemeyince yolculuğunu iptal etmek zorunda kaldı.
3: Bu işe yaramayacak millet.
7: Jared ve Jason'ın yüksek kanatlı 208'in karlarla baş edebilmesi gerekiyor. Ama şimdi hızla eriyen buz asıl mücadeleleri olacak. Hedefe yaklaştıkça küçük Diomede Adası gittikçe daha görünür hale geliyor.
6: Güzel. Diomede'nin tam şurada olduğunu görebiliyoruz. Tam şurada, işte bak, önümüzde. Gördün mü?
10: Aa dostum. Şimdiden piste geldik gibi sanki.
6: Burası çılgın bir yer.
10: Bu saçmalık.
6: Kocaman tek bir ada gibi görünüyor ama aslında burada iki ada var. Küçük Diomede sadece küçük bir parçası. Şurada yanardağ gibi duran şeyi gördün mü? İşte bu küçük Diomede. Büyük Diomede Rusya'da. Arkada kalıyor. Görebilirsin biraz belki. Şuradan arkası Rus ana karası. Adanın arkasındaki ana büyük parça. Oranın hava sahasına girmek istemiyoruz. Yani aslında dostane bir yermiş gibi görünüyor. Ama açıkçası orada ne dönüyor hiçbir fikrim yok. Eğer uçuşu buradan yapamazsak çok kötü duruma düşeriz.
10: Burası dünyanın sonu.
6: Senin pabuçlarının böyle yerleri görmek için amirinden izin aldığını sanmıyorum. Bu güzel bir manzara.
10: Bence de izin vermezlerdi. Burada yaşadığını hayal etsene.
6: Sıkı bir ruhun olmalı.
10: Tanrım.
6: Buralılar sağlam insanlar.
7: Rusya'dan 25 kilometre uzakta hava şartları düzgün ve aşılar sanki bugün küçük Diomede'ye teslim edilebilirmiş gibi görünüyor.
10: Harika bir güç seçmişsiniz.
7: Evet, olay budur. Tarih değiştirme çizgisinin hemen önünde pilotlar kelimenin tam anlamıyla geleceği görüyor.
9: Yarın güzel bir günmüş gibi duruyor.
10: Bunu seyir defterine nasıl kaydederiz?
9: Şu çizgiyi geçersek
10: Pekala.
9: Kaydederiz.
10: Ama iki kat ödeme yaparsın.
7: Gün akıllı terminalinde Jim günün son seferiyle Koyuk köyüne dönmeye hazırlanıyor. Dönüş yolunda yolcu ya da kargo olmadığından Ariel bu 207'yi uçurmaya niyetli.
4: Koyuk'a seninle geliyorum.
7: Ve son uçuşunda yaptığı hataları yapmamak istiyor.
4: Ben gerçekten şunu iyice itersem daha hızlı gideceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım ne kadar ilerlemiş bir görelim. Uçuş rehberini okuyup durduğunu söylüyor. Bir bakalım ne kadar iyi durumda. Ariel,
4: ne?
0: Yolcuları alıyor musun?
4: Evet, Archie!
0: Kitabını okuduğunu ben pek görmedim ama belki ben uyuduktan sonra okuyordur. Pek heyecanlanmadım ya.
4: Hey Archie, önde oturursam sorun olur mu?
0: Olmaz.
4: Olmaz.
0: Çok ağır olur.
4: Çok ağır. Beni arkaya yolladı. Onunla uçarken beni asla ön tarafa almıyor.
0: Yunaklit'te telsizden sesleniyorum. 7.05'te orada olurum. Çıktım.
7: Koyuk'a giderken bir daha 207 Cessna'yı kullanma şansını denemeden önce biraz dinleniyor. Alaska anakarasından 25 kilometre batıda Jared Cummings ve Jason Wilson çatlayan buzun üzerinde bir 208'le dolanıyor. Ve küçük Diomede adası şimdi yakın mesafede.
10: İşte iniş alanımız tam şurada. Devam ediyorum. Yakınlarına
9: geliyorum.
10: Birkaç geçiş yapıp inceleyeceğiz.
9: Evet.
7: Buz pisti görüş alanındayken Jared 208'le çevrede birkaç tur atıyor ve daha iyi bir görüş elde etmeye çalışıyor.
10: Hava kontrol, hava kontrol. 21'deyiz. Diomede'nin güneyindeyiz. Bayağı parazit var. Evet, tamam.
9: Burası Diomede.
10: Hazırız.
9: Tam kasabanın üzerindeyiz. İzlere baksana, biri Rusya'ya gitmiş. Buzun üzerindeki izlere baksana.
10: Buna inanabiliyor musun?
9: Burası Rusya, yani adaya yakınlaşmalısın.
7: Jared çok dikkatli bir şekilde çember çizmeli ve Rus hava sahasına girmemeli.
9: Çember çizerken adanın güney tarafında kalalım bence. Şimdi aşağı baktığınızda buz denizini görüyorsun. Buraya iniş yapıyoruz. Nasıl kemerli ve sivri görüyor musun?
10: Eğer bunun üstünde frenlerini kullanırsan o frenlere güle güle dersin. Bunu da anlamak gerekir. Ama şansımıza bu uçakta pervane dişleri geriye dönebiliyor ve istersen böyle yavaşlaman da mümkün.
7: İki kanatlı uçağın ayarlanabilir pervanesi, pilotun motor hızı değişmeden pervanenin harekete geçirdiği havayı değiştirebilmesine olanak sağlıyor. Pervaneyi 0 derecenin altına çevirince pervane havayı ön tarafa değil arka tarafa vermeye başlıyor ve böylece uçak geri gidebiliyor. Ve bu da pilotun uçağı durdurmak için tekerdeki frenler yerine pervaneyi kullanabilmesini sağlıyor. Böylece 208 diğer uçakların inemediği çok kaygan pistlere inebiliyor.
9: İnip dışarı çıkınca buzun kırıldığını ve çatırdadığını duyacaksın. Uçağın bir yerde uzun süre durmasını muhtemelen istemiyoruz. Bunu yapamayız. Buzu batırmaya başlayacaktır. Biliyorsun eğer buz çatlarsa uçağı kaybederiz. Şu uca yakın bir yerde iniş yapmazdım. Suya bayağı yakın orası.
10: Bayağı yakın. Sonunda geldik. Merhaba Bering. Era 21'den konuşuyorum. Buralar nasıl görünüyor sence?
9: Pistin yanında su öbekleri var. Çok kaygan.
7: Durgun su, buz pistinin erime yolunda olduğunu gösteriyor. Ve bu da Jared'la Jason'ın uçağın tekerleri aşağı değdiği zaman ekstra dikkatli olmaları gerektiğini anlatıyor. Uçak piste yaklaştıkça buzun üstündeki büyük çatlaklar görünmeye başlıyor.
9: Çatlak görüyor musun?
10: Evet.
7: Jared şimdi kendi havaalanı uzmanlığına dayanarak tehlikeli buz pistine iniş yapmak zorunda.
10: Aman Tanrım.
7: İhtiyaç duyulan ilaçları taşıyan Jared Cummings ve Jason Wilson küçük Diomede Adası'nın buz pistine yaklaşıyor.
9: Çatlak görüyor musun?
10: Evet.
7: Buzdaki büyük çatlaklar ve pistin her iki yanında görünen durgun sular Jared'la Jason'ın uçağın tekerleri aşağı değdiği zaman ekstra dikkatli olması gerektiğini anlatıyor.
10: Aman Tanrım.
7: Jared ve Jason buzlu yüzeyde fren kullanamadıkları için ilerideki açık suya düşmeden pistte yeterli alan olduğunu ümit etmekle yetiniyorlar. Uçağın tekerleri zemine değiyor ve altındaki buzu eritiyor. Jared tekerlerin büyük çatlaklara girmemesi için uçağı kontrol etmeye çalışmak zorunda.
10: Çatlaklara bir defa girdiniz mi artık kontrolünüz kalmaz. Hatta siz de kalmayabilirsiniz.
9: Büyük koca çatlak burada. Şu çatlağa bak.
10: Bu bayağı iyi. Tamam, şunları verip hemen gidelim.
7: Robert Solok, köyün posta görevlisi. Aşıları teslim almak için pist boyunca bekliyor.
10: Merhaba. İşte aşılarınız geldi.
11: Benim adım Robert. İçinde ya da dışında olsun, son 45 yıldır Diomede'de yaşıyorum.
9: Sizin burada bayağı şaşırtıcı bir yaşantınız
11: bazen
9: var.
11: Bazen burası çok zor ulaşılan bir yer oluyor ama sessiz bir yaşam arıyorsanız burası doğru bir yer.
9: Yani siz buradan Rusya'yı görebiliyorsunuz,
11: evet,
9: öyle değil mi?
11: Evet, Rusya'yı görebilirsiniz tam şurada. Batıya doğru büyük Diomede ve biz kendi dilimizde ona İmbaklat diyoruz. Bugünlerde kışın buraya gelen uçaklara ve pilotlara bağlı halde yaşıyoruz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buna mecburuz.
10: Diomede'deki insanlar tamamen bize bağımlı. Bu yüzden bütün önemli şeyleri onlara biz getiriyoruz. Bir şeylere ihtiyaçları olduğunda hava müsait olduğu müddetçe buraya getiriyoruz.
9: Pekala Bob. Tüm yardımın için teşekkür ederim. Seninle tekrar görüşürüz.
10: Sağ ol Robert.
11: Siz de sağ olun.
10: Tanıştığımıza memnun oldum.
7: Robert aşıları küçük Diomede'nin halkına götürüyor. Ve içlerinden biri var ki kendisi köyün en yaşlılarından.
9: Ben Patrick Omiak. 1935'te burada küçük Diomede'de doğdum. Burası çok özel bir yer. Harika bir yer. Burada olmayı seviyorum ve gördüğünüz gibi burada trafik de yok. Gençken avlanmayı çok severdim. Harika günlerdi. Evcil biri değilim.
7: Diomede halkı Amerikan vatandaşları arasında hatta dünyada en izole yaşayan halklardan biri. Yine de birçoğu avcı yaşamının sadeliğinden hoşlanıyor.
9: Biz yaşamımız için avlanıyoruz. Biliyorum insanlar yengeç avlamayı çok seviyor. Et göremiyorsunuz. Tavuk göremiyorsunuz. Yok.
11: Benim adım Jerry Ipana. Tüm hayatım boyunca burada yaşadım. Yakınlarda fazla iş olmadığı için çoğumuz avcılıkla geçiniyor.
7: Son yıllarda Diomede'de yaşayanlar iklim değişikliğinin etkilerini fark etmeye başladı.
11: Yaşamak zorlaşıyor çünkü hava küçüklüğümden beri çok değişti. Eskiden güzeldi, durgun ve sakin kuzey rüzgarları olurdu. Şimdi ise yaz bile yaz gibi değil. Tüm gün rüzgar ve sis var.
10: Buz gittikten sonra pistin çok fazla zamanı kalmayacak gibi duruyor.
9: Evet, açık denizin suyu şuralardan çıkınca tepesine kadar burayı suyla örtecek. Yakında bu olur.
7: 2 tonluk uçak uzun süre çatlayan buzun üstünde duramaz.
9: Şuraya baksana.
7: Yani Jared ve Jason pisti çabucak incelemeli ve kalkışa hazırlanmalı.
9: Bayağı derin. Muhtemelen bir haftası var, sonra biter.
10: Sonra Diomede seferi olmayacak.
9: Küçük Diomede aşıları almaktan çok mutlu oldu gibi görünüyor. Sanırım aşılar gelmeyince incinmiş gibiydiler. Rusya'ya bu gecelik hoşça kal desene.
10: Gidip onları uyarsak mı?
9: Kesinlikle.
10: Evet dostum. Heidi bizi akşam yemeği bekliyor.
7: Görevi tamamlayan Jared ve Jason 208'i buz pistinden çıkarıp eve doğru yolluyor. Bu muhtemelen sezonun son uçuşu olacak. Köylüler de kış mevsiminin etkisini yitirip uçakların yeniden iniş yapmasına müsaade etmesini beklemek zorunda. Alaska anakarasında Koyu Köyü'nde Jim birçok yolcu ve Ariel'la birlikte iniş yapıyor.
4: Buraya indik ve yükü boşalttık.
7: Pons'la beraber yaptığı berbat bir sürüşten sonra Ariel, Unaklıit'e dönerken özgüvenini yerine getirecek şekilde düzgün bir uçuş yapmak istiyor.
4: Sol koltuğa, kaptan koltuğuna tırmandım. Babamı sağıma aldım ve sonra da havalandık.
7: Ve şimdi Cessna 207'nin sol koltuğunda oturan Ariel, Koyuk Köyü'nden havalanıyor.
0: Etmeye devam et. Tam dümenin üstünde. Evet, bu güzel.
4: Tüm kalkışı yapmam gerekiyordu ve harika gitti. Ve babam bana yardımcı olmadı bile. Yapmam gerekiyor mu?
0: Hızlan, kanatların hala yukarıda.
4: Teşekkür ederim.
7: Jim uzun yılların uçuş tecrübesini Ariel'ın uçakta rahat olabilmesi için kullanıyor.
0: Hey, ince kırmızı çizgiyi takip et. Devam et. Devam.
4: Tamam, bu yanlış taraf.
0: Durma.
4: Tamam.
0: Güzel, yerleş iyice. Hadi.
4: Eğer sola dönüyorsam sola kırarım, değil mi?
0: Hayır.
7: İnmeden önce Ariel'in tecrübesizliği kendini göstermeye başlıyor.
4: Era 705, kuzeyden 6 dakikadayız.
0: 6 dakika mı?
4: Evet.
0: 6 dakika ne kadar uzaklık demek ha? Kilometre.
4: Kilometre. Babam genellikle uçağı hissetmem gerektiğini söyler. Başka bir şey anlatmaz. Sanki uçakta sadece rahat hissettiğim yeter onun için.
0: Hafif yukarı kaldır.
4: Ne?
0: Daha düzgün. Geri kalan düğmelere dön. Tekrar valve'e geri dön. Şimdi de piste indir.
4: Tamam.
0: Biraz dengelemeye çalış. Dümeni ileriye it ki böylece biraz aşağı insin. Diğer türlü. Evet, şimdi valve'ı ben hallederim. Sen sadece inişi halletmeye çalış.
7: Ariel uçağı güvenle indirmeye çalışırken Jimmy motor gücünü kontrol ediyor.
0: Balastı aşağı çek. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Ucunu yukarı çek.
4: Anladım. Anladım. Vay canına, eğlenceliydi. Ben uçağı indirmeye odaklanmak zorundaydım ve indirirken işte uçağı bunun gibi tutmam gerekiyordu. Ve genellikle inişi ben yaptığımda gidip böyle yapıyorum ve bu da sert oluyor. Bu yüzden babam inişe odaklanmamı istedi ve bu çok kolay oldu. Valve'de ne yapıyorsun?
0: Tam şimdi ona dönüyordum.
4: Tamam.
0: Gücü önce kesmen gerek çünkü öbür türlü seni iter.
4: Valve'i geri mi ittin?
0: Evet.
4: Anladım.
7: Ariel 207'yi indirmeyi becerdi ve özgüvenini geri kazandı.
4: Birazcık ilerlemiş miyim?
0: Birazcık.
7: Ama onun Alaska kırsalında pilotluk yapıp yapamayacağını yalnızca zaman gösterecek.
4: Harika. Ailemdeki herkes, kız kardeşlerim, annem, babam, halalarım, amcalarım, kuzenlerim, yani herkes pilot lisansına sahip. Neden bende yok? Neden ben biraz acayibim anlamıyorum. Lisansımı alıp onlar gibi olmak istiyorum. Yani tamamen kendim için. Bir şey yapabileceğimi göstermenin ve o yolda devam edebilmenin zevkini almak için bunu yapmak istiyorum. Eğlenceliydi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Bugün küçük paketler içindeki büyük güçleri konuşacağız. Küçük ama güçlü. Mesela yanınızda götürebileceğiniz minik bir kaynak makinesi ya da 158 Nm torka sahip hafif bir elektrikli tornavida.
23: Bu tornavida ile vidalar hemen girer.
22: Ya da çivileri erişmesi zor yerlere çakabilen otomatik bir çekiç. Çaktım. Ya da güzelce katlanabilen ama 136 kilo yük taşıyabilen kibar bir tezgah. Doğru söylediğimi biliyorsunuz. Ayrıca enselere tutma gücü veren lazer teknolojisi. Minik bir tezgah tipi testere.
1: Oyuncağa benzediğini biliyorum.
22: Ama oyuncak değil. Küçük ama ciddi projeler için bir alet. Ve bir yükleyiciyle bir sürü toprak kaldıracağız. Bazen elinizi kirletirsiniz. Bazen de kirletmezsiniz. Yeni yükleyiciler nasıl üretiliyor bakacağız. Bugün yine dop doluyuz. Küçük bir paket ama büyük bir kuvvet. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün kompakt güçten bahsedeceğiz. Kuvvetli ama küçük aletleri bilirsiniz. Mesela bu şirketin bu ufak kaynak makinesi gibi hem kablosuz hem hafif hem yanı

0: yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Üstelik 36 volt güce sahip. Beni izleyin. Evet. Sımsıcak. Koca bir kaynak makinesini bunun üstüne çıkarabilir misiniz? İmkanı yok. Ama işte size çözüm. Seyyar kaynak makinesi.
1: Bu ufak makine sizinle beraber her yere gidebilir.
0: Onu omzunuza asın ve sıra dışı yerlerde çalışmaya başlayın. Ayrıca eksik malzeme ararken sağa sola bakınıp da boynunuzu incitmeyeceksiniz. Bu ufaklığın hiçbir eksiği yok.
1: Ne bir kaynak ucu ne de bir kaynak teli unutacaksınız. Hepsi içinde mevcut.
0: 4 saat şarj ettikten sonra işe hazırsınız.
1: Elektriğe ihtiyacınız yok. Küçük bir tamirat işi yapmanız gerekiyorsa bu makineyi yanınıza alıp yola çıkabilirsiniz.
0: Evdeki, dışarıdaki veya garajdaki tuhaf işler için mükemmeldir. Ayrıca bir rüzgar gülünün tepesine çıkarabileceğiniz tek makine odur. Betona veya metale vida atmanız gerektiğinde sıradan bir alet muhtemelen işinizi görmez. Size böyle bir şey lazım. Bu yeni şarjlı tornavida sınıfının en güçlü tornavidalarından biri.
2: Vida bu yuvaya konuluyor. Elinizde normal bir tornavida varsa onun gücü yeterli olmayacaktır. Bu tornavida ile vidalar hemen girer.
0: Sadece 1590 gramlık ağırlığıyla hafif ama yine de size dakikada 2200 devir, 158 Newton metre tork üretir.
2: Bu alet ahşaba, betona, çimentoya ve karşınıza çıkan her çeşit yüzeye vida takabilir. Şuna bakın.
0: 18 voltluk lityum iyon batarya tek bir şarjla size 1 saatten fazla çalışma süresi sunar ve ne kadar gücü kaldığını gösteren bir göstergeye sahiptir.
2: Pili kontrol ediyoruz. Şarj olmuş. Çalışabiliriz.
0: Darbeli tornavida kolay saklanması için bir askıya ve karanlık yerlerde çalışmanızı sağlayan bir LED ışığa da sahip. Ayrıca mıknatıslı yuvası sayesinde uçları saniyeler içinde değiştirebilirsiniz. Hafif, kompakt ve güçlü. İşte şarjlı tornavida budur.
2: İşte bu kadar.
0: Diyelim ki çivi çakacaksınız. Geleneksel yöntemle çivinizi ve çekicinizi alabilir, gözlüğünüzü takabilir ve işe koyulursunuz. Bum bum bum. İşte böyle. Diyelim ki çekici bu kadar sallayacak mesafeniz yok. İşte o zaman otomatik çekiç devreye giriyor. 12 volt bataryası ve ne iş yaptığınızı görmenizi sağlayan bir ışığı var. Parmağınıza asla vurmazsınız. Dakikada 3600 vuruş, 5 saniyede ise 300 vuruş yapıyor. Ayrıca mıknatıslı bir ucu var. Çivinizi içine sokuyorsunuz ve kaybetmiyorsunuz ve işinize bakıyorsunuz. Bu çekiç 9 santimlik çivileri çakabilir ve başsız çiviler için mükemmeldir. Çünkü içeri çekilir başlık sayesinde her defasında pürüzsüz bir iş yaparsınız. Çakıldı. Bu tezgah tipi testere o kadar ufak ki bir oyuncağa benziyor. Ta ki çalıştırana kadar.
3: Çocuğunuzun oynayacağı minik bir oyuncağa benziyor olabilir ama değil. Gerçekten ağır iş yapan bir alet bu.
0: Mini tezgah testere büyüğünün minyatür bir kopyası. Kurulumu kolay. Küçük projelerde küçük malzemelerle çalışmak için mükemmeldir.
3: Burada bir ayarı var. Bununla aynı büyük testeredeki gibi kesim açısını ayarlayabilirsiniz. İşte size güzel 45 derecelik bir kesim açısı.
0: Daha büyük parçalar için tezgah açılabilir.
3: Tezgahı açın, ayağını da açın. Sapa sağlam bastı. Çoğu zaman ufak projeleri tek başına yaptığınızdan bu özelliği çok iyi.
0: Ve bıçağı hem yukarı hem aşağı...
3: Keseceğiniz ahşabın derinliğine bağlı olarak bıçağı yükseltebilirsiniz.
0: Hem de yanlara ayarlayabilirsiniz.
3: Gördüğünüz gibi yana da atıyor. 45 derecelik iki güzel kesim açısı. Bir araya getirirseniz mükemmel birleşirler.
0: Ve ufak işler için tasarlandığından projenize fazla ağır gelmez.
3: Normal bir tezgahta geri tepme olur çünkü torku çok yüksektir. Ama bu testerenin iyi yanı torku üstünde çalıştığınız projenin büyüklüğüne göre azaltabilmeniz. Küçük projeler için bir harikadır.
0: Bir iş için hep en doğru alet gereklidir. O yüzden minik bir proje üstünde çalışıyorsanız bu testere tam size göre. Pratik aletlerle devam edeceğiz. İşte alçıpanı, ahşabı ve fayansı kesmek için yepyeni bir testere. 2 kilodan hafif yeni bir daire testere.
4: Sahip olduğu güç gerçekten çok şaşırtıcı.
0: Ardından en yeni karga burunları nasıl yaptıklarını görmek için fabrikaya gideceğiz. Bu karga burunlarla hem sımsıkı tutacaksınız hem arka cebinize sığacaklar. Hepsi kısa bir aradan sonra. İşte şuna bir bakın. Nasıl da çalışıyor. Alt çıpanlara delik açarken size kestirme adımlar attıracak bir alet bu. Döner bıçağı dakikada 30 bin devir yapıyor.
5: Ben bu testerenin sadeliğini seviyorum. Şerit metrenin, maket bıçağının ve kurşun kalemin yerini aldı. Yaklaşık 10 saniye içinde delik açıyor.
0: Alt çıpan keserken göz kararı iş yapmanıza imkan veriyor. İşte şuna bir bakın. Nasıl da çalışıyor. Alt çıpanlara delik açarken size kestirme adımlar attıracak bir alet bu. Döner bıçağı dakikada 30 bin devir yapıyor.
5: Ben bu testerenin sadeliğini seviyorum. Şerit metrenin, maket bıçağının ve kurşun kalemin yerini aldı. Yaklaşık 10 saniye içinde delik açıyor.
0: Alt çıpan keserken göz kararı iş yapmanıza imkan veriyor. Bunu bir de maket

0: Maket bıçağını alıyoruz ve bu şekilde kesiyoruz. Herhalde 3 katı uzun sürede bitecekti.
1: Ayrıca bu modele bir yenilik eklemişler. 2 başlığı var. Biri delik açma başlığı, diğeri daire testere başlığı.
0: Başlığı 1 dakika içinde değiştiriyoruz.
1: Daire testereyi taktıktan sonra fayans kesebilirsiniz.
0: Çok sağlam, iyi bir dengesi var. Derin kesmek istiyorsanız özel bir tutma kolu mevcut. Güzel. Farklı bıçakları mevcut. Biri de metal levha kesiyor.
1: Alet duvar ve tavanlarda, alçıpan veya fayanslarda işinizi aksatmıyor. Bu firma her ebatta kaliteli karga burun üretmesiyle bilinir. En son modeli yakından tanıyalım. Jet Boy bir karga burun. Alışık olduğunuz o kaliteli tasarıma sahip ama daha ufak ve kompakt bir gövdeye sahip. Jet Boy bu aleti nasıl yaptıklarını öğrenmek için Pensilvanya'daki fabrikaya gidiyoruz. Karga burun kullanıyorsanız bu ürünü tanırsınız. 150'den fazla çeşit karga burun üretiyorlar ama hiçbiri sıradan değil. Mavi saplı bu ürünler piyasanın en iyilerinde.
2: Biz bunu 3 nesildir kullanıyoruz. Bunun sebebi sahip olduğu kalitedir.
3: Su tesisatçıları, gaz tesisatçıları, evlerde çalışan bütün ustalar evin ihtiyaç duyulan her noktasında vida sökerler.
1: Şirket çok satan normal boy karga burun modelinin şimdi yeni ve daha küçük bir kopyasını çıkardı. 16,5 santim boyundaki bu yeni karga burun evdeki birçok iş için yeterince büyük. Ama arka cebinize girecek kadar da küçük.
2: Ayarlanabilir, büyük karga burunla aynı. Dar yerlere kolayca erişebiliyor. Burada 3 farklı bağlantı var. 3'ünü birden sökebiliyoruz. Alet çantamızdan farklı aletler almadan vidaları gevşetebiliyoruz.
1: Jet Boy karga burunlar Pensilvanya Midville'deki fabrikada üretiliyor.
3: Çok kaliteli bir çelik kullanıyoruz. Çok kontrollü ısı uygulama süreçleri gerçekleştiriyoruz. Tesislerimizde çok katı kalite kontrol süreçlerimiz mevcut. Bütün bunlar çok kaliteli bir ürün meydana getirmek için bir araya geliyor.
1: Bir karga burun yapmak için ilk önce çeliği 815 dereceye kadar ısıtıyorlar. Ve sonra ona şekil veriyorlar. Makineler karga burunların kaba şeklini presleyerek meydana getiriyor. Ama parçalar birleştirilmeden önce birkaç işlem daha uygulanıyor.
3: Şu anda aletlerin dişlerini yapıyoruz. Aynı zamanda kanalları açıyoruz. Sapların bir tarafına dişleri ve yuvayı yapıyoruz. Böylece bu iki parça bir araya geldiğinde alet tamamlanmış oluyor.
1: Parçalar henüz bir araya gelmeye hazır değil. Önce birinci kalite çeliği sertleştirmek için fırına vermeliler. Ardından dişler özel bir lazer uygulamasına alınıyor.
3: Bu işlemde sadece dişleri lazerle bir kez daha ısıtıyoruz. Bu sayede daha sert, daha uzun ömürlü ve dayanıklı dişler meydana getirmiş oluyoruz.
1: Karga burunlar bu sayede o kadar güçlü tutuyor. Parçalar bundan sonra cilalanıyor ve birleştiriliyor.
3: Parçaları elimde gördüğünüz bu tespit elemanıyla tutturuyoruz. Bu ürünü 30 yıldır kullanıyoruz ve henüz bir arıza yaşamadık.
1: Geriye sadece ufak bir temizlik ve küçük ayrıntılar kalıyor. Karga burunlar önce antipas boyaya batırılıyor ve ardından o klasik mavi sapları takılıyor.
3: Benzeri yok. Ekranda görüldüğüyle aynı tonda. Mavinin bu tonu Amerika'da sadece bizde kullanılır.
1: 16,5 santimlik yeni karga burunlar hem ev sahipleri hem profesyoneller arasında şimdiden bir numara. Küçük yerlerde çalışmak için en mükemmel ebatlar ve lazer kesim o dişler sizi yarı yolda bırakmayacak.
2: Karga burunu istediğimiz ebatta ayarlayabiliyoruz. Dişleri kaydırmadığı için musluğun üstündeki krom kaplamaya zarar vermiyoruz.
1: Bu karga burunlar 2,5 santim çapa kadar küçük ve orta boy boru ve vidaları tutmak için en mükemmel ebatla ve ne cebinizde ne de alet çantanızda fazla yer kaplıyorlar. Durun, daha bitmedi. Sırada kompakt bir tezgah var. Hafif ama yine de sağlam. Ardından tahtaları büyük abileri gibi kesen küçük bir testere gelecek. Ve bu iş makinesiyle çok toprak yükleyebileceksiniz. Evet. Bu iş işte böyle yapılır. Bu küçük yükleyiciyi nasıl yaptıklarını görmek için Kansas'a gideceğiz. Herkesin iyi bir tezgaha ihtiyacı vardır. İşte size yanınızda taşıyabileceğiniz bir tezgah. Çabuk kuruluyor. 136 kilo yük taşıyor. 136 kilo kapasite. Doğru söylediğimi biliyorsunuz. Çabuk tezgah sadece güçlü değil aynı zamanda.

0: anda derli toplu da. Çekişten tutun vidaya kadar her şey için yer var. Bu tarafında bir mengene var. Malzemeyi yerinde tutmak istiyorsanız bu kolu gevşetin ve beni izleyin. Tahtayı buraya koyuyorum ve kilitliyorum. Evet. Şimdi bu malzemenin üstünde çalışabilirsiniz. Evet. Şuna bak. Sapasağlam oldu. Artık malzemenizi hazırladınız. Fişi takabilirsiniz ve tezgahınıza elektrik gelir. Ve tabii gözlükler. Sonra işe başlayabilirsiniz. Çünkü artık elektriğiniz var. Evet. Bu tezgahı her şekilde kurabilirsiniz. Hem bir tezgah hem bir masa. İki tezgah varsa bıçkı tezgahı yapabilirsiniz. Güzel. İşiniz bitince katlayabilir ve güzelce kaldırabilirsiniz. Nasıl ama? Evet, işte bu kadar. Söz konusu olan küçük daire testerelerse en ufak ve en hafif testerelerden biri işte bu.
1: Bildiğiniz gibi normal boy daire testereler neredeyse 5 kilo ağırdır ama bu sadece 1 kilo. Kullanımı çok rahat bir alet.
0: Yeni 13,5 santimlik testere çok küçük görünüyor ama görüntüsü sizi aldatmasın.
1: Sahip olduğu güç gerçekten çok şaşırtıcı. 10 santimlik bir kalası kesti. Kontrol plağı kolayca doğradı. Evin içindeki küçük projeler için harika bir alet.
0: Bu daire testere 4 parçalı bir sete dahil. Set içeriği bir matkap, bir testere ve bir el fenerinden oluşuyor. Hepsi küçük bir alet çantasının içine sığıyor.
1: Hepsi çantaya sığıyor. Çok kolay. Hafif olduklarından ötürü taşınması zor değil. Tek elle kaldırabiliyorsunuz ve çok yer kaplamıyor. Gerçekten harika.
0: Aletlerin hepsi 18 voltluk şarj edilir bir bataryayla çalışıyor. Kablolarla uğraşmak zorunda değilsiniz.
1: Başınıza gelecek en kötü şey elektrik kablosunu arayıp bulamamaktır. Bu testereyle o korkuyu yaşamazsınız.
0: Alet mi değiştireceksiniz? Bataryayı değiştirin yeter.
1: Testereyle işimiz bitti. Şimdi tornavidamız lazım. Pilini takın. İşinize bakın.
0: Bu kompakt alet seti çok işi olan ama çok yeri olmayan ev ustaları için mükemmel. Fayans veya ahşap zemin kaplaması keserken uçarcasına çalışmanızı sağlayacak bir daire testere.
2: Bu testere size iş yaptığınız yerde kesme imkanı tanıyor.
0: Tezgahın başına gidip gelmeniz icap etmiyor çünkü bu testere olduğunuz yerde çalışıyor. Ayrıca çok derin kestim diye de korkmayın.
2: Derinlik ayarını sonsuz şekilde yapabiliyorsunuz. Bıçak ayarlanabiliyor. Bu sayede üstünde çalıştığınız zeminde çalışma imkanınız oluyor.
0: Bu testere iki farklı bıçakla satılıyor. Fayans için elmas, ahşap için karbür.
2: Gördüğünüz gibi pürüzsüz ve mükemmel kesti.
0: Ayrıca size rehberlik edecek bir led, bir lazer ışığı var. Temizlik içinse bir toz tutucu mevcut.
2: Bunu yan tarafa takarsanız %98 veya daha fazla tozu toplarsınız.
0: Şirketin ürettiği 7,5 santimlik bu testere çalıştığınız yerde kesme imkanı sunuyor.
2: Her defasında temiz ve mükemmel keser.
0: Görmekte olduklarınız hoşunuza gittiyse internet sitemizde daha fazlası var. Bugün gördüğünüz ürünleri nasıl kullanacağınız ve nereden alacağınızı öğrenebilir ve başka bölümlerimizi de seyredebilirsiniz. Az sonra. Onlar bu piyasanın en iyilerini üretiyor.
3: Kalite bizim başarımız için çok önemlidir.
0: Bu yeni yükleyiciyi yakından tanımak için Wichita'daki fabrikaya gidiyoruz. Bu yükleyici 75 beygir gücündeki motoruyla piyasadaki en güçlü ve en özel iş makinelerinden biri ve onu sürerken şantiyenin efendisi siz olursunuz. Şirket bu yükleyiciyi 40 yıldan fazladır yapıyor. Nasıl ürettiğini görmek için Kansas, Wichita'daki fabrikaya gidiyoruz. Evet. Ağır yüklediğiniz zaman bu yükleyici gibi çalışan pek fazla iş makinesi yoktur. Esneklik arıyorsanızsa bu yeni iş makineleri 60'tan fazla parça takılarak sadece yüklemekten çok daha fazlasını yapar.
4: Bu yükleyici güçlü bir araçtır. İnşaat ve tarımda kullanılan bir makinedir.
0: Şirket Kansas, Wichita'da en yeni yükleyicilerini üretiyor, test ediyor ve dünyanın dört bir yanına gönderiyor.
5: Normal olarak yılda 10 bin adet iş makinesi üretiriz.
4: Bu yükleyicileri 38 yıldan beri yapıyor ve 220 bin tanesini sattık. Yani bu işte yeni değiliz. Ne yaptığımızı biliyoruz.
0: Bu yükleyicileri diğerlerinden ayıran ana özelliklerinden biri onların deyimiyle süper bomb.
5: BOM'un tasarımı benzersizdir. Operatörün yükü kabinin üstünden geçirmesine imkan verir. Bunun anlamı hem daha fazla yük kapasitesi hem daha iyi erişim demektir.
0: Bir yükleyicinin yapımı çok fazla emek ve insan gücü gerektiriyor.
5: Normal olarak bir yükleyicinin üstünde 1500'e yakın farklı parça vardır. Daha az değildir. Baştan sona tam 4 günlük bir süreçtir.
0: Üretim bir sürü parçanın fabrikaya yollanmasıyla başlar.
3: Bu tesiste sürekli olarak 30 milyon dolar değerinde parça bulunduruyoruz.
0: Kaynak iki aşamada yapılıyor. Önce robot kaynakçılar, sonra insan eli.
3: Teknisyen robotun erişemediği yerlerin kaynağını tamamlıyor.
0: Parçaları boyaya hazırlamak için zımpara yapılıyor.
3: Malzemenin üstündeki pası ve pürüzleri gidermek için kullandığımız zımpara bu.
0: Parçalar yıkanıyor, kurutuluyor ve sonra boyahaneye gidiyor.
3: Parçalar işte buraya geliyor. İçeride bütün parçaları boyayan operatörlerimiz çalışıyor. Boya fırınlama aşamasının ardından dışarı çıkıyor. Operatör parçayı askıdan indiriyor ve bir şasinin üstüne koyuyor. Sonra montaj işlemini başlatmak için üretim hattının başına götürüyor.
0: Her bir yükleyiciye hidrolik hortumlar ve bir motor takılıyor.
3: Kalite bizim başarımız için çok önemlidir.
0: Ardından kabin ve bom takılıyor.
3: Şasimiz yerine geliyor. Kabin ve bom parçaları üstüne oturtuluyor.
0: Lastikler takıldıktan sonra her bir yükleyici buharla temizleniyor ve kontrolden geçiyor.
3: Müşterinin kaliteli bir ürün, güvenli bir ürün, yüksek kaliteli bir ürün aldığından emin oluyoruz.
0: Son adım üstüne markayı basmak ve göndermek.
5: Her gün tam 50 adet yükleyici gönderiyoruz. Üretimimizin yarısı Kuzey Amerika'da kalıyor. Geri kalanlar Avustralya'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, Güney Amerika'ya yani dünyanın dört bir tarafına yollanıyor.
0: İster yük kaldırın, ister kazın, ister kumda oynayın. İhtiyaçlarınıza özel yükleyiciyi tasarlayabilir ve üretebilirler. Bu arada bu yükleyicinin bir yanındaki lastikler dönerken öbür taraftakiler kilitlenebiliyor. Bu sayede olduğu yerde dönebiliyor. Evet, nasıl ama? İşte bunu diyorum. Eğer bu yükleyiciler veya diğer aletler hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sonra görüşürüz. Bence yolumdan çekilsen iyi edersin. O ufacık cüssenle iyisin ama daha fazlasını yapamazsın. Bir de benim kepçeme bak. Sen bunu yapabilir misin ha? Bence de yapamazsın. Rekabet edemezsin.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Yemek takımları, tabaklar ve çanaklardan bahsediyoruz. Takım elbiselerden değil. Havalı fren tankları. Bunlar fren sistemleridir, askeri araçlar değil. Kristalli mısır gevreği. Onlar şekerle kaplı, buzla değil. Ve fosiller. Yaşlı ve ölü. Daha başka ne diyebiliriz ki? Aslına bakarsanız bir sürü şey. Ama önce... Dinnerware restoranı yemek masasına birçok şey katıyor. Kaliteli görünüşüyle meşhur. Bunun yanı sıra çok fazla yıkama yapılmasına olanak veren bir

bir dayanıklılığa sahip. Ve sahip olduğu tasarımlar bir restoranın temasını yansıtabiliyor. Eğer buranın teması nedir biliyorsanız lütfen bana da söyleyin. İnsanlar kaliteli bir yemeğe harcanan emeği takdir ederler. Fakat bu yemeğin servis edildiği tabaklara pek önem vermezler. Restoran kalitesinde seramik yemek takımları yapmak, cipsumdan yapılan ana kalıpla başlayan zahmetli bir iş. Bu işçi üretim aşamasında kullanılacak ana kalıbı yapmakta. Bunu yapabilmek için cipsumu ana kalıbın üzerindeki tel çerçeveye döküyor. Ardından bu çerçeveye tüpler ekleniyor. Tüpün içinden pompalanan hava cipsumun kabarcıklanmasına ve buharlanmasına sebep oluyor. Cipsum kuruyup sertleşerek ana kalıbın şekline ve önümüzdeki örnekte de bir tabak şekline dönüşüyor. Bu işlemde kullanılan tüpler tabağın üflemesinde sonradan tekrar kullanılacak. Başka bir işçi suya seramik bileşenleri ekliyor. Plastikleştirici, silika ve alüminyum oksit gibi bazı çeşitli mineraller ve alaşımlar ekleniyor. Bileşenlerin karışımı iyice karıştıktan sonra titreşimli süzgeçte ayrıştırıp büyük parçaları ve diğer yabancı maddeleri ayrıştırıyorlar. Kil bazlı sıvı bir saklama tankına alınıyor. Bu filtre presten geçiyorlar. Kumaş kaplı plastik plakalar alaşımı sıkıştırarak nemini alıyor ve sıvı kili tabakalara dönüştürüyor. Şekillenmeye hazır olan malzemeleri bir işçi parçalayarak bir sonraki aşamaya aktarıyor. Değirmen kile uzun silindir şekli verir ve bu süreçte içindeki hava çıkarılır. Bu da yemek çanağının çatlama ihtimalinin daha az olacağı anlamına gelir. Tel keski kullanarak kil silindiri küçük disklere böler. Bu disklerin her biri tabak şekli alacak. Diskleri dönen bir platformdaki kalıplara yerleştirirler. Kalıp dönerek metal bir alete doğru yükselir ve bu alet kili bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlar. Alet aynı zamanda tabağın arkasına da şekil verir. Bir musluk, preslerin arasındaki metal aleti ıslatıyor. Kenarda bulunan bir kesici, tabaklar yapılırken kenarlarını düzeltiyor. İlk aşamada olanın aksine bu kalıpların tabaklara üfleme uygulayan bir tüp sistemi yok. Bunun yerine kurutucunun ürettiği ısı onları kalıplardan ayırıyor. Kalıplardan ayrılan tabaklar, kaidelerde dönmeye başlıyor ve süngerler yardımıyla kenarları düzeltiliyor. Kahve kupaları için çamur değirmeni dar bir silindir presler ve çıkış noktasındaki bir bıçak da silindir disklere böler. Diskler kahve fincanı kalıplarına düşüyor ve bir alet kili kalıbın duvarlarıyla temas haline geçirerek onları fincan şekline sokuyor. Üste bulunan bir bıçak fazlalıkları alıyor. Uzun bir sünger yardımıyla fincanın üst kısmı düzeltiliyor. Ve şimdi sıra kulplarda. Kulplar iki parçalı kalıplarda yapılıyor ve ardından kızıl ötesi ışıkla kurutuluyor. Kulpların fincanın kendisiyle aynı miktarda yani %16 oranında neme sahip olması gerekiyor. Bir işçi kulpların her iki ucunu bir kil ve yapıştırıcı karışımına batırıp fincana yapıştırıyor. Bu fincanlar bir kurutucuya alınıyor ve nem miktarı %4'e kadar düşüyor. Ardından da fincanları kızdırıp çok sıcak bir fırında pişiriyorlar. Bu işlem fincanların pul atmaya karşı dayanıklı olmasını ve kulpla fincan arasındaki bağın güçlü olmasını sağlıyor. Ürünlerini seramik bir boyayla kendileri boyuyorlar. Bu boya bulaşık makinelerinde yüzlerce yıkamaya dayanıklı olmalarını sağlıyor. Farklı bir görünüm katmak için ürünlere bazı etiketler ekliyorlar. Bu sanatsal dokunuş boyamada kullanılan seramik boyayla aynı malzemeyle yapıldı. Ardından tabaklar fırına gidiyor ve sıcaklık üzerlerine işlenen motiflerin kalıcı olmasını sağlıyor. Sıvı kilden masanızın üzerindeki tabaklara dönüştüler. Bu işlem toplam 24 saat kadar sürdü. Ha bu arada bulaşıkları ben yıkamam onu söyleyeyim.
Hava freni tankı, kamyon ve otobüs gibi büyük araçlarda kullanılan güçlü fren sisteminin bir parçasıdır. Sürücü fren pedalına bastığında tank, tekerleklerin durmasını sağlayan frenleri aktive etmek için basınçlı hava salgılar. Çok bilinmedik bir şey değil belki ama benim size nasıl yapıldıklarını anlatmama engel değil bu durum. Büyük bir aracı durdurmak için kullanılan enerji havadan geliyor. Fren tanklarında sıkıştırılmış halde beklenen hava her an yardıma hazır. Bir pres çeliği kubbe şeklinde çıkartıyor ve tankın uç taraflarını oluşturuyor. Ayrıca montaj için kapakların her iki tarafında boşluklar bırakıyor. Kubbe kapakların şekli kritik öneme sahip. Bu şekil hava tankının içindeki basınca dayanmasını sağlıyor. Tank kapakları spreyler aracılığıyla temizlenerek üretim aşamasında presten geçmiş olabilecek yağlardan temizleniyor. Başka bir çelik tabaka presten geçiyor. Tabakları yapmakta kullanılan çeliğin iki katı kalınlığında. Pres çeliği ezerek hava tankını aracın altına tutturmaya yarayacak braketleri şekillendiriyor. Çelik tabakayı braket haline getirmek için 6 vuruş gerekiyor. Burada 6 aşamanın bir örneği var. Makine ilk olarak çeliği düzleştirip tankın gövdesi için büyük tabakalar kesiyor. Klempler tabakaları sabit tutarak bir sonraki vuruş için pozisyona sokuyorlar. Çeliğin yerleştirme yapılacak kısımlarına perforaj yapılıyor ve bunun yanında firma adı ve diğer üretim bilgilerini çeliğin üzerine işliyor. Çelik tabaka tankı oluşturacak şekle sokulacak bir makineye aktarılıyor. İşçiler klemplerle tutturuyorlar. Hareketli bir kaynak tankın her iki ucunu birleştirerek hava geçirmeyen bir şekil oluşturuyor. Ardından kaynak inceleniyor. Önceden açılmış deliklere subapları takılıyor. Bu subapların ikisi basınçlı havanın akışını sağlayan vanalara ait. Üçüncüsü ise hava kompresyonu sırasında oluşan suyun çekilmesi için kullanılıyor. Bir metal işçisi subaplara yerleştirdiği somunlarla onların yoldaki tümseklere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Braketleri yerleştiriyor ve her iki ucu otomatik kaynakla kapatıyor. Kaynak braketleri tankın her iki ucuna olmak üzere uçlara yerleştiriyor. Silindir kabuğun her iki ucu kapatıldıktan sonra şimdi sıra hava tankını kapatmaya geldi. Tank bir kaynak kalıbında döndürülerek kaynaklanıyor. Tankın yapımı tamamlandı. Şimdi sıra test etmeye geldi. Subapları kullanarak tankın içerisinde kapasitesinden fazla hava basılıyor. Eğer basınca dayanabilirse bu tankın işe yarar olduğu anlamına gelir. Basıncı biraz azaltıp kaçak var mı diye kontrol ediyorlar. Suda oluşan baloncuklar dışarı sızan havayı gösteriyor. Temizledikten sonra hava tankı kaplama istasyonuna alınıyor. Püskürtücüler tanka reçine kaplama uyguluyorlar. Kaplamanın anında gerçekleşmesi için kaplama malzemesi pozitif, tanksa negatif yükle yükleniyor. Tanklar üzerlerine uygulanan siyah tozla birlikte fırına giriyorlar. Isı tankın üzerindeki kaplamayı eriterek güçlendiriyor ve tankı paslanmaz hale getiriyor. Tank soğuduktan sonra işçiler tankın içini de paslanmayı önleyici bir boyayla boyuyorlar. Ardından bütün subaplara tıkaçlar takarak tank kullanıma geçene kadar maruz kalabileceği herhangi bir hasardan korunuyor. Bu tankları üretmek yaklaşık 5 saat sürdü. Şimdi ise sıra frenleri takmaya geldi. Birazdan.
Hatıralar alemine uzun bir yolculuk yapıyoruz. Fosilleri inceleyeceğiz. Ve bakın, kulağa biraz patlak geldiğini biliyorum ama olan şey bu. Bir mısır gevreği fabrikasına gidip şekerli mısır gevrekleri nasıl yapılır göreceğiz. Birazdan görüşmek üzere. Şekerli mısır gevrekleri 1950'li yılların başında Amerika'da üretilmeye başlandı. Fakat günümüzde farklı farklı markalardan bulmak mümkün. Bu insanların sabah ilk yedikleri şeylerden biri. Bu şekerli mısır gevreği ise buğday, mısır ve granola'nın karışımından üretiliyor. Gevreklerin yarısı şekerli, yarısı şekersiz. Ve gevreklerin içerisinde bal, tahıl ve pirinç bulunuyor. Mısır gevreği yapmak için işe mısır taneleriyle başlıyorlar. Belirli bir miktar belirleyip endüstri tipi bir basınçlı pişiriciye koyuyorlar. Operatör kapağı mühürlüyor, sistem su ve lezzet veren malzemeleri pişiricinin içine aktarıyor. İçerideki ısının eşit dağılması ve malzemelerin eşit miktarda pişmesi için pişirici dönüyor. 3 saatlik işlemin ardından mısır çekirdekleri gereken nemi almış ve yumuşamış hale geliyorlar. Mısır pişiriciden çıkarken başka bir taşıyıcı bant onu kurutucuya alıyor. Belli miktar tam buğdayı su ve lezzet veren malzemelerle pişiriyorlar. Dönen basınçlı pişiricide 1 saat pişiyor. Mısır'da olduğu gibi tam buğday da büyük miktarda su emiyor. Buğdaylar fırından çıkarken içlerindeki nem oranı yaklaşık %30 seviyesinde oluyor. Kurutucuya doğru giderken yolda mısırla birleşiyorlar. Kurutucuda geçen süre nem miktarını %19'a düşürüp çekirdekleri gevreye dönüştürmeye uygun hale getiriyor. Malzemeler değirmene doğru akıyorlar. Değirmende aynı asfalt düzelticilerde olduğu gibi iki büyük düzleştirici bulunuyor. Çekirdekler bu ruloların arasına düşüyor ve tonlarca basıncın ardından düzleşerek gevreye dönüşüyorlar. İşlem sırasında tam buğdaylar beyaz bir renk alırken mısır da sarımsı bir renk alıyor. Bu aşamada gevrekler hala oldukça yumuşak bir haldeler ve hiç de lezzetli değiller. Uzun fırına yapacakları yolculuk onlara gevrek kıtırlığını veriyor. Bu yüksek sıcaklıktaki pişirme işlemi %19 olan nem oranını %3'e kadar düşürüyor. İşte burada gevreklerin son pişirmeden önceki ve sonraki hallerini görebilirsiniz. Son pişirme mısır ve buğdayları kıtır yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda rengini ve tadını da iyileştiriyor. Taşıma bandında yaptıkları yolculuk onları soğutuyor. Yol üzerinde iki ayrı yola ayrılıyorlar. Bir yoldaki karışık gevrekler şeker kaplama istasyonuna giderken, diğeri tatlandırma bölümüne gidiyor. Bant gevrekleri çevirirken püskürtme sistemi gevreklere granola benzeri bir tat veriyor. Diğer yoldaki buğday ve mısır gevrekleri şeker kaplama bölmesine giriyorlar. Burada püskürtücüler gevreklere şekerli su karışımı veriyorlar. Ardından kurutucuya geçiyorlar ve bu da şekeri gevreklere yapıştırmış oluyor. Şekerli ve tatlandırılmış gevrekler aynı bantta birleşiyorlar. Bant gevrekleri titreterek karıştırıyor. Besin değerlerini arttırmak için ballı granola ekleniyor. Granola gevrekleri bantta akıyor. Tatlandırılmış ve şekerli gevreklerle karışıyorlar. Bu besleme boruları, granolaları gevreklerin üzerine saçıyor. Şekerli mısır gevreklerimiz raflardaki yerlerini almaya hazırlar. Makineler paketlere belirlenmiş miktarlarda gevrek koyup ardından her iki ucunu ısıyla mühürlüyorlar. Mekanik kollar kutuları alıp açıyor ve banda yerleştiriyor. Gevrek paketleri kutuların içerisine taşınıyor. Ardından son kullanma tarihi ve diğer bilgiler basılıyor. Kutunun her iki ucuna yapıştırıcı uygulanıp
ardından kapatılıyorlar. Bu şekerli mısır gevreğinin üretimi ve paketlemesi yaklaşık 5 saat sürdü. Şimdi insanlar sabahları yedikleri ilk şeyi nasıl yapıldığını bilerek yiyebilirler. Kahvaltı takımından sevgiler, mısır koçanları sizi selamlıyoruz. Fosil tarih öncesi yaşam formlarının taşlara işlenmiş halidir. İster bir bitki ya da hayvan olsun, isterse de insanlar tarafından bırakılmış herhangi başka bir kalıntı olsun. Fosillerin çoğu milyonlarca yıl yaşındalar ve bu da bize insanlık tarihinin dünyanın ömrünün sadece çok kısa bir dönemine denk geldiğini gösteriyor. Fosiller doğa tarafından üretilir fakat insanlar tarafından toplanıp korunur ve müzelerde veya kişisel koleksiyonlarda saklanır. Dünyanın en zengin fosil rezervlerinden biri Amerika'nın Wyoming eyaletinde bulunmaktadır. 50 milyon yıl önce burası bir tatlı su gölüymüş. Fakat iklim değişiklikleriyle birlikte zamanla kurumuş ve eskiden sahip oldukları bitki örtüsünün altında kalmış. Zamanla birlikte bu su altı toprakları sertleşerek üzerlerinde fosil bulunduran toprak tabakaları haline gelmişler. Tarih öncesi göldeki fosilleri bulabilmek için sığ kıyılar üzerinde çalışıp bu bölgeleri ince bıçaklarla keserek kaya tabakalarını ayırıyorlar. Rezervin bu bölümünde genellikle fosiller iki ayrı kaya tabakasına ayrılmış olduklarından bu kazı alanına ikili kazı alanı deniyor. İşlemi tekrar ederek tabakaları çıkartıyorlar. Genellikle ufak tipte balıkların, bitkilerin ve böceklerin fosillerini buluyorlar. Kaya tabakalarını dikkatlice ayırıp ufak parçalara bölüyorlar. Böylece taşıma kolaylığı sağlanmış oluyor. Bu birikim kayası sahte petrol, yani bildiğimiz petrole benzer bir şey. Yüzeyini kazırsanız kokusunu alabilirsiniz. Aynı zamanda yanıcı da. Fakat bu rezervde çıkartmaya değecek miktarda petrol bulunmuyor. Firmanın ikinci kazı alanında fosilleri daha rahat bulabilmek için yüzeydeki birikintileri temizliyorlar. Burada kurtarma işlemi daha zor. Sebebi de bu rezervin tarih öncesi gölün derinlerinde bulunuyor olması. Temizlemeleri gereken çok daha fazla birikim var. Bir fosil parçası belli eden ufacık bir gölgeyi bile görebilmek için deneyimli gözlere ihtiyaç vardır. Bulguların sınırlarını belirledikten sonra elmas kesiciyle etrafını kesiyorlar. Etraftaki kayaları kaldırarak tabakaların arasında ince bıçaklar kullanma imkanı yaratıyorlar. Hazinelerini dikkatlice çıkartıyorlar. Bu ince bir işlem. En ufak bir hata fosilin paramparça olmasına sebep olabilir. Atölyede 5 kez büyütülmüş bir şekilde ve çeşitli aletlerin yardımıyla fosilin etrafını saran diğer maddeleri ayıklıyorlar. Bir fosili tamamen temizlemek 30 ila 40 saat arasında çalışma gerektirebiliyor. İkili kazı alanından alınmış kaya tabakalarında fosiller birbirinden ayrılmış durumdaydı. Şimdi o fosiller güzelce kesiliyor. Tabakalar ikili kazı alanından gelen tabakalarda diğer kazı alanından gelen sert kayalara oranla daha kolay ayrılabiliyor. Ve bir fosil tamamen ortaya çıktığında üzerine akrilik bir sprey uygulayarak fosilin yüzeyini koruma altına alıyorlar. Fosili ortaya çıkartırken keskin aletleri ayrı bir yerde tutmaya dikkat etmeliler.

Çıkartılması gereken kaya tabakalarının sayısı fosile göre değişkenlik gösteriyor. Fosil tam olarak yüzeyde de bulunuyor olabilir. 1-2 santimetre altına gömülü de olabilir. Nadir bir bulgu olan bu tatlı su vatozu, bir fosilin ne kadar incelikli olabileceğinin bir kanıtı. Bunu hazırlaması bir aydan fazla süre almış. Bu dev palmiye yaprağının detayları nefes kesen cinste. Üzerindeki böcek ısırıklarını bile görmek mümkün. Ve aynı bu yaprağın fosilleştiği gibi etrafta yüzen balıklar da fosilleşmiş. 50 milyon yıl öncesine ait yaşamın inanılmaz bir karesi şimdi bir taşın içinde oturmakta.

0: Klasik otomobil restorasyonun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Roma ne yaptın lan?
6: Çantanın yan cebinde duruyor.
5: Ne diyorsun? Hangi çanta?
6: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
5: Orada desene.
6: Gözlerini kullan.
5: Kendin koy. Ben barman değilim.
7: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
8: Evet.
7: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
5: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
8: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
5: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
8: Evet, saklanmıyorlar.

Nasıl yapılır da bugün? Kil, çamurun en işe yarayan çeşidi. Bu kısmı iyi izlersiniz umarım. Kuru erik. Bir kuru erik ne zaman kuru değildir? Yaşken. Mahmuzlar. Bunu size getirebilmek için mahmuzlarımı epey derine gömmem gerekecek. Ve poliüretan lastikler. Neyse ki size bu tekerlekleri anlatmak zevkli olacak. Ama önce... İşe yarar çoğu şeyin kökleri çamura dayanıyor. Tuğlalardan fayanslara ve tabaklara kadar birçok şeyde kullanılıyor. Kilin ıslak hali belli bir şekillendirme potansiyeline sahip olan bir türü. Bu da çamurun şekillendirilerek mutfak evyeleri de dahil olmak üzere şekilden şekile girmesine olanak sağlıyor. Kilin birçok türü var. Beyazı ve en safı tabak çanak, evye ve fayans yapımında kullanılıyor. Kil sadece çamur demek değildir. Günümüzde kullandığımız en değerli ham maddelerden biridir. Burada üst tabakadaki çakıl ve toprağı kaldırarak kile ulaşmaya çalışıyorlar. 24 metreye kadar derine inebiliyorlar. Derine indikçe kilin rengi beyazlaşıyor.

Kuzeyden taze alınan kilin nem oranı %15 ile %22 arasında değişiyor. Kil parçacıkları kolaylıkla bir araya getirilebiliyor fakat aynı kolaylıkla da ayrılabiliyorlar. Kil şimdi üzerinde çalışılabilir bir biçime sokulacak. Duvarları olmayan bir yere bırakılıyor, böylece kuruması amaçlanıyor. Kilin rengini ve kararlılığını gözle inceliyorlar. Her bir boşaltımda ise mineral testler yapılarak farklı türdeki killer ayrılarak farklı amaçlarda kullanılması sağlanıyor. Ardından kili dönmekte olan bir tüpe aktarıyorlar. Tüpün içerisinde bıçaklar mevcut. Bıçaklar döndükçe kili daha ufak parçalara ayırıyor. Bu küçük kil parçaları kesiciden çıkıp banda aktarılıyor. Band kili değirmene aktarıyor. Değirmene gitmekte olan kil ısıya maruz kalıyor. Şok kurutma adı verilen bu işlem kilin nem oranını %1-2 seviyesine kadar düşürüyor. Bu da tozlaştırılması için gereken nem oranına tekabül ediyor. Öğütücü değirmen, çelik plakalar arasında bulunan birçok balyozdan oluşuyor. Değirmen döndükçe balyozlar killeri ezip tozlaştırıyor. Bunun yanı sıra değirmen farklı türde killeri birleştirip farklı türde ürünler ortaya çıkartıyor. Kapak kapatılıyor ve değirmen çalıştırılıyor. Balyozlar farklı türde killeri ezerek toz hale getiriyor. Üste bulunan bir makine tozu dönen bıçaklar aracılığıyla vakumlayarak çekiyor. Bu dönme etkisi kil parçacıklarını havaya kaldırıyor ve kum, taş gibi yabancı maddeleri geride bırakıyor. Sonuçsa daha saf bir kil karışımı oluyor. Burada farklı türde killer kurutulmuş, ezilmiş ve saflaştırılmış durumdalar. Kil üzerinde sayısız test yapıyorlar. Bu örnekte teknisyen toz kilin üzerine hidrolik prese bağlı kek tarzı bir diskle basınç uyguluyor. Uygulanan ağırlık kilin ne kadar ağırlığa ve hıza dayanabileceğini ortaya çıkartıyor. Kilden diski gece boyu fırında bırakıyor ve rengini inceleyerek doğru olup olmadığını belirliyor. Paketleme istasyonunda bir çalışan boş paketleri içlerinin kille doldurulduğu makineye asıyor. Son kullanıcının bu toz karışımı fayans ya da evye kurulumlarında harç olarak kullanmak için su ve diğer malzemelere eklemesi gerekecek. Kil toz haldeyken daha hafif olduğundan taşıması daha ucuz oluyor. Bazı müşterilerse daha ağır olmasına rağmen yaş kili tercih ediyor. Bunun içinse su ve diğer kimyasallar eklenerek çamur hali elde ediliyor. Bu çamur bir kalburdan geçirilerek diğer yabancı maddelerden ayıklanıyor. Ardından büyük karıştırma kaplarına alınarak belli bir yoğunlukta sabitlenmesi sağlanıyor. Sürekli karıştırma karışımın sıvı halini korumasını sağlıyor. Bu işlem olmasa kil katılaşır. Teslim gününde tankerlere pompalanan kil yola çıkıyor. Bu parça evye yapımında kullanılacak. Bu doğanın bize sunduğu ve onsuz yapamayacağımız işlevsel bir madde. Vazolarınızda, kupalarınızda ve tabii ki biblolarınızda kullanılıyor. Her yerde kil var. Kuru meyveler arasında en büyük mide hareketlerinden birini kuru erik sağlar. Kuru erik tüketmek, sindirim sistemimizin çalışmasını sağlamanın en iyi yollarından biridir. Bol lifli, tatlı ve gevrek olan kuru erikler çok eski zamanlardan beri yaş eriğin kurutulmasıyla elde ediliyor. Epey yaşlı bir meyve anlayacağınız. Kuru erikler antik Mısır mezarlarında mumyanın yanında öbür dünyaya yolculukta yemesi için konulmuş şekilde bulunmuştur. Günümüze dönünce insanların hala erik kuruttuğunu görüyoruz. Salatalara, keklere ve hatta yemeklere bile koyulabiliyorlar. Her erik türünün kurutmaya uygun olmadığını söyleyelim tabii ki. Bu Kaliforniya orkidesi, Avrupa'da yetişen bir erik türü olan kurutulabilir eriğe sahip.
Hasat makineleri ağaçları gövdesinden sallayarak eriklerin taşıma bandına düşmesini ve oradan kutulara aktarılmasını sağlıyor. Ardından da erikler taşımaya geçiyor. Taşımanın ardından direkt olarak yıkama bölümüne alınıyorlar. Yüzeyde kalan artıklar alınıyor. Erikler titreşimli bir tablanın üzerine alınıyor. Bunun amacı da tüm erikleri aynı seviyeye getirmek. Böylece eşit miktarlarda bölünebilirler. Üste bulunan bir alet tepsilerin seviyelerini ayarlıyor. Erikler artık kurutulmaya hazırlar. Kurutucuya girerken yaklaşık %80 nem oranına sahipler, fakat 16 saatlik ısı uygulaması bu oranı %16'ya düşürüyor. Saklama yöntemi olarak güneşte kurutulmuş erikler tercih edilse de modern endüstriyel kurutma sistemleri daha verimli sonuçlar sağlıyor. Kurutulmuş erikler vakum aracılığıyla hareket ediyorlar. Ardından kuru erikler titreşimli taşıma bandında farklı boyutlardaki deliklerde birbirlerinden ayrılıyorlar. İlk delikler en küçükler oluyor ve gittikçe büyüyerek eriklerin boylarına göre ayrılmasını sağlıyorlar. Aşağıda bulunan farklı kaplarda birikiyorlar. En ufak meyveler kahvaltılık ürünlerde kullanılırken büyüklerse çerez olarak kullanılıyor. Kurutma yöntemiyle korunmuş ve şimdi de ayrıştırılmış olan erikler aylarca bozulmadan saklanma imkanına sahipler. İşleme fabrikasında kuru erikler büyük bir buharlı fırına giriyorlar. Burada 18 dakika boyunca pişiyorlar. Buhar onları kısmen nemlendirerek yumuşatıyor ve bünyelerindeki yabancı maddelerin ve çekirdeklerin kolay ayıklanmasını sağlıyor. Şimdi erikler kurumadan bu maddeleri ve çekirdekleri ayıklamaları gerekiyor. Eriklerden çekirdek çıkartma operasyonu, her biri ayrı bir çekirdek çıkartma birimine sahip 5 ayrı sıraya giriyorlar. 5 ayrı çekirdek çıkartma sırasına sahip makine dakikada yüzlerce eriği işlemden geçiriyor. Klempler erikleri sıkıca tutup çekirdeklerin kolayca çıkartılmasını sağlıyor. Çekirdeklerse hayvan yemlerinde kullanılmak üzere saklanıyor. Çekirdekleri çıkartılmış erikler taşıma bandına yumuşak bir iniş yapıyorlar. Bu bantta onları lazerli tespit istasyonuna alıyor. Lazer sistemi çekirdeği çıkmamış ya da parçası kalmış erikleri belirliyor ve bu bilgileri bilgisayara aktarıyor. Bilgisayar istenmeyen maddelerin ayrılmasını sağlayan hava akımlarını başlatıyor ve göz açıp kapayıncaya kadar onlardan kurtulunmuş oluyor. Başka bir titreşimli bantta ise erikler büyük bir makaraya ilerliyorlar. Makara yavaşça dönerek eriklerin koruyucular, tatlandırıcılar ve yağla buluşmasını sağlıyor. Erikler makarada dönerken bu maddeleri absorbe ediyorlar. Bu aşamada eriklerin nem durumu her 15 dakikada bir ölçülüyor. Teknisyen bazı erikleri öğütüp ezerek bir diske yerleştiriyor. Bir elektrot takarak nemlerini ölçüyor. Nem oranı %28 ile 32 arasında olmak zorunda. Şimdi sıra işleri toparlamaya geliyor. Vakumlu kollar paketleri açıyor ve besleyiciler her pakete belirli bir miktarda erik boşaltıyor. Ardından ısıyla çalışan bir cihaz plastik poşetlerin uçlarını eriterek mühürlüyor. Bu fabrikada dakikada 120 paket erik üretiliyor. Anlayacağınız beslenme alışkanlıklarınıza kuru erik eklemek hiç de zor olmasa gerek. Birazdan. Bu biraz elastiki olabilir, fakat biraz sonra size bazı lastikleri tanıtacağız. Bir de aradan sonra mahmuzlu ayakkabılarınızı giymiş olsanız iyi olur. Ama merak etmeyin, ziyaretimiz onların yapıldığı fabrikaya olacak.

At binen çoğu kişinin mahmuzları vardır. Mahmuzlar, ayakkabılarınızın topuklarına takılır. Her mahmuzda ufak sivri kenarları olan bir mahmuz çarkı bulunur. Atı hareket ettirmek ya da hızlandırmak istendiğinde bu mahmuzlarla dürtülür. Tabii bunu sadece tatlı sözlerle halledemediğinizde yapmalısınız. Mahmuzların yapısı oldukça temeldir. Mahmuz çarkı vida boynuna bağlıdır. Vida boynu pervaza, pervazda deri kayışlarla ayakkabıya bağlıdır. Metal parçalar dayanıklı ama bir o kadar da esnek bir çelikten yapılmıştır. İlk olarak bilgisayar kontrollü bir lazer pervazların kesimini yapar. Hızlı bir baskıyla markanın adı üzerine işleniyor. İşçiler bu metale özgü bir taşlamayla keskin kenarları yontuyorlar. Ardından parça bir çelik bloğun üzerinde balyozlanıyor. Vuruşların ilkisi araya konulan bir tahta parçasıyla absorbe ediliyor. Böylece çeliğin yapısı bozulmamış oluyor. Blok tam olarak mahmuzların kullanılacağı botun şeklinde olduğundan meydana gelen ürün bota uygun oluyor. Her yer eşit miktarda ısıtılıyor. Bu çeliği yumuşatıyor. Böylece botun şeklini alması kesinleşmiş oluyor. Son olarak yapılan birkaç darbe çeliğin botun şeklini tamamen almasını sağlıyor. Şekil mükemmelleşmiş oluyor. Topuk pervazı soğuk suya batırılıyor. Bu çeliği dondurarak sert ve sabit hale getiriyor. Ardından sıkıca sabitlendikten sonra pürüzsüz olmayan yerler taşlanıyor. Bir çift mahmuz, mahmuz çarkıyla aynı işlemlerden geçen 24 çelik parçasından yapılıyor. Bütün parçalar hazır olunca işçiler vida boynunu topuk pervazının tam ortasından kaynaklıyorlar. Ardından topuk pervazının her iki tarafına birer kol takılıyor. Bu hareketli kollar mahmuzun bota bağlı kalmasını sağlıyorlar. Mahmuz çarkını yapabilmek için çelik üzerinden kaba taslak bir çizim yapılıyor. Ardından da metal testeresiyle kesiliyor. Eğer mahmuz çarkının şekli belirlenmişse bilgisayar kontrollü lazer kesimi gerçekleştiriyor. Atı kesme tehlikesi bulunan aşırı keskin kısımlar yontulduktan sonra mahmuz çarkları paslanmaz çelik vidalarla vida boynuna takılıyor. Ardından da kaynak yapıyorlar. Şimdi de sıra sanatsal dokunuşlara geliyor. Sanatkar gümüşün üzerine dekoratif işlemler yapıyor. Ardından şekilleri keserek ya da kakma aletleri kullanarak detaylandırıyor. Arta kalanları asitli bir kimyasalla temizledikten sonra lehimle kaplıyor. Bu işin ince noktası lehimin ayarını iyi tutturmak. Fazlası taşıp ön yüzü mahvedebilir. Mahmuza üst kaplamaları eklediği sırada lehim soğumuş olduğundan bir alev tabancasıyla alttan ısıtıyor. Bu lehimi bir süreliğine ısıtıp sıvılaştırırken işlem bittiğinde soğup katılaşarak gümüşün çeliğe tekrar bağlanmasını sağlıyor. Bütün gümüş kaplama işlemlerinin bitmesinin ardından işçiler parlatma işlemine geçiyor. Son bir dokunuş olarak mahmuzların içinde bir kimyasal bulunan bir tanka batırıyorlar ve bu da parlak çelik kısımları siyahlaştırıyor. Siyah yerine antika bir kahverengi elde edebilmek için mahmuzlar bir fırında ısıtılıp üzerine çeliğin rengini etkileyen başka bir kimyasal sürülüyor. Şimdi ise sıra deri kayışlara geliyor. Sanatkar onları tamamen elleriyle yapıyor, boyuyor ve ardından paslanmaz çelikten bir toka ekliyor ve her iki tarafa dikiyor. Bu parlak mahmuz seti artık at sürmeye hazır.
Yavaş hızda giden birçok aracın lastikleri hava yerine poliüretan köpükle doludur. Poliüretan güneşin etkisiyle azalmaz veya zamanla kurumaz. Ve eğer bir lastik bu yöntemle yapılmışsa, bunun anlamı hiçbir zaman patlamayacağıdır. Poliüretan lastikler, çim biçme makineleri ve bavul taşıma araçları gibi düşük hızlı araçlar için tasarlanmıştır. Bu özel tür poliüretan kapalı hücre yapısına sahip olduğundan, lastik delinse bile patlamaz. Köpüğün içinde hapsolmuş olan binlerce hava kabarcığı gereken elastikliği sağlar. İlk adım tekerleğin alüminyum bir modelini almak ve üretim kalıbını üretmektir. Bu tekerlek bir forklift'te kullanılacak. Kalıbın iki yarısı bulunuyor. Her iki tekerleğin arada sıkışmasını engelleyecek boşluklara sahip. Her bir yarı kalıbını yapabilmek için modeli bir temelde ortalayıp etrafında kalan boşluğu poliüretan elastomerle dolduruyorlar. Bu, poliüretanın tekerleklerde kullanılan köpük haline kıyasla katı bir forma oluyor. Yavaşça karıştırarak hava kabarcıklarının üste çıkmasını sağlıyorlar. Ardından ufak bir propan tabancasıyla ısıtarak baloncukları patlatıyorlar. İşleri çabuklaştırmak için ısıtılmış bir tabladan yardım alınarak bu işlem yaklaşık 15 dakikada katılaşarak sona eriyor. Ve bu noktada kalıbın yarısı alınıp iç ve dış kısımda gereken yerler yontuluyor. Bunun ardından iki yarı birleştiriliyor ve üretim kalıbı oluşmuş oluyor. Çoğu firma köpük bileşimini hazır alıyorlar. Bu firma ise değerler üzerinde kontrollü olmasını istediğinden kendi karışımını üretiyor. Teknisyenler kimyasal malzemeleri 45 grama kadar hassas bir terazide dikkatlice ölçüyorlar. Bir karıştırıcı bileşenleri yarım saat boyunca karıştırıyor. Her şeyi 300 kereden fazla alt üst ediyor. Bu da karışımın tamamıyla homojen bir şekilde karışmış olmasını garanti ediyor. Köpük tekerleklerde kullanılmadan önce kalite kontrol testi yapılıyor. Partiden bir örnek alınıp yükselip oturması bekleniyor. Bu süreçte ortalama 1 dakika sürüyor. Ardından bir parça kesip tartarak yoğunluğunu ölçüyorlar. Eğer örnek kriterlere uyarsa parti kullanıma hazır hale geliyor. Kalıbın her iki yarısı poliüretan köpükle doldurmadan önce açıklığı bir kayganlaştırıcı sıvıyla yıkıyorlar. Bu köpüğün kalıptan ayırma esnasında kalıba yapışmasını engelliyor. Bir pres kalıbı kapalı tutuyor ve onu doldurma makinesine yerleştiriyor. Makine küçük kalıba dolarken kalıbı döndürüyor. Merkez kaç kuvveti köpüğün eşit dağılmasını sağlıyor. Bir dakikadan kısa bir sürede köpük tam olarak katılaşmamış olsa bile çıkarılmaya uygun hale geliyor. Kalıbı açıyorlar, çemberi çıkartıyorlar ve tekerleği bir hava tabancasıyla çıkartıyorlar. Merkezdeki fazlalık köpük alınıyor ve bu köpük yer paspası gibi diğer ürünlerde kullanılmak üzere saklanıyor. Burada lastiğin rötuşlardan önceki ve sonraki halini görüyorsunuz. Poliüretan köpüğün tamamen katılaşması 24 saat kadar sürebiliyor. Jant takması ise oldukça kolay. Jantı bir temele oluşturuyorlar. Ardından bir montaj konisi ekleniyor. Ve son olarak da lastik. Bir pres lastiğin merkezini jantın kenarlarına doğru geçiriyor. Tekerleği patlatmaya karşı dayanıklı yapmasının yanında kapalı hücre yapısına sahip poliüretan köpük su da almıyor.
Bu da yağışlı hava şartlarında performans düşüklüğünü önlemiş oluyor. Bunun yanı sıra ultraviyole ışınlara dayanıklı olduğundan havalı lastiklere oranla 2-3 kat daha uzun ömüre sahip. Her yönden bakıldığında harika bir lastik.

0: yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapıyorlar da biraz da. Teksas çöllerinin derinliklerinde gizli cevherlere ulaşmak için kilometrelerce kayanın nasıl delindiğini göreceğiz. Peki ya tüm dünyanın enfes portakal suyundan yararlanması için dakikada 20 bin portakalı nasıl topluyorlar? Ve camı kırmadan nasıl büküyorlar? Hepsi birazdan nasıl yapıyorlardı? Teksas'ın tek zenginliği siyah altın değil. Tozlu tepelerin ardında dünyanın en büyük doğal gaz yatakları gizli. Mesele bu değerli rezervlere ulaşma. Çünkü yüzlerce metrelik sağlam kayaların altında gömülü bulunuyorlar. İşte mesele onu oradan dışarı çıkarmak. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Teksas Houston'ın hemen güneyindeki bu kayalık araziye gelen Dabşuk, bu cevheri oradan çıkarmayı umuyor. Bu coğrafyada yaptığı araştırmalar sonucunda bastığı toprağın 1000 metre altında bir şehri bir yıl boyunca idare edebilecek miktarda gaz bulunduğunu biliyor. Tek yapması gereken kazıp onu oradan çıkarmak. Dab'ın delme makineleri bu derinliğe ulaşmak için yere ard arda 10'ar metrelik borular çakıyor. Ancak Dab'ın gaza ulaşmak için delmesi gereken kaya cinsi en sertlerinden biri. Bir tür kum taşıyla çert karışımı. Farklı kayalar için farklı delme biçimleri kullanılıyor. Farklı kombinasyonlardan oluşan kayalar daha da büyük sorun oluşturuyor. Yanlış bir teknik için yıllarca uzamasına sebep olabilir. Ve bu işte hız her şeydir.
1: Ne kadar hızlı delersek o kadar az maliyet demektir. Yani bu iş için doğru tekniklerin seçilmesi, ekonomik anlamda tüm süreci ciddi anlamda etkileyecektir.
0: Günlüğü 25 bin dolara mal olan bu kazıda Dab, herhangi bir biçimde kumar oynamayı göze alamaz. İşlemin doğru seçim olduğundan emin olması gerek. Bu nedenle de delme işinin uzmanlarına danışıyor. Werrell International. İleri teknolojiye sahip üretim sahalarında mühendisler en üstün delme uçlarını seçip en zorlu şartlara uygun üretimi sağlıyorlar. Ama ilk olarak neyle karşı karşıya olduklarını bilmeleri gerek. Bunun için Dab'ın coğrafi koşullarını yakından inceliyorlar. Stephanie Bennett verileri deşifre etmekle görevli.
2: Burada özellikle ilginç bir örnekle karşı karşıyayız. Çünkü son derece sert bir zemin yapısı var. Başlamadan önce burada uygulanacak teknik için ani sert çizgilerle yapılacak yumuşak bir delme işlemi olacağını söylemeliyim.
0: Artık kaya yapısına dair net bir fikre sahip oldular. Bundan sonraki adım bilgileri delgi simülatöründe test etmek. Yılların birikimiyle tecrübe edilmiş olan farklı kaya yapılarının tepkilerine dair bilgileri bu sanal delgi programına yüklemişler. Mühendis Zane Petty'e yeni bilgileri yükleyip programı çalıştırıyor.
1: Vurkaç taktiğiyle hata yapmak yerine simülasyonu kullanarak ne yapacağımıza karar vermiş oluyoruz. En doğru seçimi yapmak ve bu kaya yapısına neyin daha iyi etki edeceğini bulmak mümkün oluyor.
0: En doğru tekniği bilgisayar ortamında saptadıktan sonra sıra gerçeğini uygulamaya geliyor. Ekip önce bir grafit kalıp hazırlıyor. Çünkü malzeme aşırı sıcaklıkta bile şeklini koruyabilen bir özelliğe sahip. Ama tabii grafiti elle oyup şekillendirmek binlerce yıl sürebilir ve istediğiniz mükemmelliğe de ulaşamayabilir. İşte bu nedenle bilgisayarlı bir mil makinesi kullanarak şekillendiriliyor. Verileri yükledikten sonra bu

0: sonuna yaptıkları tasarımın bir negatifini, yani kalıbını elde ediyorlar.
1: Yukarıda tasarladıkları neyse doğrudan burada kalıp halinde çıkıyor.
0: Yine de tüm bu mekanik sihirbazlık numaralarının sonunda kalıbın son halini alması için insan eline ihtiyacı olacak. Mark Roberts dikkatle özellikle bıçakların her birinin gireceği kısımları elden geçiriyor.
2: Modelleme yapar gibi son haline gelene dek bir parça ekleyip bir parça çıkarıyorsunuz.
0: Kısa bir bekleyişten sonra kalıp hazır. Tasarlanan delme ucunun mükemmel bir negatifi. Şimdi doldurulması gerek. Müthiş sürtünme etkisine dayanabilmesi için üstün bir sertlik derecesine sahip bir malzeme gerekiyor. Tungsten karpit çelikten 4 kat daha sert bir malzemedir ve ancak 2870 santigrat derecede erir. Ancak tungsten karpiti yalnızca gri bir toz biçiminde bulunur. Birleştirmek için pirinç alaşımı kullanılır ki pirinç ondan çok daha yumuşak bir madendir ve yalnızca 900 derece erimesi için yeterli olur. Artık malzemelerimizin hepsi hazır olduğuna göre pişirmeye başlayabiliriz. Tabii bu taş fırın değil. Bu ocak kekimizi 1150 derecelik inanılmaz bir sıcaklıkta pişirecek. Bu sıcaklık evlerimizdeki fırınların son ayarından 900 derece daha yüksek demek. Bu yüksek sıcaklıklarda bile tungsten sıvı hale gelmiyor. Ama sıvı haldeki pirinçle gayet iyi kaynaşıyor. Kekimiz piştikten sonra kızaran sıcak kalıbımızın 6 saat kadar soğumaya bırakılması gerekiyor ve ardından korkutucu dişler kalıbından çıkarılabilir. Ancak bu üstün sertlikteki tungstenin bile 1 kilometrelik kaya zeminini delip geçmesi mümkün değil. Bu yüzden dişlerinin insanoğlunun yeryüzünde tanıdığı en sert madde ile birleştirilmesi gerekecek. Elmasla. Tabii bu insan yapımı elmas çakıllar pek de öyle kız arkadaşınıza vereceğiniz türden değil. Tabii kız mühendis olmadıkça.
2: Bu gördükleriniz bulunabilecek en sert parçalardan. Yok edilemezler.
0: Belki bir yüzük için pek cazip taşlar olmayabilir ama delme ucu için biçilmiş kaftan. Zor olan kısım delme işlemi sırasında elmas parçalarının dişlere tutunmasını sağlamak. Bu takma dişlerin büyük annenizinkinden daha sağlam duracağını garantilemek için dişlerin üzeri bir alaşımla kaplanıyor ve ardından 700 santigratlık sıcaklığa tabi tutuluyor. Bu malzeme bu sıcaklıkta delgiyi meydana getiren madenle milimetrenin 1/300 biri kalınlığında bir tabaka halinde alaşıyor. Bu da su ve kum geçirmesini olanaksız kılıyor. Elbette sanayi tipi bir elmas dişli delme ucu pek de ucuza çıkmıyor. Bunun gibi bir tanesi size 40 binden fazlaya patlayabilir. Ama işte bunun sayesinde Dabşuk aşağıda yatan cevhere kavuşabilir. O zaman da kendisini 1000 kere amorti etmiş olacak. Gaz iskelesinde Dab, kalın enseli dostları delme ucunu yerine yerleştiriyorlar. Şimdiden 500 metrelik bir kazı gerçekleşmiş durumda. Daha fazlasına şahit olmanın zamanı geldi. Dab için oldukça gergin bir an.
2: Bana gayet iyi görünüyor. Tüm kesici yapısı oldukça iyi. Ölçüler mükemmel. Onu takıp yerine yerleştirmek kaldı.
0: Ve işte delgi görev başında. Yaptığınız iş ister doğal gaz çıkarmak, ister Texas çayı demlemek olsun. Önünde sonunda bu ileri teknolojiden yararlanırsınız.
2: Gaz ve petrolü jeoloji çıkaramaz. Bunları çıkaran bu aletler.
0: Birazdan nemi göreceğiz? Florida portakal suyunu nasıl oluyor da bütün bir sene boyunca kesintisiz olarak sağlayabiliyor? Ve camı nasıl olup da kırmadan bükebiliyorlar? Birazdan hepsi nasıl yapıyorlar da?

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0 varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Geceliği 4.200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: renge adını vermiş. Amerika'da yılda 500 milyon litre portakal suyu tüketiliyor. Bunların büyük bölümü yılda 30 milyar portakalın yetiştirilip toplandığı Florida'dan geliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Florida, güneşin şehri. Disneyland'in ev sahibi Miami Vice'ı da unutmamak gerek. Ve tabii portakalları. Milyonlarca, milyonlarca portakal. Gerçekten de Florida'daki portakal ağaçlarının sayısı nüfusa oranla neredeyse kişi başına 3 tane düşecek kadar çok. Her yıl 6 milyon turunçgil üretimi yapılıyor. Bunların da neredeyse tümü kahvaltıda tüketiliyor. Portakal yetiştirmek için verimli bir toprak, bol miktarda Florida güneşi ve kovalar dolusu yağmura ihtiyaç vardır. Bununla pek övünmezler ama bu güneş şehri diğer yandan da aslında bir yağmur şehri. Florida'nın kimi bölgeleri yılda 180 santimlik yağışla Amerika'nın en yağışlı yeri olarak sayılabilir. Tabii plaja tatile geldiyseniz size bir koş gelmeyebilir ama Tom Kirchner gibi çiftçiler için bu harika.
1: Bize bu kadar narenciye üretme şansını veren de zaten buranın bu kadar yağışlı olması. Bu sayede portakallarımız oldukça sulu ve lezzetli.
0: Parıltısı hiç bitmeyen güneşi ve aldığı bol yağış sayesinde Tom'un ağaçları 5 farklı türde portakal veriyor. Bu da her bir türün yılın farklı zamanında meyve vermesini sağlıyor. İşte böylece yıl boyu portakal suyunun keyfini sürebiliyoruz. Peki ama portakalların toplanacak kadar olduğunu nasıl anlayabiliyorlar? Portakal suyunun güneş gibi parlak olması içerdiği su ve şeker oranına bağlı. Brix denen bir ölçüde olması gerek. En az %10 şeker bulunması halinde portakallar toplanmaya hazır demek. Ama tadı için bir test mevcut değil.
1: Nasıl? Sence yenir mi?
2: Hadi gidip portakal sıkalım.
0: Portakallar lezzetli olabilir. Ama ağaçta bırakırsak suyunu içemeyiz, değil mi? Yani toplanmaları gerekiyor. Üstelik bir defada milyonlarcası olgunlaşmış olduğuna göre hızlı olmak gerek. Acele meyve toplama işiniz varsa bazı korkutucu makinelerle çalışmanız gerekebilir. Ya da burada dedikleri gibi bir Oxbow 3220 gerekir. Bu muhteşem makine ticari anlamda tam olarak hiç durmadan çalışan bir kanopi karıştırıcısı. Ve bu gördüğünüz makine özel olarak Tom Visser tarafından yapılmış.
1: Ağacın dallarının arasına girip onu ileri geri sallıyor. Sallamanın şiddetiyle meyveler kopup dökülüyor ve toplanıyorlar. İşimiz bu işte.
0: Oxbow inanılmaz bir şekilde dakikada 2 ton portakal toplayabiliyor. Bu performansın bir bedeli var elbette. Bu mekanik toplayıcının bir çifti size 1 milyona patlar. Tom'un makineleri daima meşgul olduğundan 2 milyon kutu, yani yılda toplam 81 bin ton meyve topluyor. Portakallar toplandıktan hemen sonra esas yarış başlıyor. Portakal suyunu kahvaltıya mümkün olduğunca taze yetiştirmek gerek. İşte portakallar bu 400 beygirlik kamyonlara bir defada 20 bin kilo birden yükleniyor. Kamyonlar portakal suyunu Wales nehrindeki bunun gibi bir işleme sahasına getiriyor. Dave Kremlin görevi portakalların hiç bitmemesini sağlamak.
2: Günde 200 tane, yani yaklaşık olarak 120 bin portakal indiriyoruz. 24 saatlik bir süreçte bu miktar 24 milyon meyve demektir.
0: Dave böylece pek alışılmamış miktarlardaki günlük C vitamini ihtiyacını karşılamış oluyor. Başlangıç olarak portakallar kamyondan aşağı yıkanarak yığılıyor. Ardından meyveler 2 kilometre boyunca taşınarak işlenecekleri yere götürülüyor. Burada büyüklüklerine göre sınıflandırılıyorlar ve sıra nektarını çıkarmaya geldi. Ama artık portakalların canına okuyan gangster kılıklı adamlar yok. Bu portakallar sanayi usulü sıkılıyorlar. Ürkütücü makine her bir portakalı metal çatallardan oluşan çembere atıyor ve burada çekirdek ve posadan ayrılmış bir şekilde suyunu sıkıyor. Göz açıp kapayana kadar portakallar portakal suyu oluveriyor. Elbette konu portakal suyu olduğunda ikiye ayrılıyor. Kimileri posasız, Kimileri ise posasıyla içmeyi sever. Bu yüzden bir kısmına özenle ayrılmış olan posanın bir bölümü yeniden ekleniyor. Yani şu aranan %100 portakal suyu. Artık portakal suyu kutulanmaya hazır. 2 litrelik bir kutuyu doldurabilmek için bir düzine portakala ihtiyaç var. Ancak nitelik olmadan sayısı bir şey ifade etmezdi ve kahvaltımızın en önemli parçalarından biri olmazdı. Kimi damaklar şarapların hangi üzümden olduğunu daha yudumlamadan ayırt edebilirler. Ve kimi burunlarsa bir anlık koklamayla yüzlerce koku arasından Chanel'in 19 numaralı parfümünü seçebilir. İşte bu adamlar da aynı şeyi portakal suyu için yapıyorlar. Bir eksper portakal suyundaki değerleri bir anlık tadımda dahi kolaylıkla ayırt edebilir.
3: Bu biraz daha yumuşak, asit değeri daha düşük.
0: Kalite sınıflandırmasında 11 ölçüt var. Bir kasa portakal suyu kutulara doldurulmuşsa yola çıkmaya hazır mıdır? Tüm bu çabalar bu fabrikanın tek başına yılda 3 milyar portakalı 250 milyon litre portakal suyuna dönüştürebildiğini gösteriyor. Bu da hepimizin enfes taze portakal suyu lüksünden yararlanmamızı sağlıyor.
1: Portakalı seviyorum ve portakal suyuna da bayılıyorum. Bence daha güzel bir şey olamaz.
0: Cam, kullanışlı bir malzeme. Soğuğu tutuyor ama ışığı da geçiriyor. Pek dikkat etmesek de çok özel bir malzeme. Dikkat etmiş olsaydık her bir küçük parçasının bükülmüş olduğunu görebilirdik. İşte bu yüzden cam bükmek gözünüz bağlıyken bisiklet sürmekten biraz daha zor. Peki bu adamlar bunu nasıl yapıyorlar? New York'un First Lady'sinin hemen karşı kıyısında Flincher Cam Fabrikası bulunuyor. Burada mucizevi cam bükme işini yapabilen ustalar var. Otomatik döner kapınız için bükülmüş bir cam gerektiğinde gideceğiniz yer işte burası. Ama elbette bu zahmetli cam bükme işinin size bir maliyeti olacak. Şu basit lamba $200 edebilir. Belki koca bir tabaka bükülmüş cam sipariş etmeden önce bir kez daha düşünmek istersiniz. Bugün bu çatlak ustaları Long Island'daki bir mimarın kırılan camını yenilemek üzere çağrıldılar.
2: İçerideki kapının orada metre mi olacak? Onu bana uzatabilir misin?
0: Atölyeye dönüp çalışmaya başlamadan önce bir takım kesin ölçümler yapmaları gerek. Charles Filkinger işleri yakından takip ediyor.
2: Long Island'dan bir müşteri bunu bize gönderdi. Bitmiş parçayı mağazaların cephesine yerleştireceğiz. Bu yüzden tam olarak yerine uygun biçimde imal edeceğiz. Sadece 70 santim yerine 180 santim yükseklikte olacak. Bir seferde doğrusunu yapma şansımız yarı yarıya.
0: İş ısmarlama bir cam yapmak olduğunda mükemmel yapmaktan başka şansımız yoktur. Geometriden emin olmak için denemelerini ilk olarak, tabii cam bükerek yapıyorlar. Camın kendisi şablon olarak kullanılıyor. Köşe ve kenar ölçüleri şablona uygun olarak alınıyor. Bu şablonlara dayanarak mimarın kırılan camının tıpkısı bir kalıp içinde biçimlendiriliyor. Şimdi kalıp hazır ama üzerine camı yerleştirip fırına süremezler. Cam çelikten çok daha önce ısınacaktır. Ve ısındığında soğuk bir şeye temas edecek olursa her şeye sıfırdan başlamak gerekir. Bu nedenle kalıp fırına bir saat önce konuyor ve bu arada da cam ölçüye uygun olarak kesiliyor. Cam ustaları şimdi göreve hazır. Ama o kadar da iyimser olmamakta fayda var. Bu temasın her anı kritik. Fazla sert bir dokunuş camın elmas bıçağın altında masada kalmasına neden olabilir. Mükemmel bir kesim 1,5-2 kiloluk bir basınç uygulanmasını gerektirir. Bu iş kesinlikle titremeyen bir el gerektiriyor. Aksi halde unutun gitsin. İşlemin bir sonraki adımı küçük bir sorun teşkil edebilir. Ateşle çalışıldığı esnada en ufak bir toz zerresi dahi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle son derece özenle, mükemmel derecede pürüzsüz bir yüzey elde ediliyor ve mor ötesi ışınlarla da çıplak gözle görülemeyen en ufak noktalar için yeniden tetkik ediliyor. Yine de her ne kadar temizlenmiş olsa da cam ısındığında hala risk taşımakta. Isınan cam yapışkanlaşır ve bu durumda eğer kalıba yapışacak olursa kaybedeceği tek şey parlaklığı olmayacak. Cam tabakası sonuçta temiz çıkması için bir tür deterjan, kil ve kalsiyum karbonat karışımıyla kaplanıyor.
1: Dikkat! Sağa doğru çeviriyorum.
0: Kalıp fırına sürüldükten bir saat sonra yüzey sıcaklığı 480 santigrata ulaşmış oluyor. Artık cam da fırına girebilir. Ancak bu sıcaklık henüz bükülebilmesi için yeterli değil. İçindeki moleküllerin ısısının etkilenmesi 3 saat alıyor. 700 derecede artık etkilenmeye başlıyor. Ve hareketleniyorlar. Ama Eugene molekülleri kendi başlarına karar vermeye bırakacak olursa elinde çöpe atılacak bir camdan başka bir şey kalmaz. Moleküllerin senkronize olarak hareket etmesini, yani camın bükülmesini sağlamak üzere Eugene, fırın içerisindeki her noktanın sıcaklığını hava akımını sağlayarak titizlikle kontrol altında tutuyor. Charles Blackinger nasıl olduğunu açıklıyor.
2: Parçanın doğru şekilde bükülmesini sağlamanın belli bir işlem süreci var. Ama söylemem gerekir ki burada esas olarak Eugene'in kararı geçerli oluyor. Camın ne zaman bükülmeye hazır olacağını ve ne zaman tamamlandığını kendi tecrübesiyle o belirlemiş oluyor.
0: Cam kalıba yerleştikten sonra artık soğutma işlemine başlanabilir. Ama mesele bükme işleminin bir yüzü bükerken diğer yüzü olası gerilim yüküne maruz bırakmasıdır. Şayet cam hızlı bir şekilde soğumaya terk edilirse farklı etkiler alan yüzeyler işlem sırasında kırılabilir. İşte bu nedenle Eugene camın yavaş ve aşama aşama soğumasına dikkat ederek 2 saatini tavlama denen işleme ayırıyor. Bu boyutta bir camın hazırlanması için gereken işlem toplamda 6 saat sürüyor. Ama Eugene'in işi burada bitmiş olmuyor. Gece atölyeyi kapattıklarında Eugene ve ekibinin elinden bir gün içinde 5000 dolar değerinde 24 parça cam geçmiş oluyor. Gece boyunca dinlenmeye bırakılan moleküller sakinleşip toparlanmış oluyorlar. Artık bükülmüş cam Long Island'daki evine doğru yola çıkmaya hazır. Bakalım yerine oturacak mı?
1: Tamam, dikkat edin biraz.
0: Eugene ve ekibinin cam bükmedeki ustalıklarını konuşturdukları aşikar.
1: Biraz daha yukarı, sola.
0: 2000 dolara mal olan pahalı işlem sahibinin cebindeki akrepleri kızdırmış olsa da mükemmel bir iş çıktığını yadsımak mümkün değil.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
15: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco dönemin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapıyorların bu bölümünde. Dünyanın en büyük yolcu uçaklarının yılda 360 gün uçabilmesini nasıl sağlıyorlar? Atomun gücünden faydalanarak eviniz için nasıl elektrik üretiyorlar? Ve tahtayla metali dünyanın belki de en büyük müzik aletine nasıl dönüştürüyorlar? Hepsi nasıl yapıyorlar da? Ortalama bir yolcu uçağı yılda 4 milyon kilometreden fazla uçuyor. Bu aya 5 kez gidip gelmek demek. Ve yine de onların asla bozulmamasını istiyoruz. Bu yük beygirlerini havada tutabilmek daha önce hiç görmediğiniz türden bir bakım hizmeti gerektiriyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Mühendislik tesisi Dubai Havalimanı. Bir uçak bu kapılardan içeri girdiği andan itibaren saat işlemeye başlıyor. Yerde durduğu her saniye para kazandırmadığı bir saniye demektir. Bu uçaklar hızla bakımdan geçirilmeli. Ve bu çok iyi eğitimli teknisyenlerin bir çalışma alanına ihtiyacı var. Bu gördüğünüz 400 milyon dolara mal olan dünyanın en gelişmiş servis alanı. 8 hangar, 115 metre genişlik ve geleceğin dev yolcu uçaklarını barındırabilecek bir alan. 2 katta toplam 2 kilometre koridor. Eğer bu büyüklükte bir bina metalden yapılmış olsaydı, havalimanının radar ve iniş sistemleriyle uçakların sensörlerine zarar verebilirdi. Bu yüzden hangarlar çok hafif polikarbonat malzemelerden üretilen hayalet kapılara sahip. Asma köprülere benzeyen 120 tonluk iskele sistemleri uçakların tüm kısımlarına erişim sağlıyor. Her yıl 100'den fazla uçak tamirat ve bakım için bu tesise geliyor. Ve hepsi de buradan ayrılırken mükemmel durumda olmalı. Her yolcu uçağı her 6 yılda bir 8C denetimi denen tam bir kontrolden geçmek zorunda. Bu işlem tekerlekleri şişirip yağ değiştirmekten çok daha fazlasını içeriyor. Ve bunu yapabilmek için mühendislerin uçağın her milimetresine tam erişim imkanını bulmaları gerekiyor. İskele sistemi böylece devreye giriyor. Nasıl ki otomobilinizin yasal olarak düzenli kontrolden geçmesi gerekiyorsa yolcu uçakları da uçabileceklerine dair sertifika almalı. Bundan emin olabilmek için uçaklar kelimenin tam manasıyla parçalarına ayrılıyor. Bir uçağı soyup yeniden inşa etmek bu insanların bir ayını alabilir. Koltukları, halıları, tuvaletleri, havalandırma sistemini, ışıkları, dolapları ve duvar panellerini söküyorlar. Geride çıplak metalden başka bir şey kalmayıncaya değin her şey sökülüyor. Mühendislik tesisi kanattaki küçük bir hasardan tutun da radar ve navigasyon sistemlerindeki büyük çaplı arızalara değin her işin üstesinden gelebilmeli. Burada yapılan en hayati işlerden biri motorların bakımı ve tamiri. Her 3500 uçuşta bir motorlar kanatlardan sökülüp tam bir bakımdan geçmeli. Böyle bir turbofan jette hareketli parçalar dakikada 10.000 devir yapabilir. Bu yüzden tüm parçalar yıpranmalara ve hasarlara karşı düzenli olarak denetlenmeli. Bir sorun tehlike yaratmasa da verimliliği düşürebilir ve bu da pahalıya mal olabilir. Ciddi bir iş için yedek parçalara ihtiyaç duyarsınız. Nakliyeyi bekleyecek vakit olmadığı için el altında bir miktar yedek parça bulundurmak tercih edilir. Burası yedek parça deposu. Uçak mühendisleri için yapılmış bir mağazaya benziyor. 13 metreden fazla yüksekliğe sahip 40 sıra raf, Emirates filosundaki tüm uçakların tüm bileşenlerini barındırıyor. Bir cihazı alın, bir form doldurun ve geri kalan işi tezgahın arkasındaki adama bırakın. Bu raflarda 100 binden fazla karton kutu var ve hepsi de veri tabanına kodlanmış. Bu yüzden en garip cihazlar bile saniyeler içinde bulunabilir. Bir yardımcı parçayı raftan alıyor, kaydediyor ve tezgaha getiriyor. Yedek parça bu noktadan atölyelere golf arabası ya da bisiklet kullanılarak taşınıyor. Böylece bir sorunun teşhis edilmesinden yedek parçanın ulaştırılmasına kadar geçen süre 10 dakikadan kısa oluyor.
C kontrolü gibi çok büyük bir iş sırasındaysa hız biraz daha düşük olmalı. Uçak iskeletine değin soyulduktan sonra çerçeve, metal yorgunluğu işaretlerini görebilmek için santim santim taranıyor. Mühendisler hata olup olmadığını kontrol etmek için uçağın dış yüzeyine sensörler yerleştiriyorlar. İşin ileri teknoloji içeren yanında veriler kontrol ediliyor ve titreşimler çözümleniyor. Düşük teknoloji içeren yanında ise uçağa bir çekişle vuruluyor. Uçağın gövdesindeki herhangi bir hata alışılmadık titreşimler yaratarak avuç içi tarayıcılarda uyarı işaretleri veriyor. Bu çok zahmetli bir süreç ama en küçük bir çatlak bile felaket boyutlarında yapısal sorunlar yaratabilir. Eğer bu kişiler bir şeyin görünümünden hoşlanmazlarsa uçağın ciddi bir kısmı sökülüp atılabilir. Bu uçağın gövdesi onay aldı ama koltuklarına kavuşup yeniden göğe yükselmesi haftalar alacak. Bu süreç tamamlandığında yılda 360 gün ve günde 16 saat uçacak. Bu dev jetleri havada tutabilmek 22 milyon insanın hayatını korumak anlamına geliyor. Bu da bir sürü insan ve çok gelişmiş bir garaj gerektiriyor. Sırada, evinizi aydınlatan enerjiyi üretmek için atomları nasıl parçalıyorlar? Ve güzel müzik yapan dünyanın en iyi piyanoları için yalnızca tahta ve metali nasıl kullanıyorlar? Hepsi kısa bir aradan sonra nasıl yapıyorlardı?

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadaka programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Sıcak yazları ve çok soğuk kışlarıyla Kanada yılda neredeyse 600 bin gigawatt saat elektrik tüketiyor. Ve tüm bu enerjinin %15'i atomların parçalanmasıyla üretiliyor. Nükleer enerji hem ucuz hem de temiz. İşin zor yanı onu güvenli tutabilmek. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Kanada, Ontario'da Bruce Power'da çalışan 4000 kişi için temizlik adeta bir saplantı. Her gün oldukça hassas elektronik bir burnun hızlı kontrolüyle başlıyor.
2: Lütfen çantanızı unutmayın.
1: Ama burada endişelendikleri parfümünüz değil, radyasyon. Çünkü Bruce Power, Avustralyalı bir süper kahraman değil. Dünyadaki en büyük nükleer santrallerden biri. 9 kilometre kareyi aşan alanıyla Bruce Power, her biri 750 megawatt'tan fazla elektrik üretebilen 8 nükleer reaktöre sahip. Hepsi birden 5 milyon nüfuslu bir kentin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Ve bugün özel bir gün. Çünkü Bruce Power çalışanları nükleer reaktörlerinden ikisini yeniliyor. Bu da 35 yıldır normal şartlar altında görmemize asla izin verilmeyen kısımları görebileceğimiz anlamına geliyor. Bunlar 2 metre kalınlığındaki sert betonun ardına saklanan ve kapısında girilmez levhası bulunan kısımlar. Bir nükleer reaktöre makyaj yapmak milyarlarca dolarlık bir iş. Ve bu işi Bruce Power CEO'su Duncan Hawthorne üstleniyor.
3: Burada bana göre en büyük güçlük 25 yıldır faaliyet gösteren ve pek çok parçası epey radyasyona maruz kalmış reaktör çekirdeklerini sökmek. Bu iş için insanları kullanmamız mümkün değil. Bu yüzden türünün ilk örneği olan robotların geliştirilmesi gerekti.
1: Böyle bir işi yapmak için kırılgan bedenlere sahip insanları gönderirseniz kısa sürede Homer Simpson'la aynı renge dönerler ve onun kadar bile saçları kalmaz. Bu yüzden özel olarak üretilmiş ve radyasyona dayanıklı bir R2-D2 ekibi çağrılarak elektrik santralinin kontrol merkezinde uzaktan kumanda ediliyor. Çekirdekteki radyoaktif tüplerin sökülmesinin ardından bize güvenle içeri girebileceğimiz söyleniyor. Reaktör çekirdeği üzerinde delikler bulunan büyük, yuvarlak bir disk biçiminde. İçine giren biri güvende olabilmek için bu koruyucu kıyafetleri giymek zorunda. Eğer çekirdek çalışır durumda olsaydı bu kıyafetler hiçbir işe yaramazdı. Birkaç saniye içinde yanardınız. Reaktör çekirdeği denetlendikten, temizlendikten ve yeniden monte edildikten sonra içini yeniden biraz sihirli uranyumla doldurmak gerekecek. Uranyum, pitchblende denen kara kayaların içinde bulunur. Ama bu kayaların içindeki uranyum oranı 1/2 civarında. Nükleer yakıt olarak kullanılan doğal uranyumu elde edebilmek için bu kayaların kırılması, çözülmesi, emilmesi, filtrelenmesi ve kurutulması gibi pek çok işlem gerekiyor. Uranyum bunun ardından zirkonyum alaşımı adındaki ısıya ve aşınmaya dayanıklı bir metalden yapılan yarım metre uzunluğundaki çubuklarla paketleniyor. Ve bu çubuklar bir bilim kurgu çıraları gibi bir araya toplanıyor. Bu uranyum yakıt paketlerinin her biri 1 milyon kilowatt saatlik elektrik üretmeye yetecek ölçüde ısı yaratabilir. Öyleyse bu adamların onları rahatça elde taşıyabilecek kadar çıldırmış olduklarını düşünebilirsiniz. Bunun nedeni bu paketlerin şu anda ancak çok küçük bir miktar radyasyon yayıyor olmaları. Harekete geçmeleri için reaktör çekirdeğine yerleştirilmeleri gerekiyor. Bir çekirdekteki 480 tüpün her biri bir düzine yakıt paketini barındırabilir ve 5760 paketin tamamı yerini aldığında fırın yanmaya başlar. Geri çekilin. Yakıt çubuklarındaki uranyum atomlarından bazıları kolayca aktif hale geliyor ve aktif hale geldiklerinde her yöne doğru nötron fırlatmaya başlıyorlar. Küçük nötronlar yakıt paketlerinin zirkonyum duvarlarından geçip bir uranyum atomuna çarpıncaya değin bir tüpten diğerine uçabilir. Bu çarpışma gerçekleştiğinde atom parçalanır ve hem enerji hem de daha çok nötron yayar. Böylece dev boyutlarda nükleer zincirleme reaksiyon elde edersiniz. Elbette nükleer zincirleme reaksiyonun en iyi yanlarından biri onu durdurabilmenizdir. Aksi takdirde bilim insanlarının nükleer erime dedikleri durum gerçekleşir. Bu durumda Bruce Power yerin dibine batıp dünyanın öbür ucundan çıkar. Tabii şaka yapıyoruz. Kontrol odasındaki kişiler epey rahatlar. Bunun nedeni yalnızca reaktörün 2 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş beton duvarların ardında mühürlü olması değil, aynı zamanda ısının hızla artması yahut basıncın hızla düşmesi durumunda sistemin otomatik olarak kapanması. Bu yüzden Bruce Power'ın çatısını havaya uçurmak mümkün değil. Ama içeride inanılmaz miktarda ısı üretmek mümkün. Bu ısı suyu buhara dönüştürmek için kullanılıyor ve bu süreç kontrol odasında dikkatle izleniyor. 400 metre uzunluğundaki ve 20 katlı bir bina yüksekliğindeki türbin alanında bulunan devasa türbinler buharı elektriğe dönüştürüyor. Türbin, şiddetli bir buhar fırtınasının süpersonik bir yel değirmenini döndürmesi gibi dakikada 1800 devirle dönerek jeneratörü çalıştırıyor. Bu dev hamster tekerleği hareketi 750 megawattın üzerinde elektriğe dönüştürüyor ki bu miktar 500.000 insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli. Böylece geriye küçük ama hassas bir sorun kalıyor. Radyoaktif nükleer atıklar. Çekirdekte yaklaşık bir yıl kalan yakıt paketleri tükeniyor. Ama henüz çok sıcak ve radyoaktif oluyorlar. Öylesine sıcak durumda oluyorlar ki güvenle imha edilmeden önce 10 yıl boyunca suda bekletilmeleri gerekiyor. Çevre müdürü Doug Borum anlatıyor.
3: Onları ısılarının düşmesi ve radyoaktivitenin dağılması için bu havuzlarda bekletiyoruz.
1: 8 metre derinliğindeki bu rezervuar 730 binden fazla radyoaktif yakıt paketini barındırıyor. Yani bir dahaki sefere tost makinenizi çalıştırırken bu havuzu temizleyenleri de düşünün. Kuyruklu piyano. Şimdiye değin icat edilmiş en harika müzik aleti. Bir korna ya da oboa aynı anda yalnızca bir nota çalmanıza izin verir. Bir piyano ise 88 çekiciyle sonsuz sayıda müzikal olasılık sunar. Piyano, tatlı sesi ve süper esnekliğiyle bestecilerin favori enstrümanıdır. Ama iş bu sihirli makineleri üretmeye geldiğinde acaba bunları nasıl yapıyorlar? Almanya, Hamburg'da saat sabahın 8'i. Bu fabrikanın kapılarının ardında metal işçilerinden ve marangozlardan oluşan bir ekip müzik yapmak üzere. Bu usta zanaatkarlar dünyanın en güzel makinelerinden birini imal ediyorlar. 250 bin dolar değerindeki Steinway konser kuyruklusu. Bu piyano müzik aletlerinin Rolls Royce'u. Yapımında yalnızca en iyi parçalar kullanılır. En iyi tahtalarla bile iyice ayarlanmış 4'e 2 boyutlarında bir müzik aleti üretemezsiniz. Bu yüzden her parça kendi belirli

0: Devre işini yapabilmesi için dikkatle yaratılır. Piyanonun dış çeperi sağlam ve ses geçirmez olmalıdır. Ona bu nitelikleri kazandırabilmek için akça ağaçtan yapılmış ve her biri 6.7 metre uzunluğundaki 18 katman yapıştırıcıyla kaplanıp birbirine eklenir. Tabii piyano şeklinde bir ağaç henüz keşfedilmediği için bu yapıştırılmış katmanlar biçimlendirilmelidir. Ama büyük Deniz orada çalışıyor olsa bile kas gücü bu şeyi bükmeye yetmeyeceği için tahta sandviç piyano şeklindeki dev bir kalıba konur. Ardından ekip onun kendini teslim etmesini sağlamak için bazı aletler getirir. Ortaçağ işkencecileri gibi çalışan bu adamlar kalıbın etrafına 38 kıskaç ve 24 kuşak yerleştirerek piyanonun dış çeperini sabit bir basınca maruz bırakırlar. Dış çeper bu şeytani alette şekli tam oturuncaya değin 6 saat tutulur. Piyano o harika sesini düğmelere basıldığı ve çekişler metal telleri vurarak titreştiğinde verir. Bir kuyruklu piyanonun 230 telinin tamamı aynı yüksek kalitedeki paslanmaz çelikten üretilir. Yüksek gerilim altındaki kısa teller daha tiz notaları basar. Çeliğin etrafına sarılı bakır tellerse bas notalar için gereken ağırlığı yaratır. Ama teller kendi başlarına pek ses üretemezler. Amplifikasyona ihtiyaç duyarlar. Bu piyanoda bu işi seslendirme bloğu yapar. Bu dağılmadan titreşebilecek kadar sağlam ve hafif olduğu için seçilen 4 metrekarelik bir ladin bloktur. Ama telleri tahta bir bloğa öylece vidalayamazsınız. Metal tellerle piyanonun ses yükseltici arasında köprü adı verilen ve 3 metre uzunluğundaki bu yuvarlak akça ağaç bulunur. Bunun üzerine makineyle 468 delik açılır ve bunların her birine telleri tutsun diye bu küçük metal iğneler yerleştirilir. Tellerin yarattığı hava titreşimleri seslendirme bloğuna ulaştığında blok dev bir stereo hoparlör gibi davranarak sesi yükseltir. Ses hava boyunca yol alır ve tatlı müziği duyarız. Bu inanılmaz sesi elde edebilmek için piyanonun içindeki 230 tel sabit bir gerginlik altında olmalıdır. Güçlendirme olmadan tellerin kuvveti piyanoyu parçalar. Bu yüzden buradaki iri yarı arkadaş gibi çok yetenekli metal işçileri enstrümanın tabanı görevini yapan 150 kiloluk bir demir levhayı hazırlar. Bu dev metal blok, tellerle seslendirme bloğu arasında yer alır. Bu nedenle sesin içinden geçebilmesi için üzerinde düzinelerce delik açılmalıdır. Tüm yapısal parçalar üretilince zanaatkarlar piyanoyu bir marangozluk ve metal işçiliği ürününden bir müzik enstrümanına dönüştüren ince işleri yapmaya başlarlar. Bu adamların her birinin gerçekleştirmesi gereken hayati bir görevi vardır. Bunlardan en önemlisi ses üretmek üzere tellere vuracak olan çekişlerin yerleştirilmesidir. Çekişler tellere yapacağı binlerce darbe süresince dayanabilecek kadar sağlam ve onlara zarar vermeyecek kadar yumuşak olmalıdır. Bu yüzden yumuşak ama oldukça sıkı malzemelerden, keçeyle sarılı koyun yününden yapılırlar. İlyas Edup Savunola çekişlerin her zaman doğru noktaya vurduğunu garanti altına almakla yükümlü.
1: Çekiç başları tam olarak paralel durmalıdır. Hizaları bozulmamalıdır. Hizaları bozulursa notaları doğru vuramazlar. Onları sıkılaştırmak için ısıtmam gerekir.
0: Çekişler bir kez vurduğunda teller titreşmeye ve gürültü çıkarmaya devam edecektir. Ta ki biri onları durdurana kadar. 88 notanın tümünün aynı anda çalındığını bir hayal edin. Sesi kesmek ve piyaniste temiz, ayırt edilebilir notalar çalma imkanı tanımak için sindirici adı verilen bir dizi yastık tellerin üzerine yerleştirilir. Bir nota çalındıktan sonra sindirici telin üzerine düşer ve piyanist düğmeden parmağını çektiği anda titreşimi durdurur. Klavye yerini aldığında piyano teknik olarak hazırdır. Ama bu enstrümanlar parlak oldukları kadar esnek de olmalıdırlar. Bütün bir ömrü boyunca gerçekleştirdiği performanslarda bir konser kuyruklusunun düğmelerine milyonlarca kez basılır. Bu yüzden bu piyanolar sağlamlık yönünden ciddi testlerden geçmelidir. Her gün ve bütün gün gam çalmak insanın ruhunu yok eden bir iş olurdu. Bu nedenle her piyano ruhu olmayan bir piyanist tarafından denenir. Bu robot virtüöz fil dişlerine yeni yürümeye çalışan bir çocuğun ustalığıyla vurur ve bir saat boyunca her notayı sırayla tekrar tekrar çalar. Eğer bir zayıflık varsa onu bulur. Piyano artık tamamen fonksiyonel bir müzik aletidir. Ama bir kuyruklu piyano fonksiyonel olmaktan daha fazlasını yapabilmeli. Her enstrüman kendi yaşamına sahip olmalı. Çekişlere ses vermek adıyla bilinen zahmetli işlem, her piyanoya kendine özgü bir kişilik verir. Bir usta sesçi her düğmenin sesini değerlendirmelidir. Bir notayı meydana getiren üç telin her biri aynı sesi vermelidir. Gert Freund, bu çok titiz işin gerektirdiği çok gelişmiş kulaklara sahip. Freund, sağ ve sol tellerin tam olarak aynı olmadığını söylüyor. Dolayısıyla tüm teller aynı sesi verinceye kadar bu sağ ve sol telleri zedelemeliymiş. Eğer ses çok sert gelirse, üç sivri uca sahip bir çatalla müdahale eder ve çekici yumuşatır. Eğer ses çok kör gelirse, sert vernik kullanarak çekici sertleştirir. Ancak usta tüm notalara onay verdiği zaman bir kuyruklu piyanoya sahip olabilirsiniz. T-Ford modeli gibi Steinway kuyruklu da çeşitli renk seçeneklerine sahiptir. Siyah olduğu müddetçe her renk makbuldür. Piyanolar boyandıktan sonra kusursuz bir parlaklığa ulaşıncaya değin kumlanır ve cilalanırlar. Tamamlanan piyano, 300 yıllık evrimin sonucu olan bir mühendislik şaheseridir. Burası mühendisliğin sanatla buluştuğu yerdir.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Piyasada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da... Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da...

0: simgeliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun Mega Yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bazı bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyorlar. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız. Emniyet kemerlerinizi bağlayın çünkü bu bölümde felaket ustalarını izleyeceğiz. Bu heyecan tutkunları kargaşa, eğlence ve yıkımı aynı anda yaşamak için internet dünyasının en tehlikeli kliplerini üretiyor.
1: Felaket ustalarından biri olmanız için kaosu fethetmeli ve tehlikeyle dans etmelisiniz.
2: Bilimi yıkım için kullanan insanları arıyorum.
0: Felaket ustası olmak için neler gerektiğini bildiğimize göre 20 numarada köpükle ateş etmeye hazır olun. Köpük dartları genelde çok zararsızdır. Fakat bir felaket ustasının eline geçmezse...
3: Wow! Boom! İyi atıştı.
0: Dünyanın en yıkıcı köpük dartının videosunu 8 milyon kişi izlemiş. Bu ölümcül dart silahının yaratıcısı Giacco ile tanışmak için İtalya'ya Alassio'ya gidiyoruz.
4: Arkadaşlarımla birlikte bir dartın ne kadar hızlı gidebildiğini konuşuyorduk. Fakat ben bir köşede oturup bunu denemeyi ciddi bir şekilde düşünüyordum. İlk denememde tahminimden çok daha güçlü olduğunu gördüm. Bir dartın bu kadar müthiş bir patlama yapacağını bilmiyordum.
0: Giacco'nun topu nasıl kaos yaratabiliyor?
3: Dart, silahtan saatte 2900 kilometre hızla çıkıyor. Bu inanılmaz bir şey.
5: Yani ses hızının iki katı.
3: Her ne kadar dart çok hafif olsa da, bu kadar yüksek bir hızla gitmesi, inanılmaz bir enerjisi olduğunu gösteriyor. 340 jül, yani bir tüfeğin enerjisinin dörtte birine eşit.
4: Bu benim topum. Güç, bu tankın içine doldurduğum sıkıştırılmış havadan geliyor. Dartımı bunun içine koyduğumda, şu tuşa basıyorum ve mucize gerçekleşiyor. 3, 2, 1...
3: Dartları bu hıza ulaştırmak için Giacco, bu amaç için uygun hale getirilmiş oksijen tankı kullanıyor. Bu tankın içinde normal havaya kıyasla 27 kat daha fazla sıkıştırılmış hava var.
5: Giacco kapakçığı açınca tankın içindeki yüksek basınçlı hava dışarıdaki alçak basınçlı havayla eşitlenmek istiyor. Ve bunu yapmanın tek yolu dartı namludan dışarı atmak.
6: Bu canavardan nişan almak için Giacco uzun bir çelik boruyu namlu olarak kullanıyor. Ve bu borunun içine aynı uzunlukta bir PVC boru koyuyor.
7: Bir PVC'nin sürtünmesi çok düşüktür. Ve düşük sürtünme olduğu için namlunun içindeki dartın hızla dışarı fırlamasına hiçbir şey karşı koyamaz.
4: Hiçbir mühendislik geçmişim yok. Bütün öğrendiklerimi internetteki videolardan öğrendim. Bu çok güzel bir şey. Harika bir dünyada yaşıyoruz. İstediğiniz her şeyi internetten öğrenebilirsiniz. Bu videoyu yayınlamadan önce aileme gösterdim. Annem bunu izleyince, biraz büyü artık dedi. Sonra videoyu yayınladım ve bunu bir günde 1 milyon kişinin izlediğini gördüm. Sonra anneme, görüyor musun, insanlar büyümemi istemiyor dedim.

0: Sanırım objeleri imha etmenin tatmin edici bir yanı var. Ve bunu çocuklar için üretilmiş bir oyuncakla yapmak çok daha ilginç bir şey.
1: Köpük dart topu yapmak kesinlikle çocuk oyuncağı değil. Giacco, sen bir felaket ustasısın. Felaket mühendis Matty'yi gittiği her yerde takip ediyor. Fakat burada akıl durduran bir şey yaparak felaketi kendi çağırıyor.
2: Elektriği gerçekten emiyor mu?
3: Ne?
4: Çok güzel.
5: Burası biyoloji eğitiminin bittiği. Neler oluyor?
1: Güzel soru Adam. Söz sizde fizikçiler.
3: Matty bir testte bobini yapmış ve elektriği bir şırıngaya çekiyor. Tesla bobininin güçlü bir elektrik alanı vardır ve bu da güçlü bir manyetik alan yaratır. Bunu çalıştırmak için Matty şırıngasını demir bir iğne ile tıkamış. İğne Tesla bobinine yaklaşınca manyetik alan elektrik akımını içine çekiyor. İğnenin içindeki elektrik bir yere gitmek zorunda ve Matty de hafifçe iletken. Elektrik iğneden geçip şırınganın içine giriyor ve bir tür plazma oluşturuyor. Plazma oldukça tutarsızdır. Çünkü elektronlar eksi yüklüdür. Fakat atom çekirdeği artı yüklüdür. Ve bunlar parçalanır parçalanmaz tekrar bir araya gelmek ister.
6: Elektronlar atom çekirdekleriyle bir araya geldiğinde bir miktar ışık saçar. Ve bu da inanılmaz bir elektrik ışığı gösterisi üretir.
3: Plazma bu şekilde çok nadir görünür. Bir fizikçi için en güzel olgulardan biridir.
4: Çok güzel.
7: İşte idealimizdeki araba geliyor.
1: Bu tam zamanlı bir motor başlığı. Cletus McFarland ve arkadaşı Justin.
7: Nasıl gidiyor?
8: Merhaba dostum.
7: Hadi başlayalım.
8: Başlayalım.
1: Birazdan çok ilginç bir deneme yapacaklar.
7: Sanırım artık hazırız.
6: Evet.
9: Vay cümle.
1: Turbo yok edici.
2: O kadehin hiç kurtulma şansı yoktu.
1: Bu arabanın egzozu bir şarap kadehini silip süpürüyor.
7: Aman tanrım.
3: Bu arabanın bu kadar yıkıcı olmasının nedeni turbo kompresörü olması.
2: Bir turbo şarjlı arabanın egzozun üzerinde duran bir türbini vardır. İçinden sıcak hava geçerken dönerek enerjiyi bir kompresöre dönüştürür.
10: Bu dayanma hızını artırarak motora daha çok hava girmesini sağlar. Daha çok yanma şarap kadehine daha çok egzoz gazı çarpması demektir.
2: Turbo yatık enjekte edilerek çok daha etkili olabilir. Fakat egzozda bu yakıtı tutuşturmak için yeterli oksijen yoktur. Bu yüzden bu sıvı yakıtın bir kısmı arkadaki egzoz borusundan dışarı çıkar. Ve havaya yani oksijene çarpar çarpmaz ateşlenir ve bir patlamaya neden olur. Ve boom! Süper hızlı egzozun ve yakıt zerreleri karışımının patlaması bu kadehin tamamen yok olmasına neden olur.
1: Ve bunu hiç çaba harcamadan hallettik.
3: Çok yoruldum.
1: Kazandın ama Rachel. Eskiler ne der bilirsiniz, yemeğinle oynama. Fakat internet deneyicisi David bu kurallara pek uymuyor. Işık kıvılcımlarını yumurtanın içinden geçiriyor.
4: Başlıyoruz. Oo! Yumurtayı dışarı fırlattı. Ha, sonunda başardım.
3: Yumurtanızı nasıl istersiniz? Kıvılcımla mı pişsin?
1: Peki bu ananas?
11: Bunun ananasın içinden geçmesi mümkün değil. Ah, mümkünmüş.
4: Ah, ısınıyor.
1: Aa, evet. Bu yemek savaşlarını kıvılcımlar kazandı. Peki ama nasıl?
4: Oo!
9: Bir ateş yakmak için 3 şey gerekiyor. Yakıt, oksijen ve ısı.
10: Bu yiyeceğin içinde hiç hava yok. Peki oksijen nereden geliyor?
9: Kıvılcımlar yanmaya devam eder. Çünkü içlerinde potasyum nitrat adı verilen bir kimyasal vardır. Ve içinde potasyum, nitrojen ve oksijen vardır. Ve bu yandığında bu atomlar parçalanıp oksijen ve ısıyı salarlar. Ve bu da reaksiyonun devam etmesini sağlar.
10: Ve bu da içinde hiç oksijen olmayan ananasın yanmasına neden olur.
1: Bu tür şeylerle oynamak felaketle sonuçlanabilir.

0: Bu yüzden bunu sakın evde denemeyin. Felaket ustalarımız şu ana kadar bir muzu ikiye ayırdı ve bir yumurta pişirdi. Fakat birazdan oldukça heyecanlandırıcı bir müzik dinleyeceğiz.
1: Daha çok felaket ustası için bizden ayrılmayın.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bakın,

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Felaket ustalarına tekrar hoş geldiniz. Şimdi biraz elektro müzik dinleyelim ve Sam'le tanışalım. Bunlardan biri olmadan hiçbir deli bilim insanının laboratuvarı tamamlanmış sayılmaz. Bu Jacob'ın merdiveni. Fakat sadece bir felaket ustası bu merdivenin gücünü harekete geçirebilir ve baterisi için gerekli elektriği sağlayabilir.
21: Bu şok edici bir müzik.
22: Evet.
23: Yüksek voltajlı rock and roll.
20: Evet, gerçekten öyle Simon. Sam Bartle'la tanışalım. Bu usta işi müzikalin arkasındaki parlak zeka.
24: Synthesizer yapmaya yaklaşık 6 yıl önce başladım. Çünkü ben müzisyenim. Enstrüman yapmayı çok seviyorum. Buradaki Jacob'un merdiveni. Bunu YouTube'da birkaç kişi yaparken gördüm. Harika bir şeydi. Bunu senkronize etmenin harika bir şey olacağını düşündüm. Harika görünüyor.
20: Jacob'un merdiveni bu çılgınca sesi nasıl çıkarıyor?
25: Jacob'un merdiveni iki anten çubuğun arasına çok yüksek bir voltaj koyarak çalışır.
26: Jacob'un merdiveninin iki kolunun arasında bir elektrik bağlantısı vardır. Bu havayı süper sıcak durumdaki plazmaya dönüştürür ve elektrik ortaya çıkar.
27: Gök gürültüsü gibi bir ses çıkarır. Elektrik enerjisinin titreşimi ses dalgalarını yaratır.
20: Peki Jacob'ın merdiveni Sam'in bataryasını nasıl çalıştırıyor?
25: Elektriksel bir ses üretmek için Sam'in 6 davul keçesine ve bir alüminyum tencereye ihtiyacı var. Tencereye vurduğunda bir mıknatıslı bobine bağlı olan bir elektrik sinyali yaratır ve bu da Jacob'ın merdivenin üzerine monte edilmiştir.
27: Selenoid demir bir çubuğun üzerine sarılmış tel demektir. Elektrik enerjisi alınca demir çubuğu ileri doğru iter ve bu da alüminyum teli ileri iter. Böylece arada bir bağlantı kurulur ve bu bir ışıklı gösteri yaratır.
24: Şansa bakın, hiçbir sorun çıkmadı. Fakat burada... Yüksek voltajdan bahsediyoruz.
20: Tam olarak 2000 volt. Fakat sen, duman çıkıyor. Dostum, müziğin gerçek anlamda yanıyor. Adı Lazer, Jake Lazer. Ürkütücü bir kronometre yaratmış.
27: Harika bir şey. Bu James Bond'u kıskandıracak.
20: Jake günlük kullanılan bir saatte nasıl felaket ustası değişikliği yapmış?
27: Bu saati yapmak için içindeki bütün saat bileşenlerini çıkarmış ve oraya küçük bir odacık yerleştirmiş. Bu odacığa da iki yanıcı madde koymuş. Flaş pamuğu ve flaş kağıdı.
24: Flaş pamuğu ve flaş kağıdı nitroseloz adı verilen iki farklı form kimyasaldır ve bu çok yanıcıdır. Hemen alev alır ve küçük bir duman oluşturur. Flaş kağıdını tutuşturmak için bataryaya bağlı olan bir ısıtma bujisi kullanıyor ve bu da flaş pamuğuyla flaş kağıdını tutuşturan ısıyı üretiyor.
27: İlk olarak flaş pamuğu yanar. Isıtma bujisi onu otomatik tutuşma derecesine kadar ısıtır ve bu da 160 derece demektir.
24: Flaş pamuğu yanarken büyük miktarda sıcak gaz üretir ve bu gaz yayılarak flaş kağıdını tutuşturarak saatten fırlayıp gitmesine sebep olur.
27: Flaş kağıdı flaş pamuğundan daha yavaş yanar. Bu yüzden yansa bile saatin içinden büyük bir alev topu çıkıncaya kadar alev almaz.
20: Bay Lazer'le tanışırsanız ona sakın saati sormayın.
27: Bu bir merminin başına gelecek en son şey.
20: Brandon Langley'in garip bir namlu hayali var.
0: Bunun bir ucundan ateş edeceğim. Ve mermi iki tam dönüş yaparak diğer uçtan çıkacak ve bu su bidonuna çarpacak.
1: Ne?
20: Evet, bu mermi asla erilmez.
0: İşe yaradı.
2: Tüfekler mermileri yön değiştirmeden bile tehlikeli değil mi?
20: Pekala, söz sizde bilim insanları. Brandon mermileri nasıl eğiyor?
27: İlk teori namlunun içinde sekerek ilerliyor.
3: Mermi namlunun iç duvarlarına değdiğinde sıçrıyor ve başka bir duvara çarpıyor. Tekrar sekiyor ve sonunda namludan dışarı çıkıyor.
27: Mermi ayrıca namlunun içindeyken yolunu da buluyor.
25: Bu şöyle oluyor. Mermi namlunun içine doğru açıyla giriyor ve namlunun duvarlarına sürtünerek ilerliyor. Bunun için hangi metot kullanılırsa kullansın, o süt bidonunu parçalayacak kadar enerjisi vardır.
4: Bu adam gerçekten iyi ateş ediyor.
20: On boş şişe ve bir süper güçlü lazer. Hepsini bir araya getirince böyle oluyor.
27: O sese bayıldım. Bu ses çok garip.
20: Bu şişe roketler lazer meraklısı Scott Stevenson tarafından Paris'teki evinde tasarlanmış. Scott bu şişeleri nasıl ateşliyor?
27: Scott Fünye olarak her şişenin üstüne yanıcı bir flaş kağıdı kullanmış ve onlara bir lazer nişanlamış.
4: Scott 100 miliwattlık bir lazer kullanıyor. Bu 100 wattlık bir ampulden 1000 kat daha az bir güç. Fakat çok konsantre olduğu için o flaş kağıdını yakacak kadar ısınabiliyor.
24: Şişeleri yan yana dizerek ve her birinin üstüne birer parça flaş kağıdı koyduğu için lazer ilk olarak birinci şişedeki kağıdı yakıyor ve sırayla diğerlerini de yakıyor. Bu bir dizi vuş sesi çıkmasına sebep oluyor.
20: Scott'ın şişelerinin içinde ne var?
27: Şişelerin hepsi boş. Fakat daha önce içlerine izopropanol sürülmüş.
24: Bunun fazlasını dökmüş ama yine de şişenin içinde bir miktar kalmış. Ve havadan daha ağır olduğu için orada kalmış.
20: Peki bu acayip sesler nasıl çıkıyor?
1: İzopropanol buharı inanılmaz yanıcıdır. Ve üstten tutuşturulduğunda büyük miktarda karbondioksit gazı üreterek üstten aşağı doğru yanmaya başlıyorlar.
5: Bu gazlar genişliyor ve şişenin içindeki basıncı artırarak gazı yukarı çıkmaya zorluyor.
1: Bu boşluğu doldurmak için içine hızla hava giriyor ve şişenin içindeki havayla dışarıdaki havayı eşitliyor. Karbondioksit hızla dışarı çıkarken içeri hava giriyor ve bu da içeride bir türbülans yaratıyor. Böylece şişelerden arka arkaya whoop sesi çıkıyor.
6: Lazerle her şey daha iyi oluyor.
20: Anders, Paul ve Olaf kızakla kaymaya gidiyor. Ama bu sıradan bir kızak değil.
4: Bu inanılmaz bir şey.
7: Ama da hızlıymış. Gerçekten çok hızlı.
20: Son 10 yıldır bu İsveçli kayakçılar ev yapımı süper hızlı kızaklarıyla buz üstünde zevkle kayıyor. Peki bu süper kızak nasıl çalışıyor?
26: Bu adamlar basit bir kızağı almışlar ve ona bir jet motoru takarak bir üst düzeye taşımışlar. Bu jet motorunun içinde bir ateşleme odası var. Ve motor bu odanın içine yakıt püskürtür. Jet motorun emdiği hava o odanın içinde sıkıştırılır ve yanar.
8: Bu yüksek basınçlı yanma büyük miktarda gaz üretir ve arka taraftan çıkarken itiş gücü yaratır.
26: Jet motorunun arkasından çıkan egzoz gazları çok hızlıdır. Bu saatte 250 km hız demektir. 650 Newton gücü üretir ve bu 26 beygir gücündeki bir motora eşittir.
4: Kulağa pek fazla gibi gelmeyebilir. Fakat hafif bir kızağın üzerindeyken ve buzun üzerinde çok az sürtünme olduğunda ne kadar hızlı olduğunu anlayabilirsiniz.
26: Bu videoda yaklaşık 110 kilometre hızla gidiyor. Oldukça hızlı.
8: Jet motorlu bir kızakla kaymak ne güzel bir şeydir.
20: Bu Kidar. Merhaba Kidar. Her tür elektronik aygıtı mahveden bir silah yaratmış.
11: Wow.
5: Hesap makinesi hariç her şey.
24: Bakamıyorum.
20: Peki bu silah elektronik aygıtları nasıl bozuyor?
23: Bu ışın silahı elektromanyetik ateşleme fiziğini kullanarak çalışıyor.
24: Faraday'ın indüksiyon kuralına göre elektrik akımı değiştirilirse manyetik alanda değişir. Ve bu silahın içinde ani elektrik akımı üreten bir kıvılcım açıklığı var. Ve bu da manyetik alanı patlama noktasına getiriyor.
23: Işın silahı elektronik aletlere yaklaştırılırsa manyetik alanı değiştirir ve o devreler içinde bir elektrik akımı yaratır.
24: Bunun sonucunda indüklenen akım sistemi bozar. Verileri siler ve anlamsız komutlar göndererek bütün sistemi bozar.
20: Bir matematik imha silahı.
24: Korkmayın hesap makinelerim, sizi koruyacağım.
20: Geri sayımımızın yarısında akıllı kimya, öfkeli fizik ve şimşek gibi mühendislik gördük. Ve şimdi sıra 10 numaraya geldi. Bu gölgelerin arasında başlamaya hazır bir felaket gizli. Oyuncak bebek hayranlarına bir göz atalım.
11: Wow!
20: İtalyan mucit Jaco'nun bu topacını internette 4 milyon kişi izlemiş.
23: Size doğru geliyor. Oradan çekilseniz iyi edersiniz.
20: Bu topaç önüne çıkan her şeyi nasıl tahrip ediyor?
23: Bu topacın bıçakları inanılmaz bir hızla dönüyor. Yani saatte 950 kilometre hızla. Bu bir jumbo jetin hızından bile daha fazla.
24: Üst kısmı bu kadar yıkıcı yapan işte bu hız. Bıçaklar oldukça hafif olabilir. Ama o kadar hızlı dönüyorlar ki inanılmaz bir yıkıma sebep oluyorlar.
23: Üzerinde birbirine zıt iki bıçak olduğu için bu dönen parça saniyede 800 obje kesebilir. Aman tanrım.
20: Peki Jaco bu topacı nasıl bu kadar hızlı döndürebiliyor?
3: Üst kısmında aşağı doğru giden küçük delikler var. Ve belli bir açıdan gelen hava bu deliklere çarpıyor ve tek bir yönde dönmesini sağlıyor.
23: Bu topaç hiç durmadan kesebilir. Çünkü jiroskopik açıdan çok tutarlı. Yani açısal bir momentumu var ve bu da onun dik durmasını sağlıyor.
24: Herhangi bir şeye çarpsa bile biraz sendeler ama devrilmez. Sürekli gider ve sürekli imha eder.
20: Dur, birini ıskaladın. Hadi bakalım. Şu ana kadar sosis dilimledik ve telefon kızarttık. Fakat sırada ilginç bir motosiklet var. Gelin şu uçağın kanadında biraz dolaşalım.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
28: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
29: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
30: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
31: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
32: Geceliği 4.200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
32: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarda çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk.

0: kutuda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Motel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Felaket ustalarına tekrar hoş geldiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Birleşik Devletler Gerald Ford gemisine çıkalım. Birleşik Devletler donanmasının bazı kariyerlerini suya nasıl attığını hiç merak ettiniz mi? Evet, 4000 kilo ağırlığındaki kızaklarla denize indiriliyor. İşte böyle. Oh! Bu kızak sekiyor.
12: Bunu hiç beklemiyordum.
13: Taş sektirmeyi severim ama bu bambaşka bir düzey.
11: Baş teknoloji uzmanı Mike Doyle'la konuşmak için Deniz Kuvvetleri Savaş Dairesi merkezine gittik. Ona neden bu kadar sabit yüklü bir kızağı sürdüğünü soracağız.
14: Sabit yüklü demek, temelde tekerlekleri olan bir çelik yığını demektir. Ve bir uçağın kopyasıdır. Fakat bunlar çok ucuz ve herhangi bir aksilik olursa sadece o demir yığınını kaybedersiniz. Bu kızak sekmek için tasarlanmadı. Çünkü lastiklerini bir yere çarparsa hasar görebilir. Aletin de çoğu hasar görebilir.
11: Yani bu bir felaket miydi? Neden bu kızak batıp sekecek şekilde tasarlandı?
12: Bu kızağı sektirmek için büyük bir hız yapmanız gerek.
15: Kızak uçak gemisinden ayrıldıktan sonra saatte 240 km hızla gider.
12: Kızak suyla temas eder etmez, büyük, çok büyük bir alanda çok çok büyük bir güç harcar. Fakat suyun bu gücü absorbe edecek vakti yoktur ve onu geri teper.
16: Kızak suya çok sığ bir açıyla indiriliyor ve bunun sonucu olarak kızağın momentumunun büyük bir kısmı öne doğrudur, arkaya doğru değildir. Ve su kızağı havaya fırlattığında kızak hala öne doğru gider ve su üzerinde sekmeye başlar. Bu ağır kızağı bu kadar ileri fırlatabilen sisteme EMALS adı verilir. Yani elektromanyetik uçak fırlatma sistemi.
15: Bu gemi bir elektromanyetik bobinden yapılmıştır. Her bobin önündeki bobini kızağa ileri doğru çekecek şekilde açılıp kapanır. Bu arada arkadaki bobinler de kızağı öne doğru iterek kızağın hızını daha da arttırmasını sağlar.
14: Bu alan EMALS sisteminin işlevselliğini ve performansını test etmek için kullandığımız bir yerdi. Arkamızdaki kızak gemide gördüğünüz kızağın aynısı. Çin'de onu fırlatacak operatörler var. Yani fırlatma işlemini içeriden yaparlar. Burada kızağın yerleştirildiği mekik var. Temelde bu bir alüminyum parçasıdır ve yarattığımız manyetik dalgayı iletir. Bunu sürerken müthiş bir zevk alırsınız. Temelde kocaman bir oyuncaktır. Bu devasa araçları izlemek inanılmaz bir şey. Ve 3 saniye içinde fırlayıp giderler. Gerçekten harika bir şey.
11: Bal kabağını toz haline getirmenin, Hindistan cevizini patlatmanın ve karpuzları parçalamanın yollarını izledik. Fakat Oregon'da Brad Allen sadece hava kullanarak bir elmayı patlatmaya çalışıyor.
17: Boom!
18: O elma gerçekten patladı mı?
11: Dönen bir elma Brad'in elinde nasıl bir felaket yaratıyor?
17: Elmayı döndürmek için Brad basınçlı hava kullanıyor. Ve bu basınçlı hava elmayla temas edince onu hızla döndürmeye başlıyor. Büyük bir hızla.
18: Elma saniyede 600 kez dönüyor. Elma dönerken bir merkez kaç kuvveti oluşturuyor ve bu da bir hareketsizlik oluşturuyor.
13: Hareketsizlik bir objenin pozisyonunun değiştirilmesine karşı gönderdiği tepkidir. Ama bu elma bir daire şeklinde dönerken sürekli olarak hareketini değiştirir.
18: Bunun sonucu olarak elmanın her bir parçası farklı bir yöne gitmek ister.
13: Elma parçalarını bir arada tutan bağ bu kadar büyük bir güç karşısında direnemez ve patlayarak her yere dağılır.
16: Yarısı burada. Ama diğer parçalarının nereye gittiğini bilmiyorum.
17: Günde bir elma doktoru evden uzaklaştırır. Fakat o elmayı patlatmak herkesi evden uzaklaştırır.
19: Bir motosikleti, bir vinci ve bir halatı birbirine karıştırır ve hiç korkmazsanız olacağı budur.
11: Evet, sıradaki felaket ustası Jaron Stryker. Yetişkinler için bir salıncak yapmış.
20: Bu çok eğlenceli görünüyor ama oldukça da tehlikeli.
17: Bu kaykay rampası bir felakete neden olabilir.
11: Jaron böyle bir salıncakta bu motosikleti nasıl kullanıyor?
13: Motosikletini vinci asarak dev bir sarkaç yapmış. Sallanmanın en alt aşamasında bir sürü kinetik enerjiyle öne doğru gidiyor. Yer çekimi hafif hızını azaltıyor ve yukarı çıktıkça gravitasyon potansiyel enerjisi kazanıyor. Salıncağın en üst noktasında tekrar aşağı iniyor ve bir sarkaç gibi ileri geri sallanıyor.
21: Motosikleti daha da yukarı çıkarmak için sisteme biraz ekstra enerji eklemesi gerek.
13: Bunu da arka tekerlek yere değdiğinde motosikletini hızlandırarak yapıyor. Motosikletin geri vitesi olmadığı için bunu ancak her ikinci sallanışta ve motosiklet doğru yöndeyken yapabiliyor.
11: Jaron, sen salıncakların kralısın. Bu Shane. Başka bir deyişle uzay kovboyu. Pekala, sözü sana bırakıyorum Shane.
22: Şimdi su altında geriye doğru takla atarak kılıç yutmada dünya rekorunu kırmaya çalışacağım. Bunu ilk kez ben yapacağım. Çünkü bunu daha önce hiç kimse denemedi.
11: Evet, buna hiç şaşırmadım Shane.
22: Bana şans dileyin.
23: Bunu izleyemem.
21: Bu klibi izlerken nefesimi tutuyorum.
11: Ne derler bilirsiniz, miden doluyken sakın yüzme. Fakat bu yeni bir dünya rekoru. Bu uzay kovboyuyla tanışmak için İsveç Apsala'ya gittik.
22: Kılıç yutma denemelerine 17 yaşındayken başladım. Ve performans sırasında aldığım tepkilerden çok memnunum. Kılıç yutmak kesinlikle çok zor, çok rahatsız edici. Hiç güzel bir his değil. Fakat imkansızı başarmak istiyorsanız buna devam etmek zorundasınız. Rekor kırma denemesi sırasında havuzun etrafında bir sürü insan toplanmıştı. Ve bunu başardıktan sonra büyük bir alkış koptu.
11: Peki Shane bu kılıcı iç organlarına zarar vermeden nasıl yutabiliyor?
18: Kılıç yutmanın en büyük riski boğazınızın altındaki kasların kılıcı sıkıştırması ihtimalidir. Üstelik su altındayken kasların kılıcı sıkıştırma tehlikesi daha da artar çünkü ağızdan ve boğazdan giren sular onda bir tür örme refleksi oluşturabilir ve kasları kılıcı daha da sıkıştırabilir.
24: Midesine su girmemesi için Shane dudaklarını kılıca sıkıca yapıştırır. Fakat kılıcı biraz yukarı aşağı kaydırması gerekir. Böylece midesine biraz su kaçabilir ve kılıcın boğazını tıkamasına direnmesi gerekir.
22: Bıçak boğazımdan aşağı, öğürme refleksimin yarısına kadar gidiyor. Kalbim ve akciğerlerime geçerek mideme gidiyor. Şimdi bunu kabzasına kadar yutacağım.
11: Dudaklarının arasından, dilin üzerinden, midene dikkat et, işte bu kadar. Kılıç yutmak tehlikelidir.
24: Üstelik bunu su altında ters takla atarak yapmak daha da tehlikelidir.
18: Normalde ters takla atmak için sırtınızı biraz eğmeniz gerekir. Şeyin gövdesini çok fazla eğerse kılıç bazı iç organlara zarar verebilir. Çünkü hepsi birbirine çok yakın. Güvende olmak için boynunu ve sırtını düz tutmalı ve suyun içindeyken kollarını da kullanmaya başlamalıdır.
0: Shane bu numarayı başarmak için bazı ekstra şeyler de kullanmış. Göğsünün ortasına bazı mıknatıslar yerleştirmiş. Mıknatıslar kılıcın kalbinden ve akciğerlerinden uzak durmasını sağlıyor.
24: 40'tan fazla dünya rekoruyla Shane gerçekten kılıçla yaşıyor. Bununla ölmek istemiyorsanız bunu evde denemeyin. Şu ana kadar kaos yaratıcılarımız Adam'ın deyişiyle.
1: Ne?
24: Fakat 5 numaraya geldiğimizde boyanın gücünü göreceğiz. Idaho'lu Andrew'la tanışalım.
2: Bugün hop. Aa, güzel. Spreye boya kutularına vuracağız.
24: Neden böyle bir şey yapıyorsun Andrew?
3: Daha çok patlama olsun.
15: Bu adam boya kutularından gerçekten nefret ediyor.
24: Peki bir boya kutusu bunu nasıl yapıyor?
3: Boya kutuları çok büyük bir patlama yapabilir çünkü içleri sıkıştırılmış gazla doldurulmuştur ve çok yanıcıdır.
20: Andrew çelik bir hedef kullanıyor ve bunu özellikle seçmiş. Hedefin en ucundaki kutuyu vurarak çeliği kutunun içinden geçmesi ve gazı açığa çıkartması için kullanıyor. Müthiş bir seçim.
15: Bu gazları tutuşturmak için Andrew, hedefin tam üstünde küçük bir ateş yakmış. Bu gazların bir kısmı tutuşur tutuşmaz bir zincir reaksiyon oluşuyor ve patlama meydana geliyor. Boya kutusu klibini de izledik, devam edelim.
24: Pekala, biraz geri çekilin. Bu iki metal çubuğa fazla yaklaşmazsanız iyi olur.
12: Kutular paramparça oldu. Elektrik ampulleri patladı. Bu çok korkutucu.
24: Bu imha aygıtını felsefe öğrencisi Drake Anthony yaratmış. Peki Drake nasıl imha ediyor?
12: Bu yapının gücü bir sığaç grubundan geliyor. Ve bu 10 kilojül enerjiyi depoluyor.
3: Bu 100 wattlık bir elektrik ampulünü yakmaya yeterli.
23: Drake'in enerji kaynağına bağlı iki metal çubuğu var. Enerji kaynağı bu çubukları çok büyük bir voltajın arasında tutar. Yani bu çubuklardan biri çok fazla negatif elektrik yüklü ve diğeri de çok fazla pozitif elektrik yüklüdür.
12: Bu iki çubuğa herhangi bir şey bağlanırsa devre tamamlanıyor.
23: Ve bütün bu elektrik o kadar büyük bir hızla akıyor ki ortaya devasa bir akım çıkıyor ve evdeki her şeyi toz haline getiriyor.
12: Bütün bu hasarı üreten güç sadece minik elektronlar. Ve bir sürü elektron herhangi bir malzemenin içinden geçtiğinde bir dirençle karşılaşır. İşte bu direnç ısı olarak hissedilir. Yani büyük miktarda elektron büyük miktarda ısı üretir ve bu da malzemenin patlamasına neden olur.
23: Bu video elektriğin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Böyle bir şeyi sakın evde denemeyin.
24: Ve bunu demek de haklı.
2: Vay canına.
24: Şu ana kadar bazı cesur, biyoloji, kaotik kimya ve patlayıcı mühendislik gördük. Fakat sırada bir numaralı felaket ustası var.
12: Bizi izlemeye devam edin çünkü öyle yapmanızı istiyorum.
25: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
26: Net!
27: Geceliği 4200 lira.
28: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
29: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
29: Trivago'da da var.
30: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
29: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
27: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
29: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
16: Geceliği 4.200 lira.
28: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
29: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatını kullanmak istersen?
29: Trivago'da da var.
30: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
29: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
27: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
29: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
26: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
31: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
32: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
33: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
34: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
31: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Felaket ustalarına tekrar hoş geldiniz. 3 numara bizi uçağın kanatlarında bekliyor. Kale Sprague'la birlikte göklere çıkalım. Kale, emniyet kemerinin henüz kalkış yapmadık diyor. Nereye giriyorsun?
35: Sıkı tutun dostum, sıkı tutun.
11: Yok artık. Üstelik takla atıyor.
36: Bu çok tehlikeli bir şey.
11: Kale kanat mı oldu? Bu tehlikeli gösteriyi nasıl yapıyor?
37: Kale kanadın üzerine çıkmadan önce uçağın düz durumda olduğundan emin oluyor. Bu işini çok kolaylaştırıyor çünkü herhangi bir düz yerdeymiş gibi yürüyor. Fakat asıl sorun çıkaran rüzgar.
38: Uçak saatte 200 kilometre hızla gidiyor. Bu demek oluyor ki rüzgar ona 3. derece kasırga gibi çarpıyor.
37: Kendini direğe bağlayarak kendi kütle merkezini bütün vücut kitlesinin ortalama pozisyonu olarak belirliyor ve direğe olabildiğince yakın duruyor. Böylece sağa sola savrulmuyor ve tutarlı bir şekilde duruyor.
11: Fakat baş aşağı duruyor. Neden bu felaketi sonlandırmıyor?
36: Uçak takla attığında bu ona yardım ediyor. Çünkü hareketsizlik daha da tutarlı olmasını sağlıyor.
38: Hareketsizlik objelerin hareket halindeyken gösterdikleri dirençtir. Ve uçak takla atarak sağa sola kıvrılırken, Kale'in vücudundaki hareketsizlik düz bir çizgi halinde gitmesini sağlıyor. Uçak tam önünde kıvrılmaya başlarsa onu rüzgara doğru itiyor.
11: O zaman akla şöyle bir soru geliyor. Güneş gözlüğü neden düşmüyor? Bu duvar resmi Çinli ressam Cai Guo Cheng'in bir eseri. Fakat bunu yaparken boya kullanmamış. Bu piroteknik bir resim ve Los Angeles Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor.
36: Vay canına.
0: Bir havai fişek ve sanat gösterisi. Bu harika bir karışım.
11: Sai felaket ustalığı yaparken nasıl sanat yaratıyor?
38: 40 bin havai fişek kullanıyor ve bunları belli bir düzen içinde tutuyor. Patladıklarında bu olağanüstü duvar resmi ortaya çıkıyor.
1: Her havai fişeğin içinde barut ve metal tozu var.
38: Barut, mangal kömürü, potasyum nitrat ve sülfürle yapılır. Ve patladığında kömürün tamamı yanmaz.
2: Geriye biraz kömür kalır ve patlayıcı gazların etkisiyle duvara doğru patlar.
38: Havai fişeklerin yerleştirildiği duvar tuğladan yapılmıştır. Temelde bu gözenekli bir kildir ve havai fişek patladığında ortaya çıkan ısı absorbe edilir. Böylece ortaya muhteşem bir duvar resmi çıkar.
11: Olağanüstü bir sanat eseri. Şu ana kadar yüzerken kılıç yuttuk, süpersonik köpük tabancası kullandık. Fakat bir numarada kendi vücudunun efendisi olan bir adam var ve daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyor. Önceki bölümlerde olağanüstü güç gösterileri izlemiştik.
3: 77 kilo.
11: 4 tane Harley'i tutan kadından, bir karavanı saçlarıyla çeken bu hanıma kadar. Fakat şimdi Avusturya kayası ya da diğer bir deyişle Franz Müller bir süper güç gösterisi sunacak. Yani 142 tonluk bir 777 jet uçağını çekecek.
36: Bu tam bir çılgınlık.
6: O uçağı çekmesine imkan yok.
2: Bu müthiş bir şey.
38: Bunun kesinlikle bir numara olması gerek. Çünkü bir uçağı çekiyor, hadi ama.
11: Bir uçağı 15 metre çeken Franz tam 16 dünya rekoru kazanmış. Onunla konuşmak için bir dakika, müziğe ne oldu? Şimdi daha iyi. Burada kendisini Avusturya'da egzersiz yaptığı atölyede görüyoruz.
3: Uçak çekmeye karar verdim çünkü dünyanın en güçlü adamıyım ve bunu başaracağımı biliyorum. Bugüne kadar bir sürü şeyi çektim. 20 tonluk bir tank, 90 tonluk bir kamyon ve 500 tonluk gemi. Bugüne kadar her şeyi çektim. Yani çekmediğim hiçbir şey kalmadı. Her şeyi çektim.
11: Sana inanıyoruz Franz. Zaten inanmasak hiçbir şey demezdik. Peki bir uçağı nasıl çekiyor?
37: Bunu yapabilmesinin tek sebebi uçağın tekerleklerinin olması. Bu denemeyi asfalt yolda yapsaydı uçakla zemin arasındaki sürtünme gücü çok fazla olacaktı.
6: Bu demek oluyor ki uçağın toplam ağırlığının sürtünmesini çekiyor ve bu da yaklaşık 250 kilo.
37: Bu denemenin en zor kısmı uçağı hareket ettirmek. Ve bunu yapmak için Franz'ın 2500 Newton'luk bir güç kullanması gerekiyor. Ortalama bir adam ancak 320 Newton güç kullanabilir. Bu durumda Franz'ın gücü 8 adamın gücüne eşit oluyor.
3: 8 erkeğin gücüne mi sahibim? Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten harika bir şey.
38: Franz uçağı hareket ettirebilmek için yere bir merdiven tutturmuş. Yatay durumdayken uçağı çekmek için kollarını kullandığı gibi merdiven yardımıyla bacaklarını da kullanabiliyor. Buradaki muhtemel felaket, Franz'ın vücudunun ne kadar inanılmaz bir gücü olması. Çünkü bu koca uçağı çekmek için harcadığı gücü kendisi için de harcayabilir.
37: Bu denemenin olabildiğince güvenli olması için Franz bir koşum takımı kullanıyor. Ve bu bütün ağırlığı vücuduna eşit bir şekilde dağıtıyor.
38: Bu sadece zor değil. Ayrıca inanılmaz derecede tehlikeli. Franz vücudunun sınırlarının sonuna kadar zorluyor.
11: 8 erkeğin yapacağı bir şeyi tek bir erkek yaparsa vücuduna ne olur?
38: Uçağı çekerken kasları kan damarlarına basınç yapıyor ve kan basıncı yükseliyor. Ve bu durumda vücuduna yeterince kan pompalanması için kalbin de çok fazla çalışması gerekiyor. Bu kan basıncını daha da arttırıyor. Basınç çok yükselirse kardiyovasküler sistemine zarar verebilir. Kan damarları çatlayabilir, hatta bayılabilir bile. Franz vücudunu güvende tutmak için Valsalva manevra adı verilen bir nefes tekniği kullanıyor. Bu teknikte çekme sırasında nefes alıyor ve bunu vücuduna hapsediyor.

0: ve çekme aralarında bir çığlık atarak nefes veriyor ve bütün baskıyı salıyor.
1: Bu o kadar büyük bir basınç ki. Başım ve bacaklarım patlayacak gibi hissediyorum. Uçağı çektikten sonra mutluluktan havalara uçuyordum.
2: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Çünkü sadece kendi gücünü kullanıyor. Franz potansiyel bir felaket ustası olabilir.
1: Beni bir numara yaptığınız için teşekkür ederim.
3: Franz uçağını alıp giderken biz de size hoşça kalın diyoruz.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
15: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Hayatınızda hiç böyle özel yerlerde yüzmediniz. Çok gizli yerleri araştırarak sizi hemen suya atlamaya davet ediyoruz. New York eyaletindeki uçurumdan atlanabilen

Hayatınızda hiç böyle özel yerlerde yüzmediniz. Çok gizli yerleri araştırarak sizi hemen suya atlamaya davet ediyoruz. New York eyaletindeki uçurumdan atlanabilen bir yerden, Meksika'daki

0: Şelalesi'nin kıyılarında yüzeceğiz.
1: Kesinlikle olağanüstü. Bunun gerçekleştiğine inanamıyorum.
0: Spor ayakkabılarınızı, pasaportunuzu ve yüzen herhangi bir şeyi alıp gelin. Çünkü dünyanın en iyi gizli yüzme alanlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
2: Dünyanın zirvesinde gibiyim.
0: Yolculuğumuza Amerika'dan 13 bin kilometre uzakta bulunan bir Afrika ülkesi olan Zambiya'dan başlıyoruz. Burada dünyanın en dramatik yüzme mekanlarından biri diyebileceğimiz bir yeri göreceğiz. Kuzeydeki büyük çöllerin tersine Zambiya'da çok miktarda su bulunuyor. Bu yüzden de çok çeşitli bir doğal yaşam var. Hatta gezegendeki en göz kamaştırıcı su yapılarından biri Zambiya'da bulunuyor. Uzaklardaki Zimbabwe sınırında dünyanın en büyük şelalesi olan Victoria Şelalesi var. Bu çok az kişinin görebildiği etkileyici bir manzara. Ama bundan daha etkileyici olan şey, ölüme meydan okunan bir yer olan Şeytanın Koltuğu adıyla bilinen kayalıklarda yüzüldüğünü çok az kişinin bilmesi. Bu bölgede yaşayan Emma ve onu ziyarete gelen arkadaşı Lavinia, çok uzun zamandır Victoria Şelalesi'ne gelmeyi planlıyordu.
1: Emma ile birlikte yüzeceğiz. Victoria Şelalesi'nin kenarına gideceğiz. Bu yüzden ikimiz
3: çok
1: de heyecanlıyız.
3: Çok ürkütücü bir yer.
0: Şelale Livingston adındaki kasabada 64 kilometre kare büyüklüğündeki bir doğal yaşam parkının ortasında bulunuyor. Bu noktadan itibaren yerel bir rehbere ve bir tekneye ihtiyacınız var. Ama dikkat edin, Zambezi Nehri tehlikeli su aygırlarının da toplanma yeri.
4: Size şöyle diyorlar pekala, biz buradayız. Biz buradayız.
3: Bize bulaşmayın.
0: Livingston adasına 5 dakikalık kısa bir yolculuk yapacaksınız. Bu küçük adacığa sadece kuraklık mevsiminde ulaşılabiliyor. Yaklaştıkça önünüzdeki devasa şelaleden yükselen sisi de görmeye başlarsınız.
1: Görmeye başlayınca gerginliğim arttı.
0: Adaya ulaştığınızda geleneksel bir Zambiya içeceği ile karşılanıyorsunuz.
4: Sağlığa.
1: Harika.
4: Adamıza hoş
1: teşekkür
4: geldiniz.
1: Teşekkür ederiz.
4: Sağlığa.
0: Şelaleye ulaşmak için otların arasındaki çamurlu bir patikadan geçeceksiniz. Burada hayatınızda çok az görebileceğiniz bir manzaraya birkaç adım uzakta kalacaksınız.
1: Aman tanrım.
4: Vay canına. Gökkuşağını gördünüz mü?
1: Görüyorum.
0: Victoria Şelalesi dünyanın 7 doğal harikasından biri. Zambezi Nehri yer yer 1,5 kilometre genişliğe ulaşabiliyor. Ve bu noktaya geldiğinde sularını bazalttan oluşmuş bir uçurumdan aşağı bırakıyor. Şelaleye 1855 yılında kaşif David Livingston tarafından dönemin Britanya Kraliçesi Victoria'nın adı verilmiş. Ama bundan önce Mossy Oatunya adıyla biliniyormuş. Bunun anlamı gürültülü duman.
1: Buna yılın en düşük zamanı diyorlar. Gerçekten inanılmaz bir şey.
0: Ama bundan daha inanılmaz bir şey var. Bu devasa şelalenin kenarında yüzülebilecek görünmez bir bölüm bulunuyor. Sadece yerel halk tarafından bilinen minicik bir alanda kayaların oluşturduğu bir duvar, buraya gelenlerin aşağı düşmesini engellemeye yetecek kadar korunma sunuyor.
1: Kenardan aşağıya nasıl düşmeyeceğimizi hala anlamış değilim.
0: Hayatınızın en heyecan verici yüzme deneyimi için hazır olun.
1: Kendimi suya bıraktım. Kesinlikle harika bir deneyimdi. Heyecandan karnım ağrıdı. Aman tanrım, bulunduğum yere bakın.
0: Şeytanın koltuğuna hoş geldiniz. 30 katlı bir bina yüksekliğindeki devasa şelalenin kenarında yüzerken sizinle büyük bir boşluğun arasında sadece 1 metrelik bir kaya parçası var.
1: Kesinlikle yüksek miktarda adrenalin pompalanıyordu. Özellikle de suya girip kenara doğru yüzdüğünüzde böyleydi. Su insanı kenara doğru çok büyük bir güçle itiyordu.
3: Evet.
1: Çok korkunç ama eğlenceli.
0: Rahatlayıp oraya yerleştiğiniz zaman kendinizi hafif akıntıya bırakmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hatta kanyonun karşı tarafında bulunan Zimbabwe'yi ziyaret edenlere el bile sallayabilirsiniz.
1: Ah, bu harika bir şey.
0: Eğer devasa bir şelalenin kenarında durmak yeterince büyük bir heyecan değilse, dışarıdaki kayalardan yaklaşık 3 metre derinliğindeki havuzcuğa atlayabilirsiniz. Ya da gezegen üstünde mümkün olan en efsanevi öz çekimlerden bazılarını yapabilirsiniz.
1: Bu kesinlikle hayatınızda bir kere yapmanız gereken bir şey. Başka nerede dünyanın 7 doğal harikasından birinin içinde yüzebilirsiniz
3: kesinlikle
1: ki?
3: Kesinlikle olağanüstü. Bunun gerçekleştiğine inanamıyorum.
1: Bu deneyim kesinlikle çok uzun bir zaman boyunca hatırlayacağım.

0: Yapacağımız bir şey olacak.
1: Şimdi de Kuzey Kaliforniya'daki Cascade Sıradağları'na gidiyoruz. Burası 3000 metrelik zirvelerin ve bir çağlayanın mekanı. Burası o kadar gizli ki yerel halkın bir bölümü bile nasıl gidildiğini bilmiyor. Büyük Okyanus Ateş Çemberi'nin bir bölümünü oluşturan Cascade Sıradağları'nın çoğu volkanik. Burada en çok tanınan yerlerden bir tanesi Shasta Dağı. Şu anda uykuda olan bu yanardağ en son 200 yıl önce harekete geçmiş. Günümüzde sevilen bir turistik mekan. Ama sadece kendinize ait sakin bir yer olmasını istiyorsanız, meşe ve çam ağaçlarından oluşan ormana doğru birkaç kilometre ilerledikten sonra Hatchet Şelalesi adındaki gizli bir yüzme mekanına ulaşabilirsiniz.
2: Şu anda devasa bir karavanla korkudan insanın aklını alan bir yolda ilerliyoruz.
1: Eric, Angela ve Kara şelalenin bulunduğu yerde arkadaşlarıyla buluşacak. Ama şimdiden kayboldular.
3: Görünüşe göre yanlış bir yola girdik. Daha sonra geri döndük ve geldiğimiz yolu takip ettik. Umarım bu sefer doğru sapaktan döneriz.
1: Hatchet Şelalesi aslında Montgomery Creek kasabasının hemen dışında. Oradan kaplama bir yol takip edilerek Shasta Trinity Ulusal Ormanı'na gidiliyor. Burada bir sapak görürsünüz.
3: Bizi takip eden arabalardaki arkadaşlarımızdan birini kaybettik.
4: Ve işte geldik.
3: Bakarsanız onu şimdi bulduk.
5: Burası gerçekten de çok ücra bir yermiş.
1: Aracınızı park ettikten sonra kaygan bir patika üstünden Hatchet Creek'e doğru birkaç yüz metre yol almanız gerek.
2: Su çok soğuk ama temiz görünüyor.
3: Burası çamurlu.
2: Ayağımda garip bir his var.
1: Dereye ulaştığınız zaman varmak istediğiniz yere doğru kısa ve dik bir tırmanış yapacaksınız.
2: Vay canına.
3: Tanrım.
1: Hatchet Şelalesi kilden kayalarla çevrelenmiş 12 metrelik bir şelale. Sularını 25 metre derinliğindeki berrak bir yüzme havuzuna bırakıyor.
6: Eğer burayı bulabilirseniz gösterdiğiniz çabaya değer. Güzel bir vahaya açılıyor. Burası cennet gibi.
4: Burası nefes kesen bir yer.
1: Şelaleye Hatchet Creek adı verilmiş. Ama 15 metrelik devasa sekoya kütüğü ve etrafta yüzen diğer kütüklerin bununla kesinlikle bir ilgisi olmalı. Eğer daha büyük bir heyecan isterseniz, yukarıdaki daha yüksek bir noktada daha büyük bir atlayış mekanı var. Tabii çıkabilirseniz. Yukarı doğru çıkarken birbirini destekleyen kütüklerin üstünden geçmelisiniz.
6: En tepeye çıkarken elinizle ve ayağınızla destek alabileceğiniz delikler var. Dikkatli olmalısınız çünkü her yerde kıymıklar var.
1: En tepeye ulaştığınızda bu güçlü şelalenin göz kamaştırıcı görüntüsünün tadını çıkarın. Ardından kendinizi 12 metre aşağıdaki suya doğru bırakarak büyük bir heyecan yaşayın.

0: Eğlenceli bir günün ardından Hatchet Şelalesi'ni bulup tadını çıkaran az sayıdaki şanslı insandan biri olarak kendinizle gurur duyup rahatlayabilirsiniz.
1: Ooo, çok heyecanlı.
2: Şu anda tam anlamıyla çok ücra bir yerde bulunuyoruz. Buraya gelmeyi çok fazla insan bilmiyor. Bu yüzden de arkadaşlarınızla gelip eğlenmek için mükemmel bir yer.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyemiyor.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Geceliği 4.200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
7: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
19: Servis geldi. Çam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Şimdi de bir Hawaii adası olan Maui'ye giderek tropik bir serüven yaşayacağız. Hedefimiz adanın kuzey tarafındaki Hanakoa'u Körfezi. Burada zor bulunan deyimini yeniden tanımladığına inandığımız bir yüzme mekanı var. Kuzey tarafındaki en ünlü doğal yapı Nakalele Fıskiyesi. Okyanus dalgalarından güç alan bu yerde sular 30 metreye kadar çıkıyor. Ama buraya çok yakın bir yerde ondan daha fazla göz kamaştırıcı bir doğal harika bulunuyor. Burada aynı güçlü okyanusu izlerken büyüleyici bir havuzun içinde keyifli bir şekilde yüzebilirsiniz.
9: Schutzen Ladders'a gidiyoruz. Oraya gittiğim için heyecanlıyım çünkü daha önce hiç gitmemiştim. Burayı sadece bu bölgede yaşayanlar biliyor. Bu yüzden de bugün bu güzel kadınları yanıma alarak oraya doğru gidiyorum.
8: Alexis'in ve bu adada yaşayan arkadaşları Madeline ve Charlotte'ın önünde bu yüzme mekanına gitmek için çok zorlu bir süreç var. Sadece adanın kuzey kısmına gitmek bile kolay değil. Buraya ulaşmak için efsanevi Kahekili yolunu kullanmak zorundalar. Burası yüksek uçurumları ve çok dar virajlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en zorlu yollardan biri olarak bilinir. Bölgenin yerlilerinden birine nerede duracağınızı sormanız gerekebilir. Çünkü bu mekanı belirginleştiren bir işaret yok.
9: Hadi. Evet, çok heyecanlıyım.
8: Patika uzun otların arasında ilerliyor ve bir noktadan itibaren tamamen kayboluyor. Son olarak bir kayalıktan iniliyor. Okyanusun sesini takip ettiğiniz zaman sonunda sahile ulaşacaksınız.
10: Bu sahil şeridi çok güzel. Adanın diğer taraflarında böyle yerler çok fazla bulunmuyor. Yapmamız gereken buradan aşağı inmek. Ondan sonra istediğimiz yere ulaşacağız.
8: Yerel halkın buraya Chutes and Ladders adını vermesinin nedeni buradaki sarp kayalıklar. Burada aşağı inmenizi kolaylaştırmak için halatlardan başka bir şey bulamazsınız. Kayalardan aşağı inerken dikkatli olun. Aşağı kadar kalbinizin çok hızlı atmasına neden olacak 20 metre var.
11: Havada asılı kalacaksınız. Halatlara güvenip aşağı doğru kaymalısınız. Evet, işte bu.
8: Halatlarla indikten sonra kayalar üstünde kısa bir yürüyüş yapacaksınız. Böylece Hawaii'nin en güzel ve en gizli yüzme havuzunu bulabilirsiniz.
10: Burası harika görünüyor.
8: Burası okyanusun kenarında zümrüt gibi parıldayan yemyeşil bir gölet.
10: Su gerçekten de çok güzel ve göz kamaştırıcı görünüyor. Gösterdiğimiz çabaya değdi.
8: Havuza ulaşmayı zorlaştıran kayalıklar suya atlamak için çok sayıda platform oluşturuyor. Aynı zamanda burayı güçlü okyanus dalgalarından da koruyor. Okyanus bu havuzu sürekli olarak taze ve tuzlu suyla yeniliyor. Böylece havuz inanılmaz derecede temiz ve berrak kalıyor.
10: Bu havuzdaki suyun rengini görmek ve burada yüzmek kesinlikle harika bir duygu. Buraya bayıldım.
11: Bugün burada bizden başka hiç kimse bulunmuyor.
9: Gerçekten harika. Kızlarla birlikte eğleniyoruz. Bizi burada rahatsız eden turistler ya da başka insanlar yok.
10: Burası bize özel bir havuz gibi. Mükemmel bir gün. Her şey
9: gerçekten
10: çok eğlenceli.
9: Gerçekten mükemmel bir gün.
8: Şimdi de New York eyaletine doğru gidiyoruz. Burası ülkenin en büyük şehrinin de bulunduğu yer. New York şehrinde 8,5 milyondan çok insan yaşıyor. Burada günün herhangi bir anında aradığınız herhangi bir şeyi bulabilirsiniz. Belki gözlerden uzak bir yüzme havuzu dışında. Ama Manhattanlıların çoğu tarafından bilinmeyen şey şu ki, yaklaşık 150 kilometre uzakta yüzmek için inanılmaz bir yer var. Adı da Wildcat Şelalesi. Burası adrenalin severlerin hayali.
12: 3, 2, 1.
8: Wildcat Şelalesi ülkenin kayalık atlayışı için en gözde yerlerinden biri. Profesyonel atlayıcı Chase ve arkadaşları çok uzun süredir buraya gelmek için fırsat kolluyordu.
0: Bu her hafta sonu yaptığım bir şey. 10 saat kadar yolculuk yapıp kayalık atlayışı mekanları arıyorum.
8: Wildcat Şelalesi Hunter adındaki küçük bir kasabanın dışında. Nüfusu 2800. Şelale ağaçların arasına saklanmış ama aslında Catterskill ormanı boyunca giden ana yolun hemen kenarında bulunuyor. Kasabadan birine yol sorduktan sonra 15 dakika içinde böyle bir güzellikle karşı karşıya gelirsiniz. Catterskill Deresi burada iki katlı bir şelale meydana getiriyor. Etrafı kum taşından göz kamaştırıcı kayalıklarla çevrili. Yerel sanatçılar burayı 1800'lü yıllardan beri ilham almak için ziyaret ediyormuş. Ama günümüzde insanlar buraya resim yapmaya değil, atlamaya geliyor.
0: İkili ters sakla.
2: Bu işi yıllardır yapıyorum. Suya serbest düşüş yapmayı gerçekten çok seviyorum. Hayatımın en iyi iki saniyesi oluyor. Çok seviyorum.
8: Şelalenin altındaki turkuaz rengi suyun derinliği 5 metre. Kayalığın tepesinden saatte 55 kilometre hızla suya doğru düşerken her santimetreye ihtiyacınız var. Eğer buraya doğru bir günde gelirseniz bölgede efsane olmuş birinin gösterisine tanık olabilirsiniz. 71 yaşındaki Hasan Basagiç.
0: Her seferinde mükemmel. Nasıl oluyor bilmiyorum.
6: Buraya 40 yıldan beri geliyorum. Ömrüm oldukça da geleceğimi biliyorum.
8: Kayalıkların en yüksek noktası 15 metrede. Hasan bu kayaların her birinden atlamış. Ama daha büyük bir heyecan yaşanabilecek gizli bir yer daha biliyor. Havuzun üstüne doğru eğilmiş bir ağacın gövdesi. En tepesine tırmanırsanız aşağıdaki suyun üstünde baş döndürücü bir yükseklik olan 20 metreye ulaşırsınız.
7: Çılgınca bir şeydi. Hiç böyle bir şey görmedim.
2: Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Harikasınız.
6: Gelebildiğime şükür.
2: Hala inanamıyorum.
8: Eğer heyecanlı bir şeyler yaşamak ya da biraz serinlemek istiyorsanız Wildcat Şelalesi'nde hepsini bulursunuz.
0: Eğer atlamak ya da takla atmak peşinde değilseniz suya girip bir güzel serinleyebilirsiniz. İsterseniz şelalenin içinde doğal bir şekilde duş alabilirsiniz.
2: Harika bir yer. Çok iyi vakit geçirdim. Manzara da mükemmel.
0: Hunter kasabasına gelin ve Hasan'dan ağacın üzerinden nasıl atlandığını öğrenin.

0: Wildcat şelalesi Hudson Vadisi'nde bulabileceğiniz su serüveni sağlayan tek yer değil. Gitmeden önce huzurlu bir şekilde rahatlamak istiyorsanız 45 kilometre uzakta Stony Kill şelalesi olarak bilinen gözlerden uzak bir yer daha var. Ama oraya ulaşmak için çok ciddi bir çaba göstermeye hazır olun.
1: It's so nice out today.
2: It is nice.
0: Bugün fotoğrafçılık yapan Jacob ve Logan, arkadaşları Lauren ve Matt'le birlikte bu zorluğa dayanıp dayanamayacaklarını öğrenmek üzere.
3: Umarım su sıcaktır ama çok fazla sıcak olmasını da istemiyorum.
0: Yolculukları Minnewaska Eyalet Doğal Yaşam Parkı'nda başlıyor. Burası açık hava sporlarını sevenler için 90 kilometre karelik bir cennet. Buraya Shawangunk dağlarındaki gölleri ve patikaları keşfetmek için gelebilirsiniz. Yolculuk ormanın iç kısımlarına giden taşlı bir yolla başlıyor. Ağaçlara ulaştığınız zaman yoldan ayrılın ve yukarı doğru giden kurumuş nehir yatağını izleyin.
3: Burası çok güzel.
0: İki devasa kayanın arasından geçince çok büyük bir kaya duvarının önüne geleceksiniz.
3: Aman tanrım.
0: Yüzülecek yere ulaşmanın zor olduğunu söylemiştik. İşte karşınızda.
4: Şu kayalığın yüksekliğine bakın.
0: Birazdan Meksika'da yer altına giriyoruz.
5: Vay canına, şuraya bakın.
0: Ve Colorado'daki Rocky Dağları'nda uçarak suya atlayacağız.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
7: Trink sat. Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
12: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
13: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
14: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: New York'taki Hudson Nehri Vadisi'nde bulmak için ciddi bir şekilde kararlı davranmanız gereken çok gizli bir yüzme mekanı var. Burası yüksek bir kayalık yüzünden çıkmaz yol gibi görünen bir yerin arkasında.
3: Aman tanrım.
4: Şu kayalığın yüksekliğine bakın.
0: Buranın adı Stony Kill Şelalesi. Üst üste geçmiş kil katmanlarından oluşmuş kayalık bir alandaki doğal bir amfiteyatro.
3: Harika. Su epey sıcak, kesinlikle harika.
0: Bu küçük şelale 27 metre yükseklikteki gizli havuz hakkında ipucu veriyor. Ama asıl sorun şu. Oraya nasıl çıkılıyor?
4: Sizce bu bir patika mı?
2: Bence patika bu tarafta, sanırım.
0: Şelalenin tepesine çıkmak için geldiğiniz yolu takip etmelisiniz.
4: Burası epey dikmiş.
0: Tepenin üstüne çıktıktan sonra aradığınız şeye ulaşacaksınız.
3: Aman tanrım, burası harika bir yer.
0: Burası Stonykill şelalesindeki gizli yüzme havuzu. Küçük bir şelalenin beslediği bu gizli havuz 10 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde.
3: Suyu görür görmez girmek istedim, bekleyemedim. Burada tam bir hazine bulduk. En sonunda gösterdiğimiz çabanın ödülünü almış olduk.
0: Buradan ayrılmadan önce 20 metreden düşen suların altında yüzmeyi unutmayın. Buradaki hafif su akıntısı mükemmel şekilde doğal duş almanızı sağlar.
4: Buradaki su harika. Ne çok soğuk ne de çok sıcak. Mükemmel bir yer. Temiz ve berrak. Bir şelalenin üzerinde ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Ama doğa insanı asla hayal kırıklığına uğratmıyor.
0: Şimdi Vancouver'ın batısına, Kanada'daki British Columbia'ya gidiyoruz. Dağlardaki Manhattan olarak da bilinen Vancouver tam anlamıyla bir kış harikalar diyarı. Buradan Kuzey Amerika'daki harika kayak bölgelerine çok kolay bir şekilde ulaşılabilir. Ama yaz aylarında 30 dakikalık kısa bir yolculuğun sonunda bundan tamamen farklı bir dünyaya adım atabilirsiniz. Kuzey sahili sıra dağlarından akan kristal berraklığındaki su kendi yolunu açarak çok nadir görülen bir orman örtüsünün içinden geçiyor ve böylece Lynn Kanyonu olarak bilinen doğal bir oyun alanını yaratıyor. Bu bölgede yaşayan Alex, Annie, Kevin ve Fabian en sevdikleri atlayış noktasına gidiyor.
14: İşte geldik.
2: Harika.
0: Oraya giden yol çok heyecan verici bir şekilde başlıyor.
2: Aa, şuna bakın. Çok güzel.
0: Bu asma köprü 1912 yılında yapılmış. Lynn Deresi'nin üstünde 50 metre yükseklikte bulunuyor.
20: Kanyonun her yerini görebiliyorsunuz. İleride 200 metrelik bir şelale var. Çok harika bir manzara.
0: Ama buradaki asıl çekici mekan aşağıdaki yüzme havuzu.
2: Vay, çok güzel.
0: Oraya ulaşmak için zorlu bir tırmanışa hazır olmalısınız.
14: Dağ keçilerinin patikası gibi.
0: Ama kayaların ve köklerin arasından geçebilirseniz harika bir ödül alacaksınız.
21: Vay canına.
2: İşte gerçeküstü bir yer.
20: Peru ya da Amazon'da görülen türden bir şey.
21: Evet.
0: Bu bölge İkiz Şelali olarak biliniyor. Bu ismin nedeni alttaki havuzu dolduran iki katlı şelale. Bu noktaya kadar çok az ziyaretçi ulaşıyor. Ama buraya ulaşırsanız kendinize ait doğal bir su parkına sahip olursunuz. İçinde 5 metrelik bir atlayış yeri ve 7 metre derinliğinde bir havuza açılan bir su kaydırağı da var.
21: Olağanüstü, harika bir yer burası.
14: Kuzenim delinin teki daha yüksek bir kayaya çıktı ve atladıktan sonra takla attı. Delilik bu.
0: Ama eğlence burada sona ermiyor. İkiz Şelalenin üstünde parkın en heyecanlı yeri saklı. Kanyonun içinde 4 metre derinliğindeki dar bir havuza 9 metre yüksekten bir atlayış.
21: Buradan atlamak çok heyecan verici. Kayalıklar arkanızda kaldığı için suya doğru hızlanışınızı hissedebiliyorsunuz.
2: Harika.
0: Suya girdikten sonra ikiz şelaleyi kullanarak aşağı inerek de eğlenebilirsiniz. Sonra hepsini baştan yaparsınız.
21: Atlayıştan sonraki en güzel şey su kaydırakları. Baş aşağı bir şekilde şelaleye girdiğiniz zaman su sizi taşıyor. Sonrasında oturarak kayıyorsunuz. Bu çok eğlenceli.
20: Burada olmanın en güzel tarafı bizden başka kimsenin olmaması. Bu büyük harikalar diyarında sadece biz oynuyoruz. Olağanüstü.
0: Şimdi de Meksika'nın doğu sahiline gidiyoruz. Burası Cancun adındaki ilkbahar tatili mekanı ile ünlü bir yer. O kalabalıklardan kurtulup biraz huzur bulmak istiyorsanız, yüzyıllardır gizli kalmış olan dini öneme sahip bir yüzme mekanına ulaşmak için güneye doğru bir saat yol almalısınız. Cancun'dan güneye doğru gittiğiniz zaman Maya Riviera'sı olarak bilinen bir yerin içinden geçersiniz. Burası da dalma etkinlikleri ve güneşli kumsallarıyla ünlü. Ama turistler gelmeye başlamadan binlerce yıl önce bu bölge Maya uygarlığın kontrolü altındaymış. Günümüzde bile Mayalıların kültürleriyle ilgili yeni kanıtlar gün ışığına çıkarılmakta. 2004 yılında Playa del Carmen şehrinin biraz daha güneyinde bütün zamanların en iyi buluşlarından biri yapıldı. Rio Secreto adıyla anılan Mayalar için kutsal bir yeraltı nehri bulundu. Yerel dalgıç Santiago ve kız arkadaşı Sabrina mağaralara doğru yol alırken doğal yaşamın keyfini çıkarıyor.
1: Sabrina'ya burayı göstermek için sabırsızlanıyorum.
5: Evet, buraya hiç
1: çünkü
5: gelmemiştim.
1: Harika bir yer. Büyülü bir yer.
0: Mağaraları korumak amacıyla ziyaretçilerin içeri girmeden önce mutlaka duş alması ve dezenfekte edilmiş dalgıç elbisesi giymesi gerekiyor. Başlık fenerlerinizi de unutmayın çünkü nehir zifiri karanlık.
22: Pekala, şimdi beni takip edin. Bu taraftan gideceğiz.
0: Burası Mayalar için kutsal olan bir yer. Bu yüzden herkesin ruhsal bir arınmadan da geçmesi gerek.
22: Bu arınmayı yapmak önemli. Çünkü bu şekilde aşağı inmek için izin istiyoruz.
23: Gracias, Pascual.
24: Gracias.
22: Bu taraftan gelin.
0: Mayalar bu bölgede en son 1600'lü yıllarda yaşamış. Bu bölge inanılmaz şekilde yüzyıllar boyunca keşfedilmemiş ve rahatsız edilmemiş şekilde kalmış. Bundan 12 yıl önce yerel bir çiftçi burada küçük bir mağaranın girişini bulmuş. Başlık lambanızı açıp karanlığa doğru indiğiniz zaman o çiftçinin burada neler bulduğuna inanamayacaksınız.
1: Vay canına, şunlara bakın.
5: Olağanüstü. Gerçekten çok güzel.
0: Rio Secreto'nun kelime anlamı gizli nehir. Bu yeraltı mağara sistemi Yucatan Yarımadası'nın en büyüğü. 10 kilometreden uzun bir yer. Ama sadece %10'u ziyaretçilere açık.
22: Bu sarkıtların içi pipetlerdeki gibi boş. Sular sadece bu boş tüpten akıyor ve onları büyütüyor. Harika bir şey değil mi?
1: İnanılmaz bir şey. Bayıldım.
22: Buraya kaç defa gelmiş olursanız olun yine de dünya dışı bir yermiş gibi geliyor.
5: Kesinlikle çok güzel bir yer. Burada görecek çok şey var.
1: Ay'a gitmiş gibiyiz. Büyülü bir yer.
0: Bu iniş yoluna büyülü yol deniyor. Nehir boyunca birkaç yol daha var. Bu yol büyük bir sürprizle bitiyor.
1: Ya şuraya bakar mısın? Çok güzel bir yer.
5: Aa, evet, evet, çok güzelmiş.
22: Burası benim gizli yerim. Atlamak ister misiniz? Bir, iki, üç.
0: Bu büyük ve gizli mağara 3 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğinde. Burası gizli bir köşede olduğu halde burada yalnız olmayabilirsiniz.
22: Oraya kör balık havuzu adını taktım çünkü orada her zaman yüzen birkaç tane kör balık görebilirsiniz. O balıkları görmek gerçekten çok özel bir şey.
0: Sizi çevreleyen güzelliğin tadını çıkarırken belki de en son Mayaların keşfettiği bu yerde gerçek anlamda ruhani bir deneyimde yaşamaya başlıyorsunuz.
5: En sevdiğim yer hep birlikte suya atladığımız son mağaraydı. Gerçekten çok güzel bir yerdi.
1: Bence kesinlikle çok güzeldi.
0: Şimdi Meksika'dan ayrılıp Atlas Okyanusu'nu geçerek İskoçya'ya gidiyoruz. Sky adındaki adada dünyanın en büyülü yüzme havuzlarından birini bulacaksınız. 75 kilometre uzunluğundaki Skye, İskoçya'nın en büyük ikinci adası. Bu gözlerden ırak alan, en yakın şehir olan Edinburgh'dan 350 kilometre uzaklıkta. Burada ortaçağ kaleleri, çok derin uçurumlar ve nereye bakacağınızı bilirseniz bir masal kitabından fırlamış gibi görünen bir su yapısı bulabilirsiniz. Adı Masal Havuzları. Yerel tırmanış öğretmeni Scott ve arkadaşları buraya sık sık geliyor.
25: Bu sabah 5.30'da yola çıktık. Sky şu anda çok sessiz bir yer. Etrafta turist yok.
0: Brittle Nehri boyunca ilerleyen dar patikayı bulduğunuz zaman akıntının ters yönünde gitmelisiniz.
25: Kayaların üzerinden atladığımız zaman dikkatli bir şekilde inmeniz gerek. Yoksa düşüp çok kötü yaralanabilirsiniz.
0: Yaklaşık 10 dakika süren bir yürüyüş ve atlayıştan sonra masal havuzlarından ilkine ulaşacaksınız. Bu havuzlar bir dizi küçük şelaleden ve göletten oluşuyor. Dağdaki karların erimesiyle taşlara oyulmuş.
25: Burası harika bir yer. Kesinlikle çok güzel.
0: Buradaki su o kadar berrak ki başınızın üstündeki gökyüzünü yansıtırken canlı bir mavi renge bürünüyor. Ama yerel halk bu turkuaz rengi daha masalsı bir şekilde açıklıyor.
6: Işık suya çarptığı zaman dans ve hareket ediyor. Bütün bunların periler tarafından tasarlandığını düşünüyorsunuz.
0: Bazıları buradaki suyun gizemli iyileştirme gücü olduğunu bile söylüyor. Bunu öğrenmenin en iyi yolu hemen içine dalmak.
4: Suya atladığınızda ilk başta göğsünüzün sıkıştığını hissediyorsunuz. Çünkü su çok soğuk. Ama ilk şoku atlattıktan sonra sıcak geliyor.
25: Ters sakla denedim.
0: Atlama hevesinizi aldıktan sonra bir kayanın altındaki gizli tüneli arayın. Böylece rahatlatıcı bir şelalenin aktığı yandaki havuzcağa geçeceksiniz.
25: Bu herhalde en çok sevilen şelale. Kayanın oluşturduğu yapının altından geçmek ve suyun rengi harika.
0: Birçok kişi ziyaretini burada bitiriyor. Ama biraz daha macera yaşamak istiyorsanız, vadiden biraz yukarı çıkarak başka bir sürprize ulaşabilirsiniz.
6: Scott'la beraber zorlu bir patikada ileri gittik. Biraz tırmanış, biraz sürünmek gerekiyor. Ama bu yol sizi harika görünen ve çok iyi saklanmış bir şelaleye ulaştırıyor.
25: Burası harika bir yer.
0: Burada yüzmek istiyorsanız cesarete ve tırmanış yeteneğine ihtiyacınız var. Ama bunu yaparsanız ödülünüzü çok az kişinin tadını çıkardığı parlak bir kanyon havuzu olarak alacaksınız.
25: Burası bilginiz yoksa asla bulamayacağınız türden bir yer. Yanından geçip gidebilir, böyle bir deneyimi hiç yaşamayabilirsiniz.
6: Böyle yerlerde yüzmeye gitmek kesinlikle heyecan verici bir şey. Öyle güzel ki yaşadığınızı hissediyorsunuz. Kurulandıktan sonra şimdi nereye gideyim, nereyi keşfedebilirim diye düşünüyorsunuz.
0: Şimdi de dağlık Colorado eyaletine, New Mexico sınırının yakınlarına gidiyoruz. Burada harika bir yüzme havuzunu saklayan gizli bir bölge var. Colorado'nun güneybatısında çok dağınık bir nüfus yapısı var. Bu bölge eyaletin en büyük sıra dağları olan San Juan Dağları'nın gölgesinde bulunuyor. Birçok kişi buraya yüzmek için değil, genellikle boş olan orman patikaları için geliyor. Yürüme, bisiklet ve ATV'ler için mükemmel bir yer. Ama onlar çok ciddi bir heyecanı kaçırıyor. Çünkü bu ağaçların arasına gizlenmiş çok güzel ve gizli bir oyun sahası var. Adı da Adrenalin Şelalesi. Yerel rafting rehberleri Chris, Lars, Barry ve Teal, yine rehber olan arkadaşları Kobe'yi şelaleye yapacağı ilk ziyaret için buraya getiriyor.
14: Çok beğendim.
0: Bu mekanla ilgili tek işaret, yolun kenarını süsleyen binlerce kabak ağacından birinin gövdesine kazınmış olan A harfi.
8: Sonunda geldik.
0: Adımlarınıza dikkat etmeniz gerek. Ama zaman zaman yukarı bakmayı da ihmal etmeyin. Yoksa benzeri olmayan dağ manzarasını kaçırabilirsiniz.
14: Bu yamaç tamamıyla kavak ağaçlarıyla kaplanmış durumda, yanıyormuş gibi görünüyorlar.
0: Yaklaşık 30 dakika yürüdükten sonra bu güzel ağaçların arasındaki bir açıklığa ulaşacaksınız. Bu açıklığın tam ortasında muhteşem bir yüzme mekanı bulacaksınız.
8: Vay canına. Harika.
14: Kesinlikle harika. Şu maviliği görüyor musunuz?
0: Adrenalin şelalesi 10 metre yüksekliğinde. Şelalenin suyu kireç taşından kayaların çevrelediği koyu mavi bir havuza dökülüyor.
3: Burası harika.
14: Burası gerçekten çok güzelmiş.
3: Hemen suya atlamaya hazırım.
0: Aslında bu sıradan bir atlayış değil, daha çok devasa bir sıçrayış. Şelalenin yanındaki kayalığın tepesi aşağıdan 7,5 metre yükseklikte.
9: 7,5 metre.
14: Sanırım Kobe biraz korkuyor. Onlara yardım etmemiz gerek.
9: Kalbim çok hızlı atıyor. Aslında genellikle yüksekten korkmam. Ama herhangi bir koruyucu malzeme kullanmadan buradan atlamak benim için sinir bozucu bir hale geldi.
8: 3, 2, 1, atla!
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Net!
24: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
26: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
17: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
18: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
17: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Baklava, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Colorado'nun güneybatısında ülkenin en güzel zirve manzaralarından bazıları bulunur. Burada gayet uygun bir biçimde adrenalin şelalesi adı verilmiş olan yeri 7,5 metre yükseklikten atlarken yüksek hızda görebilirsiniz.
4: 7,5 metre.
5: Sanırım abi biraz korkuyor. Onlara yardım etmemiz gerek.
4: Kalbim çok hızlı atıyor.
6: 3, 2, 1, atla.
5: Hadi atla.

0: Yaptığıma gerçekten seviniyorum. Büyük bir adrenalin patlaması. Sanırım bugünlük bu kadar yeter ama gerçekten harika bir atlayıştı.
1: Herhangi bir yükseklikten ve açıdan adrenalin şelalesinin tansiyonunuzu yükselteceği kesinlikle garanti.
0: Yerel halk bile burayı pek bilmiyor. Burada büyüdüğüm halde ben de bilmiyordum. Çok gizli bir yer.
2: Kendimi harika hissediyorum. Dünyanın zirvesinde gibiyim.
1: Şimdi de Kuzey Carolina'daki Asheville şehrine giderek Blue Ridge Dağları'nda sizler tarafından keşfedilmek için bekleyen suyla dolu oyun alanlarının bulunduğu bir yere nasıl ulaşılacağını öğreneceğiz. Buradaki en önemli yer göz kamaştırıcı Gorgeous Eyalet Parkı. Koruma altındaki yaklaşık 32 kilometre karelik orman alanı yılda 1300 santimetre küpe kadar yağış alıyor. Ama bütün bu yağmurun sınırın hemen ötesinde bir değil arka arkaya 3 şelale yarattığını çok az kişi biliyor. İnsan yapımı lunaparklardan bile daha eğlenceli.
3: Gidelim.
1: Yürüyüş rehberi Casey ve beraberindeki grup şelale takımı Gorgeous Eyalet Parkı'nda başlayan 5 kilometrelik patika yolculuğuna hazırlanıyordu.
3: Şimdi Turtleback Şelalesi'ne gideceğiz. Yol üzerinde çok güzel ziyaretlerimiz de var. Çok eğlenceli olacak.
1: 1,5 kilometre sonra parkın sınırını geçerek Horse Pasture nehrine doğru yol aldığınız farklı bir alana geleceksiniz.
4: Aa evet, biraz kaygan.
3: Evet.
1: 20 dakika sonra patika ikiye ayrılacak. Bölgedeki 3 harika şelaleden ilkinin bulunduğu yere geleceksiniz.
4: Wow. Vay canına.
1: Uygun bir şekilde ad verilmiş olan gizli şelale geniş ve sığ bir havuza sahip. Şelalenin yüksekliği 3 metre.
5: Birçok kişi gizli şelalenin yanından geçip gidiyor.
1: Akan suların oluşturduğu benzersiz tünelin içine rahatlıkla girebilirsiniz.
3: Arkasına 7 kişilik bir grubu sokabilirsiniz. Rahatça çıkarsınız.
1: Bütün günü burada geçirebilirsiniz. Ama unutmayın, sizi bekleyen başka şelaleler de var. Ana patikaya yeniden çıkarak basamakları takip ederseniz ikinci şelaleye ulaşırsınız. Gökkuşağı Şelalesi'ne.
5: Harika bir şelale.
1: 45 metre yüksekliğindeki bu canavar aynı zamanda eyaletteki en yüksek şelale. Bu büyük granit duvarın üstünden aktığı sırada yaklaşık 15 metre genişliğe ulaşıyor.
3: Şu anda tam arkamda Gökkuşağı Şelalesi'ndeki kayalıktan atlama noktası var.
1: Kayalığa ulaşmak için nehrin karşı tarafına yüzmeli ve yukarı çıkmak için ağaç köklerine tutunmalısınız. Eğer şanslıysanız daha önce yerel halk tarafından bırakılmış bir halat bile bulabilirsiniz. Havuzun 10 metre yukarısındaki atlama platformuna ulaştıktan sonra aşağı inmek çok daha çabuk gerçekleşiyor.
4: Gidelim.
3: Yukarıda düz bir yer var. Atlamak için kayadan uzağa doğru zıplamanız gerek.
5: Evet.
1: Gökkuşağı Şelalesi'nde kayalıktan atlayış ve şelalenin içinde yüzme etkinliklerinden sonra inanmak zor gelebilir ama en iyi şelale bundan sonra gideceğiniz yerde. İlk önce orayı bulmanız gerek.
3: Hazır mısınız?
6: Evet.
3: Beni izleyin.
6: Gidelim.
1: Turtleback Şelalesi'nin 6 metreden düşen suları kaplumbağa kabuğu gibi görünen eğimli bir kayanın üstünden kayarak akıyor. Bu benzersiz jeolojik yapı sayesinde ülkenin en çılgın doğal su kaydıraklarından birinin tadını çıkarabilirsiniz.
3: Çok hafif bir eğim üzerinde hareket edip suya doğru 3,5 metre düşüyorsunuz. Su kaydırakları bakımından en eğlencelisi bu.
5: Hey!
1: Buradaki havuzun derinliği 3 metre. Ama şelaleden fazla uzağa yüzmemek için dikkatli olun.
3: Gökkuşağı Şelalesi'nin aşağı döküldüğü yer yaklaşık 75 metre uzakta. Yani su seviyesi yüksek olsaydı orada yüzmek iyi bir fikir olmazdı. Bugün koşullar mükemmel. Hadi başla.
5: (Gülüyor)
6: Harika bir şeydi.
3: Çok güzeldi.
1: Kaymaktan yorulduğunuzda kayaların üstünde dinlenmek için biraz zaman ayırın ve üç kısımdan oluşan bu efsanevi serüven hakkında biraz düşünün.
4: Çok güzel bir şelale. Güneş de pırıl pırıl. Hepimiz eğleniyoruz. Bu kesinlikle harika.
5: Şelale takımı tarafından onaylandı.
1: Sizi dünyada bir geziye çıkararak görebileceğiniz en iyi yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret ettik. Şimdi bu inanılmaz yolculuktaki duraklarımızı sıralayalım. 10 numarada New York'un gizli oyun alanı Stonehill Şelalesi. Meksika'daki yeraltı nehri Rio Secreto 9. sırada. 8. sırada Vancouver'ın doğal su parkı Lynn Canyon'u var. 7 numarada İskoçya'daki peri göletlerindeki büyülü sular yer alıyor. Ardından 6 numarada Colorado'nun Adrenalin Şelalesi geliyor. New York'taki kayalıktan atlayış cenneti Wildcat Şelalesi 5 numarada. 4 numarada da Kaliforniya'daki Hatchet Şelalesi. 3 numarada Maui'nin olağanüstü güzellikteki mavi vahası Chutes and Ladders var. Kuzey Carolina'daki Turtleback Şelalesi 2. sırada. Ve listenin en başında bu yolculuğun bir numaralı bilinmeyen yüzme mekanı Zambiya'daki ölüme meydan okunan şeytanın koltuğu.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
16: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
15: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bunlar gibi yüzme mekanlarını hiç görmediniz. Çok gizli ve sizi suya dalmaya davet eden muhteşem yerlerin izini sürüyoruz. Hawaii'deki nefes kesici okyanusa sıfır lagünden, Costa Rica'daki 61 metrelik devasa şelaleye kadar.
1: Bu suya atlamak gerçekten muhteşem bir şey.
0: Meksika'da gizemli bir yeraltı mağarasında suya dalacak, Pensilvanya'da doğal su kaydırağından kayacaksınız. Dalgıç kıyafetinizi kapın, arazi aracınıza atlayın. Çünkü dünyanın en gizli yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
2: Muhteşemdi, güneşliydi ve su çok berraktı. Orada sonsuza kadar kalabilirdim.
0: Yolculuğumuza Brezilya'nın doğu kıyısından başlıyoruz. Ama başkent Rio de Janeiro'nun keşmekeşine gitmiyoruz. 1120 kilometre kadar kuzeyindeki küçük bir kasabaya, Piracara'ya gidiyoruz. Hedefimizde aksiyon yüklü ve sürprizlerle dolu süper bir gizli yüzme mekanı var. Piracara, Chapada Diamanta Milli Parkı'nın hemen dışında yer alıyor. Bir zamanlar altın ve elmas madenciliği yapılan bu kasaba şimdilerde bir ekolojik turizm mekanı. Kasaba şelaleleri ve mağaralarıyla ünlü. Ama yöre halkına nereye gitmeliyim sorusunu sorarsanız, sizi doğruca parkın dış sınırlarında bulunan ve Little Silver Grotto olarak bilinen gizli mağaraya göndereceklerdir. Milli parkın 70 kilometre kuzeyinde bulunan mağaraya toprak yoldan gidiliyor ve yol 1 saat kadar sürüyor.
3: Ne kadar güzel.
0: Yolun girişinde tabela yok. O nedenle Brezilyalı tatilciler Pedro, Bruna, Flavio ve Marcela yolu bulabilmek için bir rehberle anlaştı.
3: Bu yol roller coaster'dan farksız arkadaşlar. Resmen çölde gibiyiz.
4: Yaşasın.
3: Ha, geldik.
5: Nihayet. Nedir bu?
6: Mandakaru kaktüsü bu.
5: Oo.
3: Ben de bakayım.
5: Dikkat et.
6: Evet.
0: Yürüdükleri yol büyük kaktüsler, egzotik çiçekler ve kara tepeli marmosetlerin yaşadığı ağaçlarla bezenmiş bir doğa harikası.
7: Küçük bir maymun, inanılmaz sevimli.
0: 10 dakika süren bir yürüyüşten sonra Little Silver Grotto'nun giriş kapısına ulaşıyorsunuz.
5: Burası mı?
3: Aa,
6: evet.
3: Harika.
6: Evet.
3: Çok güzel.
0: Pratinya Nehri'nin beslediği 400 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Little Silver Gölü'nün parlak mavi suyu içilebiliyor ve gölde 24 balık türü yaşıyor.
8: Pedro, look this color of this water. Perfect.
5: Mükemmel.
7: Aman tanrım. Hemen atlamak istiyorum.
6: Ha, şuna bakın. Sudaki her şeyi görebiliyorum.
3: Tamam.
5: Çok, çok sıcak.
3: Su masmavi ve çok temiz. İnanılmaz güzel.
0: Suya bu benzersiz metalik parlaklığı veren şey kireç taşı ve mika kırıkları. Ama Little Silver Gölü'nün gerçek aksiyonunu yaşamak için gölü saran kayalıklara gitmek gerekiyor.
7: Yapabilir miyim bilmiyorum.
6: Hey, yap şunu.
7: Burası
6: yapmak
7: çok
6: zorundasın.
7: Yüksek.
0: İniş için buraya 90 metrelik bir halat hattı döşenmiş. Şimdi halatı kapıp 12 metre aşağıdaki suya düşüş için kendilerini yer çekimine bırakacaklar.
5: 1, 2, 3 atla.
7: Mükemmel. Bu atlayış gerçekten mükemmel.
5: Bunu anlatacak kelime bulamıyorum. Cidden müthiş.
0: Uçuş eğlenceli ama enerjinizi tüketmeyin. Çünkü en güzel macera buradan birkaç adım uzakta. Dolambaçlı bir patikadan ve tarih öncesine ait kaya oluşumlarının arasından geçiyorlar.
5: Şuraya bakın. Sesimi duyuyor musun?
0: Burası Little Silver Grotto. 122 metre derinliğinde suyla dolu devasa bir mağara.
3: Aa, çok güzel.

0: güzel.
1: Amacınız mağarayı keşfetmekse bir şnorkel takımına ve bir fenere ihtiyacınız var.
0: Bilemiyorum neyle karşılaşacağım ama yapmak istiyorum. Hem çok güzel hem de korkutucu.
1: Okyanus buradan 320 kilometre uzakta. Ama milyonlarca yıl önce burayı da kaplıyormuş. Akıntı tortul kaya...
2: Sesimi duyuyor musun?
1: Burası Little Silver Grotto. 122 metre derinliğinde suyla dolu devasa bir mağara.
0: Aa, çok güzel.
1: Amacınız mağarayı keşfetmekse bir şnorkel takımına ve bir fenere ihtiyacınız var.
0: Bilemiyorum neyle karşılaşacağım ama yapmak istiyorum. Hem çok güzel hem de korkutucu.
1: Okyanus buradan 320 kilometre uzakta. Ama milyonlarca yıl önce burayı da kaplıyormuş. Akıntı tortul kayaları aşındırarak bu mağarayı...

0: Yanınızda bir lamba getirdiyseniz tabandaki sarkıtları ve bu mağarayı yuva bilen bitkilerle hayvanları inceleyebilirsiniz. Etrafınızı saran minicik gümüş balıklarını görünce mağaraya neden bu adın verildiğini anlayacaksınız. Little Silver Grotto'da bütün gün kalsanız bile bu süre buranın tamamını görmeniz yetmeyebilir. Bu macerayı deneyimleyen insanlar buradan ayrılmayı hiç istemiyor.
1: Rüya gibi bir yer, muhteşem. Muhteşem bir gün geçirdik. Hiç unutmayacağım. Asla.
0: Şimdi ise Costa Rica'ya. Başkent San Jose'nin 64 kilometre uzağındaki La Fortuna kasabasına gidiyoruz. Küçük bir köyde dünyanın en etkileyici yüzme mekanlarından biri gizli. Bu bölgeye son derece faal ve 1615 metre yüksekliğindeki Arenal Yanardağı hükmetmekte. 50 yıl önce patladığında yakınlardaki 3 köyü yok etti ama bu köye dokunmadı. Kendilerini şanslı addeden köylüler, Burrio olan köy adını La Fortuna yani şans olarak değiştirdiler. Siz de kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Çünkü bölgedeki gür yağmur ormanını ziyaret edecek, kaynağı bir şelale olan La Catarata de la Fortuna isimli rüya gibi bir yüzme mekanına tanık olacaksınız.
2: Arkadaşlar, manzara harika değil mi?
3: Evet, harika.
4: Evet, cidden muhteşem.
0: Amanda, Ian, Jonathan ve Alan La Fortuna'da yaşıyor. Ama şelalelere gelmek onlar için her zaman heyecan verici.
3: Costa Rica'da yağmur ormanının ortasında yaşamak harika ve çok heyecan verici bir deneyim. Tabiatın ortasındayız. Her zaman kurbağaları, örümcekleri görüyoruz. Doğanın kucağında yaşamak hayatın basit sorunlarından uzaklaşmamızı sağlıyor. Ağaçların arasından şelaleyi görebiliyorum. Siz de görüyor musunuz?
2: Evet.
4: Evet, ben görüyorum.
0: Şelaleye gitmek için epeyce aşağı iniyorsunuz. Dağın eteğine 550 basamaklı bir merdivenden iniliyor.
5: Galiba yaklaşıyoruz.
4: Sesini duyabiliyorum.
2: Çok güçlü bir ses.
0: Gürül gürül akan suyun güçlü sesi sizi doğruca hedef noktasına götürüyor.
3: Vay canına, ne kadar.
2: İnanılmaz. Tanrım,
4: girmek için harika. Sabırsızlanıyorum.
0: La Fortuna şelalesinin kaynağı olan Arenal Nehri 70 metre yukarıda. Şelale 3500 yıl önce yakınlardaki Cerro Chato yanardağından püsküren lavların buraya akıp dağ yamacını oymasıyla oluşmuş.
3: Merdivenlerden inip bu devasa şelaleyi görmek muhteşem bir duygu. Çok büyük, gerçekten devasa.
0: La Fortuna'daki atlama havuzu 15 metre genişliğinde ve derinliği de 2,5 metre. Doğanın bu çok büyük ve güçlü mucizesine yakından tanık olabiliyorsunuz.
2: Aşağı iniyorsunuz ve yüzünüze su püskürten 70 metrelik bir şelaleyle karşılaşıyorsunuz. Su bayağı soğuk ama dağınız da muhteşem.
0: Suyun sıcaklığı yıl boyunca 24 derece civarında. Yanardağlardan gelen sülfür dioksit ve yağmur ormanındaki dip kayalardan gelen kalsiyum karbonat karışımı suya bu yanar döner mavi yeşil rengi veriyor.
4: Sudaki her şeyi görebiliyorsunuz. İnanılmaz berrak. Biraz soğuk. Çünkü şu anda yağmur ormanının ortasındayız. Ama suya girdiğinizde cidden harika hissediyorsunuz. Muhteşem.
0: Havuza saniyede 190 bin litre su akıyor. Bu miktardaki su her gün 6500 adet olimpik yüzme havuzu doldurmaya yeter.
2: Şelale muazzam güçlü. Ne kadar hızlı kulaç atarsak atalım yaklaşmayı başaramıyoruz. Altına girmeye çalışıyoruz ama imkansız. Su bizi dışarı itiyor.
0: İnsanla doğa arasında geçen bu mücadeleyi kazanan taraf her zaman doğa oluyor. Ama çok eğlenceli ve denemekten zarar gelmez. Kendinizi sadece akıntıya bıraksanız bile La Fortuna'da harika bir deneyim yaşayacaksınız. Çünkü burası duyularınızın tamamını uyarıyor.
3: Buradaki ses, gürül gürül akan suyun sesi. Çok gürültülü ama yine de insan burada huzur buluyor. Suyun enerjisi insana huzur veriyor. Sihir gibi bir şey.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydum.
10: Hasan, uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de...

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Şimdi de Batı Maine'e, New Hampshire sınırına yakın bir yere gidiyoruz. Hedefimizde kaya atlayıcılarının favori mekanı var. Gizlendiği yere inanamayacaksınız. Karşıda gördüğünüz Saddleback Dağı. Eyaletin en yüksek dağlarından biri ve Maine'in en popüler kayak merkezine ev sahipliği yapıyor. Burası ise balıkçıların uğrak yeri Rangeley Göller Bölgesi. Ama bu yoldan giderseniz mutlaka görülmesi gereken bir şeye tanık olacaksınız. Eyaletin en iyi yüzme mekanlarından biri. Çok katlı bir şelale. Adı da Small Falls. Cliff Life ekibinden Mike, Dan ve Julia 4 numaralı otoyoldan şelalelere gidiyor.
6: Şu anda olduğumuz yer bence buraların en güzel yeri.
7: Şelaleyi bulursak tabii. Telefonunuz çekiyor mu? Benimki çekmiyor.
5: Her yıl dağlara giden binlerce ziyaretçi bu yoldan geçiyor. Ama bu sıradan görünümlü mola alanını atlıyorlar. Oysa New England'ın en görkemli kaya atlayışı mekanlarından biri burada bulunuyor.
8: Burası olmalı.
6: Bu da ne? Evet. Evet burası.
8: Ben hazırım.
6: Ben hazırım. Buraya vardığında arabadan iniyorsun.
9: Çok uzakta değil değil mi?
6: Evet. 100 basamaklı merdiveni indikten sonra bum. Şelale orada tam karşında.
5: Small Falls her şey olabilir ama kesinlikle adı gibi küçük değil. Havuzlarla birbirine bağlanan 4 kademeli şelale toplam 16,5 metre yüksekliğinde.
6: Atlayacağımız yer şurası
9: evet.
6: mı? Ne?
9: Buradan bakınca devasa görünüyor değil mi?
5: Adrenalin bağımlısı kaya atlayıcılarının rüyası olan ve keşfedilmeyi bekleyen bu mekanda isteyebilecekleri her yükseklikte kaya bulunuyor.
9: Pekala, bence orası çok iyi.
8: 9,5 metre.
5: Ama sadece kayanın yüksekliğini değil, suyun derinliğini de kontrol edin.
8: Buranın derinliği 2,5-3 metre. Muz gibi atlayıp hemen yukarı kıvrılmalısın.
5: Cliff Life ekibi 5 yıldır birlikte kaya atlayışı yapıyor. Ne zaman fethedilmeyi bekleyen yeni bir 9 metrelik kayalık bulsalar bunu tam bir şova dönüştürüyorlar.
10: 3, 2, 1, hadi! Hey!
11: İlk atlayış yapılmışsa ve iyi gitmişse işte o zaman parti başlar. Evet!
12: Oh, müthiş bir atlayıştı.
13: Sakalı gördün mü? Sakal dediğin böyle olur.
14: Sakal dediğin böyle olur.

0: Ama Small Falls'da 9 metrelik atlayış sadece ısınma atlayışı. Yukarı giden patikadan çıkarsanız atlama havuzundan yüksekliği 15 metre olan bir atlama platformu bulacaksınız. En deneyimli kaya atlayıcıları bile bu platformda duraklayabilir.
1: Biraz korktum. Atlamak istediğimi sanmıyorum.
2: Ben deneyeceğim ve muhtemelen bir yerime bir şey olacak. Ama kaya atlayışı bunu gerektirir. Cidden korkuyorum.
3: Atla hadi!
4: Oo, çok iyiydi.
0: Buradan atlandığında zaman duruyor sanki. Suya değene kadar geçen süre sadece 3 saniye.
5: Yaptığım en yüksek atlayış olacak.
6: Çok sayıda atlayış yaptık. Bazıları çivileme atlayıştı, bazılarında burgu ve takla vardı. Cidden çok süper bir gündü. Herkes harika zaman geçirdi. Cidden çok güzel eğlendik. Kesinlikle tekrar geleceğim.
1: Burası gizli mekanımız olabilir bence.
7: Cliff Life ekibi için bundan daha iyi bir mekan olamaz. Mükemmel bir gün geçirdik.
0: Şimdi de Pasifik'in kuzeybatısına. Eugene'in bir saat kadar dışında bulunan ve adını kesinlikle hak eden renkli bir yüzme mekanına gidiyoruz. Burada en çok tutulan yer Willamette Milli Parkı. Görkemli Washington Dağı'na ev sahipliği yapan bu park, 2430 kilometre karelik ormanla kaplı bir yer. Buraya insanlar genellikle doğa yürüyüşü ve bisiklet gezisi için gelir. Ama ormanın orta yerinde gizlenmiş ve dünyada hiçbir benzeri olmayan bu masmavi yüzme mekanından haberleri bile yoktur. Bugün buranın yerlisi Dan ve Nick, arkadaşları Devon'ı ormanın derinliklerine götürüyor. Amaçları Tamalich Blue Pool'u bulmak.
8: Uzun zamandır bunu yapmak istiyordum.
1: Burası gizli bir yer ve insanların burayı öğrenmesini istemiyoruz. Yani buraya gelmeyin.
0: Mavi gölü gösteren hiçbir tabela yok. O yüzden Mackenzie River patikasını bulmaya çalışın. Sonrasında size 6,5 kilometrelik bir yürüyüş bekliyor. Ama bu yürüyüş dünyanın en güzel patikalarından birinde yapılacak.
1: Mackenzie River patikası bence Amerika'daki en müthiş manzaraya sahip patika.
8: Resmen tablo gibi.
1: Kesinlikle.
9: Sen bir de havuzu gör.
8: Çok heyecanlıyım. Süper.
0: Bu devasa köknar ağaçlarının yüksekliği 91 metreyi bulabiliyor.
1: Bilemedim. 30 metre var mıdır?
8: Burada her şey çok büyük. İnsan kendini el değmemiş bir dünyada gibi hissediyor.
1: Burası Oregon. Ağaçların bile sakalı var.
0: Patikada ilerlerken birkaç dar köprüden geçiyorsunuz. Bazılarını insanlar yapmış, bazılarını ise tabiat ana yaratmış.
8: Çok güzel ve sağlam bir köprü.
9: Evet, kesinlikle.
0: Yosun kaplı volkanik kayaları gördüğünüzde yaklaştığınızı anlıyorsunuz.
9: Oo, bence bunu buradan görebilirsin.
8: Aman tanrım.
0: Ağaçlar aniden kenara çekiliyor ve size ülkenin en renkli suyuyla dolu gölüne giden yolu açıyor.
8: Vay canına.
9: İşte geldik.
1: Vay canına.
8: Tanrım, şu renge bak.
1: Gerçekten
8: bu
1: muhteşem.
8: Bu hayatımda gördüğüm en güzel mavi.
0: Tamalich, genişliği 30 metre olan etkileyici bir doğal lagün.
8: Yüce tanrım.
9: Çok güzel.
0: Yakınlarda Mackenzie Nehri çağıldarken buradaki su durgun ve cam gibi.
1: Hiç yaşlanmıyor. Gerçekten inanılmaz.
8: Rengi inanılmaz güzel.
1: Evet, bir benzeri daha yok.
0: Patika 15 metre yüksekliğindeki bir uçurumun kenarında sona eriyor. Suya ulaşmak için ya dik kayalıktan inecek ya da eğlenceli yolu seçeceksiniz.
1: 15 metre aşağıda görüşürüz.
0: Bu yükseklikten aşağıya sadece 64 kilometrelik hızla atlayacaksınız. Neyse ki Tamalich 9 metre derinliğinde ve çevredeki düzinelerce atlama platformundan yapılacak atlayışlar için mükemmel bir iniş yeri. Ama hazırlıklı olun. Bir şok daha yaşayacaksınız.
8: Çok soğuk ama çok eğlenceli.
9: Her tarafım karıncalanıyor.
1: Bu kayadan atladığınızda hissettiğiniz duygu hiçbir şeyle kıyaslanamaz. İki kat yüksekten serbest düşüşle suya dalıyorsunuz. Gerçekten muhteşemdi.
0: Havuzun suyu çok berrak ve masmavi. Çünkü tabandaki volkanik kayalar her türden çökeltiyi filtre ediyor ve geriye sadece dünyanın en saf suyu kalıyor.
8: Buraya mutlaka gelmelisiniz. Hem bu güzel gölde hem de patika yürüyüşünde arkadaşlarınızla harika zaman geçireceksiniz.
1: Buranın şahane fotoğraflarını görmüştüm. Ama şahsen burada olmak ve bu muhteşem gölde yüzmek gerçekten bambaşka şey.
9: Evet, hiçbir fotoğraf makinesi bu yeri hak ettiği gibi çekemez. Kendi gözlerinizle görmelisiniz.
0: Müzik Şimdiki durağımız Utah Çölü'nde hiç ummadığınız bir yerde benzersiz bir yüzme macerası yaşayacağınız Zion Milli Parkı'nda. Las Vegas'tan 257 kilometre uzakta Nevada sınırında yer alan Zion, 590 kilometre kare büyüklüğünde nefes kesici kum taşı kayalıklar ve kanyonlarla dolu bir milli park. Bölge her yıl Zion'un muhteşem manzaraları için buraya gelen binlerce kampçıyı ağırlasa da, çoğu parkın en muhteşem manzarasını yani Zion Kanyonu'nun altına gömülü çok gizli bir yüzme mekanını görme şansını yakalayamıyor. Bu mekanın adı Subway.
8: Wow! Evet!
3: Nihayet gidiyoruz.
0: Burada yaşayan iki dağcı Camille ve Bernie arkadaşları Connor'ı parka götürüyor. Connor parkın bu kısmını ilk kez görecek.
3: Bu manzara gerçekten çok güzel, yüce tanrım.
8: Şu anda Wildcat patikasına giriyoruz. San Vegas resmen başlıyor.
0: 16 kilometrelik yolculuk kum taşından oluşmuş kanyonun zirvesinde geçecek 5 kilometrelik kolay bir yürüyüşle başlıyor.
4: Vay canına, bu manzara gerçekten müthiş.
3: Mükemmel bir gün.
8: Ofisime hoş geldiniz.
3: Bu nasıl bir manzara?
0: Şimdi dik ve dar bir dağ geçidinden 610 metre aşağı inilecek. Halatları bağlama zamanı.
3: Halatlı inişi ilk kez yapıyorum.
0: Subway yolunda halatlı iniş birkaç kez daha yapılacak. Bu nedenle buraya mutlaka deneyimli bir rehberle gelinmeli.
3: İşte bu kadar.
4: Tebrikler. Cidden çok iyiydin. Etkilendim.
3: Hayatımda ilk kez halatlı dağ inişi yaptım. Çocukken yaz kampında küçük kayaları tırmanmıştım.
0: Ama macera daha yeni başladı. Bu noktadan sonrası çok daha ıslak olacak. Birazdan antik bir Maya mezarlığı ve deniz kenarındaki bir doğal havuz. İkisi de tehlike demek.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi?

0: Trivago.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, kalbimle
2: benim, BİM. Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Zion Milli Parkı masmavi gökyüzü ve kumtaşı kanyonlarıyla ünlü. Ama burada çok daha derin ve gizli bir güzellik daha var. Yer altındaki bu yüzme mekanının adı Subway.
19: Şimdi dalgaç kıyafeti giyip süper soğuk bir tura çıkacağız ve biraz yüzeceğiz.
18: İkinci halatlı iniş noktasındayız. Aşağıdaki derenin kaynağı bir menba suyu ve burası dere suyunu ısıtacak kadar güneş ışığı almıyor.
20: Buz banyosu yapmak gibi bir şey bu. Gerçekten buna değer. Şu anda çok az insanın görme şansı yakaladığı bir noktadayız.
18: Kanyonun daraldığı noktada bir dizi atlama havuzuna giriş yapıyorsunuz ve buradan çok daha aşağılara iniyorsunuz.
20: Dalgıç kıyafeti işe yarıyor.
18: Üçüncü ve son halatlı inişle kanyonun en karanlık kısmına iniyorsunuz. Ve burada 3 metrelik bir şelale var.
20: Burası muhteşem. Süper! Şu manzaraya bak. Oraya halatla indik ve arkadaki kanyondan gelen şelale sesini duydum. Çok izole bir yerdi.
18: Macera başladıktan 10 saat sonra nihayet tünel şeklindeki ve Subway adını veren o kanyona ulaşacaksınız.
19: Zafer bizim çocuklar.
21: İşte burası. Subway şu anda bulunduğumuz yer.
20: Kesinlikle beklediğim gibiydi. Hatta daha bile iyiydi. Yüzlerce metrelik uçurumlar, tüp şeklinde duvarlar vardı. Nehir içinden geçiyordu.
19: Harika.
20: Rampadan kayarak küçük bir havuza girdik. Mükemmel bir son oldu.
19: Bir daha yapalım mı?
20: Evet, hazır kesinlikle.
19: Misin? Tamam,
20: evet.
19: Bir, iki,
20: hadi.
19: Üç.
20: Kesinlikle muhteşem bir gün geçirdik.
18: Şimdi ise Amerika'nın tropikal cennetine, Hawaii'ye gidiyoruz. Hedefimizde en kuzeyinde yer alan adası Kauai var. Bu ışıklar saçan yüzme mekanının varlığına inanmanız için onu mutlaka görmelisiniz. Yemyeşil ormanlarından ötürü Bahçe Adası da denen Kauai Adası'nda artık sönmüş volkanların neden olduğu engebeli dağlar ve kayalıklar bulunuyor. Bu volkanların püskürttüğü lavlar adanın kuzey kıyısında sayısız koy ve gelgit havuzu oluşturmuş. Ama bunlardan biri var ki mutlaka görülmesi gerek. muhteşem Queensbed.
1: Queensbed'e gidiyoruz. Bu dünyada cenneti yaşayacağız.
18: Adada yaşayan Chelsea ve Lexi, Princeville'den yola çıkıp kuzey sahiline gidiyor. Yüzme mekanına inen patika sadece birkaç kişinin bakmayı akıl edebileceği bir yerde gizli.
3: Bence yerini çok az insan biliyor. Mekan bir golf sahasının arka tarafında ve bir yerleşim alanında.
18: Aracı park ettikten sonra kıyıya kısa ama muhteşem bir yürüyüş yapacaklar.
1: Harika görünüyor.
18: Aşağı inildiğinde çamur zemin bitiyor. Girintili çıkıntılı volkanik kayalık başlıyor ve karşınıza dikdörtgen şeklinde derin bir koy çıkıyor.
3: Bazen insanlar yanlışlıkla burayı Queensbed sanıyorlar ama değil. Yürümeye devam edin. Kesinlikle suya atlamayın. Burası çok tehlikeli.
18: Yöre halkı buraya haklı bir nedenden ötürü ölüm havuzu diyor. Her yıl burada en az bir ölüm yaşanıyor. Queensbed'e gitmek için sola dönüp sahildeki volkanik duvarı takip ediyorlar. Ve sonunda hedefe ulaşıyorlar.
3: Vay canına! Bugün çok güzel.
1: Su çok,
3: çok
1: temiz.
3: Çok berrak.
18: Queensbed, turkuaz renkli pırıl pırıl bir gelgit havuzu. Çevresindeki siyah volkanik kaya sayesinde havuz çok daha etkileyici görünüyor.
3: Burada kayalıktan uzaklaşmışsanız yönünüzü bulmakta çok zorlanıyorsunuz ama aradaki 3 metrelik alan oldukça güvenlidir.
18: Hemen yandaki okyanusun aksine Queensbed'in muhteşem suyu sizi içine atlamaya davet ediyor.
22: Suyun derinliği 4,5 metreye varıyor.
3: Suyun sıcaklığı mükemmel. Saatim 27 derece olduğunu söylüyor. Sonsuza dek bu suda kalabilirim.
18: Queensbed adını 1800'lerde adayı ziyaret eden Hawaii Kraliçesi Emma'dan almış. Bu tuzlu su havuzunun suyu her zaman temiz ve berrak. Çünkü okyanus dalgaları suyu sürekli yeniliyor. Bu arada aynı dalgalar koya birkaç ziyaretçi de sürüklüyor.
3: Etraftaki küçük balıkları görebiliyorsunuz. Minik papağan balıkları var. Ve çok sayıda kaplumbağa yavrusu var. Onlarla birlikte yüzmek çok eğlenceli. Gerçekten muhteşemdi. Güneş harikaydı ve su gerçekten berraktı.
1: Çok güzeldi. Bu suya girebildiğimiz için şanslıyız. Muhteşem bir deneyim oldu.
18: Şimdi ise Pensilvanya'daki Ohio Pyle Eyalet Parkı'na gidip ülkedeki en müthiş doğal su kaydıraklarından birinin izini süreceğiz. Parkın bulunduğu 81 kilometre karelik alan ormanlarla kaplı. Yaki-Gaini Nehri'nin gürül gürül akan suları Mississippi'nin doğusundaki en güzel rafting alanının ortasından geçiyor. Ve gizli bir yerinde fazla ekipman kullanmadan bu coşkun suların keyfini çıkarabileceğiniz bir yüzme mekanı var. Burası Meadow Run Su Kaydırağı. Burada yaşayan Tom ve Mark arkadaşları Justin ve Rebecca ile birlikte o kaydırağı bulmaya çalışacak.
23: Çok heyecanlıyım.
24: Ben de çok heyecanlıyım. Daha önce hiç doğal su kaydırağından kaymadım.
18: Yolda çok büyük bir nehir boğazından geçeceksiniz.
25: Çok etkileyici. Suyun aşağı inişini seyretmek çok zevkli. Yogini Nehri'nin kalbinde 6 metre yüksekliğinde bir şelale var. Kesinlikle ülkenin en güzel nehirlerinden biri bence.
18: Buradan sonra nehri takip ediyorsunuz. Yolda çok sayıda serinleme fırsatınız olacak.
26: Evet!
25: Harika!
18: Cucumber Falls tabelalarını takip edin. Hazır oradayken manzaranın tadını da çıkarın. Bu gelin duvağı gibi akan 11 metrelik şelale eyaletteki en güzel şelalelerden biri. Su kaydırağına giden patika buradan başlıyor. Ama hiç kolay olmayacak.
25: Islak yerlerde adımlarınıza dikkat edin. Dikkatli yürüyün.
18: Nehir boyunca 800 metrelik bir tırmanış yaparken çok kaygan kayalıklardan geçeceksiniz.
25: Hiç acele etmeyin. Buranın tadını çıkarın.
18: Ve çok geçmeden sadece size ait su parkına ulaşacaksınız. İşte Meadow Run Doğal Su Kaydırağı.
24: Burası cidden muhteşem. Böyle bir yer hiç görmemiştim. Su kayalıkların arasından akıyor. Gerçekten çok güzel.
25: Pekala, gidelim hadi. Woohoo! Yere oturuyorsunuz ve bir anda ilerlemeye başlıyorsunuz. Su sizi itiyor ve kayaların üstünde kayıyorsunuz. Bu kadar güzel bir yer olamaz.
23: Biraz
2: biraz korkuyorum ama çok eğlenceli görünüyor. Yapalım şunu.
18: Meadowrun su kaydırağı 300 milyon yaşında bir kum taşı dip kayasındaki çatlaktan yüzyıllar boyu akan nehir suyu tarafından oluşturulmuş bir yer. Sonuç 30 metre uzunluğundaki bu dar ve kıvrımlı kaydırak. Bittiğinde 90 santimetre derinliğinde bir havuza düşüyorsunuz.
25: Sürekli akan suyun uyguladığı basınç burada kum taşını pürüzsüzleştirmiş. Bu sayede kolayca kayıyorsunuz ve cidden çok eğlenceli.
18: Ama buradan kaymak her zaman bu kadar pürüzsüz olmuyor. Şiddetli bir yağmurdan sonra nehrin bu kısmı çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden gelmeden önce hava durumunu kontrol edin. Hava bugünkü gibi mükemmelse sizi hızla kaydırmaya yetecek su akıntısını bulacak, çok eğlenecek ve tekrar tekrar kaymak isteyeceksiniz.
25: Adrenalin had safhada. Süper eğlenceli bir şey. Herkese tavsiye ediyorum.
4: Çok güzel bir deneyimdi.
24: Çok eğlendim.
18: Şimdi de Meksika'nın ormanlarla kaplı doğu sahiline gidiyoruz. Cancun'un 90 dakika güneyinde bulunan Chemuil adlı küçük bir kasabada hala keşfedilmeyi bekleyen gizemlere sahip muhteşem bir yüzme mekanı bulacaksınız. Chemuil'in çevresinde çok güzel plajlar ve sahile yakın yerlerde temiz su havuzları bulunmakta. Ama bölgenin içlerine doğru birkaç kilometre yürüdüğünüzde çok daha güzel bir yüzme mekanı bulacağınız ormanlık bir alana gireceksiniz. Bu muhteşem mekan Cenote Hayvan Mezarlığı olarak biliniyor.
19: Pekala çocuklar, hayvan mezarlığına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım.
18: Dalgıçlık yapan Sarah, arkadaşları Rose ve Lucretia'yı buraya ilk kez getiriyor. Asfaltsız yolda 20 dakikalık bir yolculuk yapıyorlar.
19: Çok heyecanlıyım.
18: Oraya vardığınızda göreceğiniz ilk şey suyla dolu bir mağara olacak.
19: Şu yansımaya bakın. Bunlar ağaç kökleri.
24: Çok güzel.
18: Ziyaretçilerin çoğu için burası yolun sonu. Ama macera tutkunları için...
19: Hazır mıyız kızlar?
24: Evet, hazırız.
19: Evet.
18: Çok daha derinlere açılan bir kapı daha var.
19: Muhteşem.
18: Cenote Hayvan Mezarlığı, kireç taşı dip kayanın çökmesiyle oluşmuş doğal bir obruk. Antik Maya halkı bu havuzların yeraltı dünyasına açılan kapılar olduğuna inanıyordu.
19: Bu kaya oluşumları çok güzel. Aşağıda neler olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
18: Tüplü dalış yapmayı biliyorsanız o yeraltı dünyasını kendiniz keşfedebilirsiniz.
19: Bu dalış çok keyifli ama sadece deneyimli dalgıçlar burada dalabilir. Hazır olduğumuzda fenerlerimizi yakacağız.
18: Cenote Hayvan Mezarlığı'nın gizli dünyasına hoş geldiniz. İlk mağaradaki suyun derinliği 3 metre. Güneş ışığı olmadığı için su çok berrak çünkü burada yosun gelişemiyor.
19: Görüş mesafesi çok açık. Dipteki kum tepelerini rahatça görebiliyorsunuz. Bu küçük tepecikleri sedimentler oluşturuyor. Buradaki dekorasyon parçaları çok ama çok narin, çok kırılgan ve giderek ufalıyor.
18: Konu kaya oluşumları olduğunda hayvan mezarlığı Meksika'nın en güzel dekore edilmiş obruğu olarak kabul ediliyor. Ama obruğa bu adın verilmesine neden olan şey bunlar. Arkeologlar bu obruğun Mayalar tarafından hayvan kalıntılarını atmak ya da kurban hainlerini düzenlemek için kullanıldığını düşünüyor. Kemiklerin arasında bir tapirin çene kemiğini, tarih öncesinde yaşamış bir devenin fosilleşmiş kalıntılarını bulacaksınız.
19: Tapirin dişlerini falan görmek çok acayipti, çok güzeldi. Kocaman çene kemikleri, devasa kol kemikleri, bir de kafatası vardı.
18: Ve onları bekleyen bir mağara daha var. Daha derine indiğinizde 9 metrelik devasa bir odaya ulaşıyorsunuz. Bu beyaz duvarlar kalsiyum karbonat ve kireç taşından oluşmuş.
19: İçeri giren suya bu turkuaz rengi veren gün ışığını görebiliyorsunuz. Çok güzel.
18: Çıkmaya hazır olduğunuzda yapmanız gereken ışığa doğru gitmek.
19: O ışığı görünce... Başardık, harika bir dalıştı. Kimseye bir şey olmadı ve hepimiz harika zaman geçirdik diyorsunuz. O ışığı görmek büyük bir rahatlama hissi yaratıyor.
24: Harikaydı değil
19: Gerçekten
24: mi?
19: Gerçekten muhteşemdi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz arkadaşız. Ben çok eğlendim.
21: Gelin birlikte dalalım.
5: Yakında görüşelim millet.
18: Şimdi ise Colorado'ya, Rocky Dağları'nın ünlü batı yamacına gidiyoruz. Burada ülkenin ulaşılması en zor yüzme mekanlarından birini bulacaksınız. Colorado'nun bu dağlık bölgesinde Marble adlı küçük bir maden kasabası bulunuyor. Bu kasaba Amerika'daki bazı önemli anıtlarda da kullanılmış beyaz mermeriyle ünlü. Ama sadece 16 kilometre uzakta çok etkileyici bir yer daha var. Eyaletin en güzel yüzme mekanlarından biri olan bu yerin adı Devil's Punch Bowl. Oraya gitmek için rehbere ve arazi aracına ihtiyacınız var.
6: Jeep turu için rezervasyon yaptırmıştım.
7: Buna cidden hazır mısınız?
6: Kesinlikle hazırız.
18: Garth ve kız arkadaşı Brittany sorunsuz bir yolculuk için ikisine de sahip.
9: Arka tarafa zıplayabilirsiniz. İstediğiniz yere oturun.
18: Asfalt yoldan kasaba dışına çıkıyorsunuz. Ama 20 dakika sonra çok daha uç bir yola giriyorsunuz. Schofield Pass adı verilen bu taşlık yol 16 kilometre uzunluğunda.
6: Çok heyecanlıyım. Oradan bir kez geçmiştim. Ama haberim bile yoktu. Bence burası Colorado'da yaşayanların mutlaka görmesi gereken yerlerden biri.
18: Bir saatlik zorlu yolculuktan sonra maceranın en tehlikeli kısmına, yani 90 metrelik dik bir uçurum üstünden geçen tek şeritlik yola ulaşacaksınız.
6: Karşıdan gelen olmasın diye dua ediyoruz. Gelen olursa birinin geri dönmesi gerekecek. Çünkü geçmek imkansız.
21: Ya da geri
6: evet,
21: gidecek.
6: Evet, geri gidecek.
21: O yolda geri gitmeyi kimse istemez.
6: Geri giden olmayı kesinlikle istemiyorum.
21: Ben de.
6: Aman tanrım.

0: it stays with me.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
8: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
5: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Colorado'da bulunan ve eski bir maden kasabası olan Marble, gerçek bir Rocky Dağları mücevherine, muhteşem bir yüzme mekanına ev sahipliği yapıyor. Ama oraya ulaşmak için dünyanın en zorlu yolculuklarından birini yapmanız gerek.
4: İyi ki aracı Tim kullandı. Yanımdaki adama bu konuda güvenemiyorum doğrusu.
5: Evet.
3: O kadar tehlikeli bir yol ki buraya şeytanın kasesi denmesine şaşmamak gerekli.
5: Oh. Devil's Punch Bowl. Kase burası mı?
6: Evet burası.
5: Aman tanrım.
4: Ne çok su var.
5: Çok acayip.
4: Muhteşem.
5: Evet.
4: Şuraya
5: bakar mısın? 1,5 saatlik jeep yolculuğundan sonra Crystal River Falls'a nihayet ulaştık. 2 şelale var. Şu anda kesinlikle Colorado'nun en güzel manzaralarından birine bakıyorum.
3: Devil's Punch Bowl'da Crystal River'daki 2 şelalenin oyduğu 2 kase var aslında.
5: Yukarıdan nasıl göründüğüne baksana.
3: Bir zamanlar bu bölgede bulunan yüzlerce maden için elektrik bu akarsudan elde ediliyormuş.
4: Şu 2 havuza baksana. Gerçekten muhteşem.
3: Suya buradan atlamak isteyebilirsiniz. Ama buradaki havuzların derinliği yıl boyunca sadece birkaç metre oluyor. Güvenlik önemli, o yüzden dere yatağından girmekte fayda var. Burası dağlardaki karların erimesiyle inen sudan besleniyor. Suya bu muhteşem rengi nehrin aktığı bakır yatakları veriyor.
4: Başardık! Su gerçekten de kristal gibi berrak. Muhteşem. İyi ki gelmişiz.
3: Bu soğuk suya girmek cesaret ister ama korkmayın. 4,5 metrelik şelalenin altındaki eğlenceniz bittiğinde sıcak Colorado güneşi kurumanıza yardım edecektir.
4: Çok güzel. Vücudunuzdaki her hücrenin yaşadığını ve sizi yaşattığını hissediyorsunuz.
5: Canlanıyorsunuz.
4: Bu yüzden yaşıyoruz değil
5: Doğru,
4: mi?
5: Doğru, kesinlikle.
4: Bu yüzden dünyaya
5: evet,
4: geldik.
5: Evet, o yüzden buraya geldik.
4: Böyle anlar için yaşıyoruz.
3: Ama bu bölgede muhteşem bir yüzme mekanı daha var. 32 kilometrelik zorlu bir dağ yolculuğundan sonra aksiyon dolu bir atlama havuzuna ulaşıyorsunuz. Oranın adı da Devil's Punch Bowl. Bu mekanın bulunduğu bölgenin adı Independence Pass. Aspen'dan 82 numaralı yola giriyorsunuz ve Roaring Fork Nehri boyunca ilerliyorsunuz. Bu coşkun ırmağın suyu tek yerde duruluyor. O özel yerde zümrüt yeşili suyuyla meşhur yüzme mekanı, yani Colorado'nun 2. şeytan kasesi. Bu kase 80. kilometreyi gösteren tabelaya çok yakın.
7: Burayı bilen çok insan yok aslında. O yüzden göreceğimiz için çok heyecanlıyız.
3: Colorado'lu Remy, Haley, Ivana ve Maris daha yabancı değil. Ama bu patikayı gösteren hiçbir işaret yok ve hepsi de buraya ilk kez geliyor.
8: Sence daha ne kadar var?
7: Aslında hiç emin değilim.
9: Raymond'in rehberliği biraz canımı sıkıyor. Bence buralarda yolumuzu kaybedebileceğimizin farkında değil. Sonuçta elimizde bir harita falan yok.
7: Suyun sesini duyuyor musunuz çocuklar? Yaklaştık. Pekala, dikkatli yürüyün. Galiba bulduk.
9: Gerçekten mi?
7: Vay canına.
8: Aman tanrım, çok güzel.
7: Su ne kadar berrak.
8: Aa, çok güzel.
7: Harika bir gün geçireceğiz.
3: 30 metre büyüklüğündeki bu yüzme mekanı milyonlarca yıldır süren erozyonla ve Roaring Fork nehrinin aşındırmasıyla oluşmuş.
9: Hemen suya girelim.
3: Diğer şeytan kasesi gibi bu havuza girmek için de aşağı inmeniz gerekiyor. Ama daha çok heyecan arayan birileri mutlaka çıkar.
7: Vay canına, atlama zamanı.
9: Harikaydı Remy.
8: Haydi Ivan.

0: Atlayamam.
1: Tabii ki atlayabilirsin.
0: Ama çok korkuyorum.
1: Yapabilirsin, atla hadi.
0: Gerçekten korkuyorum, hem de çok. Yapamam. Atladım ama küçük kayalıklardan. Bugün kendimi test edeceğim.

0: Buraya kadar geldim. Öyleyse bu heyecanı yaşamalıyım dedim.
1: Havadayken çok heyecanlanıyorsun. Sonra bir anda suyu hissediyorsun.
2: Nehrin kilometrelerce mineral yataklarından geçmesi nedeniyle su bu muhteşem zümrüt yeşili renge sahip. Ve suyu başka canlılarla da paylaşıyor olmanız mümkün. Kasenin şekli nedeniyle doğal bir anafor oluşuyor ve bu da nehirdeki balıkları tuzağa düşürüyor.
3: Su çok derin. Ne kadar derin olduğunu anlayamıyorsunuz. Çünkü su inanılmaz berrak. Ama aşağı baktığınızda sizinle birlikte yüzen balıkları görüyorsunuz. Her şeyi görüyor olmak müthiş bir şey.
1: Nefes kesici bir güzellik. Su inanılmaz berrak. Harika bir gündü. Cidden çok eğlendik bugün.
3: Burayı gördükten sonra tekrar geleceğimizden ve böylesini bulmak zor olsa da yeni yerler arayacağımızdan emin oldum. Ama aramaya devam edeceğiz.
0: Atla!
1: Harikaydın Remy.
2: Dünyayı dolaştık ve sizi görebileceğiniz en gizli ve muhteşem yüzme mekanlarından bazılarına götürdük. Şimdi bu inanılmaz yolculuktaki duraklarımıza puan vereceğiz. 10 numaraya Pensilvanya'nın ıslak ve heyecanlı Meadow Run su kaydırağı oturuyor. Utah'ın kanyon macerası mekanı Subway 9. sırada. 8. sırayı Oregon'daki adını fazlasıyla hak eden Tamalich Blue Pool alıyor. 7. sırada Maine'in kaya atlayışı cenneti Small Falls var. Colorado'daki iki muhteşem yüzme mekanından Crystal River'ın döküldüğü şeytan kasesi 6. Independence Pass'teki zümrüt yeşili havuzlara sahip diğer şeytan kasesi ise 5. sırada yer aldı. Kauai Adası'nın okyanus kenarındaki muhteşem lagünü Queen's Bath 4. sırada. 3. sırayı Meksika'daki gizemlerle dolu Cenote hayvan mezarlığı alıyor. Costa Rica'nın devasa La Fortuna şelalesi 2. sıraya yerleşti. Ve bu yolculukta gittiğimiz gizli yüzme mekanları listesinin zirvesine Brezilya'daki muhteşem ve eğlence dolu Little Silver Grotto oturdu.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 20 bin lira indirim.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartım hadi.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
12: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Washington DC, gözlerin tarihe doysun dostum. Burası NSA'nin depo alanı mı?
19: Ciddi misin?
18: Pekala hadi başlayalım.
19: 2300 sattım. Vay canına.
18: Vay canına.
19: 2600 dolar.
18: Güzel ve boş görünüyor. Muhtemelen 3000.
19: 1500 dolara sattım.
18: Başka nerede müzayede var bilen var mı? Tanrım bu da ne? Bu çok ilginç. Değeri nedir?
20: Yaklaşık 55 bin.
19: Oho.
21: Bu silah öldürücü. Gerçekten çalışıyor mu görmek isterim.
18: Dikkat et Tom.
19: Oh sanırım.
18: Ne oldu?
20: Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
18: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
19: Sattım.
20: Sattım. 1800.
21: 1150 dolar.
19: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
18: 7000 dolar.
20: Anlaştık.
18: Anlaştık. Ben Alan Hart.
19: Ve ben Tom Jones. Biz antikavcılarıyız.
18: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
19: Ve bu işte en iyiyiz.
18: Kapı açıldığında
19: bu çılgın
18: saniyeler içinde değer biçmeli.
19: Arttır.
18: 7 ve kazanmalıyız.
19: Kazandı.
20: 2.
21: 2100'e sattım.
20: Siz aldınız.
18: Şuna bak. Bulduğumuz
19: ve sattığımız şeylere
18: inanamayacaksınız. 6000'e senin.
20: Anlaştık.
19: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
18: Washington DC. Gözlerin tarihe doysun dostum. Washington abidesi, Lincoln anıtı, Smithsonian.
19: Burası inanılmaz.
18: Bugün Tom ve ben Kolombiya bölgesinde bazı yerel hazinelerin peşindeyiz. Bir düşünün, bütün şehir bir antika. Çok fazla tarih ve müze sebebiyle Washington DC birçok tarihçiye ve koleksiyonere ev sahipliği yapar.
19: Bugün pahalı tablolardan, Amerikan kültürüne dair parçalara kadar her şeyin peşindeyiz.
18: Tarih, güç, para. Bu şehrin sahip olmadığı bir şey var mı?
19: Evet, birden fazla yolcu araçlara özel şerit. Trafik berbat. Ne düşünüyorsun?
18: Burası NSA'in depo alanı mı?
19: Bu jiletli telin şakası yok. Umarım bütün bu güvenlik tedbirleri gerçekten değerli bir şeyleri koruyordu.
18: Evet ama bütün bu ciddi suratlara bakılırsa bugün buradan bir şeyler alabilirsek şanslıyız. Bence şu adam senden daha sert.
19: Bence diğer adam senden daha hazırlıklı.
0: Pekala bayanlar baylar, toparlanın. Bugün memnun etmem gereken 5 müşterim var. Bütün teklifler nakit. Arada bir eğer sizi tanıyorsam çek de kabul edebiliyorum. Arada bir kabul de etmeyebilirim. Hadi başlayalım.
18: Pekala başlayalım.
19: Bugün müzayedeye çıkacak sadece 5 ünite var.
18: Jiletli tel yüzünden biraz fazla sindirilmiş hissedebilirim ama bugün agresif bir tutum sergilememiz gerekebilir.
19: Bir sürü inşaat malzemesi.
18: Şu boru bükücü mü? Şu çantaya bak.
19: İmalar çantaların içinde olur.
18: Ayrıca 10 bobin kadar da bakır var.
19: Burada çok para var.
18: Arkada büyük bir şey olabilir.
19: Jeneratör olabilir. Bütün bu elektrik malzemelerine bakılınca.
18: Evet. 1500 verelim mi?
19: Olabilir. İnşaat malzemesi kolay paradır.
18: Kalabalığı hazırlıksız yakalayıp erkenden teklif vermeliyiz.
0: Pekala bayanlar baylar, başlıyoruz. İlk ünite $200'la başlayan var mı acaba? 200, 200, 200, 300 oldu. 400 var. 400
19: bin
0: oldu.
19: Dolar.
0: 300'deyiz. 500 var mı? $1000. Evet. $1100 var mı? 1100 veren. Evet.
1: Evet.
0: 200 veren var mı? 1200. 1300 veren var mı?
1: Evet.
0: Evet. 1300 geldi. 1400 veren var mı? 1400. Evet. 1500 var mı? 1400'deyiz. Yok mu 1500 veren? Sattım. $1400.
18: İyi iş. Bu kalabalığın ciddi göründüğünü düşünmüştüm ama artık kızgın görünüyor.
19: Bence teklifi aşırı arttırmam onları korkuttu.
18: Bu profesyonel bir bateri seti. Kutuları bile $400 eder. Bir amfi, bir işlemci de var. Birkaç yüz var burada.
19: Şurada da küçük bir teleskop var. Tamamı evet. Eder. 1500.
18: Burası bir müzisyenin deposu gibi görünüyor ve biz de müzik aletlerinin hızlı satıldığını biliyoruz.
19: Hadi bunu da alalım.
0: Pekala bayanlar baylı, başlıyoruz. 100 var mı? Evet, 125.
1: $1000 Fred.
0: 1000 geldi. 1100 var mı? 1000'deyiz. 1100 var mı?
19: Evet.
0: 1100 geldi. 1200 var mı? 1200. 1300 veren var mı? Evet. 1400. 1400'deyiz. 1500 veren var mı? 1500 oldu. 1600 var mı? 1500'deyiz.
20: 2000.
0: 2000. Evet. 2000'deyiz. 2100 veren var mı? Var mı 2100? 2100. 2100. Evet. 2200 geldi. 2300 var mı?
20: Evet.
0: 2300'deyiz. Bu sadece para.
18: Satıyorum.
0: Satıyorum. 2300'e sattım.
18: Orada kimse $2300 görmedi. Son bence agresif yaklaşımımız false çıktı.
19: Evet, tam bir teklif çılgınlığıydı. Bu dolu bir oda, güzel.
18: Çok şey var. Eski tasarım şeyler. Bir koleksiyon teknesi. Sanat eserleri ve eski mobilyalar burada. Antika ve koleksiyon parçalarının izlerini gördük. Bu da bize içeride daha değerli şeylerin gömülü olabileceğini söylüyor. $1000 verelim.
19: Bir önceki arttırmadan suda hala kan var. Bu arttırmaya girmeden önce alçaktan gitmeliyiz.
0: Hazır mıyız? Ünite numarası C11.
1: Hey Fred, $1000
0: var. Olabilir. 1000'deyiz. O zaman 1100. Evet, 1100 geldi. 1500 var mı? 1500. 2000 veren yok mu?
20: Evet.
0: Evet, 2000 geldi. 2000'deyiz. Evet.
19: Evet.
0: 2200 oldu. 2400 var mı?
1: Sadece para.
0: Evet, 2400 geldi. 2600 var mı? 2600 geldi. Evet, 2600. Satıyorum.
18: $1000 biterdi. $2600 da.
0: Saat. Sattım. $2600.
18: Başka nerede müzayede var bilen var mı? Tanrım. Olacak şey değil.
19: Bu kalabalık iki tane $1000 üniteye $5000 verdi.
18: Görünüşe göre yanlarındaki adamın bunu istediğini düşündükleri zaman vermeyecekleri teklif yok. Burası hoş ve boş görünüyor. Buna da bir $3000 verirler herhalde.
19: Korkunç.
18: Hayır.
0: Sattım. $300.
19: Sadece bir ünite kaldı. Sakin kalıp tacizci mantaliteden kaçınmalıyız.
18: Pekala, bu ilginç bir ünite.
19: Ev eşyası var.
18: Yeni mobilyalar var. Arkadaki kutuların hala bantlı oluşunu sevdim doğrusu. Şunu gördün mü?
19: Bir sürü sanat eseri var.
18: Sanat eserleri iyi görünüyor. Burada iyi para var. Tamam mı? Hadi alalım.
19: Bence 2000'in altına kesinlikle bırakmazlar.
18: Bence o kadar bile yetmez. Bu ev eşyalarıyla dolu üniteye dikkatlice yerleştirilmiş. İnsanlar genellikle çöplerine fazla dikkat göstermez.
19: Pahalı olacak ama bugünkü son para kazanma şansımız. Oyun başlasın.
0: Bugünkü son ünite, güzel görünen bir ünite. Kiminle başlıyoruz? Evet, $500 veren var mı? 500 geldi, 600 var mı? 600 oldu, 700. 700 var mı? Evet. Evet, 800 var mı? 800. 800 var mı? 800 geldi. 900 yok mu? 900'deyiz. Evet, 1000 veren var mı? Evet, var. Evet, 1100 var mı? 1100 var mı? Evet, var. 1200. 1200'deyiz. 1300 var mı? 1300. 1400. Evet, artıran var mı? Evet, 1400'deyiz. $1500 veren var mı?
18: Evet.
0: Evet, 1500 var. Satıyorum. Satıyorum, evet. 1500 geldi. Burada peki 1600 var mı? 1500'deyiz hala. 1600 var mı? Bu sadece para. Satıyorum. Bu satıyorum. Sattım. 1500 dolar. Tom.
19: İstediğimizden fazla harcadık ama başka seçeneğimizin olduğunu sanmıyorum.
18: Ama aldığımız iki üniteyle ben hala kâr edebileceğimizi düşünüyorum.
19: Çok da pahalı değildi. Tanrım.
18: Hey, bir şeyler alabildiğimiz için mutluyum. Hadi çalışalım. Ha, bir valiz var. Bütün set. Oh. Bu valizler yaklaşık 100 dolar eder. 1400 daha çıkardık mı zarar etmeyiz. Tencereler, tavalar, size güveniyorum.
19: Oh, tanrım. 40 dolar.
18: Evet.
19: Bir çanta dolusu eski alet.
18: Ha, bunlar güzel. Hepsi antika aletler. Harikalar. Ahşap tutamak gördüğümüz zaman para edeceğini biliyoruz. 1900'lerin başı. En az 150 dolarlık aletlere bakıyorsun. Ama hala çok yolumuz var. Hızlıca bir göz gezdireceğim. Bakalım ne çıkacak. Pekala. Başlıyorum.
19: Oh, dikkatli ol.
18: Merak etme, iyiyim.
19: Hı-hı.
18: Ama hazır gelmişken bir şeylere bakayım. Çöp, çöp, çöp. Ha, bir dakika. Bu ilginç. İlgi çekici. Seni görmemiştim güzelim. Açık mısın? Hayır.
19: Bu kasaların sorunu silindirli kilide sahip olması. Anahtarsız açmak neredeyse imkansız. Neredeyse dedim.
18: Pekala kasa kırıcı. Kır bakalım.
19: Zamanında çok kasa açtım. Ama bu sefer kaba kuvveti tercih ediyorum.
18: Açtın mı?
19: Neredeyse.
18: Ne buldun? Bu da ne?
19: Dostum.
18: Ben bebeğim. Peki değeri nedir?
20: Yaklaşık 55 bin dolar. Hadi ateşleyelim.
19: Neredeyse dedim.
18: Pekala kasa kırıcı. Kır bakalım.
19: Zamanında çok kasa açtım. Ama bu sefer kaba kuvveti tercih ediyorum.
18: Açtın mı?
19: Neredeyse.
18: Ne buldun? Bu da ne?
19: Dostum.
18: Ben bebeğim. Peki değeri nedir?
20: Yaklaşık 55 bin dolar. Hadi ateşleyelim.

0: Açtın mı?
1: Neredeyse.
0: Ne buldun? Silah mı buldun? Aman tanrım. Ne bu? Altı patlar mı?
1: Barutlu bir silah.
0: Hadi canım.
1: Önce barutu dolduruyorsun. Sonra saçmayı koyup sıkıştırıyorsun. Bu da harbi.
0: Bu gördüğüm en eski alet. 1860 mı?
1: Daha eski olabilir.
0: Sadece tahmin edebiliyorum barut yüzünden. Bir seri numarası var burada artık. Bunlardan en az 30 bin tane üretildiğini biliyoruz.
1: Evet.
0: Peki bu sayıda bir siparişi kim verebilir?
1: Ordudan çıkma bir silah.
0: Evet. Oo, iç savaş.
1: Oo.
0: Ve güneyde de bunlardan yok.
1: Yankı silahı.
0: Doğru.
1: Bu para demek.
0: Ne kadar edeceğini merak ediyorum. Bu güzel bir silah dostum.
1: Çeyreklikler de var.
0: Bozuk para var.
1: Bozuk para var.
0: Hey, en azından bunlarla çamaşırımızı yıkayabiliriz.
1: Dostum. Oh. Ne yazıyor, okur musun?
0: Hadi canım, şaka yapıyorsun.
1: Bunlar altın.
0: Şaka yapıyorsun. Bu inanılmaz.
1: İnanabiliyor musun?
0: Vay canına. Altın bu sabah ne kadardı?
1: Bildiğin gibi her sabah kalkıp gümüş ve altın fiyatlarını kontrol ederim.
0: Ve burcunun.
1: Altının onsu tam 1700 dolar. Birçok yerde altın için onsuna 2000 dolar ödeyecektir. Altı binimiz var.
0: Ben bebeğim. İş kasa açmaya geldiğinde biraz kabiliyetin var. Hakkını vermeliyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Hey! Burada silah gibi görünen bir şey var. Ama silah için çok hafif.
1: Dostum.
0: Dostum, bu büyük bir kılıç.
1: Uzunluğuna bakılırsa süvari kılıcı olmalı.
0: Bunlar gerçek kılıçlar.
1: Vay canına. Bu süvarilerin kılıcı olabilir.
0: Kesinlikle iç savaştan kaldı.
1: Evet. Arkadaki kısım el işlemesi. Pirinç de el işlemesi. Ahşap üzerine deri sargı. Bu şey gerçek dostum.
0: Benimki de gerçek. Pasın farklı renklerini görebilirsin. Bu gerçek. İşte bir şey daha. İnce işçiliği görüyor musun?
1: Evet.
0: Muhtemelen üzerine gümüş kaplama falan yapıldı. 500 dolar eder mi?
1: 500. Belki 600.
0: En azından... Hey, antika kılıçlarla 1000 dolar ha?
1: Güzel.
0: Ton bu ünite iç savaştan kalma bir altın madeni çıktı.
1: Bence de. O süvari kılıçları masamın üstünde çok güzel görünecek.
0: Benim masamın üstünde.
1: Birbirimize düşmeden önce diğer üniteye girelim. İlk nereye bakacağım tahmini.
0: Gri çanta değil mi? Ağır. Ağır.
1: Aletler. İyi haber, 80 dolarlık alet. Kötü haber, ben çok daha pahalı bir şeyler bekliyordum.
0: Hiç yoktan iyidir.
1: Evet. 80 dolarlık merdivenler.
0: İşte böyle dostum, şimdiden para kazanıyoruz. Kablolar beni heyecanlandırıyor. Bunun metresi 3,5 dolar ve burada 200 metreden fazla var. Bu iyi bir ünite. Daha fazla alet, daha fazla kablo. Yangın parçaları. Şuna bakar mısın? Çizgilere bak. 50'lerden gibi.
1: Bir tane daha.
0: Ve seninki çok temiz.
1: Dostum, bunların tanesi en az 50 dolar eder.
0: Şimdiye kadar bulduklarımızı sevdim.
1: Gel de bir bak. Oh, dostum.
0: Düşündüğümüz şey mi?
1: Hayır.
0: Jeneratör değil mi?
1: Bu da ne?
0: Pompa. Bir pompa. Su pompası mı? Ne bu?
1: Beton pompası.
0: Beton pompası. Şuna baksana. İtfaiye hortumu ağzı gibi ama beton fışkırtıyor.
1: Bu çok güzel. Bu şeyler insanlara çok para kazandırıyor. Özellikle de müteahhitlere ve peyzajcılara.
0: Ünitenin parasını çıkardık ama bu şey asıl soru işareti. Sanırım çalışmıyorsa 500-600 dolar eder. Bir de çalışıyorsa bunu 10'a katlar. Gerçekten bunu Los Angeles'a götüremeyiz. Burada satmalıyız.
1: Hey, bugün çok para kazandık.
0: Hiç kötü değil. Washington şimdiye kadar harika. Sadece o pompayı almış olsak bile yine de çok fazla para kazanırdık ama işin eğlencesi nerede değil mi?
1: Bu yüzden birkaç telefon ettik ve Deniz isimli bir müteahhiti bulduk. Umarız o bu pompayı bizim elimizden alacak.
2: Ah Tanrım, bana ne getirdiniz? Bu işe girdiğim 70'li yıllardan beri bunlardan bir tane görmemiştim.
0: Bunlardan biri ha?
2: Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu bir beton pompası.
0: Evet, onu anladık değil mi?
2: Beton istediğiniz herhangi bir yerde bir gökdelen, bir köprü, yüzme havuzu... Beton pompasıyla gönderebilirsiniz bunu.
0: Bu gerçekten harika.
2: Bu makine özel çünkü küçük. Bu 70'lerde üretilmiş. Bu bölgenin gelişmeye başladığı zamanlar ve şehir merkezi çok kalabalık olduğu için bu küçük makineler çok işe yarıyordu.

0: Ay canına, beton nereden giriyor ve nereden çıkıyor?
1: Çimento kamyonları geri geri buraya yanaşıyor ve betonu buraya döküyorlar. Buradan da çıkıyor.
2: Harika.
0: Bunlardan bir tanesinin fiyatı nedir?
1: Yeni bir tanesi bugün 55 bin dolar civarında.
2: Vay canına.
1: Bu eski bir makine. Birileri belki bu şey için size 6500 dolar verebilir.
0: O zaman yeni fiyatı üzerinden konuşalım.
1: Eğer motor iyi durumdaysa hidrolik sistemde 500 PSI basınç üretebilir. Bu da betonu bu ağızdan 3 metre fışkırtmaya yeter. Eğer bunu başarabilirse bu makineyle ilgilenebilirim.
2: Hadi yapalım.
0: Deniz, betonu hazırlayıp pompamıza dökerken, Tom, senin bir adım geride durman gerekiyor. Çünkü ben pompalayacağım ve daha önce hiç beton pompalamadım.
2: Tamam.
1: Hazır mısın? Hadi başlayalım.

0: Çalışmasını beğendin mi?
1: Oldukça iyi çalışıyor. Sen de iyi iş çıkardın.
0: Ne düşünüyorsun?
1: İlgileniyorum. 1500 dolar nasıl? Nakit hemen.
2: İlgilendiğini düşünüyordum.
1: İlgin bu kadar.
0: Betondan bir kalbin varmış dostum.
2: 4500.
1: 4500. Siz zor adamlarsınız değil mi? O zaman kolaylaştıralım. 3000.
0: Bak ne diyeceğim. 3500 dolara senindir.
1: Anlaştık.
0: Pekala. Teşekkür
1: ederiz. Biraz daha fışkırtmak ister misin?
0: Hayır.
2: 3500 dolar mı? Harika.
0: Sakin ol dostum. Hala satmamız gereken bir parça daha var. Ve DC'de olduğumuz için şanslıyız. Tabancamıza bir bakması için iç savaş silahları toplayan bir koleksiyoner bulmakta zorlanmadık. Telefonda söylediğim şey bu.
3: Evet, aynen öyle. Evet dostum. Bu bir Star. Pekala, bu 1863 model bir Star, kurma orozlu bir ordu tabancası.
2: Hangi ordu? Devlet ordusu değil mi?
3: Evet, Amerikan ordusu 1863-1865 yılları arasında bunlardan 25 tane aldı. Tanesine 12 dolar ödedi. Bu iç savaşta en çok kullanılan üçüncü silahtı. 44 kalibreli kapsüller, isabetli ve güçlü.
2: Harika.
3: Bunlarda 3 tane seri numarası vardır. Bir tanesi topta, bir tanesi gövdede. Bir tanesi de orozun arkasındaki, bunu kimse bilmez. Bütün numaralar birbiriyle tutuyor ama bu silah muhtemelen iç savaş için biraz geç kalmış. 29 bininci. Amerikan devleti 30 bin üretimin 25 binini satın aldı.
0: Peki bunları ordu kullanmadıysa kim kullandı?
3: 44 kalibre olduğu için bu silah öldürücü. Bu silahlar güneye gittiler. Ucuzdular. Ortalama bir kişinin parası bunlara yetiyordu.
0: Peki değeri nedir?
3: Eğer benim atölyemde olsaydı 1450 verirdim. Ateş etmek gerçekten çalışıyor mu görmek isterim. Eğer ateş etmiyorsa 400-450 eder.
0: 1000 dolar için. Hadi ateş edelim.
3: Güzel, hadi yapalım.
2: Evet, hadi.
3: Pekala, tamam.

0: Son şişe ton. Ne oldu?
1: Zincirleme ateş.
0: Zincirleme ateş mi?
1: Kapsülleri patlattı.
0: Dostum iyi misin?
1: Şunu çevirip son kapsülden kurtulmalıyım.
0: Dikkat et Don. Sıcak olabilir. Bir atışta kaç tanesi ateşlendi?
2: İki.
1: İki.
2: Sana gelmedi değil mi?
1: Elime ve yüzüme geldi.
0: Vay canına.
1: Bu çok daha kötü olabilirdi. Bu eski silahları ateşlerken aldığımız bir risk. Hatalar ölümcül olabilir.
0: Bu çok korkutucuydu.
2: 20 yıldır karşılaşmamıştım. İnanılmaz.
1: Benim için ilkti dostum.
0: Hiçbir satış parmaklarından kıymetli değil dostum.
1: Hala buradalar.
0: Doğru. Bunun düzgün ateş etmediğini varsayarsak bize ne kadar verirsin?
2: Sanırım sadece bir iç savaş anısı olarak satılması gerekiyor. $500 kabul eder misiniz?
0: Evet, $500 kabul ederiz.
2: Parayı hanginiz alıyor?
0: Bence onun ilaca ihtiyacı.
2: Evet, evet. Bu daha iyi.
1: Teşekkür ederim.
0: O şey tarihin bir parçası. Ona iyi bak.
1: $500 o tabanca için kötü değil. Hala 5 parmağım olduğu için mutluyum.
0: Burada DC'de ünitelere çok para versek de en azından işten ciddi paralar kazanabildik. Beton pompasını $3500 sattık. Barutlu tabanca $500 gitti ama $6000'lık Krug Grant'lar günümüzü kurtardı. Bulduğumuz diğer bütün şeyler de $1840 etti. Toplamda iki üniteye $2900 verdik ve içinden çıkanları $11840 sattık. Bu efsanevi bir rakam olan $8940 kar demek. Bunlar masalarımızın üzerinde ne kadar güzel duracak değil mi? Bu benim tarafımda, o da senin tarafında. Büyüklüklerine bir bak.
1: Şuradaki oyma işlemeyi görmelisin. Şuna bak.
0: Bu
1: çok güzel.
0: Ne yapıyorsun? Bu iki kat daha fazla eder akıllı çocuk.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan,

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Don, müzayede Arlington'da.
9: Burayı seviyorum.
8: Birazını alalım. Sanırım burada müzayedeyi seviyorlar. Evet, problem kim?
9: 500 yok mu 600 veren?
8: Evet.
9: Satıyorum. Sattım $700.
3: Kadın her şeye saldırıyor.
9: Sattım.
8: Bunu beğenmediğini sanmıştım.
9: Sattım.
3: Bu kadın bizi zorluyor.
8: Biraz da iş yapmaya hazır mıyız? Oo.
3: Aman tanrım. Bunu görmen gerekiyor.
8: Sen ve ben iyi birer hazine avcısı olduk.
3: Ne kadar teklif edeceksin?
2: Fazla bir şey teklif edeceğimi sanmıyorum.
9: Vay canına.
8: Evet. Bunun değeri
9: 50
8: nedir?
9: 50 bin ile 65 bin olabilir.
3: Hadi patlayışını görelim.
10: 550, 575, 600 var.
8: Her gün Amerika'da binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
10: Satıldı.
9: 500'e satıldı.
8: Evet.
3: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
9: 50 bin.
8: Anlaştık. Ben Alan Huff.
3: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
8: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
3: Ve bu işte en iyiyiz.
8: Kapı açıldığında
3: bu çok havalı.
8: Saniyeler içinde değer biçmeliyiz. 400'ü aldık.
9: Katı.
10: Kazandı.
8: Ve kazanmalıyız.
10: 2100.
9: Siz aldınız.
8: Şuna bak. Bulduğumuz evet.
3: Ve sattığımız şeylere.
8: İnanamayacaksınız. 5100'e senindir.
10: Anlaştık.
3: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
8: Ton, müzayede Arlington'da.
3: Evet.
8: Bugün Potomac Nehri'nin karşısında, eyaletin başkenti Arlington, Virginia'daki müzayedede şansımızı deneyeceğiz.
3: Burayı seviyorum.
8: Niye?
3: Güç, para ve politika. Dostum, burası Pentagon'a ev sahipliği yapıyor.
8: Ve şunu unutma Tom. Devrim ve iç savaş döneminde Virginia anahtar savaş bölgesiydi. Arlington'ın atalarımıza kadar uzanan bir tarihçesi var. Washington'a bu kadar yakın olmasından dolayı pek çok hükümet ve askeri personele ev sahipliği yapıyor.
3: Hatırlanmaya değer savaş eşyalarından, değerli sefer koleksiyon parçalarına kadar her şeyi bulabiliriz.
8: Elimizde tarihle demlenmiş zengin bir bölge var.
3: Evet.
8: Ve bu neye eşittir?
3: İyi depolara.
8: Birazını alalım.
3: Güzel.
8: Vay canına, sanırım burada müzayedeyi seviyorlar.
3: 5 tane depo için çok fazla insan var.
8: Evet, problem kim? Burada garip bir adam var. Şurada da bir baba oğul var.
3: Dostum, şu kazağa bak.
8: Vay canına.
3: Sanırım aynı kazaktan bende de var.
8: Yakında kimlerin ciddiye alıcı olduğunu göreceğiz.
9: Bayanlar baylar, müzayede sırasında sorunuz olursa iki elinizi havaya kaldırmak soru sormaktır. Bu artırıyorum demektir. Bu tercihimizdir. Koşullar nakite göredir. Kapıyı açacağız ve ilk üniteye kadar rehberimizi takip edeceğiz.
8: Evet, başlıyoruz. Bu kadar kalabalığa sadece 5 depo müzayedeye çıkacak. Beğendiğimiz bir şey görürsek erken saldıracağız. Baterist taburesi. Tüm takım buradaysa bu para demek. Kutuların bazıları hala kapalı, bu iyi. Arkada yeri bir kafes var. Kolay bir yüzlük.
3: Mini buzdolabı. Eğer çalışıyorsa 200 eder.
8: Şu arkadaki dolap bir antika. Birkaç yüz eder. Bu depoyu alalım. Ne dersin 8?
3: Kulağa hoş geldin.
8: Bu ilk deponun pek fazla çekiciliği yok ama müzik ekipmanı ve antika ev eşyaları sayesinde doğru fiyata alınırsa iyi bir kazanç olabilir.
9: Evet, hadi başlayalım. Depo numarası 2281. 5 veren var mı? 5. 200 mü veriyorsunuz? 200 de. Şimdi 250. Evet, 250. 300 veren var mı? 300 de. 325 var. 325. 350 veren var mı? Var. Evet. 375. 375. 400. 400 var. Evet. 400. 425 oldu. Evet. 425. Artıran var mı? 450. Artıran 475. 500 veren var mı? 500. 500 veren var mı? Hepiniz bitirdiniz mi? 500. Evet 500. 525 var mı peki? Evet 525. 550 var mı? 550. Evet 575 var mı? 700 oldu, çok iyi. Evet devam ediyoruz. Arttıran var mı? Evet 700. 725 var mı acaba? Evet, 700 dolara size sattım.
8: Alıcıyı sadece kazağına göre değerlendiremezsiniz.
3: Bu depoyu limitimizin biraz altında aldık. Bu bayana dikkat etsek iyi olur. Ve onun kazağına.
8: Neye bakıyorsun?
2: İyi bir şey yok.
8: Biraz daha buralarda takılacaksan kirasını ödemen lazım. Bir amplifikatör, bir sanayi ısıtıcısı. En azından birkaç yüz eder. Ben çıktım.
2: Burada hiçbir şey yok.
8: Kaza sarılı arkadaşımız bu depoda pek bir şey göremedi ama biz ona katılmıyoruz.
3: Ve ümit ediyorum ki onun yolumuzdan çekilmesiyle bu depoyu ucuz alabileceğiz. İçeride 400 dolarlık eşya var. Yani derim ki 200'den fazla vermeyeyim.
9: 3030 numaralı depo burada müzayedede. Evet 100 oldu, 125 oldu. Evet 150 oldu, 175 var mı? 175 oldu, 200. 200 oldu, evet şimdi 225 var mı? Evet 225 var mı? Son çağrı 225 var mı? 225. Evet yok mu artıran? 225 oldu. 250 var mı? Evet. Var mısınız bayım? 250.
3: Hayır.
9: 10 numaraya sattım.
2: Pekala.
8: Vay canına.
9: Depo sizindir. Kilitleyiniz.
8: Sizin bu depoyu beğenmediğinizi sanmıştım. İçimden bir ses içten pazarlıkçı olduğunu söylüyor.
3: Şaka yapmıyorum.
8: Bu depoyu da beğenmeyeceksin değil mi? Ucuz avlu mobilyası. Hayır teşekkür ederim.
9: Sattım. 175 dolar.
3: Oh, kadın her şeye saldırıyor.
8: Vay canına.
3: Döşek, temizlik teçhizatı. Sorun çıkarıcıyı getirin.
8: Arkasını göremiyorum. Çek şunu. Bu depoyla ilgileniyor musun?
2: Daha fazla merdivene ihtiyacım yok.
3: Beğenmedim.
8: Pekala.
9: Satıyorum, sattım.
3: Bu kadın bizi çok zorluyor.
8: Öyle görünüyor ki kazaklı anne sadece beğenmediği depoları alıyor Tom.
3: Tek depo kaldığına göre bir kez daha aptal yerine konmayacağız.
8: Hemen kapının ağzında pek çok takım var. Birileri bir şeyler üzerinde çalışıyor.
3: 40 dolar değerinde oltalar.
8: Birkaç tane klasik raket var. Koltuk 40'lardan kalmam. Burası kutularda ne olduğunu görmek istememi sağlayacak kadar yaşlı.
3: 800'ün altında mı tutalım?
8: Bunu alalım. Kapıda klasik parçalar var ve arkada da devamının olma ihtimali var. Biz bu depoyu sevdik. Yani diyorum ki kazaklı haneye birazcık kendi ilacını tattıralım. Burası çöplük. Benim için yeterli değil.
9: 5030 numaralı depo burada müzayedede. Evet başlatalım. Kim 100 veriyor? 100 veren var. Evet 200 var mı? 200, 250 oldu çok iyi. 300 var mı? 350 oldu çok iyi. 400, 400 oldu mu? Evet 400. Artıran var mı? 450 oldu. Evet 500, evet artıran var mı? 550 oldu. 600 var mı? Evet 600, 650 oldu. 700, 700 var mı? 700 oldu. Şimdi 750, 750 var mı? Evet 750 var mı? 750, 750. Evet 750 oldu. 800, 800 veren var mı? Evet 800. Artıran var mı? 800. Evet. Evet 800 oldu. Çok iyi. Evet satıyorum. Satıyorum. 800 oldu. 850 var mı? Evet. 850 var mı? Evet. Yok mu arttıran? Bunu duymak istemiyorum. Evet 800'e sattım. Bu 63 numaranındır.
8: Üzgünüm kızlar. Kazaklı anne bize blöf yaptı ama günün en iyi deposunu biz aldık.
3: Şimdi sıra ne aldığımızı görmeye geldi.
8: Biraz iş yapmaya hazır mıyız?
3: Oo evet.
8: Bakalım neleri beğenmişim.
3: Bu aradığın şey.
8: Bunu biliyorsun çünkü bu benim bateri fabrem. 45 dolar.
3: Evet.
8: Evet ta kendisi. Geri kalan nerede?
3: Bulacağız. Bunun içinden iyi bir şey çıkamaz. Bu şey 3 kere delinmiş. 1, 2, 3 bunlar çöp.
8: Bakalım bunları şuradaki kovaya sokabilecek miyiz? 5 dolarına var mısın?
3: Gel ha.
8: Oo, işte tam isabet. Oo, bekle bekle bir dakika.
3: Boş ver.
8: Belki de bilge falan girmeliyiz ha?
3: Yapabiliriz.
8: Görünüşe göre biraz hatırlanmaya değer spor eşyası bulduk. Tüm koleksiyon burada. Bunlar NFL onaylı Steeler takımının şapkaları. Şuna bak, bu orijinal. Şimdiye kadar 30 farklı şapka gördüm. Elimde 100 dolar var dostum.
3: Zahmetsizce.
8: Yengeç tuzakları.
3: Ve burası yengeç avlama bölgesi. Bu yem kutusu. Bu kutuyu yemle dolduruyorsun. Yengeçler gelip yemeye başlıyor. Ancak daha sonra nasıl geri çıkacaklarını çözemiyorlar.
8: Bunun değeri nedir Tom?
3: Büyük ihtimalle her bir kafes 200 dolar eder.
8: Gayet iyi. Eğlenceli gibi.
3: Masaj aleti.
8: Evet.
3: Aman tanrım. Bunu görmen gerekiyor.
8: Ne buldun? Dostum, dur, dur.
3: Aman tanrım. Oh, şuna bak. Bu en az 5000 ila 10000 eder. Bam!
9: Bu zamanın en etkili ateş gücü 50 ile 65000 arasında değeri olabilir.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
17: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
18: Türkiye, welcome to America.
19: Çakır, bu abi kim?
20: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
18: Ben Reverend is John. Bilip, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
21: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
18: What is turnuva saç?
22: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
23: Ispanaklı yaptın mı Melahat teyze?
22: Ispanaklı olmaz mı?
18: Oh, for me. Thank you.
24: Sen misafir servisin, buyur.
18: This is pork.
25: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
24: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
26: Titresin Amerika.
27: Titredi de.
28: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
29: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
30: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Dostum, bu Arlington depolarını seviyorum.
1: Aman tanrım. Bunu görmen gerekiyor. Buna inanamayacaksın.
0: Eğer benimle dalga geçiyorsan sıkıntı yaşarız. Dostum.
1: Bu bir top.
0: Oh.
1: Aman tanrım.
0: Dostum, bu bir bahçe süsü mü?
1: Yine de bir top.
0: Hadi çıkaralım şunu.
1: Tanrım, bu ağırmış. Gerçek gibi duruyor.
0: Yani diyorum ki, tanrım, bana ilginç gelen bir şey, bu perçinler 1800'lerde hepsi birbirinden birazcık farklıydı. Yani elde dövülerek üretiliyorlardı. Bunlar birbirinden farklı. Ye işaret bu, ayrıca el işçiliği.
1: Mamluda helezon kanadı yok. Yani yeni bir şey değil.
0: Bazı yönlerden oldukça iyi görünüyor ama beni rahatsız eden bazı şeyler var. Şu civata ve somunlar kötü durumda. Yine de kalanı gerçek gibi duruyor. Yani tam anlayamadım.
1: Bu yasal olabilir. Bunu bu işin uzmanı açıklayacak.
0: Eğer bu düşündüğüm şeyse sen ve ben iyi birer hazine avcısı olduk diyebiliriz. Bu harika. Hadi. Bunu buradan çıkaralım dostum. Bu top bize bir miktar para kazandıracaktır ama bunun için bir alıcı bulmadan önce bakmamız gereken bir depomuz daha var. Burada bir miktar klasik albüm var. Bunlardan zengin olamayız. Belki 15-20 dolar. Bu anneanne sandalyesi gibi. 30'lardan 40'lardan kalma. Yani Archie Bunker veya Edith'in sandalyesi gibi. Orijinal döşemesi de iyi durumda. Bu iyi bir şey çünkü bunlar tekrar döşenemiyor. Bu sandalye de birileri için 80 dolar değerinde. Hadi bakalım.
1: Ne buldun?
0: Eski yün şapkalar. Bu şapkada Doğu Avrupa havası var. Belki Alman, belki Rus. Aslına bakarsan sana da yakıştı. Bence onu her zaman takmalısın, her zaman. Bir de üniformamız var. Bu gerçek. Aşağı yukarı Soğuk Savaş zamanından kalma. Nereden mi bildim? Çünkü üzerinde 1950 yazıyor.
1: Dostum.
0: Bunlar harika.
1: Şapkayla beraber bunlar 500-600 dolar edecektir.
0: Affedersin. Buraya gel, sana bir şey göstereceğim.
1: Ne? Nedir o?
0: Ne olduğuna bir bakalım. Şunları çeksene.
1: Dikkatli ol.
0: Olamaz.
1: Oh, lanet olsun dostum.
0: Aman tanrım. Şuna bakar mısın?
1: Bu muhteşem.
0: Bu içeride olduğuna inandığım bir şey bile değildi.
1: Bu da nedir?
0: Aman tanrım.
1: Plakası var mı yok mu?
0: Hayır yok. Bu Rus yapımı bir motosiklet. Bu yazı Rusça.
1: Bu 65 yazısı. Bunun 1965 model olduğunu gösteriyor.
0: Bu aleti çalıştırmak için anahtarım yok. Sence gerekli mi değil mi?
1: Emin değilim. Anahtar göremiyorum. Debriyaja bas ve marşı tekmeli.
0: Hadi bebeğim. Hiç tepki yok.
1: Kesinlikle bu motosikletten anlayan birini bulmamız gerekiyor. Amerikan motosikletlerinden anlarım. Ama bunun hiçbir şeyini bilmiyorum. Bu muhteşem bir parça. 5000 ila 10 bin arasında bir değeri olmalı. Eğer çalıştırabilirsek, belki fazlası bile edebiliriz.
0: Bu iyi para dost.
1: Gidip ne kadar eder öğrenmek istiyorum.
0: Hazır ben bu koltuktayken.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: Evet yoldaş. Klasik bir askeri motosikleti Arlington civarında satmak pek zor olmasa gerek.
0: Ama ondan önce Forrest'la tanışmak için yola çıktık. Antika toplar konusundaki en iyi koleksiyonerlerden. Ümit ediyorum ki bizim topumuzu da koleksiyonuna katmak isteyecektir.
1: İşte burada.
2: Vay canına. Nadide bir parça bulmuşsunuz.
0: Zafer.
2: Bu bir Falcon. Vay canına.
0: Bizim topumuzun bir ismi mi var?
2: Şimdiye kadar hiç bu kalitede bir Falcon görmemiştim.
0: Bana onlardan bahsetsene.
2: Falconlar seyyahlar tarafından 1600'lü yıllarda açık denizlerde gezen gemileri deniz kıyılarında korsanlardan koruma amaçlı getirildi. Ve gemiden çıkarıldıklarında surlara konularak kasaba gemilerini korumak için kullanılabilirdi. Kısacası çok kullanışlı bir toptu. Çok rahat taşınabilir ve her yerde kullanılabilirdi. Sizin için de sakıncası yoksa şöyle bir bakacağım. Neredeyse mükemmel bir durumda. Taşıyıcı arabasının üzerinde elle dövülmüş. Anahtar civataları ve anahtarlar hepsi elde üretilmiş ve elle dövülmüş. Hatta tekerler bile. Evet, dışında olduğu kadar içlerinde de demir işçiliği var.
0: Bunu sevme şeklini sevdim.
2: Bu şey çok güzel.
0: Bir tahminde bulunman gerekirse ne kadar paradan söz ediyorsun?
2: Eğer orijinalse 50 ila 65 bin arasında değeri var.
0: Vay canına.
2: Ama bir sorun görüyorum. Bakın burada ne var? Namlunun içi fazla iyi. Kenarları gördünüz mü? Bu da bize bunun replika olduğunu söylüyor. Bir de şuraya bakın. Bu da replika bir civata. İyi görünüyor, modifiye edilmiş. Ama bu modern bir makinenin civatası. Bence bu harika bir parça. Ama tek sorunu orijinal olmaması.
0: Peki bu halde fiyatı nedir? Ne olabilir?
2: 1200 belki 1300 eğer ateş ediyorsa 4500 edebilir. Evet 4500.
1: Bakalım ediyor mu?
2: Eğer bunu yapmak istiyorsanız bütün top parçalanabilir.
1: Hadi yapalım.
0: Antika silahların hevesli bir koleksiyoneri olan Forrest'la topumuzu test etmek için bir mermi var.
1: Umarım bu riskin karşılığını alırız ve top bizim suratımıza patlamaz.
0: Hey, eğer topu ateşliyorsa ben general falan oluyorum değil mi? Topu ateşle!

0: Oo! Dostum, evet. Bu inanılmazdı. Bu top için bir teklif yapmak istediğini söylemiştin. Bence zamanı geldi.
1: Bu iyi bir parça. 3500'e ne dersiniz ve bugünü bitirelim. Evet, 3500.
2: Sen daha önce bundan hiç görmediğini söylemiştin. Bu da bu parçanın inanılmaz nadir olması demek.

0: 5000.
1: Çok teşekkür ederim ama 4000 diyorum.
2: Fiyatı $4,500. Eğer istiyorsan alırsın. Ben elimi uzatıyorum çünkü alacağını biliyorum.
1: Bunu reddedemem.
2: Güzel,
1: ederim. Anlaştık.
3: Toptan kazandığımız $4,500 o üniteden harika bir kar etmemizi sağladı.
2: Şimdi Jennifer'la buluşmaya gidiyoruz. O bir antika motosiklet koleksiyoneri ve satıcısı. Umarım bizim motosikletimiz de gün batımına doğru gitmek ister.
4: Vay canına, bunu nereden buldunuz?
2: Onu tanıyor musun?
4: Evet, Rus ordu ve polis motosikleti. Dnieper. 1965, Rus motosikleti. Bunlardan burada çok fazla yok, oldukça ender.
2: Güzel. Niçin kullanılmışlar?
4: Bu muhtemelen bir savaş aracı. Önde ve arkada makineli tüfek taretleri var.
2: Bu o muymuş?
4: Evet.
2: Makineli tüfek tuhaf.
3: Vay canına.
4: İki tekerlikten çekişli. Yani güç hem motosikletin arka tekerleğine hem de sepetin bağlı olduğu tekerleğe gidiyor.
3: Güzel.
4: Motosiklet tarlalarda ve toprak yollarda gitmek için tasarlanmış. Bu sistemde fazladan yol tutuşu sağlanıyor. Siz bunu kullandınız mı?
2: Hayır.
4: Hiç mi?
3: Kontağın nerede olduğunu bulamadık.
4: Evet. Kontak farın üstünde. Bu süs değil anahtar.
2: Şu Ruslar çok kurnaz.
3: Anahtarı
2: farın üstündeki süse saklamışlar. Küçük bir araştırma yaptık. Bunun gibi bir motosikletin yaklaşık 6000'e satıldığını gördük.
4: Olabilir, kusursuz kondisyondaysa, ama bu da kesinlikle güzel, ilgileniyorum.
3: Peki, teklifin nedir?
4: Bu şeyin çalıştığını görmeden size hiçbir şey teklif etmem.
2: Hadi, bu işe yarar.
4: Çalışacak mı? Gideyim mi?
2: Benzin koydun değil mi?
3: Evet.
2: Oh, evet.
3: Dostum, bekle, bekle. Makineli
2: evet,
3: tüfek bende.
2: İşte böyle. Aa, dostum. Şuna bak. Evet.
4: Sevdiniz mi? Nasıldı?
2: Doğruyu söylemek gerekirse tarihe gidiyormuşum gibiydi.
3: Eğlenceli.
2: Hadi soğuk savaşı bitirelim ve anlaşalım.
4: Pekala. $3,000 ne dersiniz?
2: Bu paraya bunu alamazsın.
4: Siz ne diyorsunuz?
2: 5500.
3: Olur.
2: Genel müdür $5,500 diyor.
4: Kusursuz kondisyonda olsaydı belki olurdu. Ama bunda göçükler ve ezikler var. Bu yüzden 4000 civarı bir şey düşünüyorum.
2: 5200.
4: 4500. Nakit. Hemen.
2: 5000'e ne dersin?
4: Anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
3: Harika. Harika.
2: Son şunu söylemeliyim ki Arlington harikaydı. Askeri sepetli motosikletimizi 5000'e sattık. Replika topumuzu inanılmaz bir şekilde $4,500 sattık. Ve bulduğumuz diğer parçalar da toplamda $1,245 etti. İki üniteye $1,500 ödedik ve içinden çıkanları $10,745 sattık. Yani toplam $9,245 kar ettik.
3: Dostum, bir top ateşledik. Antika bir motosiklet kullandık. Bu en iyi seyahatlerimizden biri oldu.
2: Ve unutma, yengeçte yakaladık.
3: Şerefe.
2: Şerefe dostum.
3: Oh, yengeç eti harika.
2: Kabuğu da yeniyor mu?
3: Ben kabuğunu yemem. Üstüme tükürseydin.
2: Ben yapmadım, Martı yaptı.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
10: İstemiyorum.
9: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
20: Güzel Pasadena.
21: 200'e satıyorum, satıyorum. Artıran var mı? O zaman öyle yapma.
22: Hayır canına. Bunun sadece yeni başlayanlara özel bir müzayede olduğunu bilmiyordum.
21: Sattım.
22: Dostum. Bu muhteşem ötesi.
23: 7000 dolar edebilir.
22: Seni yeneceğim.
20: Olamaz. Hayır. Ateş.
24: Satıyorum, satıyorum, satıyorum ve sattım. 60 verildi.
25: Amerika'da her gün yüzlerce depo açık artırmada satılıyor.
24: Sattım. 500'e sattım. 1150 dolar.
25: Evet.
22: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük bir gelir kapısı haline geldi.
24: 50.000 dolar.
25: Anlaştık. Ben Alan Hart.
22: Ve ben Tom Jones.
25: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
22: Ve bu işte en iyiyiz.
25: Kapı açıldığında
22: güzel.
25: Fiyatını belirlemek için saniyelerimiz var. 4 almaya indirdim.
24: Satıyorum.
25: 7 ve artırmayı kazanıyorum.
24: Sattım.
21: Satıyorum.
22: Sattım. $2,100. İşte biz aldık.
25: Şuna bak. Bulduğumuz
22: ve sattığımız şeylere
25: inanamayacaksınız. $5,100.
24: Anlaştık.
22: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
25: Güzel Pasadena Ton.
22: Buraya bayılıyorum. Rose Bowl, Swap Meet ve Futbol.
25: Pasadena'nın ayda bir düzenlenen bit pazarı ve zengin sakinleri hem koleksiyoncular için hem de antika satıcıları için iyi bir pazar oluşturuyor.
22: Yani bu kasabadaki depo satışları çok rekabetli geçebiliyor.
25: En iyi savunma saldırıdır.
22: Evet, aynı poster soyunma odamızda vardı.
25: Kocaman bir navlun konteyneri müzayedesine gidiyoruz. Yani dünyanın dört bir yanından mallar bulmayı umuyoruz.
22: Bu konteynerlerin içindeki her şey taşınacağı için öyle sıkı sarılmış ki değerli parçaları bulmak çok zor olacak. Bu yüzden çok uğraşmalıyız.
25: Bunu yapmaya hazır mısın Tom?
22: Hazırım.
25: Seni duyamıyorum.
22: Hazırım.
25: Evet. Sanırım laf yayılmış. Nasılsınız böyle?
0: Merhaba, nasıl gidiyor?
25: Burada yaklaşık 200 kişi
0: nasılsın,
25: var.
0: Nasılsın, günaydın.
25: Ayı orada.
22: Bildiğim kadarıyla 7 yıldır müzayedeleri takip ediyor.
25: Bize çok dert oluyor. Çok parası var. Birkaç yeni surat görüyorum. Tüm müzayede alıcılarının birbirine benzediği zamanları hatırlıyorum. Artık her tip insan var. Derse gitmeye hazırlanan öğretmenler var, üniversite öğrencileri var ve biz de varız. Her neyse, hadi başlayalım.
21: Tamam, bugün başlamaya hazır mısınız?
1: Evet.
21: Tamam, hadi ilk depo ünitesiyle başlayalım baylar.
25: Bugün satılacak 36 depolama ünitesi var. Bu yüzden işleri hızlandırmak için bize bir kere de 12 tane birden gösterecekler. Burada pek bir şey yok.
22: Evet.
25: Bilmiyorum dostum. Bilmiyorum.
21: Bir şey görüyor musun dostum?
25: Henüz değil.
22: Bir yatak ve komodin var. Gözüme çarpan bir şey yok. İlk depolarda bir şey yok. Ama bu değerlerinde de bir şey olmadığı anlamına gelmez.
25: Bu kadar karışık bir kalabalık varken rekabeti ölçmek için muhteşem bir fırsatımız var. Belki bir süre boyunca birbirlerine sataşmalarını izleriz. Arkama yaslanıp şovu izleyeceğim.
21: 50 var, şimdi 75. Şimdi 75. Artıran var mı? O zaman öyle yapma. Satıyorum, satıyorum. Sattım. $750. $750'lara sattım.
3: Bir dakika tutup sonra 20 saniyede nasıl satabiliyorsunuz?
21: 100 veriyorsanız tekrar açarız.
3: Size daha fazla para vermem.
21: Zaten vermedi ki. Hep alıcılardan biri kızar, biri de hep mutlu olur. Satıyorum 1600, 1700.
3: 1750.
21: Satıyorum 1600, satıyorum 1700.
3: Başkasına 17 dedi sanmıştım.
21: Hayır ama 17 vermek istemiyor
3: Hayır,
21: musun?
3: Hayır, 16 demek istemiştim, bu yeterli.
22: Hay canına. Bunun sadece yeni başlayanlara özel bir müzayede olduğunu bilmiyorum.
25: Öyle bir toplulukla bir anda her şey çok pahalılaşabilir.
21: Sattım 1800'e.
25: Önümüzdeki iki depolama ünitesinde akıllıca oynamalıyız.
21: Çekilin.
22: Sadece ofis malzemesi.
25: Pekala.
21: İlki orada.
3: Sadece yatak.
22: Parça başına $35 çöpe atmak demek.
25: Hey ayı, yatakları istiyorsan hepsi senin olabilir. Bunları hiç beğenmedim. Bir şey almazsak hiç para kazanamayacağız. Bu buzdolabına benziyor. Muhtemelen $150 eder. Yemek takımı da var.
22: O da nedir?
25: Bilmiyorum. Niye halıyı öyle sararsın ki? 50'lerden kalma bir şey gördüm.
22: Bence onu almalıyız.
25: 500'e bağlayalım.
22: Sonunda fiyat vermeye değer bir depo.
25: Sadece birkaç parça görebiliyoruz ama Pasadena Antika Mobilya'nın merkezi, yani o sandalyeler iyi çıkabilir.
22: Ayı ilgileniyor gibi görünmüyor.
25: Bu iyi. Başkaları da istemiyordur umarım.
21: İşte 200, 3, 2, 2, 250, 250 satıyorum. 3 var mı? 3 veren, 3, 3, 3. İşte 350, 350 artıran var mı? 353.
25: Yorulmasını bekleyeceğim, sonra atlayıp bunu kapacağım.
21: Satıyorum, satıyorum. 350 veren yok mu? 350, 350. 250 veren oldu, 300. Tamam, 350 veren yok mu? 350. 350,
25: evet.
21: 350 verildi. Şimdi 400, 400'ü, 400'ü veren yok mu? 350'ye satıyorum.
25: İşi bitti.
21: 400 veren yok mu? 400, evet 350'ye sattım.
22: İşte böyle.
25: Görünüşe göre çaylaklar boylarını aşmaya başladıklarını anlamaya başladılar.
22: Bir depo kaldı ve burada hala bize sorun çıkartabilecek profesyoneller var.
25: Daha fazla yatak, gerçekten.
22: Lanet olası bahçe mobilyaları.
25: Hayır. Teşekkür ederim.
22: Sinekten başka bir şey yok.
25: Diğer iki depo gibi bunun da alınacak pek bir yanı yok.
22: Hayvan malı.
25: Bu çok çirkin.
22: Evet ama ne derler bilirsin. Sabretmeyi biliyorsan her zaman kazanırsın.
25: Arka tarafta sarılı bir şeyler var. Arkada boşluk var. Yani bunlar pek önemli şeyler değil.
22: 2 metreye ne sığabilir ki?
25: Değerli eşyalar arkaya saklanır. Bakalım burayı birkaç yüz dolara alabilecek miyiz? Baloncuklu naylon genelde değerli şeyleri korur. Kesinlikle bu konteyneri gözümüze kestirdik.
22: Baksana, ayı orada.
25: Ne yazık ki başkaları da kestirdi.
21: Tamam baylar, hazır mısınız? 100 dolar vermek isteyen var mı? 100 var. Şimdi çeyrek yani 125, 125, 125, 150, 125, 150'ye satıyorum. 150, evet 175 oldu. 175, 175. 2 arttıran var mı? 200, evet 200 verildi. 250, 250. Satıyorum, satıyorum. Yok mu arttıran? 250. 250'ye satıyorum ve sattım.
22: Evet. Ayı gibi tecrübeli alıcıların iyi yanları. Ne zaman savaşa gireceklerini biliyor olmaları.
25: Zor bir günden sonra 2 depo almayı başardık.
22: Araştırma zamanı.
25: Bakalım neler var. Bunlar meşe. Gerçek meşe. Sahte ahşap değil.
22: Bunlar çok ağırmış.
25: Bu koca olan rahatça 50 dolar eder.
22: Gerçekten ağır.
25: Bunlar çok iyi.
22: Şuna bak.
25: Beğendim.
22: Bayılacaksın.
25: Bayıldım. 50'lerden. Orijinal Frontier Nagahide. Buna bayıldım. O zamanlar sandalye içindeki depolama alanı büyük bir olaydı. Ne yazık ki burası yırtılmış. Tekrar kaplatmak için asla kumaş bulamayız. 300 dolar edebilir ama ne yazık ki kötü plastik yüzünden muhtemelen 75 dolar edecek. Kırılgan. Tamam. Pekala, bu depresyon çağı camı. Tek parça.
22: Prenses, bunu biliyorum.
25: Harikasın dostum. Öyle görünmüyor değil mi ama bu yüzlük.
22: Bu güzel.
25: Ha, burada ne var? Bana eski bir oyun gibi göründü. Hadi bir bakalım. Rosebowl. Şu kutunun ne kadar iyi olduğuna baksana. Çok kırılgan. Dokunmak bile istemiyorum. Gördün mü? Bu Bakelite. Bu yarı saydam değil mi? 40'lardan ya da 50'lerden. Güzel durumda. Şuna bakar mısın?
22: Bu harika.
25: Bu şey 60 yıl önce açılmış ve kimse bununla oynamamış. En azından 75 dolar eder. Çok havalı.
22: Niye halıyı böyle bantlarlar ki?
25: Çünkü içinde bir ceset var.
22: Açmak için yere sermemiz gerekecek.
25: Sen onunla uğraş. Ben biraz daha araştıracağım.
22: Tamam.
25: Nasıl gidiyor?
22: Bu çok zor.
25: Neyse, bunu saracak kadar seviyormuş. Bence bu iyi işaret.
22: Bir paket daha var.
25: Bunu ekmek kamyonetine alacak mısın?
22: Ha. Sakın bana bunun perde asma demiri olduğunu söylemeyin.
25: Hey tembel, bana yardım etmek ister misin?
22: Bir saniye. Bu da ne? Olamaz. Alan. Şuna bak. Dostum.
0: Vay canına, siz beyler 10 bin dolara bakıyorsunuz.
1: Daha fazla yaşamama gerek yok.
2: Ateş!
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
26: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
28: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50 kadar tasarruf etmenizi sağlar.
29: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
26: Tekrar söylememe gerek var mı?
28: Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: ...26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tercihin hangi market olursa olsun... Hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira yiyebilirsin.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Olamaz. Alan, Alan.
6: Nedir bu?
1: Bu perde çubuğu değil. Bu şahane.
6: Aman tanrım.
1: İşte buna tüfeklerim.
6: Vay canına.
1: Sen bahçemden defol çocuk. Kızıma mı gelmiştin? Bu çok ince bir çelik. Ama yine de bu güzel bir namlu.
6: Bence biri bunu şaka olsun diye yapmış. Çünkü yapabiliyormuş. Sanırım bunu 30'larda üretmişler. Bunu durumuna bakarak söylüyorum. Çünkü bu gerçekten eski görünüyor ama namlu orijinal görünmüyor ve bence biraz fazla temiz gibi.
1: Antik olmasa bile eski. Ve ben bunu çok sevdim dostum.
6: Tamam bakalım kamyonete sığacak mı?
1: Hadi.
6: İşte büyük diye buna derim.
1: Umalım ki büyük bir tüfek büyük paralar demek olsun. Ama ilk başta bir depoyu daha karıştırmamız gerek.
6: Dikkat et. Hadi, başla bakalım. Bu masa oldukça eski ama çöplük de değil.
1: Bana bir şey yapmamam için emir mi veriyorsun?
6: Aslında bu oldukça güzel. Görünüşe göre 60'lardan kalmış.
1: Üstüde deri.
6: Masa işine girmek istemiyorum. Ama kim bize bunun için $150 vermek istemez ki? Hidrofor mu? Magic Air. Bunlar hava pompaları ama vakum hortumu niçin?
1: Bu garip.
6: Bunlar biraz yaşlı duruyor. Yaklaşık 10 yıllık. Etrafta parçaları da var. $20 eder. Bu küçük bir tekerlek. Bir egzersiz aletine benziyor. Oo, Segway'in tekerleğiymiş. Dostum, bu Segway'in tekerleği.
1: Dostum, şuna bak. Birden fazla var. Bunlar ağır.
6: 3 tane var.
1: Aman tanrım. Şuna bak.
6: Bunların ucuz olmadığını biliyorsun değil mi? Muhtemelen ne kadardır sence? 4500 vardır değil mi?
1: Evet.
6: Anahtarları da var mı?
1: Eğer varsa bile görmüyorum.
6: O zaman bunlara binemeyeceğiz.
1: Anahtar bulabiliriz dostum.
6: Yakınlarda Segway bayisi mi var?
1: Bunları satan distribütörler var.
6: Yani bize öyle biri lazım.
1: Evet.
6: Bu ilginç olabilir. Bunun peşine düşelim. Bakalım burada ne varmış?
1: Onlar parçaları mı?
6: Hayır. Ooo, dostum.
1: O nedir?
6: Burada şişirilebilen bir şey var. Hadi çıkaralım. Tamam. Hava pompalarını getir. Bu bot gibi bir şey. Bu da ne böyle? Hamster tekerleği mi?
1: Zorb.
6: Zorb.
1: İnsanlar bunun içine girip su koyuyorlar. Ve seni tepeden aşağı itiyorlar. Ve topun içinde dev bir kaydırak gibi oluyor.
6: Peki bu eğlence sürerken ben neredeydim?
1: Bunlar yeniyken sanırım $3500 kadar ediyordu.
6: Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Güzel.
1: Bu konteynerin sahibi çok parası olan bir hafta sonu maceracısına benziyor.
6: Umarım o zorp topları bizim para içinde yuvarlanmamıza yarar. İlk olarak Segway'lerimizi satmalıyız. Susan'la buluşmak için yola çıktık. O ilk jenerasyonlarından biri bunları alıp satan biri.
1: Umarız bu Segway'leri elimizden alır.
7: Vay canına beyler. Ellerinizde tuttuğunuzun farkında mısınız?
6: Bunlar buradakilere benziyor gibi.
7: Evet, hayır, aslında değil. Bunlar ilk Segway'ler. Bu çok havalı. Bunlar eşsiz çünkü Segway'lerin ilk jenerasyonundan. Tabiri caizse dede Segway'ler.
6: Bunlar çıkalı 10 yıl oldu, öyle değil mi? Bu ilk jenerasyon Segway'ler koleksiyon parçaları mı?
7: Pek koleksiyona uygun parçalar değiller. Hala onlara binen çok kişi var.
6: Peki bunlar kaç para?
1: Umarız bu Segway'leri elimizden alır.
7: Vay canına beyler. Ellerinizde tuttuğunuzun farkında mısınız?
6: Bunlar buradakilere benziyor gibi.
7: Evet, hayır, aslında değil. Bunlar ilk Segway'ler. Bu çok havalı. Bunlar eşsiz çünkü Segway'lerin ilk jenerasyonundan. Tabiri caizse dede Segway'ler.
6: Bunlar çıkalı 10 yıl oldu, öyle değil mi? Bu ilk jenerasyon Segway'ler koleksiyon parçaları mı?
7: Pek koleksiyona uygun parçalar değiller. Hala onlara binen çok kişi var.
6: Peki bunlar kaç para eder?
7: Mükemmel kondisyon.

0: Paspas buna ait değil. Ön ya da arka pil yok. Piller sizi bine düşürecek. Muhtemelen değersizler. Ama bunu hesaba katmazsınız. Buradaki iki makine, bunlar çok havalı.
1: Git ağaca dayanıp öl.
0: Çamurluklar sağlam ve çamurluk muhafazaları var. Lastikleri iyi görünüyor. Tüm jant kapakları mevcut. Burada gördüğünüz gibi hepsi mevcut. Ayar yeri çalışıyor.
2: Peki bize bir iyilik yapıp bunlara teklif vermek ister misin?
0: Eğer çalışıyorsa çok ilgimi çeker. Ama çalışmıyorsa işime yaramaz. O zaman bunları içeri götüreyim, pillere bakayım ve anahtar yaptırayım. Bana birkaç dakika verin, tamam mı?
2: Tamamdır.
1: Güzel.
0: Güzel, tamam. Anahtar yaptırdım. Bakalım çalışacak mı? Houston, mekik kalktı.
2: Görünüşe göre bunlar kullanılmaya hazır.
0: Evet, öyleler.

0: Evet.
1: Evet. Sence bunlar kaç para eder?
2: Size 3.000 dolar veririm.
0: Bunlar 10.000 dolar eder demiştin.
2: Eğer mükemmel olsalardı 10.000 dolar ederdi.
1: O sayının 3/2'si 6.500 eder.
2: Size 5.000 veririm.
0: 5.500.
2: Tamam, 5.500.
0: Mükemmel. Teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Segway'leri 5.500'e bırakmış olsak bile bize bir konteynerde iyi kar sağladı.
0: Şimdi Octagon Kulübü'de eski dostumuz Brian'a gidiyoruz.
1: Antika silahların tutkulu bir koleksiyoncusu olan Brian'ın bizim için bu silahlara fiyat vermesini, hatta belki satın almasını umuyoruz. İlginç bir şey bulduk.
3: Aman tanrım. Artık ölsem de gam yemem. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Oyuncak mı?
3: Baylar, buradaki pant tüfeği.
0: Bunu ne için kullanıyorlarmış?
3: Nişan almanıza gerek yok. Tekneye bağlayın ve tüm tekneyi hizalayın. Bir seferde tüm bir ördek sürüsünü avlamaya yarıyor. Bunlardan 100 yıldır yapılmıyor. Eğer hala böyle silahlar kullanılıyor olsaydı ördek diye bir şey kalmamıştı.
1: Bu nerede üretilmiş?
3: Kaliforniya'da 1850'lerde. Doğu kıyısındaysa 1790'larda. Çok iyi kondisyonda. Teknik olarak mükemmel. Horozu harika durumda. Tetiği muhteşem. Çok kuvvetli. Buradaki yazılara bakıyorum. Bunun Dremel Mototool'da yapıldığı çok açık. Bu kadar yeni olması 1850'de yapılmış bir silah için çok normal sayılmaz. Bu yüzden belki de yenilenmiştir. Bu orijinal bir tüfek değil. Ama tüm haberler kötü değil. Yani orijinal bir tanesini ateşlemek istemezdim. Yani havaya uçabilirdi. Ama bu modern silah muhtemelen ateş etmek için çok uygun. Eğer ateş ederse ve tutturursa 7.000 dolar edebilir.
1: Vay canına.
3: Ateş etmeyi deneyelim mi?
0: Hayır diyeceğimi mi sandın? Hadi ateşleyelim.
3: Tamam. Hazır mısın Ton?
0: Eve yemek götürme vakti.
3: Tamam, nişan al. Ateş!
1: Aman tanrım! Vay canına! Bu eğlenceliydi. Sabahları barutun kokusuna bayılıyorum, değil mi Tom?
0: Bu çok güzel.
3: Baylar, işe yarıyor. Herifi tutturdu. Para konuşmaya başlayalım artık.
1: Bu çok ördek avlayabilir.
3: Evet.
1: 6.500 dolar.
3: 35 civarında başlayacağım.
1: Eğer o fiyata bir tane bulursan haber ver de 2 tane alayım. Biliyorsun, böyle bir silah ömründe bir kere görebilirsin.
3: Her dolunayda diyebilirim.
1: 5.200'e ne dersin? Bu silah ateş aldığında suratında oluşan ifadeden anladığım kadarıyla bunu kamyonetimize yükleyip gitmemize izin vermeyeceksin.
3: 4.000.
1: Olmaz.
0: Biliyorum ki 5.000 o namlunun ucundan güzel giderdi.

0: Sihirli sayı.
1: Boom! İşte böyle.
0: Sihirli sayıyı söyledi.
1: Senin oldu. Ve biz de ziyaretçi hakkı kazandık.
0: Tabii ki, lütfen. Parayı alıp silahı bırakın. Teşekkür ederim baylar. Kendinize iyi bakın.
1: Teşekkür ederiz. Görünüşe göre Pasadena'da voley vurduk. İki sekveyimizi 5500'e sattık. Pant silahı rahat rahat 5000'e gitti. Ve Zorb toplarıyla diğer parçalar toplamda $2,260 getirdi. İki konteynerde $600 harcadık ve içindekileri $12,760 sattık. Yani toplamda $12,160 kazandık.
2: Zorb topunu satmadan önce onu deneyecek biraz vaktimiz oldu. Doğru değil mi Alan? Kaybedeceksin.
1: Hayır! Bu kadar eğlence yeter. Bana yardım edin dostum. Biri gelip beni alsın buradan.

0: 19-22 Haziran arasında Bim'de, Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Seviyorsan sebebi çok. Stresiz mekebisi yok.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat program fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz abla.

0: Kobina.
1: Aslanın mağarasına dostum.
0: Dostum. El Diablo. Kaliforniya'daki en büyük balinalardan biri.
2: 825, evet. 900.
0: Gerçekten 900'e mi çıktı? Sanırım bugün fiyatlar uçacak.
1: Aldın.
2: Tekrar ister misin?
0: Hayır, gerek yok.
1: Tamam.
0: Aman tanrım. Şuna bak. Bu kötü.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
3: Arkasından gizlice yaklaş, ateş et ve kaç.
0: Buna sahip olmak için 12 bin
4: hayır,
0: gerekecek.
4: Yanlış bildin. 5 bin.
0: Oo, dikkatli ol çünkü sinirlenmeye başlıyor.
4: Sinirlenirsen sinirlen. Bana güveniyor musun?
0: Hayır. Hadi.
4: 650'ye sattım.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
2: Sattım.
3: Sattım 500.
2: 1150.
1: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük bir gelir kapısı haline geldi.
2: 50 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Ha.
1: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
0: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alırız.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
1: bu güzel.
0: Değerini belirlemek için saniyelerimiz var.
1: 4 yeter.
0: 7 ve artırmayı kazanırız.
2: Satıyorum, satıyorum.
3: 2100 dolar.
1: İşte biz aldık.
0: Şuna bak. Bulduğumuz.
1: Para eden şeyler buluyoruz.
0: İnanamayacaksınız. 5100.
2: Anlaştık.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Kobina.
1: Aslanın mağarasına dostum.
0: Kobina, Tom ve bana geçmişte iyi gelmişti ama artık Kaliforniya'nın en büyük balinalarının merkezi haline geldi.
1: El Diablo.
0: Bilirsin, bugün hiç gelmemesi de mümkün.
1: Umarım gelmez. Para kazanmak istiyorum, kaybetmek değil.
0: Büyük alıcıların içinde El Diablo tek başına bir markadır.
1: Müzayedeleri süpürüp satışa çıkan her şeyi almasıyla ünlüdür. Eve eli boş dönme ihtimalimiz yarı yarıya.
0: En azından güzel bir gezi olmuş olur. Onu görüyor musun?
1: Hayır.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Çölden tanıdığım kimseyi görmüyorum.
0: Lanet olsun. El Diablo. Orada.
1: Lanet olsun.
0: Sanırım bugün fiyatlar yükselecek.
4: Başlamaya hazır mısınız? Bugün burada satılan her şey olduğu gibi satılacak. Garanti yok hiçbir şekilde. Gördüğünüz hali sattığımız hali. Sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Tamam, hadi o zaman.
1: Bugün açık artırmada 6 ünite satılacak. El Diablo buradayken akıllı olup limitimize sadık kalmamız gerekiyor. Tabii eğer kar edeceksek.
4: Evet, şuna bakın ne güzel.
1: Hava kompresörü.
0: Buzdolabı para eder. Birkaç eski yemek kutusu görüyorum. 50'lerden kalmalar. Bu bir masa testeresi. Arka tarafta aletler var. Bu iyi bir oda. Bu aletlerle para kazanabileceğimizi biliyoruz ve o yemek kutuları içeride bana koleksiyon parçaları olduğuna işaret ediyor.
1: 600.
0: Niye 800'e çıkartmıyorsun?
4: Tamam, kim başlamak ister? Tamam, 100 veren var mı? 100 var, 100 var, evet. Evet, 200 oldu. Tamam, 200'deyiz. 300. 300, 400 oldu. 400'deyiz. Artıran yok mu? Evet, 500 istiyorum. 500. 425 oldu. Evet, 450 oldu.
0: İşte bu.
4: 450, 500, evet. 500 oldu. Evet, 500 artıran, 525. 525'teyiz, evet. Hadi artırın artık çocuklar. Hadi, 550 oldu. 600, 600 oldu. Evet, 600'deyiz. Evet, 600'deyiz, hadi.
2: Var.
4: 625 geldi. 625'teyiz, evet. Hadi, hadi lütfen artırın artık. 650 oldu. Harika, evet, devam. Artırmaya devam edin. Hadi, 650'deyiz. Satıyorum. Sattım. 650'ye sattım.
1: Bu hatırladığım El Diablo değil. O depo ünitesini limitimizin çok altında aldık.
0: Eğer bugün böyle oynayacaksa bizim için mükemmel bir arttırma olur.
4: Numara 22.
0: Vay canına.
1: Çok eski.
0: Kuru ıslak süpürge rahatça 100 dolar eder.
1: Bu kocaman bir mikrodalga.
0: Bu geçmiş patlaması. Bir bomb çantamız var. Toza bak. Antika askılar. Dolap. 100 yıllık gibi duruyor. Gerisi nasıl merak ediyorum. Antika mobilyalar yüzlerce hatta binlerce dolara satılır.
1: Ve kutuların içindekiler kutular kadar eskiyse ciddi paralara bakıyor olabiliriz. 800'den yukarı çıkmayalım.
4: Tamam, kim başlamak ister?
2: 600.
4: 600 var, evet, 600'deyiz. Yok mu artıran? 600'deyiz, evet, 700 oldu. 700'deyiz şu an. Evet, hadi hadi. Evet, 700, evet. 725 oldu. 725'teyiz, evet, 750 geldi. 750'deyiz, evet, hadi hadi hadi artırın. 775 oldu. Harika.
0: Evet.
4: 800 oldu. Evet. Harika gidiyoruz. Hadi devam edin. 800'deyiz. Evet hadi. 900 istiyorum.
2: 900.
4: Evet, 900 dolardayız. 900 oldu. Evet, yok mu artıran? 900. Satacağım. Sattım. 900'e sattım.
0: El Diablo aldı. O depoyu çok beğendin değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, bir daha yapmak ister misin?
0: Hayır, ben iyiyim. Vay canına, Bay Önemli'nin etrafa saçacak çok parası var. İşte hatırladığımız El Diablo bu.
1: Ve eğer öyle artırmaya devam ederse günümüzün geri kalanını cehenneme çevirecek.
0: Vay canına. 300 dolar bisiklet. 150'den başlıyor.
4: 125. Evet, evet. 125'teyiz. 250 oldu. Evet, 250'ye sattım.
0: Elektrikli inşaat aletleri. 400.
4: Evet. 175. Evet, evet, 200 geldi. 775'e sattım.
0: Şuna bak.
1: Ne dersin? 200
4: evet,
1: dolar.
4: Evet, hadi. Satıyorum. 625'e sattım.
1: İşte tam da bundan korkuyorduk. El Diablo para savurup duruyor. Ve biz de burada yedek kulübesinde oturuyoruz.
0: Son bir depo kaldı. Eğer bu gezinin bir işe yaramasını istiyorsak oyun planımızı değiştirmeliyiz. Çok dolu. Önde mobilyalar var. Çok önemli şeyler değil.
1: Oradaki son metal bir hidrolik kriko. Çok para eder. O eski bir pervane öncüsü. Bir de onlar. Burada birçok araba eşyası var.
0: Büyük soru altında ne var? Tom ve benim müzayede avında bir kuralımız vardır. Sadece gördüğümüz şeye teklif veririz. Araba aletlerini beğendik ama o kılıfların altında ne olduğunu bilmiyoruz. Burayı almak için kumar oynamamız gerekecek.
1: Ne düşünüyorsun?
0: 800, 850 en fazla.
4: Tamam, 406 numara. Hazır mısınız? Biri başlatsın, biri 200 versin hadi. 200 geldi, evet. Şimdi 300 oldu. 300'deyiz, hadi yok mu artıran?
0: İşte başlıyor.
4: 300, 300'deyiz.
0: Evet.
4: 400 oldu. Evet, satıyorum. 400'deyiz. 500 oldu. 500'deyiz. Evet, 550 oldu. Harika. Çok güzel, devam edin. 550'deyiz. 600 geldi. 600'deyiz. Evet, 600. Satıyorum.
0: Evet.
4: 700 geldi. Evet, 700'deyiz. Yok mu artıran? 700.
0: Hadi ama ciddi olamazsın.
4: Satıyorum. Sen aldın. Sattım.
0: Vay canına. Bu iki iyi depo demek. El Diablo bizden daha çok depo alsa da içimden bir iz para kazanacak olanların biz olduğumuzu söylüyor.
1: İşe koyulma zamanı.
0: Bu şeyi çıkaralım, tamam mı? Ha, dostum, bakalım ne varmış. Oho. Oho. Bu bir araba. Hem de büyük
1: aman
0: bir şey.
1: Aman tanrım.
0: Aman tanrım. Bu bir şevel.
1: Aman tanrım.
0: 69 model Chevel Malibu.
1: Bu bir klasik.
0: Bu arabaların az benzin yakması gerekmediği dönemden kalma. O zamanlar hep daha hızlı olmaları, daha büyük olmaları gerekiyordu.
1: Yarış arabası.
0: Yarış arabası. Bu araba üretim bandından indiğinden beri çok havalı dostum. Ve bugünden 40 yıl sonra da çok daha havalı olacak.
1: Havalı ve fiyakalı.
0: Eğer içinde motoru varsa ve çalıştırabilirsek...
1: İçindeki her neyse bir rüya ya da kabus olacak. Hazır mısın?
0: Tamam. Gerçekleri keşfetme anı. Aman tanrım.
1: Hayır, söyleme.
3: Aman tanrım, size 2000 veririm.
1: O çok düşük. 4.
0: Ateş!
4: 5000.
0: Hayatta olmaz. Dikkat et çünkü tepem atmaya başlıyor.
4: Sinirlen, sen sinirlen.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
10: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
11: 19-22 Haziran arasında Bim'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
12: Bim bim bim, kalbimle benim, bim bim. Mehmet.
13: Efendim.
10: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz. Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Eğer içinde bir motor varsa ve çalıştırabilirsek...
14: İçindeki her neyse bir rüya ya da kabus olacak. Hazır mısın?
19: Tamam. Gerçekleri keşfetme anı. Aman tanrım.
14: Sakın söyleme.
19: İçinde.
14: Aman tanrım. Biri bunun içine yepyeni bir 350 koymuş. Ama hava filtresi eksik. Yarım yamalak yapmışlar dostum. Karbüratör olarak içecek kutusu kullanamazsın. Bunun her yerini inceleyip her vidanın, her civatanın doğru yerde takılı olup olmadığına bakmamız gerekecek. Ama her şey yerli yerindeyse para içinde yüzeceğiz dostum.
19: Vay canına. Tamam.
14: Tamam.
19: Kaputun altında biraz sevgiye ihtiyaç varsa onun için bir kova dolusu sevgim var. Şuna bak Tom.
14: Yapmamız gereken o çöplüğü karıştırıp içinde işe yarar bir şey varsa bulmak.
19: Her şeyi karıştırana kadar buradan ayrılmıyorum.
14: Hiçbir parçasını arkada bırakmamamız gerekiyor. Bu bir yarış pisti krikosu. En az 130 eder.
19: Birkaç güzel yılbaşı süsü var. Sende ne var?
14: Burada bir sürü şey var dostum. Hızlı ayar aletleri. Hey.
19: Aman tanrım.
14: Geçmişe hoş geldin.
19: Bunun güzelliğine bak. Renklere ve sanata bak. Bu çok güzel. 40'lardan ya da 50'lerden. Bu eski bir alet. Bunu egzoza bağlıyorsun ve sana karbüratörü nasıl ayarlaman gerektiğini söylüyor. Çalışıyor mu bilmiyorum ama sırf rafa koymak bile $150 değerinde. Aman tanrım.
14: Bu jantlar çok eski.
19: Bu koca olan 40'lardan kalmış olmalı. Lincoln Zephyr. Ne kadar ağır olduklarına bak, çok iyi durumdalar. O elinde tuttuğu nasıl $200 olamaz?
14: Kolayca.
19: Sanırım burada bulduğumuz her şey yaklaşık $600 civarında olacak.
14: Kötü haberse Chevelle'in kayıp parçaları burada değil. Etrafta yeterince bayi var. Bu parçaları bulmak zor değil.
19: Hadi yapalım.
14: Uzun süredir çalıştırılmamış bir motoru bir anda çalıştırmak iyilikten çok kötülük yapabilir. Yani şevelimizi sürmeden önce biraz temizlememiz gerekiyor.
19: Ama ilk olarak ikinci odada ne var ona bakalım. Tamam.
14: Bu oda ağzına kadar dolu. Umarım iyidir.
19: Ha, işte. Şuna bak. Bir penny.
14: Orada bir çeyreklik var.
19: Yapıyorum. Hey, ben alırım.
14: Boya püskürtücü. Dostum, ve tüm parçaları da burada.
19: Ne kadar eder?
14: Kullanılmışı sanırım 300-400 eder. Bu harika.
19: Bu harika. İşte masa testeresi. Ne kadar temiz, şuna bak.
14: Kullanılmış $75.
19: Pekala, görmek istediğim buydu.
14: Neler var?
19: 50'lerden, haklıymışım. Şu anda plastiğinden anlayabiliyorum. Eğer termosu olsaydı ton çok paradan bahsediyorduk. Termos yok ama iki tane var. Bu $80 demek. Bir silah koleksiyonumuz var.
14: Ne?
19: Oyuncak tabancalar. 70'lerde bir şeyleri turuncuya boyamazdık. Şimdi ise her şeyi turuncuya boyuyoruz ama yine de bu çok sıkı. Hatırladığımdan daha gürültülüymüş. Bil bakalım. İşte bu.
14: Bunlar eğlenceli olanlar.
19: Evet, aslında bu daha güncel.
14: Evet.
19: Çin malı. Koleksiyon parçalarında bu ölüm öpücüğüdür. Temel olarak bu 70'lerde oynadığım oyuncakların aynısı.
14: Aman tanrım.
19: Ne oldu, o da ne? Daha önce hiç bunlardan görmemiştim.
14: Ben de. İşte bu yüzden dikkatli davranıyorum. Korkutucu olan bu üstündeki nişan alma mekanizması. Ev yapımı bir silah olabilir.
19: Eğer bu doğruysa diğer oyuncak tabancaların yanında olması biraz garip. Biri sahip olduğu şeyin ne olduğunu bilmiyorum.
14: Belki de.
19: Şöyle diyeyim, bu 20'lerden kalma değil. Nereden mi biliyorum? Perçinlerinden. Bunlar makineyle yapılmış. Yani birinin dedesi yapmış gibi görünse bile birden fazla yapılmış. Kötü şey bunda hiç yazı olmaması. Bunun nereden geldiğini öğrenemiyoruz. Bizim için birinin buna göz atması gerekiyor.
14: Çünkü eğer ne olduğunu bilmiyorsam, ki sen de bilmiyorsun, kesin para ediyordur. Bu silah oldukça eski. Ve silahlarla eskiyi aynı cümlede kullanırsak, akla tek kişi gelir.
19: Eski dostumuz Blaze'i ziyaret etmeye gidiyoruz. Eğer ateş edebilen bir şeyse muhtemelen biliyordur. Ateş etme!
2: Hayır, daha fazla paramı almak için mi geldiniz?
19: Gizemli tabancamızı teşhis etmeni isteyeceğiz.
2: Bana ne getirdiniz? Aman tanrım, bu eski bir Liberator.
14: Liberator da nedir?
2: İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümet bunları Fransa'ya sızdırmaya çalışıyor. Amaç, Fransız özgürlük savaşçılarının bu silaha sahip olmasıydı. Geceliğin bir gardiyanın arkasına sessizce yaklaş. Bu silahı bırak. Artık savaşmak için daha iyi bir silahım var.
14: Yani bu yakın menzilli bir silahtı.
2: Namluda yiv ya da girinti yok. Yani 6 metre uzağa atabiliyor ve 6 metrede tutturursan şanslısın.
14: Yani çok yaklaşmak gerekiyordu.
2: Evet, çok yaklaşmalıydın. Arkasından yaklaşıp sessizce nişan alıp sırtından vurmalıydın.
14: Evet.
2: Bırak onu, silahını al ve kaç.
19: Peki savaştan sonra bunlara ne oldu?
2: Çoğu hurda edildi. Bunlar çok nadir.
19: Peki, emin değilim.
2: Bu küçük cevheri almamı ister misin? Size bunun için 2000 veririm.
14: Bu yetmez.
2: Hayır, yeter. Buralarda bir yerlerde benim de para kazanmam gerek, değil mi?
14: 4000.
2: 3000. Bunu hemen almak istedim çünkü o benim küçük cevherim.
19: Hayır, bize 4000 ver ve biz de sana satalım.
2: 3300.
19: Hayır, istiyor musun, istemiyor musun?
2: 3500.
14: 3800.
2: 3700.
19: Ortada 3750'de buluşalım mı?
2: 3750, tamam, anlaşırız.
14: Anlaştık.
2: Tamam. Eğer ateş ediyorsa, ateş etmeli.
19: Ateş etmezse kaç vereceksin?
2: Eğer ateş etmezse istemem.
14: Artık ateş edebilirim.
19: Güzel. Arkasından yaklaşmalısın.
14: Çalışırsa 3750 değil mi Blaze?
2: Evet.

0: Para vermeyi sevmiyorum. Bu kadarını sayabilir misin yoksa ayakkabılarını çıkartmam mı gerekiyor?
1: Teşekkür ederiz dostum.
2: Dostumuz Blaze yine yardımcı oldu.
1: İşte bu yüzden hep ona geliyoruz. Dikkatimizi eski Chevrolet'e yoğunlaştırma vaktimiz geldi.
2: Bazı parçaları bulduktan sonra bu arabayı şekle sokmamız çok uzun sürmedi. Biraz ilave sonra tuşlar. Dostum, hüsarlar. Bu bebeğin satılmaya hazır olması uzun sürmedi.
1: Biraz para kazanalım. Tom'la bir görüşme ayarladık. Eski arabalar toplayıp satan bir ikinci el araba satıcısı. Umarım 69 model Chevrolet'imizin anahtarlarını ister.
3: Aman tanrım.
2: Nasılsın?
3: Nasılsın? Ben Tom. Memnun oldum Tom. Alan, memnun oldum. 69 Chevrolet. 250 motor. Bu arabanın son üretim yılı. Çok anı canlandırıyor.
1: Sen de bunlardan bir tane var mı?
3: Tabii ki vardı. Tüm arkadaşlarım da vardı. Philadelphia, Front sokağına gidip bunları yarıştırırdık. Çok eğlenceliler. 69 yılı motorlardaki limiti ilk kaldırdıkları yıldı. 73'ten sonra benzin fiyatları yükselince küçük 6 silindirliye geçtiler. Sonrasındaki hiçbir şey iyi değildi. Yani bu en iyisi.
2: Peki kaç para eder dersin?
3: Biraz uğraşsa bu araba 16 ila 18 bin arası edebilir.
1: İyi duruyor.
3: Bu arabayla ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Tekliflere açığız.
3: Size bir teklif verebilmem için arabanın her yerine bakmam gerekir.
2: Tamamdır.
3: Arabaya bakmaya önden başlayalım. Şasi numarasını biliyor musunuz? Onu kontrol etmem lazım.
2: Numaralar uymuyor. Motor tamamen sonradan eklenmiş.
3: Tamam. Ne motor var?
2: Bir bak.
3: Çok güzel. Motorun tamamı orada. Çamurlukların altında iyi miktarda pas var.
1: Dur biraz. Buna pas denmez. Bence sen kılı kırk yarıyor.
3: Benim bu arabayı satabilmem için tüm bunlarla uğraşmam gerekiyor.
1: Tamam.
3: Rocker paneli kroma eksik.
1: Tamam.
3: Bazı vuruklar ve çizikler var. Çatlak bir kuyruk sorunu var. Solmuş, çatlamış ve eski boya. Görünüşe göre burası fena çizilmiş.
1: Bu inanılmaz.
3: Zemine yağ sızdırdı mı?
1: Hayır.
3: Emin misin? Görünüşe göre bu bağlantılar sızdırıyor. Akıtmıyor ama sızdırıyor.
1: Bu adam beni öldürecek.
2: Dostum.
1: Bir saniye. Bu alet olması gerektiği kadar eski ve temiz.
3: Ama eğer bu arabayı satacaksam galeriden buraya getirilmiş gibi durmalı.
2: Ne kadar düşünüyorsun?
3: Bu arabaya 15 bin ya da 18 bin vermem. 5 bin dolar veririm.
1: Ne?
2: Sen de benim gibi biliyorsun ki sırf motor o kadar eder.
1: Buna sahip olmak 12 bine patlar.
3: Hayır, yanlış anladın. Bu arabaya temel şeyleri yapmışsınız ama istediğiniz parayı kazanabilmeniz için daha çok iş yapmanız lazım.
2: Öyleyse 10 bin.
3: 10 bin mi? Bu biraz yüksek. Size 7 bin veririm.
1: Olmaz. Dikkatli ol çünkü sinirlenmeye başlıyorum.
3: Seni sinirlendirmeye çalışmıyorum ama sinirlenirsen sinirlen.
1: Seni bu arabaya bindirmek için ne gerek?
3: Rolleri değiştirmeye çalışma. Bunu deneme.
1: Seni bir şeye davet edeyim.
3: Tamam.
1: 69'a geri dönelim çünkü o adamla görüşmek istiyorum, tamam mı?
3: Tamam.
1: Benimle bir arkadaşımla bir geziye çık. Bize bu araba için 9 bin vermek istemezsen sana bize harcadığın süre için teşekkür ederiz ve yola devam ederiz.
3: Bu araba çok güzeldir. Söylemek zorundayım.
1: Eğer istiyorsan 9 bin dolar.
3: 9 bin dolar mı? Biraz daha düşmek ister misin?
1: 1 dolar daha aşağı inmem.
3: Eğer iyiyse 9 bini anlaşırız.
2: Mükemmel.
3: Teşekkür ederim.
2: Hadi sürelim.
3: Hadi gezelim.
1: Beyler.
2: Dostum.
3: Hazır mısınız?
1: Evet.
3: Bana güveniyor musunuz?
1: Hayır. Henüz değil. Yavaş. Yavaş. Tamam. Rahatsız oldum.
3: Alan, heyecanlandın mı? Harika.
2: Bence beğendi Alan.
1: Tamam, anlaştık tamam.
3: Baylar.
1: Araba senindir.
3: Mükemmel. Harika.
1: Şuraya bak.
3: Tamam.
2: Mükemmel.
3: Çok iyiydi. Teşekkür ederim.
1: Kendine
3: teşekkür
1: bir araba aldın. Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
2: El Diablo bizi biraz korkuttu. Ama Covina gezimiz kesinlikle buna değdi.
1: 69 Chevrolet Malibu'muz 9000'e satıldı. Blaze Liberator tabancamızı 3750'ye aldı ve diğer araba parçalarımızı ve eski eşyalarımızı da 1432 dolara sattı. İki depo için 1350 dolar ödemiştik. Ve içindekileri 14182 dolara sattık. Yani 12832 dolar kâr ettik. Tom Jones, El Diablo'yu gördün ve yine de çok iyi para kazandın. Başarının sırrı nedir?
2: Fiyaka.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Mehmet.
3: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
12: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.
13: BİM, BİM, kalbimle benim, BİM.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Hesap kurdu.
17: Kritik dakikalar. İsmail, şut ve gol. Maçı kazandırıyor İsmail.
18: İsmail? İsmail nereye?
17: A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
19: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
20: Nasıl ama?
21: Altın değerinde bir gol hocam.
19: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz mı?
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
31: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
32: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
30: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde set kuralları değiştirdiğinde
1: ben o sırada beklemek istemiyorum. Bak bu sıra bomboş.
0: Müşteriler haksızlık yapıldığını düşünüyor.
2: Hey. Birazdan hepinizle ilgileneceğiz. Olanlara inanamıyorum. Set ekipman bölümünün sırası aşırı uzadı.
3: Peki.
2: Bir sorunumuz var. Set'in kurduğu sistem ön taraftaki her şeyi yavaşlatıyor ve durum beni çıldırtacak artık.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Birkaç makbuzla ilgili sorun var.
2: Tamam, arkadaki sayılara baktık mı?
1: Hayır, henüz bakmadık.
2: Bana bir iyilik yap. Arkaya gidip D ile konuş. O her şeyi halledecektir.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Babam ameliyattan yeni çıktı. Yetkili kişi olarak da beni atadı. Doğru seçimi yaptığını ona kanıtlamak istiyorum. Birkaç değişiklik yapıp bütün süreci daha iyi hale getireceğim. Eski sistemde ön tezgahtaki kişi ödünç parasının onaylandığına dair makbuzunu alır, sonra başka bir sırada bekleyip makbuzu oraya götürür, parasını alırdı. Yeni bir sistem yarattım. Makbuzunu da paranı da aynı yerden alıp dükkandan çıkacaksın. Artık iki sırada bekleme devri bitti.
0: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Size nasıl yardımcı olabilirim? Tabii, getirin. Teşekkür ederim.
0: Ne yapıyorsun?
2: Ne demek ne yapıyorsun? Ne yaptığımı göremiyor musun? Buraya kasa ve yazıcı koyuyorum. Böylece insanlar eski sistemde olduğu gibi iki ayrı sırada beklemek zorunda kalmayacak.
0: Bana sorarsan bu hem sorumsuzca hem de aptalca bir fikir. İşte bu yüzden insanlar şu sıraya girip parasını camın ardından alıyor zaten. Kardeşim, nasıl oluyor da sırf yetki sahibi olduğu için bütün sistemi değiştirebileceğini düşünüyor, anlamıyorum. Bu aptal bir fikirden de öte bir şey.
2: Bir saçma. Şey diyeceğim. Tezgahın önünü kapatma.
0: Fikir. Çok saçma.
2: Kararı ben verdim, sistemi ben kurdum. Artık iki sıralı bir sistem olmayacak. Makbuzunu ve paranı alacaksın, sonra da dükkandan çıkıp gideceksin. Gerçekten de çok mantıklı bir şey.
0: Saçma bir fikir. Şu kürk benimki mi? Oradaki benim mantom mu acaba? Rica etsem mantomu getirip gösterebilir misin?
3: Nasılsınız?
0: Harikayım. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim. Teşekkürler.
0: O benim mantom.
3: Peki,
0: mantomu almam gerekiyor. Kime sorsan söyler. Ben hep pembe giyerim. Mantomu almam lazım.
3: Tabii. Makbuzunuzu alabilir miyim? İlk olarak teslim ettiğiniz mantom kahverengiymiş.
0: Hayır. Ben kahverengi giymem. Pembeydi.
3: Pembe manto ona ait değil. Makbuzunda kahverengi, kürk, manto yazıyordu. Ve eğer bu kadın renk körü değilse bu mantonun değil.
0: Senelerdir sizin müşterinizim. Hadi ama mantomu verin.
3: Hanımefendi, ben size küfretmiyorum.
0: Umrumda değil. Vücudumu iyice sıcak bastı. Artık
3: ne zamandır
0: alabilir
3: böyle
0: miyim?
3: Değişik şeyler
0: artık
3: yaşıyorsun?
0: Mantomu verir misiniz? Mantomu verin. Şu mantoyu. Ver şunu. Güvenlik! Güvenlik! Nerede buranın güvenliği?
3: Mağazamdan çıkar mısınız artık?
0: Artık buraya gelmem. Beni takip etmeyi bırak.
3: İşte böyle.
0: Herkes bilir pembe giydiğimi.
3: Bu kadının gaddarlığını çekmek zorunda değilim.
0: Ben pembe giyerim.
3: Terk et burayı.
0: Sizin canınız cehenneme.
3: İşte böyle. Ay canına.
0: Bıktım.
3: Boş ver, sakinleştirmeye çalışma.
0: Ben pembe giyerim. Herkes bunu bilir. Pembe giyerim.
4: Bu neydi şimdi?
3: Biliyor musun, onun mantosu değildi. Bize getiren müşteriyi tanıyorum. Bu kadının yalancının teki.
0: Artık dükkanınıza da gelmem.
3: Tamam, pazartesi görüşürüz. O kadın kafayı sıyırmıştı. Ama biliyor musunuz, harika hissettim.
5: Saati al bence.
6: Öyle mi?
5: Al işte.
7: Hey Seth.
2: Söylerim.
7: Dışarı gel, görmen gereken bir şey var.
2: Tamam. Birazdan geleceğim millet. Merhaba, nasılsınız?
8: Nasılsın? Ben Brian.
2: Ben de Seth. Memnun oldum. Neler varmış burada?
8: Uzun mesafe gidebilen süspansiyonlu bir kum aracı. Bütün kışı bu aracı yenileyerek geçirdim.
2: Eşsiz bir şey. Müşteri bulması zor bir ürün ama bunu internet üstünden satışa koyduğumda ülkenin her yerinden müşteri bulabilirim. Eğer bunu iyi fiyata alırsam birkaç defa kendim sürerim, sonra da üstüne biraz kar koyarak satabilirim. Yani bunu aldığında çalışmıyordu ha?
8: Evet, boyası pas tutmuştu. Birkaç kablo sıkıntısı vardı ve araca çok kötü davranılmıştı.
2: Şu an çalışıyor mu, çalışmıyor mu?
8: Çalışıyor ama kendi başına çalışması için bir sensör gerekiyor.
2: Bunu normal yolda sürebilir miyim?
8: Sürebilirsin, evet.
2: Bunun azami hızı kaç peki?
8: 150 kilometreyi aşar.
2: Vay canına. Havalı bir şey, orası kesin, evet. Ama daha yeni yenilediysen neden satıyorsun ki?
8: Garajımda bir boş alana ihtiyacım var. Ayrıca biraz da paraya.
2: Pekala. Ne kadara satmayı düşünüyorsun?
8: 8500 dolar civarı.
2: Niye?
8: İkinci el fiyatları bu civarda. Yenisini 20 bin dolar alabilirsin.
2: 20 bin dolar mı?
8: Evet.
2: İnsanlar araba istemiyor mu? 8 bin dolar diyorsun. Kabul edeceğin en düşük fiyat nedir?
8: Ben en son 6500 dolara verebilirim.
2: Pekala. Dostum, sorun şu. Müşteriye bu aracın fiyatının 10 bin dolar olduğunu söylersem o fiyata gerçek bir araba alabileceğini söyler. Kışın bu araçla dışarı çıkamazsın.
8: Evet.
2: O yüzden benim teklifim 2000 dolar.
8: Kesinlikle olmaz. Yenilerken 2000 dolardan fazlasını ödedim zaten.
2: 2500 dolar?
8: Hayır.
2: 3000 dolar?
8: Hayır. İstediğim rakama yakın bile değil.
2: Yine de getirdiğin için sağ ol.
8: Rica ederim.
2: O şeyi alamamak beni üzdü. Eğer sahibi fiyatı indirseydi yeni müşteri bulamama riskini almaya hazırdım.
0: Banka mı, kredi kartı mı?
6: Kredi kartı. Merhaba, televizyonumu satmak istiyorum.
0: Üzgünüm efendim, fakat bu pencereden size yardımcı olamam. Burası mücevher eşyaları bölümü. Ekipman bölümüne gitmelisiniz.
6: Hadi ama.
0: Biliyordum, setin sistemi ön tezgahtaki her şeyi yavaşlatıyor. Ben hariç kimse bunun farkında değil mi acaba? Gördüğüm en aptalca sistem. Teşekkür ederim.
6: Hanımefendi, o sırada bekleyecek vaktim yok benim. Sıra çok
0: Farkındayım
6: uzun.
0: Farkındayım ama üzgünüm.
6: Çıkıp alamaz mısınız? Gerçekten de beklemeye vaktim yok. Sonuçta bakın, bu sıra bomboş.
0: Bakın, ekipman sırası orası. Burası mücevher sırası, yapamam. Televizyonunuzu şu küçük boşluktan alamam. Görüyorsunuz değil mi?
6: Ama ben o sırada bekleyemem. Yapacak bir sürü işim var. Gitmem gerekiyor. Ayrıca bu sıra bomboş.
0: Üzgünüm ama bu pencereden size yardım edemem bayım. Burası mücevher sırası.
6: Hayır hanımefendi. Bu tam bir saçmalık. Şu sırayı görmüyor musun sen ha? Gitsen bekle kolaysa.
0: Dalga mı geçiyorsun?
6: Uzun bir sıra var. Öyle bir sırada bekleyecek vaktim yok. Dışarı çık, televizyonumu al ve parasını ver. Bu kadar basit. Beyinsiz şey.
0: Setin kurduğu sistem ön taraftaki her şeyi yavaşlatıyor ve bu durum beni çileden çıkaracak.
6: Al şu televizyonu, bana paramı ver.
0: İlk olarak televizyonunu memnuniyetle alırım. Televizyonu Byron'a vereceğim, tamam mı? Bir daha asla bana bağırma.
6: Hadi, katlanamıyorum artık.
0: Girmen gereken bir sıra var. Bana gelip para talep edemezsin, tamam mı?
6: Duruyorum, evet. Evet, görüyor
0: defol
6: musunuz?
0: Buradan.
6: Bu patavatsızlığı gören yok
0: al
6: mu?
0: Al televizyonunu.
6: Lanet olsun. Sadece televizyonumu satıp para almak istiyorum.
0: Al dedim.
6: Ver televizyonumu. Kim? Şimdi bu lanet mağazadan çıkacağım, tamam mı? Lanet kadın.
0: Kapı orada.
6: Canın cehenneme.
0: Defol. Okay. Tamam. Baksana şu sıraya. Çok uzun.
3: Setin yeni sistemi bazı sorunlara yol açtı. İyileşme sürecimde ona bir yetki vermiştim. O yüzden biraz daha zaman vereceğim.
9: Başka yerde göremeyeceğiniz bir teklif sunacağım.
2: Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Küpemi satmak istiyorum çünkü arabam bozuldu ve yetişmem gereken konserim var. Evet.
2: Bak sen şu işe.
1: Şuna bir bakabilir misiniz?
2: Tabii.
1: Kim olduğumu biliyorsun değil mi?
2: Hayır. Kimsiniz?
1: Kim olduğumu bilmiyor musun?
2: Wow. Bu kim, tanıyor musunuz?
10: Komşun mu?
2: Prince.
10: Prince mi yoksa?
1: Evet, Prince.
10: Vay canına. Oo, bana şuradaki kuşu andırıyorsun.
1: Karşılaştığım muameleye bakın. Güvercininizin neden ağladığı belli oldu.
10: Saçı harika.
2: Kostümün harika.
1: Sevdin mi?
2: Bunu nereden buldun?
1: Kıyafetlerimi ben tasarlıyorum.
2: Kendin mi yapıyorsun?
1: İstersen sana da yaparım.
2: Kalsın.
10: Pantolonun transparan mı?
1: Evet, transparan. Baktın mı yoksa?
10: Hayır. Tamam.
2: Ayrıca izliyorsun.
10: Tamam, yeter.
2: Sana ne kadar gerekli?
1: 1000 dolar civarı.
2: 1000 dolar mı?
1: Limuzinimi almam için 1000 dolar gerekiyor.
2: Bu gerçek değil.
1: Ne dedin?
2: Küpe gerçek ama elmas sahte.
1: Dalga mı geçiyorsun?
2: İnan bana, dalga falan geçmiyorum.
5: Dalga geçmiyoruz. Küpen sahte çıktı bu arada.
1: Aa, öyle mi?
5: Evet, küpe sahte.
1: Karın dün öyle dememişti ama. Burada işim bitti.
2: Aynen öyle, işim bitti.
1: İyi günler dilerim.
2: Kendine iyi bak.
5: Ve prens mağazamızdan gidiyor. Hayır, şimdi de geri geliyor. İşi bitmemiş.
2: Bir şey yapacak, bir şey yapmak üzere. Aa, bak bu güzelmiş.
5: Tamam, teşekkür ederiz, sağ ol.
1: Görüşürüz bebek.
5: Teşekkür ederiz.

0: Çocuklarımın baş harfinin olduğu bir kartal gözü. Elmas küpe mi istiyorsun?
1: Evet lütfen.
0: Tamam.
2: Bu ne rezalet.
3: Saat
2: saatlerdir bekliyorum.
4: Daha ne kadar, uzun süreceğini bilmiyordum. Gerçekten de bıktım.
2: İşe bakmayacak mı? Neden işler yürümüyor?
0: Eğer setin sistemi müşterileri memnun etme ve sıraları azaltma amacı içinde olmalıysa bence sistemi yeniden düzenlemeliyiz.
5: Saatlerdir bekliyoruz.
4: Daha ne kadar beklemek zorundayız?
2: Bu kadarına da inanmıyorum.
3: Lütfen artık.
0: Sakin olun.
4: Hadi artık.
0: Birazdan sizinle ilgileneceğiz. İnanamıyorum. Artık burama kadar geldi. Set hangi cehennemdi? Kardeşimin kararının ceremesini yine ben çekiyorum işte. Babamın kendini iyi hissetmediğini ve dinlenmesi gerektiğini biliyorum ama artık tepkisini koymazsa dükkanımızı kapatmak zorunda kalabiliriz.
3: Yetkili yok mu?
4: Neden kimse ilgilenmiyor bizimle?
5: Birazdan.
6: Saatlerdir bekliyorum. Ne yapacaksın ihtiyar?
7: Kime ihtiyar diyorsun sen?
6: İhtiyar.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
10: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
11: Maç heyecanı tadında açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch

0: 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun da 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Daha bekleyecek miyiz?
4: Lütfen. O kadar süreceğini tahmin etmemiştim.
7: Sürekli birini yöne alıyorlar.
6: Kaç saattir burada bekliyorum.
8: Setin yeni sistemi berbat işliyor. Böyle sistem mi olur? Böyle şeylerin bu dükkanda olmaması gerekiyor. Buna inanamıyorum. Baba benimle gelir misin?
9: Ne oldu?
8: Bir sorun var. Senin yeni sistemin yüzünden ekipman bölümünün sırası aşırı uzun bir hal aldı.
9: Peki.
8: Yani sorun var.
9: İlk defa mı sıra görüyorsun?
8: Set daha fazla sürüyor. Müşterilerin dükkanı terk etmesi hoşuna mı gidiyor acaba? Benim gitmiyor, senin gidiyor mu?
6: Hayır.
9: Buna büyüme ağrısı denir. Yeni sistem oturmaya başlarken böyle şeylerin olması normal.
8: Büyüme ağrıları mı?
9: Aynen öyle.
8: Senin yüzünden ekipman sırasındaki insanlar daire şeklinde uzuyor, biliyor musun?
10: Bir dakika,
8: burada oturmak yerine gidip çalışanlarımıza yardım edersen her şey daha çabuk bitebilir aslında. Denesene.
10: Çeneni bir saniye kapatırsan söyleyeceklerim var. Şunu söyleyeceğim. Umarım ne yaptığını biliyorsundur ve her şey kontrolün altındadır. Bence abini desteklemelisin. Üçümüz de aynı hedef doğrultusunda çalışmalıyız. Yani buranın başarısı için. Şimdi geri döneceğim. Siz de beni takip edin. Artık biraz para kazanalım.
8: Şu sandalyeden kalk artık.
9: Git hadi.
8: Yavaş adımlarla bize doğru gel. Çocuk gibi davranıyorsun.
9: Biliyor musun? Keşke o adam yüzünden işi bıraksaydım.
8: Hadi,
9: öyle olsa adama %50 indirim yapardım.
8: Et.
11: Merhaba.
8: Merhaba.
11: Nasılsınız?
12: Fena değil. Siz? Bugün size antik bir Mısır kralı lahiti getirdim.
8: Tamam. Bunu nasıl elde ettin?
12: Mısır antika koleksiyonu yapıyorum. Evimin her yerine bunlardan koydum. Hepsine yetecek yerim yok.
8: Nereden aldın?
9: Çin'den mi?
12: Evet, evet, Çin'den. Onlar bundan çok yapıyor.
8: Ne kadar istiyorsun?
12: $450 istiyorum.
8: Niçin?
12: Niçin mi?
8: Evet.
12: Bunun satış fiyatı epey pahalı.
9: En az ne kadar olur?
12: En az... $300. Elde etmesi çok zor bir şey. Eğer bunu alacak bir müşteri bulursanız eminim değeri daha çok artacaktır.
8: Bakalım Seth buna ne teklif verecek?
9: $75. $75.
12: Olmaz, hayır, hiç sanmıyorum. En az 300'e inebilirim. Sizin işinizin de nasıl işlediğini biliyorum ve yeterince kâr edemeyeceğinizin farkındayım. Biraz daha indirim yapabilirim.

0: Eve dönmeye hazır mısın?
1: Genelde kız kardeşimle hiçbir konuda hemfikir olmayız ama bu adamın o lahit için fazla para istediği konusunda hemfikirdik.
2: Merhaba. Acaba buna ne kadar verebilirsiniz? En az 100 dolar alabileceğimi düşünüyorum.
0: 100 dolar mı? Evet. O fiyata ben satamam ki.
2: Ama ben bunu 200 dolar ödedim dostum.
0: Zamanında o kadar ödemiş olabilirsin ama ben bile 100 dolara satamam bunu.
2: Peki ne kadar verebilirsin?
0: 20 dolar.
2: 20 dolar mı?
0: 20 dolar.
2: Dalga mı geçiyoruz?
0: Çoğu bu kadarını bile vermez.
2: Bunun değeri 20 dolardan daha fazla.
3: Ne kadar teklif verdin Jason?
0: 20 dolar.
3: 20 demek. Benim vereceğim fiyattan fazlasını vermişsin. Depomda bundan kaç tane var farkında mısın? Ne olduğunu biliyor musun?
2: Ne kadar olduğu umurumda değil.
3: Bence önemli. Bence çünkü önemli onu satmam şey. Gerek.
2: Çünkü satmam
3: anlıyorum,
2: gerekiyor.
3: Ama
2: paraya ihtiyacım var, tamam mı?
3: Duyduğuma göre buna 200 dolar ödemişsin.
2: Bu şeye 200 dolar ödedim ben.
3: Sana bunun 4 tanesini 200 dolardan bile ucuza satarım.
2: Niye satın alayım? Satmaya çalışıyorum. Bir saattir sırada bekliyorum. 20 dolardan daha fazla eder bu, tamam mı? Neden daha fazla çalışanınız yok? Birileri yardım etmeli size.
4: Gürültüyü duyunca pencereden dışarı bakıyorum ve hiddetli bir müşteri daha görüyorum.
3: Son teklifim bu. O kadar.
2: Yöneticiniz nerede?
3: Yönetici benim.
2: Yönetici sen misin?
3: Evet.
2: Demek yöneticisin.
3: Yöneticiyim, evet.
2: O zaman 20 dolardan fazlasını ver bana, tamam mı? Bir saattir sırada bekliyorum ben. Hemen yöneticinizle konuşmak istiyorum.
4: Setin sistemi yüzünden ikinci defa böyle bir şeyle karşı karşıya olduğumuza tanık oluyorum.
3: Al götür şu şeyini.
2: Ya da 100 dolarlık hakkımı bana vermeye ne dersin ha? 20 doları ne yapayım ben? Lanet olası bir 20 dolardan bahsediyorsun.
3: Ben nereden bileyim?
2: Sen ne yapacaksın ihtiyar?
4: Sen kime ihtiyar diyorsun?
2: İhtiyar.
4: Kime ihtiyar diyorsun sen? Cidden mi? Bırakın ben hallederim.
2: Gerçekten 20 dolar teklif edilir mi böyle bir şeye?
4: İlk vakti geldi, defol.
2: Bir saat sırada bekledim. Çekil ellerimi üzerimden.
4: Canın cehenneme öyleyse. Defol. Bu adam ne yaptığını sanıyor? Kime bulaştığını sanıyor? Seth nerede? Seth. Seth benimle gel. Sen de gel işte hadi. Bu adam beni o kadar kızdırdı ki artık ağrımı bile hissedemez hale geldim. Bıktım artık. Adamın biri çıkıp bana bağırıyor.
3: Ne yani, bu yeni bir şey mi?
4: Sistem yüzünden. Sistemin işe yaramıyor. Bütün gün burada olan kargaşalara tanık oldum.
3: Bu tam da babamdan beklediğim türden bir hareketti. Kendimi kanıtlamam için bana bir gün bile vermedi.
4: İnsanlar çok uzun süre sırada bekliyor. Saçmalık bu. Yalakalık yapmayı kes. Bugün yeterince şeye katlandım ama artık yeter. O yüzden söyleyeyim. Artık yetki bende. Bu dükkanı bensiz de yönetebileceğinizi bana kanıtlayana kadar benim sistemlerim devrede olacak. Bu kadar.
5: Sana karşı çıktığımı söylesene.
4: Umurumda değil. İşinizin başına dönün. Lanet olsun. Ashley ve Seth kesinlikle yetki almaya hazır değiller. Böyle giderse sanırım hiç hazır olmayacaklar.

0: always, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Maç heyecanı tadında. Açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık arttırmadaki en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bye.

0: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici setiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekebisi yok.
3: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna. Sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
1: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon alışverişinizde Philips 7'si bir arada erkek bakım kiti hediye.
4: Teknoloji, 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geleyi sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: İkinci el kurallarında birazdan.
1: Perakende düşük, toptan satış düşük, rehinler düşük, krediler düşük, her şey düşük.
0: Paraya aç les harekete geçmek istiyor.
2: 350 milyon yıllık bir dinozor yumurtası.
1: Söylediği şeyi dinliyordum ve bu işten anlayan birini getirdim.
3: Babam bir pazarlığıma daha müdahale etti.
0: Ancak Seth direndiğinde...
1: Yardımın lazım.
3: Neden benim yardımım lazım? Dükkan hakkında her şeyi biliyorsun. Belli ki her konuda her şeyi biliyorsun. Neden kendin çözmüyorsun?
0: Çok ileri gidecek mi?
3: Biz böyle iş yapmıyoruz.
1: Bana saygılı ol Seth. Bana bağırma hakkını sana kim veriyor?

0: Her sabah işe geldiğimde defterlere bakarım. Ve bu sabah gördüğüm şey hoşuma gitmedi. Bunu düzelteceğim ve işte doğru yöntemle ilgileneceğim. Bu doğru yöntem benim yöntemim. Pekala, başlıyoruz. 32 yıllık mağazada işler hiç bu kadar kötü olmadı. Her şey düşük. Perakende düşük, toptan satış düşük, rehinler düşük, krediler düşük. Her şey düşük. Bundan sonra set sorumlu değil, eş de sorumlu değil. Sorumlu benim. Burada herkes topun ağzında, herkes. Hızlanıp burayı bir numara yapmalıyız. Çünkü burası çok büyük olabilir. Çalışanlar her gün gelip kendilerini işe %110 verebilir. Hızlanın. Ve lütfen sonuca odaklanın. Teşekkürler. Dinleyin. Umarım çalışanlarımız söylediğimi anlamıştır. Hepsi topun ağzında. Bu sizin için de geçerli. İkiniz de gözaltındasınız. Aksini kanıtlayana kadar gözaltında kalacaksınız.
1: Babam geçen ay dükkandaki kazancımızın düşmesine sinirlendi. Belki bana kendimi kanıtlamam için fırsat verseydi bu durumda olmazdık.
2: Babam böyle sinirlendiğinde en iyi şey onu bırakıp kavga etmemek.

0: Ne getirdiniz?
1: Yanımda olan kalemlerin gerçek bir ağırlığı var. Yani tamam.
0: Bir kutu taş.
1: Bu tam olarak taş değil. 350 milyon yıllık kesinlikle otantik bir hydrosaur dinozor yumurtası. Kesinlikle otantik ve kabuğun yaklaşık %80'i hala sağlam. Bunun bulunması çok zor.
2: Peki bunu nasıl buldun?
1: Ben bir antika eser ve nadir ve değerli parçalar koleksiyoncusuyum.
2: İddiana göre yumurta.
1: İddia değil,
2: tamam.
1: Öyle.
2: Elinde bunun %100 dinozor yumurtası olduğunu söyleyen bir belgen var mı acaba?
1: Hayır, yok.
2: Bunun için elinde neden hiç belgen yok?
1: Bunu ülkeye sokan kişinin elinde düzgün belgeler yoktu.
0: Doğrulama olmadan dinozor yumurtası mı? Buna bir dinozorun yumurtladığını görünce inanırım. Buna ne kadar istiyorsunuz?
1: $1,500.
0: Anladım.
2: Peki neden?
1: Pekala, çünkü en azından bu kadar ettiğini biliyorum ve sizin ondan para kazanmanızı istiyorum.
0: Mükemmel. Başka neyin var ahbap?
1: Pekala. Göstereceğim bir diğer şey... muhteşem bir şey. Bu parça... Fas'tan gelmesi dışında bir iddiada bulunmayacağım. Berrak bir kuvars kristalinden söz ediyoruz.
3: Baksana Bob, buraya gelebilir misin? Ash ve Seth bu adamla çok zaman geçiriyor. Ya işi bitirmeliyiz ya da devam etmeliyiz. Doğruca Bob'a gitmeliydiler. O fosiller hakkında her şeyi bilir. Merhaba çocuklar. Söylediği şeyi dinliyordum ve bu işten anlayan birini getirdim.
0: Buna ne kadar istiyorsun?
1: Bu gerçekten güzel ve büyük bir örnek. $1,500.
3: Ne kadar verirsin?
1: Bunun için $1,000'ınızı alırım.
2: Vay be.
3: Senin teklifin ne?
4: $100.
1: $100 mı? Vay be. Tamam, pekala. Sanırım bugün bir anlaşma yapamayacağız.
3: Geldiğin için teşekkürler, minnettarız.
1: Zaman ayırdığınız için sağ olun. Teşekkür ederim.
3: Neyse ki Bob'u getirdim. Çünkü Ashley ve Seth pazarlığı sürdürecekti. Mesele şu. Pazarlıklarınızın hepsini izliyor olacağım.
2: Tamam.
3: Anladınız mı?
2: Anladık.
3: Güzel. Sizi izleyeceğim.
2: Babam beni izlemek istiyorsa izleyebilir. Ne yaptığımı biliyorum.
5: $80.
2: Nasıl ödemek istersin?
6: Kredi kartıyla mı olacak?
4: Evet.
7: Hadi vur vur. Hadi. Top oynayalım.
0: Ne?
7: Hadi vur, hadi top oynayalım.
0: Bunu almak mı istiyorsun?
7: Hayır, eskiden ligdeydim, çok oynadım.
0: Öyle mi? Evet. Böyle bir kask mı takıyordun?
7: Hayır, böyle kask takmıyordum.
0: Ama benzer.
7: Benzer, evet. Tekrar giymek güzel bir his, çok zaman
0: eskiden
7: oldu.
0: Oynardın ha?
7: Evet, ligdeydim.
0: Harika. Ne kadar oynadın?
7: Yaklaşık 6 yıl.
0: Öyle mi? Uzun bir kariyer. Herhalde bir sürü para kazanmışsındır.
7: Evet, iyi kazandım. Evet.
0: Elmas küpe ya da istediğin bir şey göstereyim mi?
7: Hayır, ben küpe takmıyorum ahbap. Sadece bunu tekrar giymek güzel.
0: Evet, evet, anlıyorum. Evet, kesinlikle.
7: Evet, harika.
0: Bu artık biz de bunu satın almak istersen satmaktan memnun
7: gerekmez,
0: oluruz.
7: Gerekmez, gerekmez. Zaten yırtılıp bozulmuş.
0: Evet. Topu bu eldivenle tuttuğunda rahat olmaz mı?
7: Hayır.
0: Öyle mi?
7: Ben zaten solak değilim.
0: Pekala, öyleyse
7: sadece
0: otomatik
7: giydim,
0: olarak... Evet, anlıyorum.
7: Güzel bir his.
0: Evet, eminim.
7: Bu yine oynamak gibi.
0: Evet, kesinlikle.
7: Eskide kaldı.
0: Evet. Durum garipleşiyor. Orada durup bir... eldiven takmış duruyorsun.
7: Hayır, sadece...
0: Değil mi? Bir de miğfer.
7: Eskiden...
0: Evet, bu sanki...
7: Bunda koruyucu maske yok.
0: Öyle mi?
7: Sanırım şu an iyiyim. Sadece bakıyorum.
0: Evet.
7: Bu eskilerden.
0: Evet,
7: alışık
0: eski.
7: Alışık olduğumdan, anlıyor musun?
0: Evet. Cadılar bayramı değil, burası kostüm dükkanı da değil. Bu yüzden üniformayı çıkar ve almak isteyen birine bırak. İşin bitti mi ahbap?
7: Bilemiyorum. Birazcık daha oynayabilirim.
0: Bence bir yumruk daha atınca işin biter. Eğer satın almayacaksan başka bir müşteri gelip onu denemek isteyebilir.
7: Bu da ne demek? Bunu giyerek değerini arttırdım. Kim olduğumu biliyorsun değil mi?
0: Dükkanın arka kısmına gelip tutucu kıyafeti giyen bir müşterisin.
7: Ben ünlüyüm. Eskiden
0: öyle mi?
7: Bunu hep yapardım.
0: Takdir ediyorum. Şimdi çıkar onu.
7: Neden çıkarmam gerekiyor?
0: Çünkü satın almıyorsun, satın almayacağını söyledin.
7: Satın almak istemiyorum, satın almayacağım.
0: Mükemmel.
7: O kadar basit.
0: O zaman onu bırak.
7: Bir yapman gereken büyüklerine saygı göstermek.
0: Gösteriyorum zaten, hem de her zaman. Ne yazık
7: öyle
0: ki
7: mi?
0: Ne yazık ki gelip ahmak gibi davrandım ve onu satın
7: ahmak
0: almıyorsun.
7: Ahmak kimmiş göstermemi ister misin?
0: Hayır ama güvenlik görevlim bu konuda seninle konuşmak ister.
7: Konuşmak ister misin?
4: Nasıl gidiyor?
7: Büyüklere saygı göstermesi gerekli, oturup müşterilerle uğraşması değil.
4: Hadi sert çocuk, hadi üzerinden. Dışarı çık lütfen, hadi.
7: Hey,
4: lütfen,
7: hey, hadi.
4: Dışarı.
7: Dışarı çıkalım mı?
4: Dışarı, hayır hayır hayır, bugün kavga yok, hayır.
7: Hadi.
4: Hadi dostum.
7: Çek, çek.
0: Bu adam büyük huzursuzluk yaratıyor. Ve sizi oyundan çıkaran tam olarak budur. Dışarı.
5: Birazdan.
0: Biz böyle iş yapmıyoruz.
3: Bana saygılı ol Seth. Bana bağırma hakkını sana kim veriyor? Pislik yapma.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi. Geçer geçer geçer geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
16: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
17: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Toplam borcunuz 83 dolar.
8: 800 mü?
9: İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz.
10: Nasıl gidiyor çocuklar?
8: İyi bir şey olmadı.
11: Nasıl gidiyor?
9: Tot.
11: Seth, memnun oldum.
8: Merhaba, ben Bobby J.
10: Tot.
11: Ne getirdiniz?
10: Büyük babamın 30'larla 70'ler arasında biriktirdiği çakmakları getirdim. En pahalı ve benzersiz çakmaklardan 40-50 tanesi burada. Örneğin kahverengi uçak var. Bu Amerika'da yapılmış. Murano hocamı. İtalya'da yapılmış. Altında İtalyan malı etiketi var. Ve Japonya'yı işgal et tabancası.
12: Hala çakıyor. Hala mükemmel çalışıyor.
11: Deneyebilir miyim?
12: Evet.
11: Ha, harika. Bunların normal boyu da aşağı yukarı bu kadardır.
8: Evet. Sağ ol. Güzel.
11: Güzel koleksiyon.
8: Evet evet, çok güzel. Gelen koleksiyonların içinde gördüklerimin en güzeli.
11: Bunlara ne kadar istersiniz?
10: Hepsi için 5000 istiyoruz.
11: Peki bu ne kadara satılır?
10: Ransom tankını internette 145 dolara bulduk.
11: Antika eşyadan anlamam. Bu babamın uzmanlık alanıdır. Ama olayın kontrolümde olduğunu ona göstermek istiyorum. Biraz araştırma yapacağım.
13: Bobby J ve Seth bu tür şeylerden anlayan birine danışmalıydı. Bana. Vakit nakittir ve ikisini de harcıyorlar. Büyük baban ne zaman topladı?
12: 1930'dan 1970'e kadar. Aslında 71'de vefat etti.
13: Vay. Biri 150 dolar ediyorsa gerisine nasıl 5000 istiyorsunuz?
10: İnternette nadir bulunması ile
12: yarısını bulamadık.
13: Bulamamanız değerli olduklarını göstermez.
10: Evet. Hı-hı.
13: Bunlar 1500 dolar bile etmez. Değerli olduklarından kuşku yok. Sadece bu çocukların istediği meblağ etmez.
14: Bu ne şimdi?
15: İşe bak. Babam Seth'in pazarlıklarından birini kaptı. Kardeşim gerçekten kızmış olmalı.
13: Son rakam nedir?
10: Biz 5000 istedik. Konuştuğumuzda inebileceğimiz son rakam da 3000.
13: Yani son rakamınız 3000 mi?
10: Evet.
13: Geldiğiniz için sağ olun. İlgilenmiyoruz. Üzgünüm.
10: Peki, siz bilirsiniz.
13: Teşekkür ederiz. Pazarı 2 dakikada bıraktım. Parçasına 100 dolar. Daha fazla etmez. Seth'in anlaması gereken para kazanmak için etkili olman gerektiği. İşi bitir ya da devam et. Antikalara dair bir şey öğrenmenin tek yolu birinin sana öğretmesi.
11: Ama bu öğretmek değil. Adamla konuşmaya başlıyorsun ve bana onunla konuşma fırsatı vermiyorsun. Onu buraya çeken
13: onunla
11: benim.
13: Onunla zaten konuştun.
11: Her şeyi sen ele alırsan ben nasıl öğrenebilirim?
13: Beni izle.
11: İzleyeyim mi? Şaka mı?
13: Uğraşmak
11: İzliyordum
13: yere,
11: zaten.
13: Dinle.
11: Orada bakacağımız 16 farklı çakmak vardı baba. Sen araya giriyorsun, adamla konuşuyorsun, sonra da buraya dönüp bana bunu mu söylüyorsun? Biz böyle iş yapmıyoruz.
13: Bana saygılı ol Seth. Bana bağırma hakkını sana kim veriyor? Pislik yapma.
9: Size kullanımını göstereyim.
16: Merhaba, bu zinciri satmak istiyorum.
17: Tamam, ne kadar al?
16: 250 dolar istiyorum.
17: Hayır, bunu alamayacağız.
16: Neden alamıyorsun?
17: Çünkü gerçek değil.
16: Ne dedin? Gerçek bu.
17: Bu sahte.
16: Bu gerçek. 250 istiyorum.
17: Gerçek olan bir mücevher.
16: Gerizekalı müdürünüz nerede? Bunun için paramı istiyorum.
17: Merhaba, affedersin.
15: Neden bağırıyorsun?
16: Affedersin mi? Bak, buna 250 istediğimi bakayım söyledim.
15: Şuna. Peki neden bağırıyorsun?
16: Çünkü ben paramı istiyorum. Ben patronum, benim işim bu. Paramı almak.
15: Ama bu gerçek değil.
16: O gerçek.
15: Sen bana bağıramazsın.
16: Dinle. Bana paramı verecek misin yoksa gelip almam mı gerekiyor?
15: Gelip alacaksın öyle mi?
16: Öyle ya da böyle.
15: Peki gelip sana vereceğim.
16: Evet. Nerede o?
15: Geri git. Tamam. Öncelikle bu gerçek değil.
16: Neden gerçek değil diyorsunuz?
15: Benim dükkanımda bana bağıramazsın. Bunu bil.
16: Şu lanet elini suratından çek.
15: Hayır çekmem.
16: Çek.
15: Bana bağırmayı bırak.
16: Ne yaparsın?
15: Bana bağırmayı bırak.
16: Ne alabilirim?
15: Yardımımı istiyorsan saatine bakayım.
16: Ne kadar verebilirsin?
15: Saatine bakayım dedim.
16: Gerçek değil deme, o gerçek. Kimse yok mu?
15: Bana bir kere daha bağırırsan gerçekten gitmeni isteyeceğim.
16: Ne?
15: Saatini 250'den almamı ister misin?
16: Onu 250'den veririm.
15: Beni izler
16: Yardımın
15: misin?
16: Yardımın için sağ ol tatlım.
15: Bu tatlı hanım için kredi açacağız.
13: Güvenliğin devreye gireceğini sandım. Ama işe bakın. Ortamı sakinleştirdi ve para kazandık. Cidden etkilendim.
16: Çok yardımın
15: oldu. Benim için zevkti.
16: Yine geleceğim.
13: Gerçekten başarılıydı. Berbat bir durumu gerçekten başarılı hale getirdin.
15: Teşekkür ederim.
13: Anlaşmayı yaptın. Seninle
15: teşekkür
13: gurur
15: ederim.
13: Duyuyorum.
15: Bu 240 dolar.
13: Ne getirdin?
10: Bir taş baskı, prova baskısı. 32 yapımı.
13: Tamam.
10: John Elway ve Brett Favrin. İkisi de imzalamış. Ve...
13: Tamam. Ve peki ya kaskların?
10: Kasklar, bunlar gördüğün gibi krom kasklar ve sınırlı üretim. Sadece 2000 yılında üretilmiş.
13: Tamam.
10: Bunlar tüm NFL takımlarının tam bir seti.
13: Gerçekten harika. Sınırlı sayıda olan çok güzel bir taş baskı. Bu adam satın almam için bana doğru fiyat verirse hiç kuşkusuz koleksiyonumuza girecektir. Rehin mi vereceksin, satacak mısın?
10: Ben satmak istiyorum.
13: Ne kadar istiyorsun?
10: Buna 900 istiyorum.
13: Tamam.
10: Ve bunun için 250 istiyorum.
13: Peki bu rakamları nasıl buldun?
10: Onu internette gördüm.
13: Peki internette aradığında bunu kaça satıyorlardı?
10: Bu 500 dolardı.
13: 500 dolar. Ama sana evet. göre bunun değeri 950.
10: Hem Brett Favrin hem de John Elvin'in imzası var.
13: Bunun için sertifikan var mı? Tamam, onların imzaladığı asıl belge bu muymuş?
10: Hı-hı, doğru.
13: Tamam. Bu parçaya ne istediğini söyle. Bıçak kemiğe dayandı.
10: Sanırım inebileceğim en son rakam 700.
13: 700'ün altında teklif sunsam düşünür müsün? Tamam, düşünebilirsin. Peki bana bir dakika ver.
10: Tamamdır.
13: Gidip seti göreyim. Set orada mı? Bunda yardımı gerekti.
5: Birinci kişiye ödeyin lütfen.
13: Dinle set.
5: Evet.
13: Yardımın lazım.
5: Neden benim yardımım lazım?
13: Çünkü sen bu konuda bir uzmansın.
5: Dükkan hakkında her şeyi biliyorsun. Belli ki her konuda her şeyi biliyorsun. Neden kendini çözmüyorsun?
13: Bunlardan anlıyor. Bana yardımı gerekli. Pislik yapması değil. Bu müşteriyle tek başıma ilgileneceğim. Ama aslında sonuç olarak bunun sonuçlarıyla set uğraşacak. Bu baskıya ne istediğini söyle.
10: Çünkü peki benim... sen ne verirdin?
13: Bilemiyorum. 400 dolara iner misin?
10: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. 700.
13: O kadar mı? Daha fazla inmez misin?
10: Beni zorluyorsun.
13: Kasklara ne istiyorsun?
10: Hepsini alacak mısın?
13: Hepsini alacağım.
10: İkisine birden 750.
13: Bir dakika, Deniz'i bulayım.
10: Tamam.
5: Neden? Neden başkası gerekiyor ki? Tek başına yapabileceksen neden başkası gerekli? Göster, göster bana, hadi.
13: İkisine 400'e ne dersin?
10: Olmaz.
13: Tabii ki olur.
10: Fiyatı biraz fazla düşürdün Les. Yapma.
13: 450'ye ne dersin?
10: Benim en son fiyatım 650 olacak. Dolarlıkları döküyor. Şuraya bak. Umarım 650'dir Les.
13: Değil.
10: Bir Benjamin daha koyarsan tamamdır. Buna kaç para alabilirsiniz?
13: Tüm paketten $50 kazanırsam mutlu olurum.
10: 600'e inerim, yapabileceğim bu.
13: $20 daha koyabilirim.
10: 600.
13: Anlaştık mı?
10: Ne koydun, 580 mi?
13: 580. Anlaştık.
10: Anlaştık.
13: Şu gişeye git, seninle ilgilenecekler, teşekkür ederim. Spor hatıraları uzmanı olmayabilirim ama anlaşmayı bitirdim. Sete teşekkür yok. Eşte ve Set, benimle gelin. Bugün çok memnundum. Başardın.
6: Evet.
13: Göz altından çıktığını bilmeni isterim.
6: Aa, güzel. Teşekkür ederim.
13: Sense beni düş kırıklığına uğrattın. Hala göz altındasın. Bu takıma katılabileceğini hissederek, anladın mı?
5: Tamam, anlıyorum. Babam bütün pazarlıklarıma karışıyor ve kendimi koruma hakkım var. Ama biraz ileri gitmiş olabilirim.
13: Neden çıkıp çalışmıyorsunuz ve
6: tamam,
13: en iyi yaptığın şeyi yap,
6: tamam,
13: çalış.
6: Tamam, iş başına.
5: Önden buyur.
13: Bu dükkan onlarca yılda bu hale geldi. Bir gün çocuklarım işletecek. Ama o zamana dek öğrenecek çok şeyleri var.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net! Kazancım net, sigortam net.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
25: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Boy boy.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci el kurallarında şimdi. Les geleceğe geri dönüyor.
1: Gittiğimiz o diskoları görmeliydin. Acayip eğlendik.
2: 1920'lerden kalma eski bir elektroşok terapi cihazı. Oh.
0: Ardından...
3: iki çocuk geldi. Bilgisayarlarını kaptırmışlar. Dolandırıcı bizden biriyle çalışıyormuş.
0: Şüpheli bir işlem Gold ailesini alarma geçiriyor.
1: Şu anda en önemli şey elemanlarımdan biri beni dolandırıyor mu onu bulmak.
0: Ve daha sonra...
1: Bu benim kanepemdi. Onu eş diye verdim.
4: Eş de kızım mı?
1: Evet kızım.
4: O da şımarık olmalı.

0: Amerikan kuyumculuk yardımcı olabilir miyim?
1: Satıyor musunuz, rehin mi bırakıyorsunuz?
2: Affedersiniz. Affedersiniz.
1: Buyurun hanımefendi.
2: Bu televizyonu yeni aldım ve bozuk çıktı. DVD'mi oynatıcıya koydum ama o da çalışmıyor.
1: Faturanız var mı?
2: Hayır, yok.
1: Bunu ne zaman aldınız?
2: Dün aldım.
1: Dün aldınız ama faturanız yok.
2: Evet, faturam yok.
1: Bunu düşürdünüz mü?
2: Hayır, düşürmedim.
1: Yani onu böyle çatlak halde mi aldınız?
2: Evet, böyle aldım. Paramı iade edin bana.
1: Bizden alıp almadığınızı bilmiyorum.
2: Size tanıdık gelmiyor mu?
1: Televizyona benzediği için tanıdık geliyor ama o kadar.
2: DVD'm de içinde kaldı. Yani bana hem 50 dolar hem bir DVD borçlusunuz.
1: Faturanız nerede?
2: Faturam yok. Beni duyuyor musunuz? Bağırmam mı gerekiyor?
1: Hayır.
2: Neden?
0: Affedersin. Sen kim olduğunu sanıyorsun?
1: Bu konuda yardımına ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Anne.
2: Sen kimsin?
0: Ben Ashley. Asıl sen kimsin ve ne istiyorsun?
2: Ben bir yıldızım.
1: Ah, olamaz.
2: Ben bir
0: Seni
2: yıldızım.
0: Seni içeri girerken gördüm.
2: Bana paramı geri ver.
0: Beni
2: paramı istiyorum.
0: Misin? Sana diyorum.
2: Paramı
0: Sana
2: geri
0: diyorum.
2: Verin. Affedersin. Affedersin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
3: Sana en iyi hizmeti veriyorum.
2: Yere mi koyacaksın?
3: Al.
2: Çok kabasın. Canınız cehenneme.
3: Niye yaptın şimdi bunu?
2: Sersem herifler.
3: İlginç. Hiç mantıklı değil.
2: Televizyon almak isteyen var mı? Televizyon var.
3: Evine git. Öfke kontrolü bebeğim.
0: Ay sonu raporunu yarın sabaha kadar masamda görmek istiyorum.
1: Neye baktığını bile bilmiyorsun. Babam Ashley'i müdür yaptı ama bu güç zehirlenmesi Ashley'nin beynini yiyor.
0: Lafın bitmeden arkanı dönüp gidemezsin ve kendi kendine de konuşamazsın.
4: İki yere tarih yazıp imzalamanızı istiyorum.
5: Merhaba Les. İki çocuk geldi. Bilgisayarlarını kaptırmışlar. Dolandırıcı bizden biriyle çalışıyormuş. Çocuklarla konuşmak ister misin?
6: Olur.
5: Tamam.
6: Kimler? Buyurun.
7: Bir kadın iki bilgisayarımızı rehin aldı ve bize hem parayı hem de bilgisayarları geri vereceğini söyledi. Çünkü burada çalışan birini tanıyormuş.
8: O kişi bilgisayarları arka tarafa getirecekti. Sonra da...
7: Evet.
6: Tamam, durun. Siz rehin
7: evet.
6: mal verdiniz.
7: O makbuzu evet. kadın aldı.
6: Ne zaman verdiniz?
7: Bugün.
6: Bugün. Bugün. Peki.
7: Makbuzumuzu o kadın aldı.
6: O kadın size elemanımın arka kapıda sizinle buluşacağını ve bilgisayarı ve parayı iade edeceğini mi söyledi?
7: Evet.
6: İki çocuk şikayete geldiler. Kızım teki iki bilgisayar rehin vermiş. Parayı üçe böleceklermiş. Elemanlarımdan biri arka kapıda işi bitirecekmiş. Ya elemanlarımın benden çalmak için buldukları yeni bir yöntem ya da bir müşterinin yeni hırsızlık yöntemi. Bilgisayarlar adınıza yazıldı mı?
5: Hayır.
7: Hayır.
6: O zaman bir şey yapamam.
7: O yüzden buranın sahibiyle görüşmek istedik. Çünkü bizi kandırdılar.
6: Ben sahibiyim.
7: Ben makbuzu değiştirmek istiyorum. Bilgisayarları
6: Olmaz.
7: Alamasınlar.
6: Olmaz. Makbuz onun adına. Makbuz onun adına olduğu için bilgisayarları istediği zaman alabilir.
7: Hayır, ben o yüzden sormak istedim. İsim değişikliği.
6: Değiştiremem çünkü kanuna göre mallar o kadına ait. Size değil. Anladınız mı?
5: Olamaz. Çaldılar aletleri.
6: Bilgisayarları çalmadılar ama değil mi?
7: Evet, çaldılar.
5: Evet, çaldılar.
6: Siz rehin verdirmediniz evet. mi? Madem izin verdiniz sizden çalmadılar demektir.
1: Sen niye bozuluyorsun? Ne Bak, oldu? Sorun ne?
5: Ben DJ'lik yapıyorum, tamam mı? Bilgisayarda şarkı hazırlıyorum akşama kadar. Sonra da...
6: Evet, onu anladık ama makbuz adınız olmadığından ben bir şey yapamam. Ama benim elemanımı ortaya çıkarırsanız, bana adını verirseniz bilgisayarları size iade ederim. İhtiyacım olan bilgiyi bana bulun, size sihir yapayım.
7: Özür dileriz.
6: Önemli değil. Ben konuyu araştırayım, sonra yine gelin konuşuruz.
7: Özür dileriz.
6: Güle güle.
1: Şaka yapıyorsun değil mi? Bu adamları ciddiye mi alacaksın?
0: Sen de görmezden gelme. Bir sıkıntı çıkabilir.
6: Geçmişte çalan elemanlar olur
1: evet,
6: mu?
1: Evet ama güvenebileceğimiz eleman almaya çok vakit harcadık. Bence çalmıyorlar. Bu iki çocuk numara çeviriyor.
6: Evet ama anahtar kelime şüphedir. Emin olana kadar kontrol et.
1: Zamanınızı harcamak istiyorsanız harcayın.
6: Sana bir şey diyeyim. Geçmişte hırsızlık yaptılar. Ben bir daha hırsızlık yaptırmam. Nokta. Git araştır eş.
0: Tamam.
6: Şu anda bir başka elemanımızın hırsızlık yapması en son isteyeceğimiz şey. Bu çocukların olayı beni düşündürdü. Şu anda hiç kimseye güvenmiyorum.

0: New Jersey'den buraya taşındım. Karım ve ben bir ev aldık. Karım beni ev eşyası bakmak için buraya yolladı.
1: Harika, bir şeyler bulalım.
0: Eminim şu kanepede bana bir indirim yapabilirsiniz.
1: Yapabilirim tabii.
0: Evet. Aradığım fiyat bu.
1: Olur tabii.
0: Anlaşabiliriz. Teslim etmeden önce temizletir misiniz?
1: O yüzden bu kadar ucuz.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Ama haberin olsun. Çok kirli.
1: Elimizde ikinci el mobilya olur ve indirimle satarız. İkinci el mobilyalarımızın üstünde bazen bir şeyler olur.
0: Ama bu çok kirli.
1: Çünkü ikinci el.
0: Evet ama...
1: O yüzden 397 dolar yapmış.
0: Öyle mi? Bende sadece 200 dolar var. Önce biraz şurada bir deneyeyim. Bir şey diyeceğim. Ayakkabılarım bile bu kanepeden temiz.
1: Alma o zaman.
0: İndirim yap bana. Cebimde nakit para var.
1: Vay be.
0: Hadi, hadi ama. New Jersey'de böyle esnaflık yapmayız biz. Ne biçim esnafsınız siz? Eminim bunun üstüne sen gaz çıkarmışsındır.
1: Bu gerçekten de benim kanepem.
0: Sahi mi?
1: Döşemesini yaptırıp eşliğe verdim.
0: Doğru mu?
1: Evet.
0: Eşli kızım mı?
1: Evet kızım.
0: O da şımarık olmalı.
1: Bu adam kendini ne sanıyor? Dükkanıma gelip aileme hakaret mi ediyor? Tamam git buradan.
0: Yapma.
1: Hadi dışarı.
0: Durun yapmayın.
1: Çık
0: durun.
1: Hadi.
0: Yapma çok dokunma konuştun. Bana.
2: Hadi
0: dokunma
2: bakalım.
0: Bana.
2: Yürü.
0: Kimsin sen?
2: Yürü.
0: Dokunamazsın
2: yürü dedim
0: bana.
2: Dışarı.
0: New Jersey'de bunu hadi. Yapmazlar. Bırak beni.
2: Hadi dostum dışarı
0: bırak
2: çık.
0: Bırak beni dokunma bana.
2: Çık
0: bırak.
2: Dışarı. Ben New Jersey'yi bilmem ama Detroit'te dükkana gelip saygısızlık edemezsin. Koltuğa oturup patronun kızına hakaret edemezsin. 2 metrelik 180 kiloluk güvenliğe de edemezsin.
0: Gidiyorum.
2: Güle güle burası
0: başka
2: Detroit canım. İyi.
0: 200 dolar param
2: burası
0: var
2: Detroit.
0: Benim. Başka dükkana giderim. Başka dükkana
2: burası
0: giderim.
2: Burası Detroit tamam mı?
1: Nereye gitti?
2: Galiba New Jersey'ye geri döndü.
3: Dinle, şöyle bir olay oldu. Az önce iki çocuk geldi.
4: Evet.
3: Söylediklerine göre burada çalışan biri varmış. Bilgisayarlarını rehin bırakırlarsa bu kişi bilgisayarları depodan alıp parayla beraber iade edecekmiş.
4: İmkansız.
3: Bugün kaç bilgisayar getirildiğini öğrenmek istiyorum.
4: Olur.
3: Hepsi burada mı? Bir kontrol edelim mi?
4: Tamam.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: İyidir, nasılsınız?
5: İyi, sağ ol.
1: Nedir bu?
6: 1920'lerden kalma eski bir elektroşok terapi cihazı. Acayip bir şey. Her hastalığı tedavi ediyormuş. Nezle, baş ağrısı, grip, kan hastalıkları, böbrek hastalıkları, körlük, kellik.
5: Ben kelim diye bana mı lazım yani? Kellik bir hastalık mı yani? Detroit'te herkes benim kelliğimi iyileştirmek istiyor galiba. Bu bir tercih.
6: Nasıl çalıştığını göstereyim mi? Gri saçları da tedavi eder.
5: Deneyelim.
1: Sen dener misin?
6: He. Ben bunu kullanmayı pek bilmiyorum.
1: Çalıştır.
6: Düzeliyor mu?
5: Oh. Oh. Hey.
1: Vay canına.
6: Oh. Yeter bu kadar.
1: Şiddeti ayarlanabiliyor mu peki?
6: Evet.
1: Kapatalım
6: bu uçlarda.
1: Kapatalım istersen. Bence 20'lerden kalma değil bu. Bu fiş 1920 modele benziyor mu? Bu aleti 1970'te tamir etmişler. Üstüne ufak bir damga basmışlar. Ben bu aleti daha önce gördüm. Onlar şok yesinler. Ben fiyata anlaşayım. Kaç para istiyorsun buna?
6: Ben 170 dolar civarı bir şey düşünüyorum.
1: O fiyatı nasıl hesapladın?
6: İnternette satılan fiyattan.
1: En son kaça verirsin?
6: 150 dolara veririm.
5: Neden olmasın?
1: Olur tabii. Son fiyat mı bu?
6: 100 dolara bırakırım.
1: Yani 100 dolar son fiyat mı?
6: Son fiyat 50 dolar.
1: 20 olmaz mı?
6: 20'ye vermem mümkün değil.
1: Yani son fiyat 50 mi?
6: Evet 50.
1: 25 olmaz diyorsun.
6: 30 dolar.
1: Hayır.
6: Baş mizahı.

0: kelece. Okay, tamam, 25'e veririm.
1: Teşekkür tamam. ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Dört, iki, altı, sekiz, bir, dokuz, bir, üç, iki. Burada olması gereken her bilgisayarın kontrolünü yapacağım. Bu iş akşama kadar sürse bile umurumda değil. Beş, dört, dört.
3: Tam gangster oldum.
4: Merhaba, yüzüğümü geri alabilir miyim?
5: Tabii ki. Makbuzunuz yanınızda mı?
4: Hayır, makbuzum yok. Makbuz vermediler.
5: Hayır, mutlaka verirler.
4: Ama yanımda değil.
5: Ama bilgisayarda adınız yok.
4: Olması lazım, mutlaka olmalı.
5: Ama göremiyorum.
4: Olması lazım, lütfen bakar
6: Merhaba.
4: Mısınız?
6: Buraya ne zaman geldiniz?
4: 2 ay önce geldim.
6: Hı hı. Size ne kadar para verdik?
4: Yaklaşık olarak $3,000.
6: Ama adınız bilgisayarda yok.
4: Olması lazım.
6: Ne yazık ki göremiyorum.
4: Benim adım var o bilgisayarda. Bir daha bak. Kimliğimi böyle atma. Başkasıyla konuşabilir miyim?
6: Yetkiliyle konuşuyorsunuz.
4: Başkasıyla
6: Hayır,
4: konuşabilir miyim?
6: Hayır, konuşamazsın.
4: Camın arkasında olduğun için bana kahramanlık taslıyorsun. Kimliğimi atma dedim sana.
6: Artık camın arkasında değilim.
4: Tamam, lütfen yüzüğümü geri verir
6: ben
4: misin?
6: Ben de değil.
4: Hayır, sen de.
6: Hayır, değil.
4: Sen de.
6: Değil.
4: Şarkıcı kılıklı herif. İçeri geri dön ve yüzüğümü bul.
7: Dışarı
4: Dokunma
7: lütfen.
4: Bana.
7: Hadi dışarı.
4: Sana dokunma dedim.
6: Rehberlik ediyorum.
7: Hadi lütfen.
4: Hayır, yüzüğümü
6: Çıkışı
4: geri
6: gösterin.
4: İstiyorum.
6: Çıkışı gösterin efendim, hadi.
4: Ben yüzüğümü dışarı. Geri istiyorum. Yüzüğümü verin
7: Size
4: bana.
7: Size iyi günler, güle
4: yüzüğümü
7: güle.
4: Yüzüğümü geri istiyorum.
6: Güle güle. Hoşuna
4: yüzüğümü
6: gitti.
4: Yüzüğümü geri istiyorum. Evet, hoşuma gitti. Ben direkt dansı yaparak aldım o yüzüğü.
6: İyi günler.
4: Yüzüğümü istiyorum. Yüzüğümü verin.
8: Birazdan.
1: Çok güzel. Böyle bir şey zor bulunur.
6: Sinema tarihinin simge otomobillerinden biri otoparkta duruyor.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle ye Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 275-2544.
1: Siz hala burada mısınız?
0: Sen bizi düşünme, işine bak.
1: Düşünmüyorum zaten.
0: O zaman neden buradasın? İşine baksana.
1: Bilgisayar iade ediyorum. Kardeşim hem kendinin hem Rodney'nin vaktini harcıyor. Personelimizle yaşadığımız bütün sorunların ardından işe aldığım ekibin böyle bir sahtekarlık yapmayacağından adım kadar eminim. Boşa vakit harcıyorsunuz, sonra
0: görüşürüz. Sen kendi işine bak. İşine bak Seth. Ben bütün bilgisayarların burada olduğundan emin olacağım. İsterse akşama kadar sürsün, umurumda değil. 3-2-7-2-4-2-6-8...
2: Bu dükkanda her gün para veriyorlar.
1: Nasılsınız?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
1: İyiyim. Ben Seth.
3: Ben Gary Halverson.
1: Gary, memnun oldum.
4: Ne getirdiğini görüyorum ama anlat.
3: Sana gerçek bir inci getirdim.
1: Çok heyecanlıyım. 1981 model bir DeLorean her gün kapıya gelmez. Sinema tarihinin simge otomobillerinden biri otoparkta duruyor.
3: Bu arabayı babam 1981'de aldı. Onu bana bıraktı. Ben de onu paraya çevirip kendime gezmek için güzel bir araba almaya çalışıyorum.
1: Çok güzel.
4: Sana bir soru sorayım.
3: Olur.
4: Bu araba bizi 1981'e götürür mü? Çok güzel. Böyle bir şey zor bulunur. Araba sadece 3 yıl üretildi ve buna gerçekten çok iyi bakılmış. Onunla tur atmak için sabırsızlanıyorum. Olağanüstü. Çok güzel.
1: Eğlendiniz mi?
4: Gittiğimiz o diskoları görmeliydin. Stüdyo 54'e gittik. Gary ile beraber acayip eğlendik.
1: Bunu kaça satıyorsunuz?
3: Değeri 50 bin dolar eder bana göre.
1: Gerçekten
3: evet.
4: Niye?
3: Çünkü size 50 bin dersem bana 25 bin önerirsiniz. Ben de o kadar istiyorum.
4: Kolay oldu. Tamam, %50 indirim yaptım. En son kaça olur söyle.
3: Son fiyatım 24 bin.
4: Bir sıkıntımız var. Koku. Geleceğe dönüşü unuttum. Temiz havaya dönemedim. Kendimi zor attım dışarı. Araba güzel ama o koku hiç güzel değil.
1: 14 bine ne dersiniz?
3: 14 mü?
1: Evet, 14.
3: Olmaz, hayır, imkansız.
4: O paraya satıyorlar bunları.
3: Evet ama hurdasını ben de gördüm.
4: O kadar hurda değiller.
3: İyisini 14 bin dolara bulamazsınız.
4: O parayı vereceksen bu araba kusursuz olmalı ama kusursuz değil. Bizim bakmamız gereken şeylerden biri bu arabayı o koku olmadan sürülebilir hale nasıl getirebiliriz?
3: Evet.
4: Bize ek maliyet.
1: 15.500.
3: Hayır, o fiyat çok düşük. Hayır, olmaz. Çok düşük.
1: O zaman teşekkür ederiz. Güzel araba.
3: Rica ederim.
1: Sağ olun.
4: Kusura bakma.
3: Önemli değil. Ben teşekkür ederim.
4: Çok güzel bir araba.
3: Teşekkürler.
1: Ne demek?
4: Uygun fiyat olsaydı hiç düşünmeden satın alırdık arabayı.

0: En önemli şey başkası rehin vermesin malını.
1: Evet. Sayın müdüre, hazine avınız nasıl geçti? Evet.
2: Eksik yok.
0: Güzel.
1: Çok ilginç.
2: Sorumluluk bende. Ben kontrol edeceğim diye karar verdiysem kontrol ederim. Hepsi bu.
1: Tamam, Rodney'i alıp arka tarafa bakarak bir gün daha
2: benim
1: harcamak
2: tercihim.
1: İstiyorsan sen bilirsin.
0: Öyle deme Seth. Büyük resme bak. Pişman olmaktansa evet. Vakit harca.
1: Peki.
0: Bence
2: sen de kusurumuza
0: yaptın.
2: Bakma olur mu?
0: İyi oldu, emin olduk.
1: Ashley üstüme gelip duruyor. Sonunda ipin ucunu kaçıracak.
2: Rica ederim.
1: Nedenmiş o?
2: Her şeyi kontrol ettiğim için.
3: Bölüyorum ama. Affedersin, haber vereyim dedim. Bilgisayarlarını isteyen çocuklar geldi.
1: Aa, ben ilgileneyim Ash. Sen çok vakit harcadın, ben hallederim bu işi. Bugünkü işlemleri kontrol ettik baylar. Sayım yaptık. Bilgisayarlar burada. Siz sadece polise ihbar edin, o şekilde hallederiz.
4: İsim değiştirmenin hiçbir yolu yok mu acaba?
1: Hayır yok, çünkü fatura o kadının adına, bilgisayarlar teknik olarak
4: ama onun değil. Ben size yardım etmeye çalışıyorum sadece, lütfen. Lütfen.
1: Nasıl yani? Bana karşı sahtekarlık planladınız siz.
4: Benim öyle bir şeyden haberim
1: kendin
4: yoktu.
1: Kendin söyledin bana.
4: İçerideki adamı bize o söyledi. Olayı anlayınca gelip size anlatmaya çalıştım.
0: Hayır, hayır,
1: hayır. Hayır, öyle olmadı.
0: Olay öyle olmadı. Olay şöyle oldu. Siz bilgisayarlarınızı bu dükkana bıraktınız. Hem parayı hem bilgisayarları geri alacaktınız. Olur yapalım dediniz. Böyle olmadı mı?
4: Evet.
0: Tamam, böyle oldu. Yani siz bizi dolandırmaya kalktınız ama kendiniz dolandırıldınız. Bu işin kuralı şöyledir. Kimse parasını ödemeden buradan mal alamaz ve hiçbir şey arka kapıdan çıkamaz. Yani dürüst olduğunuzu söylerken bize doğruyu söyleyin. Bu çocuklar beni dolandırsaydı şu anda hapse girerlerdi. Değerli bir ders aldılar. Leskol'da kazık atmaya kalkmayın.
4: Bana $100, arkadaşıma $100 vereceğini söylemişti.
0: Şimdi her şeyi kaybettiniz. Bundan ders çıkarmalısınız. Aç göz olmayın.
1: İyi günler çocuklar.
5: Ah dostum ah.
6: Hadi hadi, arkadaşın da gidiyor artık hadi.
1: Sana söylemiştim. Şu anki ekibimiz böyle bir şey yapmaz. Bu çocukların işiydi başından beri.
0: Bu kez haklı çıkmana sevindim. Ama hala hiç kimseye güvenmiyorum. Her şey olabilir Seth.
1: Evet.
0: Sonuç olarak o çocuklar dolandırıldı. Ben dolandırılmadım.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci el kurallarının bu bölümünde...
1: Sert, kürükleri düzeltsene.
2: Şaka mı yapıyorsun?
1: Hayır, çok ciddi.
0: Ashley başa geçtiğinde...
1: İşe koyul.
0: Ve müşteriler kafayı sıyırırken...
3: Canınız cehenneme!
0: Seth delilerle başa çıkabilecek mi?
4: Bu özel bir kuş. Adı Lulu. Mike Tyson'ın meşhur güvercini.
0: Ve Ashley onu sinir ederken...
1: Satış yeri o tarafta.
0: Baskıya boyun eğecek mi? İkinci el kurallarının bu bölümünde...
1: Seth, kürükleri düzeltsene.
2: Şaka mı yapıyorsun?
1: Hayır, çok ciddi.
0: Ashley başa geçtiğinde...
1: İşe koyul.
0: Ve müşteriler kafayı sıyırırken...
3: Canınız cehenneme!
0: Seth delilerle başa çıkabilecek mi?
4: Bu özel bir kuş. Adı Lulu. Mike Tyson'ın meşhur güvercini.
0: Ve Ashley onu sinir ederken...
1: Satış yeri o tarafta.
0: Baskıya boyun eğecek mi?

0: yapacağız? Rehin departmanı nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
1: Harikayım, siz?
2: İyiyim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Saatlere bakacaktım.
2: Tabii ki.
1: Bu Uğur böceği
2: mi? Evet, öyle.
1: Evet, güzele benziyor.
2: Tam kesim. Uğur böceği şeklinde.
1: Çok güzel.
2: Kadranız hedeften yapılmış. $1000.
1: Bir saniye. Pekala.
2: Dediğim gibi kadranız hedeften yapılmış. Ona bakacak mısınız?
1: Evet, bakmam lazım. Hadi ama, hep aynı şeyler.
2: Bir şey mi oldu?
1: Pardon. Buraya saat almaya geldim. Mesajlarımla ilgilenmen için değil. Saatlik ücret almıyor musun zaten? İnsanları aceleye getiriyorsun.
2: Sizi aceleye getirmiyorum.
1: Aceleye getiriyorsun. Saati tekrar çıkar. Benimle oyun oynama. Gülüyor musun? Gülüyor
2: Hayır,
1: musun sen? Nesi komik ha? Kafadan kontak mısın sen?
2: Kafadan kontak mı?
1: Kafadan kontak. Ha. Bu telefonu gördün mü? Mesajlaştığımı gördün mü? İstersen yavaşlayayım ha, ne dersin?
2: Evet, lütfen yavaşla.
1: Mesaj atıyorum.
2: Masaj mı, mesaj mı?
1: Herkes bana deliymişim gibi bakıyor. Deliye benziyor muyum ha? Deli değilim ben. Deli
2: Öyle
1: değilim.
2: Mi?
1: Ben özel bir müşteriyim.
2: İyi günler hanımefendi.
1: Hadi oradan. Sana iyi günler.
2: Anladım. Byron,
1: buranın
2: bu kadının gitmesi gerek.
1: Kim? Ha? Saat almaya çalışıyorum, ittirme beni. Saatimi verirsen günüm iyi geçecek.
3: Terliğime
1: basıyorsun gerizekalı.
3: Lütfen git artık, hadi.
1: Ciddi
3: hadi.
1: Misin sen?
3: Hadi iyi günler.
1: Buna ayıracak
3: hadi
1: vaktim
3: canım.
1: Yok.
3: Güle güle.
1: Hatta canınız cehenneme. İşte bu. Komik olduğunu
3: Kafandaki
1: mu sanıyorsun
3: ne?
1: Ha?
3: O da ne?
1: Hadi oradan.
3: Dışarı çıkınca bambaşka biri oldu. Peru çıktı. Çok garip görünüyordu. Çok kötüydü. Peru onu unutma kızım.
2: İyi günler.
1: Beni rahat bırak.
2: İyi günler. Kibar olmaya çalışıyordum.
4: Nereye gittiğini sanıyorsun?
2: Ofisime.
4: Hiç sanmıyorum. Bugün seni burada istiyorum. Burada olacaksın.
5: Teknik olarak buraya iş de yönetiyoruz. Setin mecburen onu dinlemesi gerekiyor.
2: Nereye geçeyim Ash?
4: Satışa. İşe koyul.
2: Peki Ash. Ama seni uyarıyorum, beni sınama. Kardeşim gücünü deneyip bana sürekli emir veriyor. Babam beni tekrar müdür yapana dek Ashley'e dayanıp onu dinlemem gerek. Yapacak bir şey yok.
6: $202,5 tuttu.
2: Nasılsınız?
7: Harika.
2: Ben Seth.
7: Çok memnun oldum.
2: Ben de memnun
8: Merhaba.
2: Oldum.
8: Merhaba. Ben Bobby J.
2: Adınız nedir?
8: Ben de memnun oldum.
7: Benim adım Rick.
2: Sizi buraya hangi rüzgar attı?
7: Kendi inşa ettiğim iki eşsiz bisikleti getirdim buraya.
2: Bunları neden yaptınız?
7: Eskiden yarı zamanlı olarak bunu yapıyordum. 90'lı yılların sonunda birçok bisiklet inşa ettim.
2: Hiç satmayı başardınız
7: mı? 3 tane sattım. Bunun şekli şimşeğe benziyor ve bu ise alev püskürtüyor.
8: Vay canına.
2: Alev mi püskürtüyor,
7: evet,
2: öyle mi?
7: Görmek ister misiniz?
2: Tabii ki görmek
7: Pekala.
2: İstiyorum.
7: Pekala. Arkada durun, çok büyük.
8: Ohoho. Buna inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum.
2: Marshmallow olan var mı?
7: Önceden pişirdim bile.
2: Eminim pişirmişsindir.
8: Rick, bunun amacı ne peki?
7: Dikkat çekmek.
2: Bu Güzel. Gerçekten muhteşem. Çalışıyorlar mı?
7: Evet. Binin bakalım.
2: Hadi bakalım.
8: Başlıyoruz bebeğim. Arabanı yakarım. Olamaz, dönemiyorum.
7: Umarım sapasağlam dönerler.
8: Eğer alevi ön tarafa alırsak
2: evet.
8: İnsanlara ateş edebilirim. Bu çok eğlenceli.
2: Fena değil.
8: Şu an havalıyız. Hem de çok havalıyız.
2: Bu bisikletleri sürdükten sonra bunları daha çok alasım geldi. Peki bunların fiyatları ne kadar?
7: Bunu $700 ve...

0: Bunu da 1200 dolara satıyorum.
1: 1200 mü?
0: Bu fiyatı almayacaksanız benim için sorun değil.
2: Bisikletler gerçekten havalı. Sürmeyi başarınca çok keyifli geldi. Ama bence fiyatları çok yüksek.
0: Söylediğim gibi bu fiyata almayacaksanız benim için sorun değil.
2: Bunları bu fiyata alamayız. Alev püskürtücü çok iyi ama. Geldiğiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Pekala. Çok memnun oldum.
3: İçin sağ ol. Hoşça kalın. Çok eğlenceliydi.
2: Ne yazık ki fiyatı hiçbir şekilde düşürmedi. Gerçekten satmak istemiyordu. Bisikleti sürmek eğlenceliydi ama çok fazla para istiyordu.
4: Orayı temizler misin lütfen?
2: Peki Ash.

0: Hey beyefendi, dokunmayın. Beyefendi.
1: Ne oldu?
0: Yere bırakın. Evet. Görmek istediğiniz başka bir şey varsa gösterebilirim.
1: Sadece bakıyorum, teşekkür ederim.
0: Evet biliyorum ama kaldırmayın. O bölgedeki ürünlerin çoğu pahalı ürünler. Müşteri geldiği zaman ona dokunmamasını söylediğimde çok ciddiyim.
1: Duvarı mı olacak mı diye kontrol kaldırma ediyorum.
0: Yeter. Ben gösteririm.
1: Fiyatına bakabilir miyim?
0: Evet, $300. Onu yere bırak.
1: Ama nasıl durduğunu anlamaya çalışıyorum.
0: Kaldırmamanı söyledim. Kaldırma demedim mi?
1: Evet ama.
0: Kaldırma dedim.
1: Senden bir şey alacaksan nasıl olduğunu görmem söyledim. Lazım değil mi?
0: Bana
1: ben sana bir şey satacak
0: borçlusun.
1: Olsaydım nasıl olduğunu Bilik anlamak kırdır. İçin dokunmaz mıydın
0: Hayır,
1: sen?
0: Hayır, beni dinlemeyen
1: öncelikle
0: bir
1: küçük bir çocuk
0: sen.
1: Değilim ben ve
0: evet,
1: onu kaldırmak hakkım.
0: Dokunmamanı söylemiştim sana.
1: Evet, hakkım.
0: Sana dokunma demiştim.
1: Sesini yükseltebileceğin küçük bir çocuk değilim ben. Orada durup rahat rahat konuşursun tabii
0: Oraya
1: ki. Öyle değil mi?
0: Sence umurumda mı?
1: Lanet olsun. Çok
0: Senden
1: mu havalı sanıyorsun kendini?
0: Bana $300 borçlusun. 300.
1: Ben borçlu falan değilim.
0: O zaman defol buradan.
1: Bana dokunma. Bana dokunma. Sakın dokunma.
0: Gitmen gerek. Bu adamın tavrını beğenmedim. Gitmesi gerek.
1: Dua et. Burada bir adamın var.
0: Abi, aman çok şanslıyım.
1: Senin de
0: çok
1: buranın da canı cehenneme. Lanet olsun size.
0: Evet tabii.
2: Umarım o ayı senin peşini ömrünün sonuna kadar bırakmaz. Umarım bir daha yemek yiyemezsin.
0: Hayvanın dilini kırdı.
3: Kollarını şöyle kaldırır mısın?
4: Sıkı çalış Seth.
3: O mu? O mu? Bu sana lazım bence.
5: Nasıl gidiyor?
6: Harika, sen nasılsın?
5: Çok iyi, ben Seth.
6: Ben Mario, memnun oldum.
5: Mario. Kafeste ne var?
6: Bu çok özel bir kuş. Bu Mike Tyson'ın güverceniydi.
5: Harika. Şaka mı yapıyorsun?
7: Ölü bir kuş mu? Bu bugün ihtiyacım olan son şey.
6: Adı Lulu, Mike Tyson'ın meşhur güvercini. Daha iyi günler gördü ama mecburen dondurdum.
5: İki kulağı da duruyor mu?
6: Aa, sanırım. Kuşu görmek ister misin?
5: Buradan yeterince görebiliyorum.
6: Yani o...
5: Ölü.
6: Evet, uzun zamandır uyuyor. Buzu biraz çözülmüş olabilir.
5: Bu nasıl eline geçti?
6: Vegas'taydım ve pokerde kazandım.
5: Aa.
6: Evet.
5: Peki ne kadar istiyorsun?
6: Kuş için $1,000. Kafes için de ikisi için $1,200 diyelim.
5: Pekala. Yani sence kuş hala $1,000 eder öyle mi?
6: Sünün için ne kadar istiyorsun?
5: $350.
6: Onun için 350 ama bana 1000 veriyorsun. Bu Mike Tyson'ın kuşu. O kimin sülünü ha?
5: Kuşu almam, kafesi alırım, ona da $10 veririm.
6: Kafes için 10 mu?
5: 10.
6: İçindeki aynayı görüyor musun? Ve yem kabı var. Birileri buna canlı kuş koyacak sonuçta.
5: Burası pet shop değil.
6: Evet doğru.
5: $10.
6: 20.
5: 10.
6: 15.
5: Sen bilirsin.
6: Tamam anlaştık.
5: Dirsek dokuşturalım, ellerine dokunmam. Teşekkür ederim. Ama kuşu buradan çıkar artık.
8: Kuş neden böyle kokuyor dostum?
6: Bilmem.
5: Aslında o ölü güvercini almalıydım. Ashley için. Bunu istiyor musunuz? Pekala, bunu 175'e alır mısın? Orada halledecekler. Çok iyi bir fırsattı.
4: Satışlar nasıl gidiyor Seth?
5: Efendim Ash?
4: Kuş kafesi almışsın. $10. Bundan kar edeceğini sanıyorsun sen.
5: Amacım bu.
4: Zaman harcamayı bırak artık Seth. Hadi.
5: Anladım.
0: Ashley'nin kardeşine daha az yüklenmesi gerekiyor. Bu durumdan faydalanıp kişisel sorunları için kullanmasını istemiyorum.
4: Merhaba, nasıl gidiyor?
9: Bir sorunum var.
4: Nedir acaba?
9: Çocuklarım dün oyun oynarken dişimi kırdı. Artık dişim yok.
4: Dişlerinin hepsini mi kırdılar?
9: Evet, dişim takmaydı. Oyun
4: Nasıl
9: oynuyorlardı.
4: Kırdılar?
9: Klozete atıp sifonu çektiler. Ama bunu satıp takma diş satın almak istiyorum.
4: İkisini de mi aldılar yani?
9: Evet.
4: Vay canına.
9: Evet. Alt ve üst diş. Dişim yok. Bak, yardımcı olabilir misin?
4: Elbette.
9: Peki, harika.
4: Kim annesinin takma dişlerini klozete atar ki? Bu evlilik yüzüğü.
9: Hayır, söz yüzüğü.
4: Geri alabilmek için mi rehin vermek istiyorsun?
9: Ne kadar çok para alırsam o kadar iyi.
4: Peki, buna ne kadar istiyorsun?
9: Yaklaşık 300 dolar.
4: 300 dolar demek.
9: Evet.
4: Sana 300 dolar vermeyeceğim.
9: 200.
4: Hayır, sorun şu. Gümüşe para verebileceğim ağırlıkta değil. Yani
9: seni
4: asla...
9: anlıyorum ama kaç para verebilirsin? Yarın işe gitmem gerek.
4: Tamam.
9: Ve şehirde dişim olmadan garip bir şekilde yürümeyeceğim.
4: Peki başka bir şeyin var mı?
9: Hayır, sadece bu. Herkes buraya gelince para aldığını söylüyor
4: bana.
9: Evet,
4: para veriyoruz. Doğru.
9: Ama yeterli miktarda para vermiyorsunuz.
4: 10 dolar veriyorum.
9: 10 dolardan fazlası lazım. Bak dişim yok. Yarın
4: evet,
9: işe gitmeliyim.
4: Dişlerinin parasını vermeyeceğim.
9: Ne işe yarıyorsun o zaman? Hiçbir şey yapamaz mısın? Emin misin?
4: Hiç para vermeyeceğimi söylemedim zaten.
9: Çok komiksin. Şu anda gerçekten cadı gibi davranıyorsun.
4: Satış yeri o tarafta.
5: Dışarıda görüşürüz. Ashley bütün gün peşimi bırakmadı. Artık ona katlanamıyorum.
10: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epekim. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı
14: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Çocuklarım dün oyun oynarken dişlerimi kırdı. Dişler takmaydı. Bunu satıp takma diş almak istiyorum. 300 dolara ihtiyacım var.
4: 10 dolar veririm.
10: Hayır.
4: 10 dolar veririm.
10: 10 dolar mı? Bununla ne yapacağım?
4: Eğer işine yarayacaksa 10 dolar veririm.
10: Ben? Hayır. Tam bir cadı gibi davranıyorsun.
4: Kimse bana benim dükkanımda cadı diyemez. Gümüşünü al ve git buradan. Tamam mı?
10: Cadı!
4: Üzüm üzüme baka baka
10: karar tatlı. Yüzük almak isteyen var mı? Yüzük isteyen var mı? 300 dolar lazım.
4: Hey!
10: Hadi bütün gün bekleyemem.
4: Hey! Bu yaptığın yasal değil.
10: 300 dolara yüzük almak isteyen var mı?
4: Bunu yapamazsın.
10: Satış yapmamı yasaklayan bir tabela görmüyorum. Biraz.
4: Çok konuşma, hadi yürü.
10: Sen de çok konuşuyorsun. Buradayım.
4: Ne oldu?
10: Buradayım.
4: Yürü git.
10: Arabam bu tarafta.
7: Eşli dişlerini sökmediği için şanslısın. Vay canına.
4: Seth, kürkleri düzeltsene.
2: Şaka mı yapıyorsun?
4: Evet, ciddiyim.
7: Eşli kesinlikle çok abartıyor. Teşekkürler. Bence kardeşinin üstüne gitmeyi bırakmalısın.
4: Ben mi?
7: Sen.
4: Ciddi misin?
7: Evet, ciddiyim.
4: Şakada mı kaldıramıyor?
7: Senin müdür olduğunu biliyorum ama yine de patron benim. Orada profesyonelce davranmanı istiyorum. Şimdi oraya git ve kardeşinle birlikte çalış.
4: Peki baba.
7: Hmm.
9: Babam beni buraya seninle çalışmaya gönderdi. Ve moralin bozuk olduğu için ben de geldim. Eğlenecek gibiyiz değil mi? Hadi bakalım.
15: Evet, eğleneceğiz.
19: Su faturasından tasarruf etmek için evindeki klozeti su tasarruflu klozetle değiştirdik. Ve araştırdığımızda bunun orijinal 1955 Alger klozeti olduğunu gördük.
9: Peki, bu klozet için ne kadar istiyorsunuz?
19: $400. Artık bunlardan üretmiyorlar ve internette bunun pembesini $600 gördüm.
9: Şunu söylemem gerekiyor. Bu klozet için istediğiniz fiyat gerçekten çok fazla. Peki pazarlık payınız var mı?
19: Peki 200.
9: Bence hala çok fazla. Devam edin.
15: Kardeşim neden pazarlık ediyor ki? Burada tuvaletin işi olamaz.
19: Senin klozetin sonuçta. Peki ya $50?
9: $10.
19: Aman tanrım, ciddi misin?
9: Arabaya geri götürmek istemiyorum. $10'a satıyor musun? Bunun berbat bir klozet olduğunu biliyorum ama kardeşimi sinir etmek için $10 ödemeye değer.
19: Evet.
9: Tabii. Aha, tamam.
19: Çok teşekkür ederiz.
9: Görüşmek üzere. Orada halledebilirsiniz.
15: Kardeşimin işlerin nasıl yürüdüğü hakkında hiçbir fikri yok. Kim böyle bir şeye para verir ki?
9: Duymak istemiyorum. Müdür benim ve karar verdim. $10.
15: Harika. Bobby J, ben arkaya geçiyorum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Saçma sapan şeyleri aldığım için benim başımın etini yiyorsun.
9: Evet.
15: Ve klozete $10 mı veriyorsun?
9: Evet, $10.
15: Gerçekten mi? Böyle mi olacak yani?
9: $10. Sen, şu anda klozetler ne kadar biliyor musun?
15: O klozet 1950'lerden kalma.
9: Kâr edeceğiz.
15: Kâr mı edeceksin?
9: Evet, kesinlikle.
15: Pekala. Şöyle yapalım. Paranı ikiye katlamak ister misin?
9: Elbette. Alt tarafı klozet. $10 verdiğimi bilmiyor musun yoksa Seth?
15: Al sana $20. Dışarı gel.
9: Nereye gidiyorsun?
15: Babamı da al ve dışarı gel.
9: Satış yeri o tarafta.
15: Dışarıda görüşürüz.
9: Satış yeri o tarafta dedim.
15: Ashley bütün gün peşimi bırakmadı. Artık ona katlanamıyorum. Bobby Jay, onu bu tarafa getir.
9: Ne yapıyor?
7: Bilmiyorum. Ama hiç iyi değil.
15: Kaldır.
9: Seth, ne yapıyorsun?
7: Sakin ol.
9: Ne yapıyorsun?
7: Seth. Seth, ne yapıyorsun? Ashley bu sefer çok zorladı. Bir şeylerin değişmesi lazım. Seth, dinle beni.
9: Gidemezsin.
7: Sakin ol.
9: Delirdi bu.
7: Hiç de deli değil. Hepsi senin suçun.
9: Benim suçum mu?
7: Evet, senin hatan.
9: Benim hatam mı?
7: Evet.
9: Bir anda gitmesi benim hatam mı?
7: Evet, bu şaka değildi, gerçekti. Sana söyledim.
9: Baba, elbette geri dönecek. Hadi ama, boş ver, takılma buna, hadi.
7: Hiç sanmıyorum.
16: Berbat bir gün.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
25: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

잡다.

0: Canlı yayına geçin çocuklar.
1: Programımızın bu bölümünde.
0: Evet Juan, ben Billy. Mamaroneke vardım.
1: Billy, ailesini darboğazdan kurtarmak için debelenen...
2: Gördüğün gibi kimseler yok.
1: ...bir mekan sahibine yardım etmeye çalışıyor.
2: Oğlum kanser hastası. Durumu şu an kontrol altında.
0: Anlıyorum.
2: Ama faturalar bizi cidden zorluyor.
0: Yardım etmek için
1: fakat
0: buradayım.
1: Gerçekten eğitimsiz bir personel.
3: İnternetten bakamaz mısınız?
4: Hayır, barmenlerden birine soracağız.
3: Barmen değil mi?
0: Ah tanrım, inanabiliyor musun?
1: Ve kaptanı olmayan bir gemiyle...
5: Sipariş vereceğim ama ortada kimse yok.
0: Hiç kimse yok.
1: Acaba Juan Marcus kaderine dur diyebilecek?
3: Garsonluk belgeni kasaptan mı aldın?
1: Ve çok geç olmadan lokantada işleri...
4: Yemeğinizde küçük bir sorun çıktı.
3: Yarım saattir bekliyoruz.
4: Bir şeyler yanmış da.
3: Bir şeyleri mi yaktı?
1: Tekrar...
5: Barın orada hakkımda ileri geri konuşuyordu.
0: Onu suçüstü yakaladı.
1: Ryan'a oturtabilecek.
5: Bir daha asla gelmem.
0: Buna inanabiliyor musun? Özel tasarlasam böyle olmaz.
1: Karşınızda Willy Dick.
0: Memnun kaldınız mı?
1: New York'taki başarılı bir et lokantaları zincirinin sahibi.
0: Dur sana kapıyı açayım. Servisimiz dünyanın bir numarasıdır.
1: Peki bu başarıyı nasıl yakalıyor dersiniz? Bunlarla. Ekibi 24 saat gözetim altında.
0: Sorunları göremezseniz onları çözemezsiniz.
1: Artık ülkenin dört bir yanından lokantacılar...
0: Hadi işe koyulalım.
1: Billy'den zordaki işletmelerini kurtarmak için yardım istiyor.
0: Işınla beni Rabbi.
1: Billy tecrübesini hem servis...
0: Onu menü konusunda mutlaka sınayın.
1: Hem de gözetleme alanlarında...
5: Ah tanrım.
1: Meraklı gözler etrafta değilken işletmelerde ne olduğunu keşfetmek için kullanıyor.
0: Sorunu bulduğumda oraya gider ve lokantalarını hizaya sokmak için tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylerim. Mazeret yok, sızlanmak yok.

0: Istakoz, karides ve ıspanak salatası eksik.
1: Ispanak salatası mı? Tamam, hemen geliyor. Götürün çocuklar çabuk. Adım Juan, New York Mamaro renkteki Roasted Peppers'ın ortaklarından biriyim. Her şey nasıl? İyi mi?
2: İyi, harika.
1: Güzel. Evet. Pekala çocuklar, bana bir ıspanak salatası
3: geliyor.
1: Amerikan Latin füzyonu stilinde yemekler sunuyoruz.
2: Çok iyi.
4: Evet.
1: Yıllar içinde sayısız yeni tarif ürettik. Mesela gahilla pizzolası. Buna annemden öğrendiğim bir sos eklemiştim. Kırmızı mercan balıklı takolar. Hem nefis hem de sağlıklı.
3: Taco hazır, götürün.
1: Partnerim Daryl'la birlikte görevli şeflerden biriyim.
5: Bana onluk bir kuzu pizzolası gerek.
1: Amerikan Aşçılık Enstitüsü mezunudur. Bense kendi kendimi yetiştirdim. Ben bayağı bildiğiniz alaylıyım. İşe bulaşıkçılıkla başlamıştım. Komilik, hazırlık işçisi falan derken yemek yapmaya başladım. Yani mutfağın her kademesi nasıl işler bilirim.
5: Restoranı ilk açtıklarında, şimdi karşılaştıkları problemlerle karşılaşacaklarını hiç düşünmemişlerdi. Ama şimdi çok ciddi sorunları var.
1: Sanırım en kötüsü geçen seneydi.
6: Servis berbat.
1: Müşterilerin ayağı giderek kesiliyordu ve neden olduğunu bilmiyordum.
4: Garsonlar televizyona dalmış.
1: Buraya ilk geldiğimde daha çok mutfağa odaklandım. Çünkü işin bu kısmında daha iyi olduğumu biliyorum. Salon kısmına pek dikkat etmiyorum. O yüzden sorun nedir bilmiyorum.
2: Hey hey, garsonluk belgeni kasaptan mı aldın?
5: İnternetteki yorumlar genelde servisin yavaşlığı ve personelin eğitimsizliğinden, ayrıca ilgisizlikten şikayet ediyor.
1: Sorunun ne olduğunu anlayıp gidermek için bize yardım gerek.
5: Lokantanın iflasa doğru sürükleniyor olması yetmezmiş gibi, geçen Mayıs'ta Juan çok büyük bir de şok yaşamış.
1: Oğluma beyninde germ hücreli tümör olduğu teşhisi konuldu. Daha sonra bilirsiniz, onu hemen ameliyata aldılar. Ardından da kemoterapi ve radyasyon tedavisi gördü. Şu an giderek iyileşmekte. Fakat her gün ardı arkası kesilmeyen faturalar büyük bir sorun. Duracak gibi de değiller. Eğer işler değişmezse bir karar vermek zorunda kalacağım. Buranın başarılı olmasına gerçekten çok ihtiyacım var.
5: Çaresizlik içinde kıvranan Juan.
7: Evet Juan, ben Willy. Mama Veronica'ya vardım.
5: Çareyi ortağı Daryl'a haber vermeksizin derhal Willy'i aramakta bulmuş.
7: Evet, mekanın sorunu ne?
1: Şey, aslında biz de onu bulmaya uğraşıyoruz.
7: Tedavi masraflarının seni bunalttığından bahsetmiştim.
1: Oğlum kanser hastası. Durumu şu an kontrol altında ama faturalar bizi cidden zorluyor.
7: Yani ay sonunu zor getiriyorsun. Evet. Yardım etmek için buradayım. Mekanın anahtarları yanında
5: tabii. Kaybedecek vakti olmayan Willy.
7: Burayı kapat. Ön kapıya da kamera istiyorum.
5: Lokantanın her yerini kameralarla donatıp yan binadaki bir daireye de bir operasyon merkezi kuruyor.
7: Tamam, yayına geçelim. Ne varsa gösterin. Mikrofonlar ve bar kamerası işliyor. Mutfak da öyle. Tamam, güzel. Kızarmış biberlerin her yerine kamera kurdurdum. Artık gözetime başlayabiliriz. İlk olarak Juan'ın personelinin her üyesini tanıyıp yemek salonundaki davranışlarını gözlemleyeceğim. Ardından içeri elemanlar gönderip onları bazı açılardan sınayacağım. Ve bulguları açıklayacağım. Ne haber Juan? İçeri gel.
1: Merhaba,
7: hadi gel.
1: Nasılsın?
7: Geç otur.
1: Şuraya
7: buna
1: bak.
7: Vizyon diyorum. Kontrolleri ekibim kurdu. İşte kameralar.
1: Bu müthiş.
7: İmkansız görev yanında solda sıfır kalır. Öyle değil mi?
1: Süper olmuş.
7: Şimdi Juan, gelirken semtte bir sürü lokanta gördüm. Toplam kaç tane var?
1: İki mahalle içinde yaklaşık 32 evet. Tane olmalı.
7: Epey öyle. Çokmuş.
1: Evet evet.
7: Ama birçoğunu da tenha gördüm.
1: Şey, burayı açtığımızdan beri en az 5-6 lokanta kepenk indirdi.
7: Amerikan rüyasını yaşıyordunuz ama şimdi zorlanıyorsunuz değil mi?
1: İşler gerçekten zorlaştı.
7: Size yardım etmek için buradayım. Pekala Juan. Ödeyecek çok faturam var. Yani çok işimiz olacak. Elimizden ne gelir göreceğiz. J kamerasındaki kim? Söyler misiniz?
8: Masa altıya bir sütlaç gönderin lütfen.
1: Bu Christian, garson.
7: Christian, garson mu? Akıllı birine benziyor. Ne kadardır çalışıyor?
1: Bir seneyi biraz geçti, evet.
7: İyi görünüyor. Bir müdür havası var. Yemek salonunda epey faal. Bu iyi.
1: Evet.
7: Çok daha kötülerini gördüm.
4: Gitmek istiyorum.
8: Neden ağlıyorsun? Sürekli ağlıyorsun. Neden?
4: Bütün gün burada dikiliyorum. Sıkıldım. Hiçbir şey yapmıyorum.
7: Christian'ın konuştuğu kim? Mızmız birine benziyor.
1: Bu Isabel.
7: Müşterinin önünde böyle sürekli sızlanır mı?
1: Hiç bilmiyorum.
7: Sıkıldım derken neyi kastetti? İşler zaten kesat. Ne yapacak ki?
1: Temizlik yapabilir.
7: Buna bir iş vermeli.
8: Yani istersen paspas falan çekebilirsin. Ya da başka bir şey.
4: Tanrım.
7: F kamerasındaki garson kim?
1: Bu da Anna.
7: O ne kadardır çalışıyor?
1: Yaklaşık 2 yıldır bizimle.
7: Onu nasıl değerlendirirsin? İşinde iyi midir?
1: Mekanı çok sever ve müşterilerle arası iyidir.
7: Ne yapıyor? Etrafta müşteriler varken neden bara oturdu ki? Şuna baksana. Geçti. Hiçbir şey yapmadan oturuyor.
0: Sana jalapeno falan getireyim mi?
2: Yok, teşekkür ederim.
7: Dur biraz, yemeği kendilerine mi almışlar? Personelin müşterinin önünde barda yemesine izin mi veriyorsun? O yemeği müşteriye götürüyor olması gerekiyordu.
2: Sipariş vereceğim bütün gün. Hiçbir şey yemedim tatlım.
7: Dur biraz, daha siparişi almamışlar. Şaka mı bu Juan? Bunlar...

0: Hiçbirini göremiyorum çünkü sürekli mutfaktayım.
1: Çağırsak mı yoksa bekleyelim mi?
2: Sen bilirsin.
3: Yok artık. Bu akla ziyan. İki müşterin aç bekliyor, garsonun öylece oturmuş yemek yiyor. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Nereye gitti? Şaka mı bu? Müşteriye bakacağına yemeğini rahat yemek için arkaya geçti. Bu gerçekten saçmalık.
2: Suyuma limon isteyeceğim ama kimse bakmıyor.
1: Etrafta kimse yok.
3: Görüyorsun değil mi?
0: Aman tanrım.
3: Hiç kimse yok ortada. Nerede bunlar? Masada müşteri bekliyor, elemanlar arazi olmuş. Bu utanç verici.
2: Kendim alayım bari.
3: Şuraya bak, kadıncağız en sonunda kendi işini gördü. Çünkü etrafta incin top oynuyor. Bu ne hal ha? Söylesene. Uyan artık, uyan. Yemek salonu demek, ekmek parası demektir. Kimse gelmezse faturalarını ödeyemezsin. Ancak insanlar gelirse karnım doyar. Ve birileri geldiğinde muamele böyle olursa, ki işin en zor kısmı insanları o kapıdan içeri sokmaktır. Şu yaptıklarına bak.
4: Buna soğan koydun mu? Kırmızı soğan.
5: Buna mı?
3: Pekala. Evet, kamerasındakiler kim?
4: Tamam, bunu sürekli izleyin, tamam mı?
0: Bu ortağım Daryl.
3: Daryl şu anda burada olduğumu ve her şeyi filme aldığımı biliyor mu?
0: Hayır.
3: Sence bunu nasıl karşılayacak?
0: Eminim şaşıracaktır.
1: Hazır mı Daryl?
4: Az kaldı.
0: Aslında dışarıdan eleman tutmamızı istememişti. Kendimiz yaparız diyordu.
3: Çok aptalcaymış. Elbette yardımcı gerekecek. İnsan her şeyi bilemez, yetişemez. Sen de böyle bilirsin değil mi? Bu zor meslek. Daima zorluk çıkar.
0: Elbette, aynen öyle.
3: Pekala, neyse o an devam edelim. Lokantaya yeni giren kim? F kamerasını alalım. Şuna bak. Kadın içeri girdi, bakınıyor. Etrafta kimsecikler yok. Nerede bunlar?
6: Merhaba.
3: Neden kimse müşteriye bakmıyor? Şuranın haline bak, kimse yok. Hayalet lokanta. Ekibin nerede? Burada kim neden yesin ki? Şu hale bak. İnanamıyorum buna. Sanki birilerinin bodrumundan lokanta açmışsın.
6: Kimse bakmayacak mı? Kimse yok mu?
2: Garson nerede? Acelemiz var demiştik.
3: Şuraya bak, iki müşteri daha yalnızları oynuyor. Nerede bu insanlar? Öncelikleri ne olmalıdır? Müşteriler, çabukluk, yemek, gelen gidenler, hiçbir kontrol yok. Burayı kim yönetiyor?
6: Merhaba. Merhaba.
3: Müşterinin haline bak, ne kadardır bekliyor görüyor musun? Koca lokantada ancak iki masa dolu. Toplam 4 müşteri, evde kimse yok, kimse yok.
6: Merhaba, kardeşim için mezuniyet partisi vereceğim. Konuşabileceğim herhangi biri var mı?
3: Sonunda elemanın Christian teşrif edebildi. Sonunda.
6: Evet, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Ya da başkasıyla mı görüşmeliyim?
5: Olur.
6: Tamam, teşekkür ederim. Siz müdür müsünüz?
5: Hayır, şu an arkada. Hemen çağırıyorum.
6: Tamam. Tamam, sağ olun, teşekkür ederim.
3: Ne oldu? Arkaya mı gidiyor?
5: Daryl, bir dakikan var mı?
4: Elimde birkaç sipariş var. Neden?
5: Bir hanımefendi seninle görüşmek için barda bekliyor. Bir mezuniyet partisi ayarlayacakmış.
3: Ne yani, bu işte ona mı kaldı? Yemekleri kim yapacak? Yani... Hiç müdür işe almayı düşündün mü sen?
0: Evet ama yeterli paramız yok.
3: Yemek salonuna kesin idareci gerekiyor. Bir müdür değilse bile işini bilen bir garson başta olmalı.
4: Kadını bekletmeyelim.
3: Bak, parti rezervasyonu işi Daryl'a kaldı. Çünkü etrafta bunu halledecek kimse yok. Yemekleri bıraktı çıktı.
0: Evet,
3: görüyor musun?
0: Evet.
3: Aynı anda iki işle uğraşıyor.
0: Aynı anda iki yerde olamaz zaten.
3: Bu akla zarar.
4: İyi akşamlar, nasılsınız?
6: Merhaba, iyi akşamlar. Adım Caroline, memnun oldum. Özel bir parti düzenleyeceğim. Sizden bu konuda bilgi alacaktım.
4: Tamam, aklınızda haftanın hangi günü var?
2: Gerçekten acıkmaya başladım. Şurada konuşan şef sanırım. Acelemiz var demiştik. Bu ne şimdi?
3: Hadi ama, lokanta dediğim böyle yönetilmez. Sence bu olacak iş mi? Bu kişiler acelemiz var dedi. Acele yiyip çıkmak istiyorlar ama bir de bakıyorlar ki şef barda biriyle muhabbet ediyor.
2: Bizim yemeği kim yapıyor bilmiyorum.
4: Bir saniye izninizi rica edeceğim.
6: Tamam, sadece birkaç sorum daha olacak.
4: Hemen dönerim. Bir şeyi kontrol etmem gerek. Bakayım ne yaptılar.
3: Daryl şimdi de yemeği doğru yapıyorlar mı diye kontrole çıkıyor. Adam her yerde. Mutfağın baş şefi, parti planlayıcısı, teşrifatçı. Her iş onda. Tek kişi bunca işe yetişemez ki. Bu imkansız.
1: Acele olan buydu değil mi?
6: Affedersiniz. Şef geri dönecek mi acaba?
2: Tabii, hemen geliyor.
6: Şu an müsait değilse başka zaman da uğrayabilirim.
2: Bir saniye lütfen.
6: Tamam, teşekkür ederim.
2: Buradan zamanında çıkamayız.
3: Ah tanrım. İnanabiliyor musun?
0: Resmen utandım.
3: Özel tasarlasam böyle olmazdı.
0: İnanılmaz bir şey.
3: Bak kaç para kaybediyorsun. Müşteriler bozuldu. Bir daha asla gelmezler. Şu kadıncağız parti rezervasyonu yaptıracağım diye bekledikçe bekliyor. Binlerce dolar uçup gidiyor. Bir müdürün olsaydı o paracıklar kaçmayacaktı. Gerçekten olayınız ne sizin? Bu basit bir şey. Hadi ama. Olacak şey değil. Öncelikli sorunlarda bir numara. Yemek salonunda yönetim boşluğu var. Yemek salonunun idarecisi olmayınca Daryl her işe koşmak zorunda kalıyor. Mutfak sahipsiz kalıyor. Müşteriler şikayete başlıyor ve lokanta para kaybediyor. Ön taraftan ne bir lider ne de düzgün yönetim mevcut. Tamam, yemekleriniz bir harika. İkiniz de iyi şefsiniz ama yemek salonu yalnızları oynuyor. Lider falan yok. İtina, işbirlik yok. Herkes önüne geleni yapıyor. Müşteri acilen var diyor. Baka neden yok. Bir gelip yazar kasaya götür. Sen ruhunuz duymayacak. O derece yani.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
3: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed ile gün senin.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an
6: sütaş ayran,
5: gelsin sütaş ayran.
4: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Gözlerinizi kapatıyorsunuz, stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Tamam, kocaman bir barınız var. Ki bar dediğin darphane gibidir. Barda en az 14 sandalye var.
1: Evet, evet.
0: Kaç garsonunuz var?
1: 3 kadın garson.
0: 3 garson.
1: Bir de erkek garson.
0: Peki kaç barmen?
1: Barmenimiz yok, personel hallediyor.
0: Aa, tamam. Yani garsonları barmen gibi kullanıp tasarruf ediyorsunuz, öyle mi?
1: Bu doğru.
0: Anladım. Ama tehlikeli bir uygulama. Demek ki her garson barmenlikten anlamalı. Öyle değil mi? Ne diyorsun?
1: Şey, oldukça.
0: Pekala, bir bakalım. Şimdi de personeli temel müşteri hizmetleri açısından sınayacağım. Ariel'la Aaron'ı içeri gönderiyorum. Biraz huysuz müşteriler olacaklar. Ama bakalım personel onları nasıl ağırlayacak. Bunu göreceğiz birazdan. Devam edin. İçeri girip oturun.
2: Merhaba, iki kişilik yer lütfen.
0: Masaya oturup tavuk ısmarlayın. Tavuğu nasıl yapacaklar göreceğiz, tamam mı? Hangi tavuk yemeğini ısmarlattırayım?
1: Pilit çevirmemiz bayağı iyidir. Prawn ve kal soslu tavada tavuğumuz da iyidir.
0: Tamam, kulağa hoş geliyor. Peki hala kızlar, Provençal soslu tavada kızarmış tavuk ısmarlayın. Bir parça da pilit çevirme ısmarlayın. Bakalım ne olacak?
3: Karar verdiniz mi?
2: Evet. Tamam. Ben tavada kızarmış tavuk göğsü alayım.
3: Tamam. Ya siz?
4: Pilit çevirme.
3: Tamam, pilit çevirme.
0: Provençal sos nedir? Nasıl yapılıyor?
1: Azıcık sarımsak, sote domates, taze domates sosu gibidir. Ve güzel olur.
0: Taze domates sosu gibi mi?
1: Evet.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, teşekkür ederim.
5: Buyurun.
0: Peki hala Ariel, içinde domates sosu var. Bunu sevmediğini, önceden bir insan ısmarlamayacağını anlayamadığını söyle. Bakalım ne olacak? Bakalım aşırı seçici müşteriler karşısında Isabel ne yapacak?
2: Affedersiniz, bakar mısınız?
3: Bir sorun mu var?
2: Bunda domates sosu olduğunu bilmiyordum. Menüde yazmıyordu.
3: Şey, yazıyor.
2: Aa, menüde domates sosu yazmıyor.
3: Yazıyor.
0: Harika. Tepkisi bu mu? Garsonun para ödeyen bir müşteriye böyle mi davranıyor? Bu saçmalık Juan. Personele ne öğretiyorsunuz?
1: Hiçbir fikrim yok.
3: Hemen dibinde tavuk göğsü yazan yerde domates sosu olduğu belirtilmiş.
2: Hayır, Provençal yazıyor.
3: Bu aynı şey. Domates sosu demek.
2: Belki de Provençal yerine domates sosu yazmalıydınız ha?
3: Benimle bir ilgisi yok.
0: Bunu gerçekten dedi mi? İnanılmaz bir şey.
3: Üzgünüm.
0: Üzgünüm. Tek diyeceği bu mu?
1: İzlemesi bile zor.
0: Müşteri felsefeniz ne sizin?
1: Müşteri daima önceliklidir.
0: Sahi mi? Az daha inanacaktım.
2: Çok kabaydı.
4: Gerçekten kaba. Hiç hoş değil.
2: Ne oldu?
3: Şuradaki kız menüde domates sosu yazdığını görmemiş ama menüde içinde domates sosu var yazıyor.
2: Okuması mı yok, nedir?
0: Ne yapıyor şimdi? Müşteri hakkında kötü mü konuşuyor? He? Kim olsa anlar çünkü İspanyolca konuşuyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir olaydan sonra müşteri hakkında konuşulmaz. Hangi dilde olursa olsun.
1: Evet, inanılmaz bir şey.
2: Barın orada hakkında ileri geri konuşuyordu. Bir lokantada yemek ısmarlamadan önce okuma yazma öğren dedi.
4: Gerçekten.
2: Evet.
4: Vay canına.
0: Şu işe bak. İspanyolca biliyor. Ha? Onu suçüstü yakaladı. Ariel müdürle konuşmak istediğini söyle.
3: Memnun kaldınız mı bayanlar?
2: Müdürü görebilir miyim lütfen?
3: Müdürü mü?
2: Evet.
3: Aa, şu an meşgul.
2: Müşteriyle konuşamayacak kadar
3: evet.
2: mı? Peki.
0: Şu kızın kabalığına bak. Müşteriye berbat bir deneyim yaşatıyor. Bir daha gelmezler.
2: Fatura alabilir miyim? Bunu da sarabilir misiniz?
3: Tabii.
0: Bak, yemek salonuna dair hiçbir felsefeniz yok. Personel canı ne isterse yapıyor. Durum her ne olursa olsun her tip müşteriye nasıl davranılacağı konusunda eğitilmemişler. Hadi ama. Hesap sorabilmen gerekirdi.
1: Bu kadar kötü olduğunu bilmiyorum.
0: Tam bir hüsran. Hem de fena halde. İki numaralı sorun. Burada müşteriyi takdir namına hiçbir bilinç yok. Personel müşterinize hürmet etmeyip takdirini göstermezse bir gelen bir daha gelmez buraya. Personelin bu konuda başıboş. Müşteriye nasıl davranılmalı haberleri bile yok. Ve de kimse kontrol edilmiyor. İşinin böyle heba olmasına izin veremezsin. Hem kendinin, hem evladının, hem de ailenin hayatını kontrolünü almalısın. Bunları hizaya sokman gerekiyor. Birinin alnına patron yazmalı. Patron.
5: Şey, sığır etli taco yapmanız mümkün mü? Şef bunu yapabilir mi acaba?
2: Evet. Evet, bunu yapabilir. Sorun değil. Yapabilir.
0: Adam sığır menüde etli taco göremedim diyor ve garsona var mı diye soruyor. Sığır etli taco talebi çok geliyor
1: şey,
0: mu?
1: Evet, arada
0: peki,
1: bir.
0: Peki neden sadece balıklı taco var?
1: Ya şey, çünkü menüye bunu koymuştuk ama müşteri etli tavuklu falan isteyince... Bilirsin işte.
0: Ama farklı istemek herkesin aklına gelmeyebilir. Bu bir Latin Amerikan lokantası. Menüde sadece balıklı taco olması tuhaf bir şey. Müşteri istiyorsa menüye koyman gerekiyor.
2: Aslında ben etli taco alayım. Yanında pilav, fasulye, peynir ve soğan veriyoruz. Soğan sevmem.
5: Pilavı soğansız alabilir miyiz acaba?
2: Pilav tenceredi.
5: Hiç yolu yok mu?
2: Önceden karıştırılıyor.
5: Peki başka ne çeşit pilavınız var?
2: Size açıklayabilecek birini çağırayım.
5: Tamam peki tamam.
2: Pekala, hemen dönerim.
0: Şu olup bitene baksana. Pilav seçenekleri menüde yer almıyor. Ana da durumu pek de iyi açıklayamıyor. Sırf müşteriye açıklasın diye birilerini getirmeye gitti. Hey, kamerasını göster.
2: Lütfen müşteriye soğanın pilava baştan karıştırıldığını açıklar mısın?
6: Merak etme, Christian halleder.
2: Aa, zaten ilgileniyorsunuz ha? Şahane.
0: Evet, masayı Christian devraldı. Bakalım ne yapacak?
5: Üzgünüm, bu fasulyeli pilavınız. Tamam. Baştan soğanla pişirilir ama içinde aşırı soğan bulunmaz. Diğer pilav seçenekleriniz ne? Hepsi bu sarı pirinçli
6: yani
5: pilav.
6: Sadece iki çeşit mi var?
2: Aslında fena değilmiş.
5: Bundan ister misiniz? İyi
2: evet,
5: mi?
2: Evet, güzel.
5: Olur. İş tamam diyorsunuz. Çok sağ ol. Rica ederim.
0: Bak, Christian ne yaptı? Pilavlardan örnek getirip denetti ve kız beğendi. Doğru mu? Böyle bir durumda tam da böyle yapılır işte. İyi ki akıl edebildi.
5: Bizim masaya bu baksa iyi olurdu.
2: Evet.
0: Bu adam işini biliyor. Christian'ı sevdim, sağlam. Böyle bir elemanın değerini bilmelisin. G kamerasını zoomlayın. Şu ikiliyi göreyim.
5: Bakar mısın?
6: Kıza söyle.
3: Evet bayım.
5: Porsiyonların boyutundan ötürü hayal kırıklığına uğradık. Bu ana yemek mi yoksa aperatif falan mı?
3: Bu ana yemek. Eskalopu bu şekilde sunuyoruz.
5: Bu konuyla ilgili müdürünüzle konuşabilir miyim acaba?
3: Tabii, gidip şu an müsait mi diye müdüre bakayım.
0: Bak şimdi, adam 4 tane eskaloba aşırı para ödediğini düşünüyor. Nedeni belli. Şu eskaloplara baksana. Ancak şık yemek porsiyonu bu ebatta olur. Zaten bu tip bir yemeğin böyle sıradan bir ambiyansta sunulması baştan yanlış. Menüye uymuyor. Zaten müşterinin bundan beklentisi de bu değil.
6: Ancak aperatif olabilir. Seninkinin kalanı nerede?
5: Yani değil mi? Affedersiniz hanımlar, sizi birkaç dakika daha bekleteceğim.
2: Çabuk olur mu? Biraz acelimiz var.
5: Tabii, hemen geliyorum.
2: Teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
0: Bayanların işi acele. Masalar yemek bekliyor ve olanlara bak. Daryl yine mutfakta yemek hazırlayacağına dışarıda koşturuyor.
6: İyi akşamlar baylar.
5: Merhaba.
6: Canınızın neyin sıktığını öğrenmek istedim de.
5: İlgine teşekkür ederiz. Yalnız şahsen 24 dolara 4 eskalopun biraz az olduğunu düşünüyorum.
6: Tamam, bunun için özür dilerim. Ancak burada 250 gram kuru deniz eskalopu var. Bunlar dalgıçlarca çıkarılıyor. Ağla tekneye çekilmiyor. Yarım kilosunun bize maliyeti 18 dolar. 250 gramdan fazla vermemiz çok zor. Bunlar epey pahalıdır.
0: Daryl, eskalopun fiyatının makullüğünü açıklamaya çalışıyor. Ama bak, burası şık bir restoran değil. Anlarsın ya, servisinizde eskalop satmanız yanlış. Üstelik de aşırı maliyetli, yarım kilosu 18 dolar. Akla ziyan bu. Konseptinizi çevre ve müşteri kalitesine göre ayarlamalısınız. Bunu menüden çıkarın.
6: Üzgünüm, size bir porsiyon daha hazırlayayım mı? İster misiniz?
5: Evet, bir iki tane daha yaparsan idare eder en azından.
6: Tamam, hallederim. Siz devam edin. Ben de porsiyona iki tane daha ekleyeyim, tamam mı?
5: Sağ ol. Ne demek? İlgin için teşekkür ederim.
0: Şu işe bak, Daryl şimdi de adama iki eskalop daha hazırlamakla uğraşacak ve para kaybedeceksiniz. Kim dünyanın en nadir eskaloplarını kızarmış biberlerde yemeyi düşünür ki? Bu da gördüğüm bir başka önemli sorun da menünün çok kafa karıştırıcı olması. Lokantanız müşterinin beklendiği şeyi satmıyorsa müşteri kaçar.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Döneri gördüğün an
1: pidesi taş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya

0: bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
3: bir. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kamerasından bayanların masasını göster.
8: Ekmek veya başka bir şey ister misiniz?
9: Hayır ama aperatifleri alabiliriz.
8: Affedersiniz. Gidip hemen yemeğiniz ne durumda bir bakayım.
9: Teşekkür ederiz. Hiçbir fikrim yok.
8: Daryl, 23'ün yemeği ne durumda? Çok acil bir durum.
10: Lanet olsun. Evet, 23 numara.
7: Hemen mutfaktaki J kamerasını göster. Neler oluyor? Ne yapıyor bu?
8: Lanet olsun. 23, 23.
10: Çok kötü.
7: Ne oldu? Yanmış mı?
10: Çok kötü oldu.
11: Aman tanrım. Şuna bak.
7: Bak lokantanda neler oluyor. Şefin dikkati dağılıyor. İşine odaklanamıyor. Ateşte yemeği sote ederken unuttu ve yemek yandı.
11: Hep zarar ziyan.
7: Ve müşterinin yemek deneyimi de mahvoldu. Değil mi? Neden yemek salonunda kimse tek başına bir işi çözemiyor da hemen şefi çağırıyor? Şef dediğim pişirir. Nokta.
8: Yemeğinizde küçük bir sorun çıktı ama şef hallediyor. Sadece birkaç dakika daha sürecek.
9: Ama yarım saattir bekliyoruz.
8: Bir şeyler yanmış da.
9: Bir şeyleri mi yaktı?
8: Evet ama neredeyse hazır.
12: Az önce müşteriyle konuşuyordu. Yemeğe kimse bakmadı mı?
8: Hemen halledecek. En fazla 10 dakika alır.
9: 10 dakika mı?
8: Evet, en fazla o kadar.
9: Ne diyorsunuz? 10 dakika mı? İnanamıyorum. Olacak
8: çok şey. Çok özür dileriz gerçekten.
9: Battı balık yan gider. Bekleyelim bari.
11: O masa kalkıyor.
9: Hayatımda böyle çok bir şey dileriz. Görmedim. Buna inanamıyorum. Gerçekten delilik.
7: Bak, o bayanlar kalkıyor. Gereğinden çok fazla yemek beklediler. Şef başka şeyle uğraşırken yemeği yaktı. Şimdi de gidiyorlar. $200 kapıdan uçtu gitti. Ben olsam ben de giderdim.
11: Utanç içindeyim.
9: Bir daha asla gelmem.
7: Siz iki kafadar hayalinizi gerçekleştirmişsiniz ama yemek salonunda kural diye bir şey yok. Daryl mutfağı bırakıp dışarıdaki yangını söndürmeye koşarken bu sefer de mutfakta yemek alev alıyor, doğru mu? Escalope'u aşırı pahalı alıyorsunuz. Masadan müşteriler kaçıyor. Bu lokantaya hemen neşter vurulmalı ve hemen onarılmalı. Personelden kim varsa bana toplamalısın. Hadi bakalım git hemen herkesi topla. Burada gördüğüm bir diğer büyük sorun da yemek salonuna acilen bir müdür gerektiği. Eğitim yetersiz, müşteri takdir edilmiyor ve menü insanların kafasını karıştırıyor.
13: Bu an acilen personeli toplantıya çağırıyor.
11: Bazı sorunlardan ötürü bu toplantıyı yapıyorum.
13: Personelden kimsenin Daryl'ın bile ne olduğundan haberi yok.
11: Müşteriler mekana eskisi gibi rağbet göstermiyor. Bu da sorunumuz olduğunun işareti.
10: Affedersiniz, kapalıyız.
7: Merhaba Daryl, nasılsın? Ben Jack amcanın et lokantasından VD'yim, Jack Diggle. Bu an sizi değerlendirmem için beni çağırdı. Daryl, şaşırdığını biliyorum elbette. Mekanın ortağısın ama partnerin onca kişinin ekmek parası için benden yardım istedi. İşlerin neden kötü gittiğini öğrenmek istiyordu. Biz de sizi servisteki sorunu tespit amacıyla hafta boyunca gizli kamera ve mikrofonla izledik. Bir sürü duruma şahit olduk. Sizi sınamak için içeri adam gönderdim ve çoğunuz feci şekilde başarısız oldu. Bu lokantayı idare eden kimse yok. Ne o ne sen. Kim yapacak, onlar mı? İyi bir eğitimin yok. Barmenliğe uygun değilsin. Ama kabahat sende değil, sizde. Çünkü ona orada içki hazırlatan sizsiniz. Ki bu konuda doğru düzgün bir eğitimi bile yok. Barın adına işini bilen iyi eğitimli bir bar elemanı şarttır. Çünkü işi beceremezse müşteri bir daha gelmez. Bu böyledir. Isabel, sen de daha kibirlisin. İşinden mutlu değilsin ve hevesin yok. Mutlu yüzün nerede senin? Etrafta suratsızca dolanıyorsun. Bu tavrından vazgeçeceksin. Yoksa nasıl para kazanacaksın? Neden ona bakıp duruyorsun? Adına konuşmasını mı istiyorsun?
9: Hayır.
7: Burada çalışmak istemiyor musun?
9: İstiyorum.
7: Ya nasıl para kazanacaksın? Bahşiş de. Peki müşteriyi hoş tutup ilgilenmezsen nasıl bahşiş alacaksın? Bu kadar basit. Vaktini boşa harcıyorsun. İşine gelmiyorsan meslek değiştir. İçeri iki kız gönderdik. Biri tavada tavuk göğsü ve Provençal sosu muydu? He, söyle bakalım. Ismarladı ama sosun içeriğini tam anlamamış. Bunu sana dediğinde gittim barın orada Anna'yla kızı İspanyolca çekiştirip durdun. Hakkında kötü konuştunuz.
9: Şu kız menüde domates sosu yazdığını görmemiş ama yazıyor.
7: Anlamıyorum. Bu mesleğin olayı müşteridir. Doğru mu?
11: Evet.
7: Onlara ne diyeceksin?
11: Müşteriye saygı göstermek zorundasın.
7: İşine gelmiyorsan meslek değiştir. İçeri iki kız gönderdik. Biri tavada tavuk göğsü ve Provençal sosu muydu? He, söyle bakalım. Ismarladı ama sosun içeriğini tam anlamamış. Bunu sana dediğinde gittim barın orada Anna'yla kızı İspanyolca çekiştirip durdun. Hakkında kötü konuştunuz.
9: Şu kız menüde domates sosu yazdığını görmemiş ama yazıyor.
7: Anlamıyorum. Bu mesleğin olayı müşteridir. Doğru mu?
11: Evet.
7: Onlara ne diyeceksin?
11: Müşteriye saygı göstermek zorundayız.

0: çoğu kez durumu kurtarmayı bildi. Christian gerçekten iyiydin. Müşteri soğanlı pilavdan denemek istedi. Sen de getirdin. Beğendiler ve ısmarladılar.
1: Buyurun, bir deneyin. Tamam, sağ ol. Bundan ister misiniz?
2: Evet,
1: iyi mi? İş görüyor diyorsunuz.
0: İşte aradığımız müşteri hizmeti bu. Daryl, senin yerin mutfak. Tamam mı? Haline cidden acıdım. İnsanlar durmadan gel işi çöz diye rahatsız etti seni. İzledim, defalarca durumu kurtarmak için koşturdun. Eskalop sipariş eden bir masa yüzünden başka bir masa kalktı gitti. Sen bir masaya bakarken diğerleri aç kaldı. Hemen koştun ama geç kalmıştın. Yemek yandı. 4 kişilik masa kalktı.
1: Bir şeyler yanmış da...
3: Olacak şey değil.
1: Evet, maalesef. Çok özür dileriz.
3: Hayatımda böyle bir şey görmedim. Buna inanamıyorum.
0: Şef, burada mı yemek salonunda mı çalışmak istiyorsun? Öyleyse ben gideyim mutfakta çalışayım, sen de müşterilerle ilgilen. Ne istersen
4: benim
0: olacak.
4: Benim yerim mutfak.
0: Bak, sen parasızlıktan müdür tutamıyorsun, tamam mı? Ama ben duruma hep farklı yaklaşırım. İşler daha iyi olursa paranız yeter. Hatta bence Christian bu işi kıvırır. Lütfen ayağa kalk ve buraya gel. Şunun duruşu yeter, tamam mı? Daryl'ın yanında dur. Bakın, çakı gibi adam. Burası benim olsa, bir müdürüm olmasa, kapıdan içeri rockstar'ı bile girse, elimde bu eleman varsa bunu kullanırdım. Saat başı birkaç dolar fazla verin. Buraya dikin. Yemek salonu nasıl idare edilir öğretin. Ama her yönüyle. Müşteri içeri girdiği andan çıkıp gittiği ana kadar etkilenmeli. Yarın yeni bir başlangıç yapacağız, tamam mı? Size müşteri geldiği andan itibaren nasıl karşılanır göstereceğim. Nasıl kontrol edilir, nereye oturtulur, nasıl servis edilir, menü hakkında motive edilir. Her şeyi öğreteceğim, tamam mı? Evet, yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Daryl, Juan, sizinle
4: çok
0: görüşeceğiz. Tamam mı?
4: Asıl sen sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
5: Ertesi sabah Willy, Roasted Peppers'ın önde gelen elemanlarıyla birebir görüşüyor.
0: Geç otur Isabel. Evet, dün burada gözlemlediğimiz onca farklı durum hakkında ne düşünüyorsun?
3: Müşteri hizmetleri gibi birçok konuda değişmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bu nereden başlamalı?
3: Bizden.
0: Sen. Hı-hı. Bak, yaptığını gördüğüm çok hareket uygunsuzdu. Burada ekmek teknem bahşişler. Dediklerimi yaparsan bahşişleri katlarsın. Tamam o zaman, Juan ve Daryl'la konuşup seni sürekli atamalarını önereceğim. Daima dinlemeli, uyanık olmalısın. Evet. Müşteri kapıdan girdiğinde ifaden nasıl olacak? Olabildiğince gülümseyeceksin, tamam mı? Pekala, güzel. Hadi bakalım. Ne haber çocuklar? Evet Juan. Neler olduğunu anladın mı? Yemek salonundaki sorunları derhal çözmezsen ve ben gittiğimde kurulan sistemi sürdürecek disiplini sağlayamazsan halin ne olacak? Onca fatura, oğlun ne olacak? Söylesene bana. Ne yapacaksın?
6: Kameraları perde ardında olanları gördükten sonra artık değişimin mecburiyetini ben de anlıyorum.
0: Evet, Daryl ne yapacağından endişeliydik. Sana haber vermedi değil mi? Dün akşam dediklerim ve söylediklerim hakkında ne düşünüyorsun?
4: Çok mantıklı geldi. Gözlerimizi açıp bizi yakalayabileceğimiz başarıdan alıkoyanları göstermeye çalıştım. Zor tabii. Bunu anlıyorum. Faturalar birikiyor. Bunun stresini hissedebiliyorum.
0: Mutfaktaki yeteneğinize rağmen bu mesleğin %50'si demek eğitim demekti. Bunu es geçiyorsunuz. Bu bir hizmet sektörü. Bu işte kişi memnuniyeti esas. Yani roket bilimi değil. Ama asıl iş ön kapıda başlar. Bu bir şov işidir. Doğru mu?
4: Anlıyorum.
0: Bu bir şov işi. Bir takım kuracağız. Daha çok işimiz var. Tamam mı? Arkaya geçip hazırlanın. Başlıyoruz. Hadi bakalım.
6: Tamam.
0: Ne demek? Görüşürüz.
6: Ederim.

0: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır.

0: indüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Ana sorunları tespit eden Willy, derhal Roasted Peppers ekibini hizaya sokmaya başlıyor.
4: Bu karşılama standı belli bir açıyla durmasını istiyorum.
3: İlk ders, müşteriyi karşılamayı ve ağırlamayı öğrenmek.
4: İnsanlar içeri girdiğinde kim karşılıyor ve ne diyor, söyle bakalım.
5: En yakın kimse o.
4: Peki ama kayıt alırken gördüm ki insanlar içeri girdi çıktı ve kimse bakmadı. Herkesin bu kapıya sürekli bakabilecek gibi eğitilmesini istiyorum. En büyük önceliğiniz geleni karşılamak, kapıdan almak, iyi günler, kızarmış biberlere hoş geldiniz demek olmalı. Merhaba ben Christian ve boom içeri alıyorsun, tamam mı?
3: Ve şimdi de Willy personele akşam yemeğini hazırlarken ve sunarken dikkat etmeleri gereken şeyleri öğretiyor.
4: İyi akşamlar, nasılsınız? Buyurun menünüz.
6: Teşekkür ederiz.
4: Tamam mı? Daima bir adım sonrasını planlamalısın. Aklında daima favorin olan birkaç aperatif olmalı. Hesaba bunları eklemeyi bilmelisin. Şimdi planın ne?
6: Onları şeyle başlatacağım. Nacho'yla.
4: Nacho mu? Onları
6: yani,
4: nacho'yla mı başlatmak istiyorsun?
6: Yani...
4: Ben böyle yapmam. Onları nacho'yla başlatmak istiyor. En iyi aperatifiniz bu mu? Nacho mu? En iyisi bu mu? Hangisi söyleyin?
7: Yengeçli börek ya da ıstakozlu kuyasadilla.
6: Yengeçli börek.
4: Yani nacho ha? Daha neler? Beni öldürüyorsun. Nacho'ymuş. En iyi kazandıranla başlamalısın. Doğru mu? Hesabı kabartmalısın. Onlara en iyi neyse onu önermelisin. Aperatifi hallettik. Sıra ana yemekte.
8: Ben ilk de scallopini alacağım. Izgara olabilir mi lütfen?
6: Izgara mı? Elbette.
8: Proskitto olmasın.
6: Proskitto yok, tamam.
9: Ben de karidesli ıstakoz alabilir mi?
6: Karides ve ıstakoz.
4: Evet Christian, tekrar dana etine dönelim.
6: Evet.
4: Izgarayı bildirdin mi? Izgara ve proskitto yok değil mi? Kontrol edelim. Şefi daima çift kez kontrol et ki hata olmasın, tamam mı? Tabii ki okuduğunu varsayıyorsun. Şef, dana ızgara olacak. 8. masa. Izgara dana etli scappolino proskitto, tamam mı?
10: Evet.
4: Güzel. Siparişte yazıyor mu? Bu elemanların her şartta siparişte
10: tabii,
4: ne
10: haklısın.
4: Yazıyorsa gelip sana açıklamalarını istiyorum.
10: Tamamdır.
4: Anlaştık mı? Tamam,
10: tamam
4: gidelim.
10: Kaptım.
4: İşi kapıyorsunuz. Olay sistemlerde çocuklar. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar.
8: Hoşçakalın.
4: Güle güle, görüşmek üzere. Yemek yemeye gelen herkes kapıda karşılanacak, oturtulacak ve uğurlanacak. Tekrar gelirseniz lütfen bana haber verin. Bum bum bum. O kadar. İşte oldu. Her şey bitti. Hep böyle. Bunlar size tekrar para kazandıracak basit şeyler. Bunu sakın unutmayın. Altı hafta sonra kızarmış biberlere dönüp ilerlemeleri kontrol ediyorum. İlk geldiğimde tespit ettiğim en önemli sorunlar salona acilen bir müdür gerektiği, eğitim eksikliği, müşterinin takdir edilmemesi ve müşterinin aklını karıştıran menüydü. Umarım birçok olumlu değişikliğin yapıldığını görürüm. Bakalım ne olacak?
6: İyi akşamlar Willy.
4: Hey dostum,
6: nasılsın?
4: Nasıl gidiyor? İşe alıştın mı? Harika görünüyorsun.
6: Sağ ol,
4: çok iyisin.
6: İyiyim.
4: Gülümsemen bir harika.
6: Öyle mi? Teşekkür ederim.
4: Evet harika. Kim bu? Juan
6: evet,
4: mı?
6: Evet kesinlikle.
4: Gidip bir merhaba diyeyim. Hey Juan, nasıl gidiyor? Otur bakalım.
7: Hoş geldin, nasılsın?
4: Merhaba, nasılsın? Adın ne?
8: Gabriela.
4: Nasılsın bakalım? Ne güzel ismin var. Ne haber yakışıklı? Nasılsın? Adın ne bakalım?
8: Adım
4: Adrian. Nasıl gidiyor adamım?
8: Evet.
4: Nasılsın, iyi misin?
6: İyi.
4: İşler nasıl? İyi ha, personele baktım da Christian çakı gibi. Teşrifat standın falan tamam.
8: Merhaba.
4: Daha önce yemek salonunu idare eden bir müdür yoktu ki bir şefi mutfağından çıkmaya zorlamanın mekanın temelini dinamitlemekten farkı yoktur. Şimdi ise...
6: Bu kadar mı? Memnun kaldınız
8: evet.
6: mı?
8: Evet.
6: Evet,
4: Christian müdürle terfi ettirilmiş. Mekana gelen her müşteriyle kapıdan girdiği anda ilgileniyor. Böylece şef de yemeklerine odaklanabiliyor. Servis nasıl oldu?
7: İlerlettik
4: yemek
7: biraz.
4: Yemek salonunun durumu ne?
7: Gördüğün gibi çok daha iyi.
4: Barda Isabel'i görüyorum. Gayet iyi görünüyor.
7: Yani evet,
4: gülüyor.
7: Evet.
4: Isabel
7: evet.
4: gülümsüyor. Daryl nasıl?
7: Çok iyi. Şu an mutfakta.
4: Hayır,
7: gel birlikte
4: hayır,
7: bakalım.
4: Hayır, sen otur. Rahatsız olma. Artık
7: nasıl
4: dışarıda
7: istersen.
4: Koşuşturmuyor ha.
7: Tamam.
4: Ben gider
7: tamam.
4: bakarım. Birazdan
7: tamam,
4: dönerim.
7: Teşekkür
4: tamam,
7: teşekkür ederim.
4: Hey Daryl, nasılsın dostum? Nasıl gidiyor?
10: Merhaba, ne haber?
4: Harika görüyorum.
10: Fena değil.
3: İşi götürüyoruz. Nihayet bir standart tutturduk. Grafik Luna Park treni gibiydi ama istikrar kazandık.
4: Daha önce...
6: $24 4 eskalopun biraz az olduğunu düşünüyorum.
4: Menüdeki kalemler konsepti yansıtmıyordu. Bu da müşterinin kafasını karıştırıyordu. Sonra artık menüyü konseptlerine uydurmuşlar ki müşterilerine çevredeki en iyi yemek deneyimini sunuyorlar. Ne ihtiyacınız
3: tabii
4: olursa
3: kardeşim,
4: arayın, tamam mı?
3: Her zaman.
4: Sen mutfağında kal. Müşterinin yemeğiyle ilgilen. Zamanında teslim et yeter. Christian salonda şovu idare ettikçe tamamdır, sorun çıkmayacaktır. Pekala, unutma, ihtiyacın olduğumu ara. Görüşürüz. Evet, işler yolunda.
7: Tamam.
4: Gitmeliyim. Görüşürüz sonra. Tabii. Hadi hoşça kalın. Sana da hoşça kal yakışıklı.
7: Tabii,
4: İyi ol, tamam mı?
7: Çok
4: ne gerekirse
7: ederim.
4: Aramaktan çekinme. Hoşça kalın. Ne demek? Hoşça kal tabii ki. Kızarmış biberler cidden gelişmiş. İşleri her zamankinden daha iyi ve Juan sadece lokantada değil, evinde de huzura kavuşmuş. Squawk.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaş hayran,
3: gelsin sütaş hayran.
2: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Ol bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen, dur.
7: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
6: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
8: Red Bull kanatlandırır.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Canlı yayına geçin çocuklar, neyimiz var görelim.
1: Programımızın bu bölümünde.
0: Evet Joe, ben Willy.
1: Willy'nin yeni görevi bir İtalyan lokantasını yeniden canlandırarak...
0: Orada ne kadar kaybettin?
2: Yüz binlerce dolar.
1: Müşterilerinin kaderine terk ettiği çaresiz bir girişimciye...
3: Herkes nerede?
4: Ne bileyim.
0: Şuraya bak, şu hale bak. Lokanta değil, hayalet kasabı.
1: Yeni bir şans vermek.
3: Başka bir yere gidelim.
0: Burayı nasıl yönetiyorsun? Şuraya oturduğumuzdan beri kaç kişi geldiği gibi gitti.
1: Fakat ihtilaflı bir yönetim...
5: Müdüre numaramı bırakacağım da.
6: Müdür benim.
5: Şu bayan az önce konuşabileceğimiz bir yetkili yok demişti.
0: Böyle saçma bir düzeni nasıl sürdürüyorsun?
1: Eğitimsiz personel.
4: İçinde çok sarımsak var mı?
5: Güzel bir soru sordunuz.
2: Utanç verici.
0: Personelin eğitilmesi şart. Durum tam bir felaket.
1: Ve bardaki taşkınlıklar konusunda.
3: Ne görgüsüz tipler bunlar.
0: 3 sent kazanacağım diye buraya kadar düşme.
5: Gına geldi artık.
1: Willy elinden geleni yapıp.
0: Girip de hemen kaçtığını gördüğüm her müşteri kanımı beynime sıçrattı.
1: Durumu derhal düzeltmek zorunda.
0: Kaybetmekten yorulmadın mı?
2: Elbette yoruldum.
0: Çünkü senin dur kabullenip hiçbir şey yapma işini izlemek beni yordu.
1: Karşınızda Willy Deagle.
0: Memnun kaldınız mı?
1: New York'taki başarılı bir et lokantaları zincirinin sahibi.
0: Dur sana kapıyı açayım. Servisimiz dünyanın 1 numarasıdır.
1: Peki bu başarıyı nasıl yakalıyor dersiniz? Bunlar. Ekibi 24 saat gözetim altında.
0: Sorunları göremezseniz onları çözemezsiniz.
1: Artık ülkenin dört bir tarafından lokanta sahipleri...
0: İşe koyulalım.
1: Willy'den zordaki işletmelerini kurtarmak için yardım istiyor.
0: Işınla beni Rabbi.
1: Willy tecrübesini hem servis...
0: Onun menü konusunda mutlaka sınayın.
1: Hem de gözetim alanlarında...
3: Ah tanrım.
1: Meraklı gözler etrafta değilken işletmelerinde neler olduğunu... keşfetmek için kullanıyor.
0: Sorunu bulduğunda oraya gider ve lokantalarını hizaya sokmak için tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylerim. Mazeret yok, sızlanmak yok.

0: Otlu midye, brokoli çorbası. Merhaba, adım Joe. New Jersey Somerville'deki Venetian Grill'in sahibiyim. Siparişler hazır. Genel olarak İtalyan yemekleri sunuyoruz. Meşhur yemeklerimizden biri olan Venedikli Asiago peyniri ve cevizden oluşan kaplamayla pişen tavuk kızartması. Yemek çıktı, hemen götürün. Bu işe ailem sayesinde girdim. Ailem ben 7 yaşlarındayken bir pizza lokantası açmıştı. Orası benim ikinci evim gibiydi. Gerçekten orayı çok severdim. İtalyan mutfağı temelim çok sağlam olduğundan bunu şık lokanta konseptine aktarabileceğimi düşündüm ve böylece burayı açtım işte. Venetian Grill'i.
1: Çok güzel.
2: Venedik ızgarasıyla öyle büyük bir başarı yakalamış ki Joe ikinci bir şube, bir barbekü lokantası daha açmaya karar vermiş. Ancak bu kez şansı çok da yaver gitmemiş.
0: Diğer şubemiz iflasından önce ancak 7,5 ay açık kalabildi. Maalesef işler umduğumuz gibi gitmedi.
2: Ve daha da kötüsü, Joe Venedik ızgarasına döndüğünde lokantanın eski başarısını mumla arar hale geldiğini fark etmiş.
0: Şu an burada sinek avlıyoruz desem yeridir. Gecede ancak 4-5 masalık iş yapabiliyoruz.
3: Aa dostum, bugün de hiç iş yok.
1: Herkes nerede?
0: Hakkımızdaki yorumlar yemekler bağlamında çoğunlukla olumlu. O yüzden başkalarının görüp de benim göremediğim kusur nedir merak ediyorum.
2: İnternetteki yorumlar Venedik ızgarasının yemeklerini överken garsonların etrafta olmaması ve bilgisizliğinden fena halde şikayet ediyor. Bunca baskıya ilaveten Joe'nun ailesinin yeni bir ferdi daha yolda ve mekanın başarısına her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
0: Neredeyse 16 yıldır evliyim. 2 çocuğumuz, 2 oğlumuz var. Ve eşim şu an 5 aylık hamile. 5 ay. Alın bakalım. Besleyecek bir boğazın daha yolda olduğunu bilmek beni geriyor. Bu restoranda işleri derhal rayına oturtamazsam ailemi nasıl geçindiririm? Doğrusu pek bilemiyorum ve korkuyorum.
2: Son girişimindeki başarısızlığının yükü altında ezilen Joe.
4: Evet Joe. Ben Willy, Somerville'e vardım.
2: Derhal Willy'den yardım istemiş.
4: Hikayen ne? İşi bıraktım ve şimdi geri mi geldin?
0: Bir lokanta daha açmıştım ama maalesef tamam. Tutmadım.
4: Orada ne kadar kaybettin?
0: $100,000.
4: Ah tanrım, inanılmaz. Bak şimdi mekana gizli kameralar kurmalıyız. Kısa süre içinde seni arayacağım.
2: Willy sorunu tespit edebilmek için Joe'nun tek umudu.
4: Sadece salon 4 kamera ister.
2: Willy ve ekibi vakit kaybetmeden Venedik ızgarasının her yerine gizli kamera ve mikrofonlar...
4: Barı da gözleyeceğiz.
2: ...ve yakındaki bir dükkana da bir kontrol merkezi kuruyor.
4: Canlı yayına geçin çocuklar, neyiniz var görelim. Bu yemek salonu değil mi? Bu da bar. Pekala, iyi görünüyor. Venedik ızgarasına tamamen hakimiz. Artık operasyona geçebiliriz. Öncelikle Joe'nun tüm çalışanlarını tanıyıp salonda tam olarak neler yaptıklarını inceleyeceğim. Ardından sorunların köküne inmek için değişik testler uygulayacağım. Ve sonunda Joe'yla birlikte personelle yüzleşip mekanı düzenleyeceğiz. Merhaba Joe. Nasıl gidiyor?
0: İyidir. Süper olmuş.
4: Bizimkiler her şeyi halletti. Mekana 16 kamera kurduk. 2 yemek salonu ve bar komple görüş alanında. Tamam mı?
0: Vay canına, tamam.
4: Ailenden biraz bahsetsene. Kaç yıllık evlisin?
0: 15 yılı geçti. 2 harika oğlumuz var. Bir tanesi de yolda.
4: Bu operasyonu da o yüzden istedin değil mi?
0: Doğru.
4: 3. evladın yolda olduğundan.
0: Evet.
4: Tabii ki para gerekiyor.
0: Tabii, şimdi daha fazla
4: burası
0: lazım.
4: Bir işletme. Peki işletmenin amacı ne?
0: Evet, kar para kazanmak.
4: Evet, başlayabiliriz. Hadi bakalım. E-kamerasındaki kim?
0: Bu müdür yardımcısı Mike.
4: Demek Mike, tamam.
0: Evet.
4: Müdür yardımcısı, ha? İşi yokmuş gibi duruyor. Kollarını sıvamış, etrafta kot pantolon ve sweatshirtle gezinip duruyor.
0: Aslında şey giymesini yeğlerdim. Yakalı bir gömlek falan olabilir.
4: Tamam, güzel.
0: Ama bu...
4: Bunu sağlayabiliriz.
0: Evet.
4: Bence yönetici dediğin göze batmalıdır. Bu değişikliği hemen yapsak iyi olur.
0: Doğru.
4: Buna daima dikkat edelim.
0: Tamam.
4: Ve kamerasındaki kim?
0: Bu da Stephanie.
4: Tamam. Stephanie ne kadardır burada çalışıyor?
0: 2 haftadır.
4: Peki nasıldır?
0: Şey, dün bir telefon geldi. Dediklerine göre haber falan vermeden işe gelmemiş. Aramamış bile.
3: Steph, konuşmalıyız.
1: Evet, tamam.
4: Demek Stephanie haber vermeden işe gelmedi, kimseyi aramadı ve yerine birine bakmadı. Ona ne olacak?
0: Çok sıkı bir haber vermeden işi aksatma tamam. politikamız vardır. Ve vardiyana gelemeyeceksen yerine birini bulman şarttır. Eğer yerine birini bulmaya tenezzül dahi etmezsen kovulursun.
4: Kovulursun.
0: Kovulursun, evet.
1: Ne vardı?
3: Bak, şedül belliydi. Dün saat 4.45'te burada olmalıydın ama gelmedin. Ve orada yazdığı gibi herkes vardiyasından haberdar olmalıdır. Her seferinde seni arayıp ne zaman geleceğini söylemek benim işim değil. Anlıyor musun?
1: Tabii, herhalde yanlış görmüş olmalıyım.
3: Bu benim suçum değil. Doğru mu?
1: Üzgünüm.
3: Ve bugün de 4.45'te burada olmalıydın ama tam 20 dakika geciktin. Bak bunu sineye çekemeyiz. Yani belki başkası görmezden gelirdi ama ben yapmam.
1: Sen...
3: Bak bu kişisel bir şey değil ama seni göndermek zorundayım.
1: Ciddi misin?
3: Çok ciddiyim. Bu
1: şaka
3: iş böyle.
1: Şaka falan mı bu?
3: Hayır iş değil.
1: Aman tanrım. Peki.
3: Kusura bakma.
1: Neyse ne.
4: Evet, Mike doğru şeyi yaptı. Kız sorumsuzdu. O da cezayı kesti. Bunu sevdim. Sen diğer şubeyi açmaya gittiğinde burada mıydı?
0: Evet, onu müdürlüğe terfi ettirmiştik.
4: Dur biraz, ona müdür yardımcısı dememiş miydin? Sen ikinci şubeyi açmaya gittiğinde onu müdür mü yapmıştın yoksa?
0: Evet.
4: Yani gittin, başarısız oldun ve paranı kaybettin, geri döndün ve yetkisini düşürdün. Öyle mi?
0: Öyle de diyebiliriz, evet. Ama ben...
4: Peki asıl günlük görevi nedir? Onun için ne değişti? Yemek salonundaki tüm personelden Mike mı sorumlu?
0: Evet.
4: Tamam. Yani o aslında müdür. Yardımcı değil. O senin müdürün.
0: Yani tamam. Müdür gibi. Lokantayı yönetmeme yardım ediyor.
4: Nasıl yani? Neden onu yardımcılıkta tutuyorsun ki?
0: Bana yardımı dokunuyor. Yani...
4: Konumunu belirledin. Bir yardımcı istedin. Arkada senin ne? Hamur da karıyor.
0: Hayır.
4: Doğru mu?
0: Hayır.
4: Köfte yapıyor mu peki? Aa, nedir? Nedir? Durum ne? Adamın işi salonu yönetmek. Ben olsam bunu belirginleştirirdim. Pekala. E-kamerasına geçelim. Şu iki kişi içeri giriyor. Bu bip sesi ne?
0: Garson, Mike ya da barmen, salonda hazırda kim varsa müşteri girdiğini anlaması için bipleyen bir hareket sensörü koyduk. Bunu duyup salona gelip müşteriyi karşılamaları gerekiyor.
4: Peki işe yarıyor mu?
5: Açık mı burası?
0: Belli ki pek işe yaramıyor.
6: Bilmem.
4: Burada ne oluyor? Personelin nerede? Salonda kimse yok. Garson, komi, kimse müşteriyi karşılamıyor.
5: Kapalılar galiba.
4: Bak, Mike arkada çalışıyor, boşta. O aptal sensörü duyan yok. Burada ne yapıyorsun Joe? Orası Yıldız Savaşları'nın seti değil. Olmaları gereken bir yer varsa o da yemek salonudur.
5: Başka bir yere gidelim.
4: Bak, döndüler, gidiyorlar. Müşterilerin gidiyor.
0: Vay canına.
4: Bu olacak iş değil. Ne yapıyorsun? Bu senin ekmek teknen. Bir bebeğin olacak. Zaten iki evladın var. Aileni böyle mi besliyorsun ha?
0: Haklısın.
4: Şoke oldum. Onları neyle besleyeceksin? Artıklarla mı? Bir de neden müşteri gelmiyor diyorsun. Hadi ama uyan artık. Bir de merak ediyorsun. Lokanta değil. Hayalet kasaba bu.
3: Güzel bir yermiş değil mi?
6: Çok hoş.
3: Kampanyada kalamar veriyorlar. Bizimkiler buna bayılır.
4: Pekala, D kamerasına geç. Sonunda müşteriler geçmiş bir masaya oturmuş. Tanrım, şuna bak.
1: Her şey yolunda mı?
3: Aslında bir şey soracaktık.
1: Tabii.
4: D kamerasındaki kim?
0: Bu Nicole.
4: Tamam. Ne kadardır burada?
0: Yaklaşık 2 yıldır yanımda çalışıyor.
4: Peki onu sever misin?
0: Evet.
4: Tamam, güzel.
3: Softball takımımız da gelsek 15 kişiyiz. Bize indirim yapar mısınız?
6: Kampanya gibi bir şey.
4: İki genç çocuk maçtan sonra softball takımlarını buraya getirmekten bahsediyor. Parti ayarlama, fix fiyatlı menüler, böyle işlerle kim ilgileniyor?
0: Mike.
4: Mike mı?
0: Mike yapar, evet.
4: Tamam.
1: Gün içinde gelip müdürümüz Joe ile konuşmalısınız. Bu konuda size ancak o bilgi verebilir. Onunla konuşmalısınız.
6: Sahi mi? Hazır buradayken başkası.
1: Hayır, ancak müdür yapabilir. Bunun için üzgünüm.
4: Müdürümüz Joe ile konuşmanız gerek dedi. Neden hemen Mike'a haber verip durumu çözmesini sağlamadı? Söyler misin bana? Öyle yapması gerekmiyor muydu?
0: Buna bir cevabım yok.
4: Emir komuta zinciri diye bir şey yok. Sence neden böyle?
0: Çünkü bunu tesis edememişim.
4: Bence önceden etmiştin ama sen geri geldiğinde bozuldun.
6: Affedersiniz. Acaba kalem kağıt alabilir miyim? Müdüre numaramı bırakacağım da.
3: Müdür benim.
6: Müdür siz misiniz?
3: Evet benim.
6: Joe, siz misiniz?
3: Hayır, Joe mekanın sahibi. Ben idare müdürüyüm.
6: Size şu an konuşacak kimse mevcut değil dediler. Diyorduk ki acaba softball takımımızı buraya getirsek kampanya gibi bir şey olabilir mi?
3: Bu olursa takımı her hafta getirmeyi
6: takımda
3: düşünüyoruz.
6: Takımda en az 20 kişi var.
3: Tabii, yani o şekilde olursa maçtan sonra gelmekten bahsediyorsunuz değil mi?
6: Evet, evet.
3: Evet tabii, bir şeyler ayarlayabiliriz.
4: Şu olup bitene bak. Nicole kimin sorumlu olduğunu bilmediği için binlerce dolar neredeyse uçup gidecekti.
3: Şu gençler softball maçı sonrası partileri için müdürle konuşmak istiyoruz demişler.
1: Evet. Ne olmuş?
3: Nedense bana sen Joe musun diye sordular.
1: Bilirsin, neler olduğundan haberdar olmak, daima son kararı veren olmak ister. Ben de o burada olduğu bir zaman gelmelerinin daha iyi olacağını söyledim.
4: Mekanın idari sistemi komple bir felaket. Elinde müdürlüğün altından rahatlıkla kalkabilen bir adamın var. Ama yapamıyor. Çünkü geri geldiğinden beri ona izin vermiyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Joe? Bu elemanın salonda tam yetkili olmasını istiyorum. Bırak da belli bir kimliği olsun.
7: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Sütaş ayran, sütaş ayran.
16: Çiğ köfteyi gördüğün an...
17: Sütaş ayran.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele güzel
2: istikballe. Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Philips 9'u bir arada 3000 serisi erkek bakım kiti Tekno Club'a özel 1599 lira. Teknolojik.
3: 19-22 Haziran arasında BİM'de DOS tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.
4: Hi Turkey, welcome to America.
5: Çıktır. Bu abi kim oğlum?
6: Yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Then Reverend is John.
7: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
8: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
9: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
10: Ispanaklı da yaptın mı Melat teyze?
9: Ispanaklı olmaz mı?
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
12: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
13: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: V kamerasındaki kim?
7: Ha, bu Nick.
6: Tamam Nick. Ne kadardır burada?
7: Yaklaşık 1,5 yıldır.
6: Pekala, garson mu?
7: Şey, evet.
8: Ne haber Mike?
9: Nasılsın Nick?
8: İyidir, sağ ol.
9: Burada ne arıyorsun?
8: Bak, 3 hata yapan oyun dışı kalır. Kuralını iyi biliyorum. Ama bugün burada çalışmaya çok ihtiyacım var.
6: Evet, Nick geç geliyormuş.
7: Evet, öyle.
6: Mike bir sistem kurmuş. 3 hata yapan oyun dışı...
7: 3 hata yapanın vardiyası gidiyor.
6: Vardiyasını kaybediyor. Yani işe zarar verdikleri için kazançlarından
7: evet,
6: oluyorlar, öyle mi?
7: Doğru.
8: Joe'yu aradım. Neyse ne, sen yine de gel dedi. Yani bana bugün gelmem gerektiğini söyledi. Ben de geldim.
6: Nick seni aradı ve bugün gelebileceğini mi söyledi?
7: Başka uygun eleman var mı diye sordum. Hayır, tek müsait garson benim dedi. Ben de tamam, bu seferlik affediyorum. Yerine adam olmadığına dua et dedim. Başka ne yapabilirdim ki?
9: Yani Joe sana gel dedi.
8: Öyle dedi, evet.
9: Tamam pekala, her neyse. Joe öyle dediyse öyledir.
8: Tamam.
6: Sence Mike için sinir bozucu bir şey değil mi bu?
7: Şey, işini safsaklasa da hiç garson olmamasından iyidir diye düşünmüştüm.
6: Bak, bana sorarsan bu yanlış ve böyle Mike'ı gömmüş oluyorsun. Karışık sinyaller veriyorsun. Lokantayı yönetmesine izin vermiyorsun.
7: Şey, bakın ben...
6: Bu işletmeyi arka plandan bir temsilci atamadan ve kimsenin disiplini bozmayacağını varsayarak yönetemezsin. Ne yapıyorsun? Venedik ızgarasında tespit ettiğim ilk önemli sorun idare müdürün idaresinin bir köşeye atılıyor olması. Hiçbir kural uygulanmıyor. Hiçbir prosedür izlenmiyor. Çünkü işi yönetmek olan kişinin işini yapmasına izin verilmiyor. Bilmiyor. Pekala, F kamerasını görelim. İki bayan müşteri var. Saat 3.
10: Kimse yok mu? Değil mi? Herkes nerede? Bilmiyorum.
8: Buyurun hanımefendi.
10: Teşekkür ederiz. Öğle yemeği ısmarlayacağız ama bu akşam yemeği menüsü gibi.
8: Öyle, evet. Öğlen saat 3'te bilgisayar sistemi otomatik resetleyip akşam yemeğine geçiyor da o yüzden.
6: Bilgisayar sistemi öğlen 3'te resetleyip akşam moduna mı geçiyor dedi?
7: Evet, doğru.
6: Öğlen 3 akşam yemeğine geçmek için aşırı erken.
10: Daha 3'ü çeyrek geçiyor. Öğle yemeği ısmarlayamaz mıyız? Akşam yemeğini henüz düşünmüyoruz.
8: Bakın. Bu tamamen bilgisayar sisteminin marifeti. Otomatikman akşam yemeğine dönüyor. Bizle ilgili değil. Özür dileriz.
6: Joe, bu saçmalık. İki müşteri öğlen saat 3'te gelmiş ve öğle yemeği menüsünden yemelerine izin vermiyorsun.
7: Bu değişir. Yani öğle yemeği menüsünden yiyebilirler ama özel istemediler.
6: Ama Nick bunu bilmiyor. Onları anlatamıyor.
10: Nasılsa başka müşteri yok. Öğle yemeği menüsü alsak olmaz mı peki?
8: Bilemiyorum. Gidip sorabilirim.
6: Kesinlikle korkunç. Bilgisiz personelin lokantada işi ne?
10: Tuhaf. Evet.
6: Joe, personelin idaresini eline almalısın. Sistemlerini oturtup herkesin haberdar olmasını sağlamalısın. Kimse böyle zırvalar duymak istemez.
9: Merhaba hanımlar, nasılsınız? Menüde sorun yaşıyor musunuz?
10: Evet. Öğle yemeği yiyecektik. Bunlar şu an bize ağır gelir. O nedenle öğle yemeği menüsü alabilir miyiz acaba?
9: Tabii. Henüz oldukça erken zaten.
10: Oo, harika.
9: Saat 8 falan olsa anlarım ama
10: değil. Şahane. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
6: Mike yine günü kurtardı. Çok mu zordu?
7: Hayır, değildi. Öğle yemeği menüsü olayını herkes biliyor sanıyordum ben.
6: Sanmakla olmaz Joe, bilmelisin. Liderlik yeteneği olan birine yetki verip personelini eğitmelisin. Eğitim her şeydir. Kazanmak için oyun planını onlar da bilmeli. Diğer girişiminde onca parayı batırıp da nasıl kızgın olmazsın ve halen elinde olan işinin her kademesinde neden idareyi ele almıyorsun? Bu çok ilginç bence.

0: Herkes nerede? Nerede bunlar? Müdürün nerede? Garsonun nerede? Neredeler?
1: Bilmiyorum.
0: Hiçbirini göremiyorum.
1: Gerçekten inanılmaz bir şey.
0: Ne yapıyorlar? Neredeler? Zaten ön kapıda bir karşılama standı olmalı. Geleni karşılamalı ve masaya almalısın. Mike'ın bundan böyle kapıda durup milleti karşılayıp oturtmasını istiyorum. Belki müşteri çekmek için
1: tamam.
0: Bir masa koyulabilir. Çünkü lokantanın bu planıyla adeta ortada yuvarlanan çalılar uçuşuyor. Sanırsın kapıdan Clint Eastwood girecek. Bu olacak iş değil.
1: Tam 3 dakikadır kimseden eser göremediğime inanamıyorum.
0: G kamerasına bak. Nick sigara molasını nihayet bitirmiş galiba. Bu çocuğun idari politikanın P'sinden haberi yok. Saat 3'ten sonra öğle yemeği verirse sihirli bilgisayarın onu buharlaştıracağını sanıyor. Şimdi içeri Nick'in menü bilgisini sınamak için Donna ve Katie'yi gönderiyorum. Bakalım yemekleri ve menü kalemlerini ne derece biliyor. Evet Donna ve Katie içeri girin.
2: Bomboş. Tamam. Şu an açıklar mı?
0: Evet Katie açıklar. Yeri kendiniz seçiyorsunuz. Yer bulmakta zorlanacağınızı sanmam. Anlamıyorum. Millet içeri giriyor ama ortada kimse yok. Senin hareket sensörü de çok işe yarıyor. Şuna baksana.
1: Hiç düşündüğüm gibi değil.
3: Nereye oturduğumuz fark eder mi?
2: Sanmam.
3: Tamam.
0: Devam edin oturun. Nick geliyor. Bir menü isteyin. Yemek hakkında bir sürü şey sorun. Ama sakın öğle yemeği ısmarlamayın.
4: Buyurun hanımefendi.
3: Sağ ol.
4: Rica ederim. Spesiyallerimizi güncelledik. Nefis havuçlu bisk çorbamız var. Günün çorbası.
3: Kulağa hoş geldin.
4: İyi malatımız.
0: Havuç çorbasının içinde ne var diye sor.
3: İçinde neler var?
4: Çok güzel bir soru sordunuz. Bu havuçlu krema bazlı bir çorba.
0: Vejetaryenlere uygun mu diye sor. Etli mi?
3: Vejetaryenlere uygun mu? İçinde et var mı?
4: Zannetmiyorum. İçinde et olmamalı ama gidip sizin için sorabilirim.
3: Tamam.
0: Nick çorbanın içeriğinden hiç haberi yok. Vejetaryenlere uygun olduğundan içeriğini tam olarak bilmeliydi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Katie sen de Murphy tavuğunu sor.
2: Ben de Murphy tavuğu nasıldır diye soracaktım.
4: Evet çok güzeldir. Çok hoş bir şey. Hoş bir lezzet kombinasyonuna sahiptir. Hafif acılı bir yemek ama süper lezzetli bir şey. Harikadır. Kesinlikle öneririm.
0: Acılı lezzetli ha. Ne olduğunu bilmiyor ki.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Doğaçlama bir şeyler sallıyor.
3: İçinde çok sarımsak var mı?
0: Joe personelin cidden evleneceğim. Yemeğin içinde ne olduğunu, nasıl yapıldığını, malzemelerin nereden geldiğini bilmezlerse nasıl satacaklar ki? Bilmiyor çünkü onu bu konuda eğitmedin, doğru mu? Yani mutfak bilgisi konusunda da çuvalladın. Öyle değil mi? Bir toplantı yaptın mı? Menü hakkında bilgi verdin mi?
1: Hayır.
0: Elemanlarına yemeğini öğretsen ve tadına bakmış olsalar bu olmazdı. Tespit ettiğim ikinci en büyük sorun ciddi bir eğitim eksikliği. Joe ekibini yeterince kontrol etmiyor ve en önemlisi yemeklerini ekibe tanıtmadığından onlarda menüde neler olduğunu ve nasıl satacaklarını bilmiyorlar. Personelin eğitilmeli. Onlar senin satış gücün. Lokantanda çalışıyorlar. Müşteriyi bilgilendirmek görevleri.
1: Daha sık toplantı yapmalı.
0: Elbette. Bu senin ekmek teknen.
1: Biliyorum.
0: Onlarla konuşmalı, onları sınamalısın. Her açıdan daha iyi olabilirsin. Futbolda ne yapılır? Maçı çalışırsın.
1: Doğru.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Maçı çalışıyoruz.
0: Nedir? Sorunlar nerede? Müşteri ne ister? İşi nasıl iyileştirebiliriz? Hadi bakalım. Bastır takım gibi bir şey bu. Tanrım.
4: İşte geldi.
5: Biraz parmesan peyniri. Biraz daha ekmek ister misiniz? Yok böyle iyi. Tamam mıyız? Nefis.
0: Akşam yemeği zamanı değil mi? Dörtlü, üçlü, ikili ve birer masa var. Onların hepsi dolu. Fena değil. F kamerasına bakalım. 3 kişilik bir grup girdi.
5: Merhaba, hoş geldiniz. Evet tabii.
6: Masasına geçebilir miyiz?
5: Elbette.
6: Tamam. 3 kişiyiz.
5: Pekala.
0: Ne dediler? Pong mu?
1: Pong. Bir oyun, bilirsin.
0: Evet, üniversiteliler oynar.
1: Evet, doğru.
0: Burada barda mı oynattırıyorsun?
1: Evet.
0: İnsanlar lokantanın içinde pong oynarken kim buraya kafa dinlemek için güzel bir yemek yemeye gelir ki?
1: Bu da müşteri kazanmaya yönelik çabalarımızdan biri. Pong oynamak istiyorlarsa müsaade ediyoruz.
4: Biraz daha indir.
7: Tamam.
0: Salondakilerin haline bak. Müşteri memnuniyeti deyince bunu mu anlıyorsun? Bir de neden kimse gelmiyor diyorsun. Mahalledekiler buranın ne olduğuna karar veremiyor. Ben de veremedim. Tam üst düzey klas bir İtalyan lokantası diyorum.
1: Bazen birkaç papel için her şeyi yapmak gerekiyor.
0: Dostum, bence başka bir meslekte şansını denemeyi bir düşün derim. Joe. Ha? Bonk, ha?
6: Oh, evet. Harikaydı. İki tane sokacağım bak şimdi. Tamam.
4: Neler oluyor orada?
0: Şuranın haline bak. Bir anda güzel giyinmiş bir adamcağız. Güzel işiyle yemeğe çıkmış.
6: Tanrım.
0: Öte yanda üç ahmak çavuş pomp maçı yapıyor. Şu hale bak.
5: Bunun için bir şey yapmayacak mısın?
4: Emin değilim.
6: Evet evet, kesinlikle.
7: Ancak rüyanda. Adam işi biliyor ha?
6: Evet biliyor.
7: Hadi topu kap gel.
6: Tamam hadi.
7: Harika.
6: Çocuklar topa dikkat edin. Salona gitmesin.
7: Şimdi dostum.
6: Tabii tabii.
4: Evet dostum. Aynen öyle.
6: Tamam.
4: Tamam de. Dikkatli olun. Sessiz olacağız. Söz
6: şeyi yolunda.
0: Mike durumu idare etmeye çalışıyor. Aslında elemanları göndermesi gerekir. Ama o sadece müdür yardımcısı. Ve kamerasına bak. Kapıdan iki yeni müşteri girdi. Ve daha girdikleri anda...
4: Evet işte böyle. Evet. Hadi bakalım.
7: Evet işte bu.
2: Ne görgüsüz tipler bunlar.
0: Şu insanlara bak. Onlar da neredeyse kalkıp gidecek. Arkada öğrenci evi partisi süre dursun. Şu ikisi de kapıda öylece bekliyor.
5: Baksana, ortam bir tuhaf.
0: Baksana, burayı nasıl bu kadar saçma sapan yönetebiliyorsun?
1: Bir şeyler kesinlikle değişmeli.
4: Çok güzel.
7: Hadi ama.
0: Şu masaya bak. Az sonra kalkıp gider bunlar. Belli ki gürültüden yığılmışlar.
6: Tamam, işte böyle. Başarabilirsin.
0: Gelenlerin pişmanlığı yüzlerinden okunuyor.
4: Şaka gibi bir şey.
5: Boş ver, başka yere gidelim.
0: Yeni gelenler ortamı görüp kaçtılar. Oturmadılar bile. Hiç bu kadar kötü yönetilen bir yer görmemiştim. Tam akşam yemeği saati. Nihayet birkaç eli yüzü düzgün müşterin gelmiş. Ve bir avuç yeni yetme velet bira pong oynarken bağıra çağıra herkesin keyfini kaçırıyor.
5: Tanrım, bunlar hiç susmaz mı? Neler oluyor?
4: Yeter artık. Canıma yetti.
7: Evet.
4: Güzeldi.
7: Evet,
6: harikaydı.
4: Harika dostum, harika. Bak ne diyeceğim, bana cidden gına geldi. Bizi bunların gürültüsünü çekemeyeceğimiz başka bir masaya alabilir misiniz? Lütfen.
7: Evet.
4: Hadi ama. Şey, anlıyorum. Bak, haklısın.
0: Adam en sonunda masayı değiştirdi ve kesinlikle haklı. Evet, kesinlikle. Şu ahmakları pong dinleyip duruyor. Şu adama bak, spor ceket falan, müşteri dediğim budur. Bu adam yemeğe $200, bir şişe $100 harcar. Bu adamı hoş tutmalısın. Yoksa bir daha semtine uğramaz.
1: Böyle kazanacağım. Hiç kazanmayacaksın. Şık yemekler satacağız. Uygun yemekler.
0: Ruhunu satıyorsun ahbap.
7: Şuna bir el atı ver. Gerçekten hiç bilmiyor yani.
6: Büyük annem bile bundan daha yatardı.
7: Sıra sen de hadi yerine at gitsin.
0: Yok artık, şuraya bak. Nicole de bu tiplere katıldı.
1: Daha neler? Ne yapıyor bu?
0: Evet, ne yapıyor? Asıl sen ne yapıyorsun? Burası senin lokantan. Hizaya sen sokacaksın.
7: Versene. Şunu gördüm. Hadi bir tane daha.
5: Tamam.
7: Hadi ne olur hadi.
5: Pekala.
7: Son bir tane daha. Sende.
4: Evet dostum. Evet. Hadi çak bakalım. Harika çıkardın.
7: Süperdi.
0: 3 sent kazanacağım diye buraya kadar düşme. Lokantanı yönet, salona birini ata ve personelini hizaya sok. İşine saygı duymayı öğren. Senin tek bir işin var. O da burayı gerçek bir restoran yapmak. Ben sana inanamıyorum. Burada gördüğüm en önemli üçüncü sorun, ne patronun ne de personelin mesleklerine hiç saygı duymaması. Venedik ızgarası hesapta şık bir restoran ama kaba saba bar tayfası asıl müşterileri bir bir kaçırıyor ve hiç kimse istifini bozmuyor.
6: Hadi dostum çak batalım. Çak
4: çak.
0: İki çocuğun var, biri de yolda, eşim var ve bak burayı nasıl yönetiyorsun. Şuraya oturduğumuzdan beri kaç kişi geldi ve çıktı gitti. Belli ki bu her gün oluyor. Öğlen 3'te öğle yemeği serisi bitiyor ama ping pong öğlen 4'te başlıyor. Akla ziyan. Çabuk herkesi toparla getir. Canıma yetti. Dayanamayacağım. Herkesi toplantıya çağır. Hemen geliyorum. Evet, şu ana kadar gördüğüm sorunlar lokantanın adam gibi bir lider olmaksızın yönetilmesi. Lafı ağzında geveleyen tamamen eğitimsiz bir ekip ve ekmek tekneleri olan lokantaya müthiş bir saygısızlık.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: 19-22 Haziran arasında Bim'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.

0: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Mehmet.
0: Efendim.
1: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
9: Kredi kartım hadi.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: O akşam servise nokta koyduktan hemen sonra Joe acil bir personel toplantısı düzenliyor.
15: Öncelikle herkese katılımdan dolayı teşekkür ederim. Birkaç hususun üstünden geçmek istiyorum.
14: Personelin az sonra olacaklardan hiç haberi yok.
15: Son zamanlarda gözlemlediklerim arasında hiç hoşuma gitmeyen şeyler var. O yüzden hepinizle konuşmam gerek. Bakın sizinle...
16: Affedersiniz, mekanı kapattık.
17: Sırf girdiğim için bile şanslısınız. Müşterinin yarıdan fazlası kaçtı. Ben Jack amcanın et lokantasından William Jack Deagle. Joe beni aradı ve bir gözetleme operasyonu gerçekleştirdik. İşlerin neden bozulduğunu ve bu güzelim restoranın neden sürekli boş olduğunu anlamak için hem salona hem de bara gizli kamera ve mikrofonlar koyduk. Yani bir sürü meseleyle karşılaştık. Evet, nereden başlasak acaba? Burası ön kapı değil mi? Bu sizin yaşam kaynağınız, lokantanın kalbi, doğru mu? Millet içeri giriyor, etrafa bakıyor ama kimseyi göremiyor. Hiç kimse ortada yok.
18: Açık mı burası?
16: Hiç bilmiyorum.
17: Sen Mike asla yoksun. Garsonlar asla yok. Millet gelip 3-4 metre içeri yürüyor ve ne yapıyor Joe?
15: Dönüp gidiyorlar.
17: Peki nasıl hissettin?
15: Berbat.
17: Ne oldu söyleyeyim. Paralar uçtu gitti. Adamcağız beni çağırdı ki benim de vaktim epey değerlidir. Girip hemen kaçtığını gördüğüm her müşteri kanımı beynime sıçrattı. Hayatım boyunca geçip giden insanları mekanıma çekmeye uğraştım. Buradaysa müşteri geliyor ama kimseleri göremiyor. Bu nasıl bir iş? Şu güzelim yemek salonuna bakın. Bakın, bomboş. Sesim nasıl da yankılanıyor. Olacak şey değil. Müşteri geldi mi? Mike, sen orada bekliyor olacaksın. Bunu çalışacağız, tamam mı? Şu küçük masa yerine bir karşılama standı istiyorum.
16: Bu gerçekten harika olur. Biri orada sürekli durursa gelen müşteriyi kaçırmamış oluruz değil mi?
17: Hatta o akşam çıkan aparatiflerden örnekler de koyabiliriz. Müşteri içeri girdi mi Mike çeşitleri gösterir. Daha ilk etapta satış yaparsınız. Güzel bir strateji, öyle değil mi? Mike bunda.
16: Ha, kesinlikle.
17: Tamam mıdır? Peki burada neler oldu? Diğer lokantada başarısız olup geri döndüğü halde neden seni yardımcılıkta tutuyor? Söyler misin bana?
15: Ben gittiğimde o müdür olmuştu. Dönünce yardımcım olur diye düşündüm ben de.
17: Ya sen dönüp kurduğun ve oturttuğun onca sistemi yerle bir edince neler hissettin ki? Güzel işler tını duydum ben senin.
16: Sinir bozucu.
17: Sen de ışık görüyorum. Seni salonun başına getirtip kalıba sokmayı düşünüyorum, tamam mı? Kalemi kulak arkası yapmayı kesip takım elbise kravatla gezeceksin. Çakı gibi olacaksın, tamam mı? Bu meslek sokakta başlar. Senin bölgen de orası olacak.
16: Ben hazırım.
17: Gelelim sana Nicole. Birileri geldi. 15-20 kişilik bir softball takımı getireceğiz dedi. Ve sen müdürümüz Joe'dur dedin. Evet, o yoktu ama Mike buradaydı.
18: Evet.
17: Öyle değil mi?
18: Gün içinde gelip müdürümüz Joe ile konuşmalısınız. Bu konuda size ancak o bilgi verebilir. Onunla konuşun.
17: Doğrusunu yapmadı çünkü müdür kimdir bilmiyordu. Artık müdür kim biliyoruz, öyle değil mi? Nick, sen garsonsun.
19: Evet, garsonum. Evet.
17: Bak şimdi Nick, Geç geldin. Daha önce geciktiğin için bir vardiya kaybetmişsin. Joe'yu aramışsın. O da seni geri çağırmış değil mi?
6: Bak, üç hata yapan oyun dışı kalır kuralını iyi biliyorum. Joe'yu aradım. Neyse ne, sen yine de gel dedi. Ben de geldim işte. Evet, bu işe ihtiyacım var. Ödeyecek faturalarım var.
17: Öyleyse neden tutarlı olup işine zamanında gelmiyor ve Mike'ın sistemine adapte olmuyorsun? Bu arada birkaç konuda çuvalladın. Murphy tavuğunun ne olduğunu bilmiyordun ve doğaçlama bir şeyler geveledin.
18: Ben de Murphy tavuğu nasıldır diye soracaktım.
6: Ha evet, çok güzeldir, çok hoş bir şey. Çok hoş bir lezzet kombinasyonuna sahiptir. Hafif acılı bir yemek ama süper lezzetli bir şey. Harika. Kesinlikle tavsiye ederim.
17: Menü konusunda eğitilmen gerekiyor.
6: Bu lokantayı geliştirecek her şeye gönülden evet derim.
17: Yemekler üstüne eğitim aldınız mı? Denediniz mi? Şef hiç size menü hazırladı mı? Ya da yemekleri açıklayıp malzemelerini ezberletti mi? Müşteri geldiğinde onu karşılayıp satış yapmanız için burayı özel ve güzel kılan nitelikleri size kimse özümsetti mi?
15: Hayır, kimse yapmadı.
17: Cevap hayır, öyle değil mi? Mike, tam da bunu yapacağız. Her şeyi değiştireceğiz. Seninle çalışıp personel toplantısı nasıl yapılır, nasıl eğitim verilir öğreteceğim. Yarın benim için birkaç menü kalemi pişireceksin. Ve menüdeki tüm kalemler öğreninceye kadar bunu her gün yapacaksın. Bana gelince, yani o nasıl yönetmek anlamıyorum. Hem şu birapong olayı nedir? Müşteri geliyor, salonda 16-18 kişi varken adamlara bağıra çağıra ping pong oynattırıyorsunuz.
6: Bak ne diyeceğim, bana cidden gına geldi. Bizi bunların gürültüsünü çekemeyeceğimiz başka bir masaya alabilir misin?
14: Hadi ama.
17: Pong olayı kalkacak, hiç sevmedim.
15: Tamam.
17: Bar kısmını daha sessiz sakin istiyorum, böyle olacak.
15: Tamam.
17: Disiplinle uygularsan müşteri de saygı duyar. Uygulamazsan hem müşteriler hem de ekibin sana saygı duymazsa kaybedersin. Yapacak hiçbir şeyin yok.
15: Doğru.
17: Anladın mı? Kaybetmeyi seviyor musun?
15: Nefret ederim.
17: Kaybetmekten yorulmadın mı?
15: Elbette
17: yoruldum. Çünkü senin durumu kabullenip hiçbir şey yapmayışını izlemek beni yordu artık. Artık bunu ardında bırak ve burayı adam edelim. İşi doğru düzgün yapalım. Şimdi gidiyorum. Yarın döndüğümde herkesle görüşeceğiz. Anlaşıldı mı?
15: Tamam.
17: Herkese teşekkür ederim. Yarın görüşeceğiz.
15: Her şey için teşekkür ederim.
17: Yarın görüşmek üzere.
9: Ertesi gün Willie işe niteliğini tartışmak ve yeteneklerini geliştirmek üzere Mike'la görüşmekle başlıyor.
17: Merhaba Mike, geç otur. Takım elbisen var mı?
16: Hayır, yok.
17: Peki, hala sana bir takım bulacağız, tamam mı?
16: Bana uyar.
17: Seni güzelce donatıp çakı gibi edeceğiz. Bak, ben iş yerinde kıdem sırası anlaşılsın isterim, anladın mı?
16: Evet, mantıklı.
17: İyi görünmen şart. Çok önemli, tamam mı? Bunu anlamanı istiyorum. Sen müdürsün. Gelen herkesi karşılayacaksın. Burayı al ve yönet. Sen de o tutku ve enerjiyi görüyorum. Ama Joe da bunu göremiyor. Doğru mu? Ve bunu Joe'ya enjekte edip durumun vahametini ve aciliyetini anlamasını istiyorum. Bir ailesi ve çocukları var. Liderlik olayını kavramalı. Senin salondaki güçlü lider olmalı ve onun da mutfağı yönetebilmesini garantilemek istiyorum. Bugün seninle çalışıp her şeyin düzgün gitmesini, personelin, şovun yönetmeninin sen olduğunu kavramasını sağlayacağız. Sana saygı duysunlar, tamam mı? Bunu anlasınlar.
16: Kulağa hoş geliyor.
17: Belki hala ben hazırım ya sen?
16: Kesinlikle
17: tamam,
16: hazırım.
17: Hadi başlayalım. Evet Mike, bir sürü kişinin içeri girer girmez kaçtığını gördük. Kapı açılıp insanlar içeri girerken ilk gördüğü kişi sensin, öyle değil mi? Bu masayı şöyle hoş bir meze vitrini olarak kullanalım. İşte bir günde bu hazır ve her şey hazır. Bum, içeri giriyorum, açım ben. Tamam mı? Oo, bu nedir? Eski teşrifatçı standı.
16: Evet.
17: Öyle mi? Post makinesini buraya koyup
16: evet,
17: bunu öne alabilir misin? Ön tarafa bir stand lazım. Bunu çıkaralım. Nedir
16: evet,
17: bu? Rezervasyon defteri mi?
16: Benden önce
17: tarihinizde
16: de vardı.
17: Tarihinizde rezervasyon aldınız mı ki? Tanrım bomboş. Şu pisliğe bak. Temizle gitsin. En son ne zaman temizlendi? 5 sene önce mi? Şuraya alalım. Evet tamam, şuraya güzel. Onarmamız gerekecek.
16: Evet.
17: Bu şey ne? Lütfen bir masaya geçiniz. Evet. Bu ne böyle? At gitsin. Aynen çöpe. Salla gitsin. Bu ne? Telefon mu? Aa, bir fiş var. Çalıştırabilir miyiz?
16: Şuradan çalıştırabiliriz.
17: Nerede takılıyor? Bu mu? Ya şuna bak. Tanrım, eskiden burada duruyormuş. Öyle değil mi? Oldu bitti işte. Telefon tamam. Rezervasyonlar da akmaya başlayacak. Bak, iyi akşamlar. Nerede? Peki, hala girişte duracak aperatif tabaklarını hazırlamaya başlayalım. Önünde bütün enginarlar görüyorum. Bu kısmını çıkarıp ikiye bölüyorum, tamam mı? Kızarmış biberlerden hoş bir hat yapalım. Bunların da birazını kullanacağız. Acılı biberler. Biraz da siyah zeytin. Evet, doğranmış
16: siyah zeytin.
17: Evet, tamam. Nerede bu? Evet,
16: i̇şte.
17: Burada işte. Tamamdır. Evet. Biraz da zeytinyağı. Dökebileceğin bir sürü ahi var mı? Biraz da kırmızı sirkesi gerekiyor.
16: Evet, işte şurada.
17: Bu koca şeyden mi dökeceğim? Ha? Ha? Beni öldürüyorsunuz. Tamamdır, azıcık lezzet kattık. Sıradaki
16: et ve peynir.
17: Sucuk, salam, biraz peynir, güzel.
16: Parmesan.
17: Bu ne peyniri? Tamam,
16: evet.
17: Reggiano mu? Tamam, Reggiano'ya bayılırım. Bak bu peyniri insanlar üşütecek. Hemen tadıp içki içmek isteyecekler. Bak bir parça al. Hadi bakalım, nasıl? Bunu yedin mi? Susarsın değil mi? Çaktın mı? He?
16: İtalyan salamı.
17: Buradaki ne? Evet, biraz prosciutto. Biraz da mozzarella koyalım, tamam. Mortadella, pekala, bunu masaya koy. Gidip masayı kuralım. Evet, tamam. Kapıdan girdiğinde insanlar ilk gördükleri bu olacak değil mi? O yüzden biraz süsleyelim. Arkada neler var? He, söyle bakalım.
16: Şey...
17: Ne ararsan? Ahşap kutular. Elimizde bir şeyler var. Bize tabak gerek. Gidelim hadi. Vitrini kuralım bakalım. Bu eleştiri pencerede asılı olmalı. Güzel. Yoldan gelip geçenler girmeden okuyabilsin. Bakalım neler var. Saman var. Açıp içine dök bakalım. Evet. Güzel. Oldu işte. Sandıkta bir şeyler gördüm. Sanırım onları da kullanabiliriz. Oo, şuna bak. Oo, inanılmaz. Woohoo, bebeğim. Evet, güzel oldu işte. Tamam, ne yapacaksın? Evet, geldim. Bir tabak aldın. İki kişiye bir tabak, tamam mı?
16: Evet.
17: Mükemmel. Bir parça tavuk, iki zeytin, küçük bir enginar. Karıştır, getir ve evet, buyurun. Bu bizden. Venedik ızgarasına hoş geldiniz de. Bak sadece 15-20 dakikada neler yaptık. Bak sana ne diyeceğim. Bu bir başlangıç. Dediğim değişiklikleri yaparsan burası adam olur. Tamam mı? Ve dolar. Ben roket bilimci falan değilim ahbap. Ama insanlarla ilgilenmekten anlarım. Olay bu. Bunu hep yaparsan seni durduracak bir şey kalmaz. Hem de hiç. Bu gayet basit.
16: Evet, kesinlikle.
17: Hazır mısın?
16: Hazırım.
9: Mike'la görüştükten sonra Willy bir ders daha vermeye hazırlanıyor. Personelin Venedik ızgarasının menüsünü iyice öğrenmesini sağlayacak.
17: Evet çocuklar, sıra şefin yaptığı bir yemeği tatmaya geldi.
15: Bu akşam...

0: Nasıl timbokka ve tamam. Ceviz asiago kaplamalı tavuk tadacağız.
1: Hepinizin not almanızı istiyorum.
0: Evet.
1: Altında boşluk bırakın çünkü tanımlamaları da yazacaksınız. Evet, bununla başlayalım. Nedir bu şef? Söyle bakalım.
0: Dana saltimbokka.
1: Tamam, dana saltimbokka. Tam olarak nedir?
0: Sote dana eti.
2: Bunun menüsünü iyice öğrenmesini sağlayacağım.
1: Evet çocuklar, sıra şefin yaptığı bir yemeği tatmaya geldi.
0: Bu akşam...

0: Satış primlerinin müşteriyi ikna etmesini istiyorsan bu lokantanın neden emsallerinden üstün olduğunu bilmeleri şart, öyle değil mi? Natürel süt danası ağzınızda yağ gibi erir. Şefimizce elde dövmüştü. Bam! Elde dövülmüş. Dövülmüşe vurgu yapıyorsun.
1: Sadece scaloponi desek olur mu? Bunu da kullanabilir miyiz acaba?
0: Hayır, böylesi çok
1: dövülmüş daha... Dövülmüş dana eti, tamamdır.
0: Pekala, Nick sen bunu tat. Sen bunu tadarken ben de sıradaki yemeği alayım. Şef nedir bu?
2: Bizim frutti di mare'miz.
0: Denemek ister misin? İçinde neler var?
2: Frutti di mare, linguini makarna, taze deniz tarağı, midye ve karidesten oluşuyor. Gerçekten lezzetlidir.
0: Pekala, bu arada belli ki Nick saatin bokkaya bayıldı, değil mi?
1: Aynen.
0: Nasıldı?
1: Aynen.
0: 10 numara, daha önce numara. Burada linguini yemiş miydiniz?
3: Evet.
0: Öyle mi? Nasıldı?
4: Evet.
3: Nefis.
0: Beğendin ha?
4: Şahane.
0: Güzel. Ya sen?
1: Evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Tekrar denemeye hayır denemiş. Demezsin, değil mi?
1: Evet, bedavaysa tam benim kalemimdir.
0: Tamam, sıradaki nedir bu? Lokantanın en favori yemeği bu mu?
2: Evet.
0: Ne bu?
2: Ceviz ve asiago kaplamalı tavuğumuz.
0: Ha öyle mi? Bunu deneyeceğim. Demek en ünlü yemeğiniz bu. Güzel kesilmiş. Bunu sevdim. Tam isabet. Bunları tadınca ne sattığımızı bileceksiniz, değil mi? Bu arada sana ısrara hiç
1: hayır
0: gerek
1: efendim.
0: Yok. Ha? Buna maaşını danayla mı ödüyorsun? Şimdi bunu önümüzdeki 2 hafta boyunca menüdeki her kalem tadılmış olana kadar yapacaksınız.
2: Tamam.
0: Böylece satarken yemeğin özelliklerini vurgulayabilecekler. Bu sayede lokanta canlanacak. Müşteriler geri dönecek. Anlaşıldı mı? Evet çocuklar. Benden bu kadar. Mike ihtiyacın olursa aramaktan çekinme. Joe sen de. Birkaç hafta sonra görüşmek üzere.
2: Çok teşekkür ederim Willy.
0: Siz de sağ olun. Teşekkür ederim.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
6: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel. Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
7: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya seyahat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Mehmet.
15: Efendim.
7: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
16: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Japan Diligno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
18: Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadı mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Altı hafta sonra tavsiyelerime uyup işleri düzeltip düzeltmediklerini görmek için Venedik ızgarasına dönüyorum. Tespit ettiğim sorunlar...

0: lokantanın bir lideri olmaması, eğitimi eksik, gevşek personel ve çalıştıkları lokantaya karşı saygısız oluşlarıydı. Umarım önerdiğim değişiklikleri uygulayıp Venedik ızgarasını adam etmişlerdir. Bunu göreceğim.
1: Willy hoş geldin. Nasılsın?
0: Nasıl gidiyor dostum?
1: Çok i̇şler iyi. Nasıl? Çok iyi.
0: Harika görünüyorsun. Çok beğendim. Süper.
1: Evet.
0: Benim mini versiyonum gibisin.
1: Neredeyse.
0: İşler nasıl gidiyor?
1: Güzel güzel.
0: Mekanı iyi görünüyor.
1: Evet evet harika.
0: Göster bakalım neler yapmışsın.
1: Tabii gel hadi.
0: Yemek salonu harika görünüyor. Dop dolu. Evet bakalım mezeler, vitrin nasıl?
1: Evet evet. Evet gördüğün gibi yarı boş.
0: Yani evet, çok iyi.
1: İşe yarıyor.
0: Daha önce...
2: Açık mı burası?
1: Ah.
0: Kapıda kimsenin karşılamadığı kafası karışan müşteriler hemen çıkıp gidiyordu. Ama artık...
1: Venedik ızgarasına hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: İyidir.
3: İyiyiz.
0: Mike sürekli kapıda durarak konukları içten bir hoş geldiniz ve şahane İtalyan mezeleriyle karşılıyor. Bu da harika oldu.
1: Bunlar müessesenin ikramıdır. Afiyet olsun.
0: Servis ne alemde? Satışlar nasıl? Hesap
1: her şey, her şey katlandı.
0: Yeah.
1: Belirttiğin gibi personeli daha iyi eğitmeliyiz. Artık toplantıları hiç ihmal etmiyoruz. Her şey yolunda gidiyor.
0: Tamam. Daha önce...
2: İçinde ne var?
0: Eğitimsiz garsonlar yemekleri yeterince lanse edemiyordu. Ama artık...
4: Bruschetta, taze limon suyu ve doğranmış domatesten yapılır. Çok beğenirsiniz.
0: Yemeklerin tadını artık bilen ve eğitimi tamamlanan Joe'nun garsonları olağanüstü satış rakamları yakalamayı başarıyor. Hey Joe, nasılsın dostum?
5: Hey merhaba Andy, iyidir.
0: Bakıyorum da çok meşgulsun. Seni fazla tutmayayım. Dışarıda işler şahane görünüyor.
5: Ne demek?
0: Mike, rock yıldızı gibi. İşin az sonrası olmuş.
5: Çok iyi iş çıkarıyor.
0: Mutfaktaki durum nasıl?
5: Çok iyi gidiyor.
0: Daha önce...
1: Şu gençler müdürle konuşmak istiyoruz demişler. Nedense bana Joe sen misin diye sordular.
2: Daima son kararı veren olmak istiyorum. İster.
0: Personel neyin ne olduğundan habersizdi. Kimin sorumlu olduğu belli değildi çünkü Joe müdürü Mike'ı adeta gömüyordu. Ama artık...
1: Merhaba nasılsınız?
6: İyiyiz ya sen?
1: Çok iyi çok iyi. Nasıl? Memnun kaldınız
0: Joe'nun
1: mı?
0: Joe'nun mutfakta, Mike'ın da salonda tek lider olmasıyla Venedik ızgarasındaki yönetim krizi aşılmış. Pekala dostum.
5: Teşekkür ederim.
0: Ne ihtiyacın olursa
5: mutlaka ararım.
0: Aynen öyle dostum.
5: Çok teşekkür
0: Tanrı
5: ederim.
0: Tanrı seni korusun. Eşine ve çocuklarına selam söyle olur mu?
5: Elbette.
0: Hadi görüşürüz. Yeni doğan kızından
5: bir cevap bu senelere.
0: Mike ve Joe'nun sonunda ortaklaşa yönetmeyi başardığı Venedik ızgarasında işler rayına oturmuş durumda. İşlerinin açılmasıyla koca baba Joe artık genişleyen ailesini geçindirebilmek için her şeye sahip. Bu görev de tamamdır. Amerika hadi bir sonraki. Squawk.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Mondi Legno ile zamansız şıklık, lasmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Her işi işe yapalım dostum. Hemen şimdi söz verelim. Anlaşalım. Bir sürü altın bulalım.
15: Evet. Bu altın ve altın madenciliğinden daha büyük bir şey. Hep birlikte burada olmak önemli.
14: Güzel anılar biriktirelim. Çok altın bulalım.
15: Evet.
16: Güzel anılar.
17: Bu ikisi anlaşabilirse iyi. Artık ben de buradayım. Bence şansımız var.
14: Çaylak, sana ihtiyacımız var. Sen bizim tutkalımızsın. Ailemizin bir arada olması harika. Babam bize hep neden ilk olarak bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse babam madenci olmasaydı çocuklarımın madencilik yapacağını pek sanmıyorum.
15: Bu çok iyi görünüyor. Şu an keseceğim son deliği işaretliyorum. Su püskürtme borusunu yerleştirmek ve kaynaklamaya başlamak için. Ekipmanı hazırlamak için zaman harcıyoruz. Birkaç hafta sürecek. Geçen yıl insanlar sürekli püskürtme borusuna çarpıyordu.
16: Lanet olsun.
15: Ve sonra suyun yandan aktığını gördüm. Yani bu yıl bu sorunu hiç yaşamayacağız. Bunu kurşun geçirmez yapacağız. 7P denen bir şey var. Önceden yapılan doğru hazırlık berbat bir performansı önler. Yani ilk seferinde doğru olanı yapacağız. Sonra uğraşmak zorunda kalmayalım diye. Güzel bir deliğimiz oldu çocuklar. Tam buraya oturmalı. Gelecekte herhangi bir aksiliğin olmasını önleyecek bu. Hava eksi derecelere indiğinde dışarıda kaynak yapmak istemezsin. Sıcak kabinde kahve içmek istersin, değil mi? İçerideyiz beyler. Tam oturdu. Mükemmel. Evet. Yüzümde güzel bir gülümseme var. Şu an çok enerjiyim. Bu işi bitireceğiz.
16: Evet. Sanırım hazırız.
15: Evet. Hadi bunu deneyelim.
16: Tamam.
15: Suyu aç.
16: Su gelmiyor ama.
15: Evet, biraz zaman alıyor.
16: İşte geliyor, geliyor.
15: Evet, titreşip titreşmediğine bak. İşte.
16: Kurulduktan sonra bu yerin kilit noktası olacağız. Biz olmadan 3000 ons olmaz. Beni bağırırken ya da heyecanlanırken fazla görmezsiniz. Ama 3000 hedefi yakalandığında mutlaka duyacaksınız çünkü çok sevineceğim. Bu adamların eve daha fazla altın götürebilmesi demek. Ve benim mutluluğum da bu olacak. Bu yıl dostum.
15: Bu her gün gittikçe zorlaşan bir iş. Jack ve ben 40 yıl daha genç olmayı çok isterdik. Ama burası evimiz. Jack ve benim sevdiğimiz bu. Biliyorsunuz hiçliğin ortasındayız. Ailem yüzlerce kilometre uzakta. Bu çok zor. Ama her yıl Jack'le birlikte bunu yapabiliyorum. O ailemden bir parça gibi. Masada altın görmek insanı hiç bıktırmaz.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Milano'dan gelen yolcuların valizleri dikkat çekiyor ve yolcular aranıyor.
1: Valizlerindeki eşyaların toplam değeri bayağı bir yüklü gibi duruyor. Marka kıyafetler.
0: Roro gemisinden inen tır şüphe üzerine inceleme altına alınıyor.
2: Var mı gübreye tabi bir eşya?
0: Valizleri aranan yolcu yasak olan bir hareket yapıyor.
3: Onu siler misin? Onu siler misin? Aç onu.
0: Çin'den gelen konteynerin dağınıklığı şüpheleri arttırıyor.
4: Harman çorman bir eşyada.
0: Taylandlı çift hediyelik eşya hayranı çıkıyor.
5: Ablama kahve fincanı getirdi.
0: Havalimanı kargo bölümüne gelen yük narkotik yönden inceleme altına alınıyor.
6: Hey! Ara! En çok şüphelendiğimiz koliyi kesinlikle açtırtıyoruz. Narkotik test kitimizin sonucuna göre de hareket edeceğiz.
0: Yolcunun valizinden bozulmaya yüz tutmuş tavuk etleri çıkıyor.
7: Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz.
8: Abi moralim bozuldu.
7: Tamam abi, sizin sağlığınız için.
0: Çin'den gelen 5 konteyner şüpheli bulunuyor.
9: Her yere yaymışlar malı.
0: Irak'tan gelen yolcunun valizleri X-ray taramasında kuşkulu bulunuyor.
10: Yoğunluk veren de şuydu.
0: Yolcunun valizinden ayakkabı dükkanı çıkıyor.
11: Arkadaşlar öyle bir şey.
12: Bu kadar ayakkabı getiremiyorsunuz.

0: Milano'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken iki yolcunun yanlarında getirdiği valizlerde çok sayıda kıyafet oluşu şüphe yaratıyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Yeşil streçle kaplı valizler gümrük arama noktasına taşındıktan sonra bir tanesi açılıyor ve arama başlıyor.
1: Your family? Sure, your family?
0: İlk valiz açıldığında da içinde son derece iyi katlanmış kıyafetler olduğu hemen göze çarpıyor.
1: What is this?
2: It's clothes.
1: Clothes.
2: Yeah. Everything is clothes and shoes.
1: Her bagaj is clothes. Where are you coming from?
2: Milano.
1: Milano.
2: Yeah.
0: Erkek yolcu valizlerde kıyafet, ayakkabı ve çanta olduğunu beyan ederken kıyafetlerin nostaljik dönem kıyafetleri olduğunu da belirtiyor.
1: Abi şimdi hepsi kıyafet diyor. Orijinal mi diyorum? Evet diyor zaten.
3: Kolumuz da var, şey de var.
4: Kolumuz da şey değil mi falan? Kendi şahsın kendi
1: kullanım
4: değil.
1: 7 eşya kullanılmış olamadı ya. 7 eşya, 7 hepsinde eşya var. Abi bir valiz değil. Hani kullanılmış olma şeyi çok düşük yani. Hani siz de bakın da. Havalini.
0: Gümrük muhafaza memurları valizden çıkan kıyafetleri incelerken kumaşların son derece değerli olduğunu ve içlerinde ipek giysilerin de olduğunu tespit ediyor. Valizden çıkan bir ayakkabı torbasından da Milano'daki ünlü ayakkabı üreticileri arasında olan bir markaya ait ayakkabıların olduğu belirleniyor.
1: Made in Italy yazdığı için markalar falan bulmadı. Şunlar ne? Bunlar kullanılmış.
0: Erkek yolcu, gümrük muhafaza memurlarından aldığı izinle kendilerini Türkiye'de karşılayacak olan yetkiliyle telefonda konuşurken memurlar diğer valizleri de açıyor ve içlerindeki kıyafetleri tespit etmeye başlıyorlar.
5: Ready? Together?
2: From Italy?
5: Stylist, fashion stylist.
1: Stylist diyor ya. Bunlar moda.
0: Sorgu sırasında yolcular stilist olduklarını söylüyor ve gümrük muhafaza memuru yolculara kıyafetlere ait fatura olup olmadığını soruyor.
5: New clothes?
2: Yeah.
5: Do you have invoice?
2: No.
5: How much is total?
3: Tamam.
0: Ve erkek yolcu bazı kıyafetlerin ikinci ellerden oluşan dönem kıyafetleri olduğunu ama bazılarının da yeni olduğunu beyan ediyor.
2: So listen, some stuff is new, some stuff is vintage, but it's all personal, you know.
3: Ne diyorsun?
2: It's not mine.
1: 5 euro. Abi sıfırlar da var, şey de var.
0: Memurlar tüm valizlerin açılmasını istediği anda da erkek yolcu strese girmeye başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken İtalya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor ve taşıdığı tırları gümrük sahasına indiriyor. Gümrük sahasına giriş yapan tırlardan bir tanesini şüpheli bulan memurlar, tır şoförünü hızlıca sorgulamaya başlıyor.
6: Gümrüğe tabi eşyan var mı abi?
2: Yok.
6: Tamam, önce bir açalım bütün şeyleri, kapakları.
1: Kapakları açalım.
6: Kabine en son arayacağız. Tamam, burada sıkıntı yok.
2: Kapatıyorum burayı.
6: Tamamdır abi, kapatabilirsin. Şu an kapakları falan açalım.
0: Kabin altında yer alan gözde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar dorsenin sol tarafındaki saklama alanına yöneliyor.
6: Tamam, burayı kapatabilirsin.
1: Bu arkadaki de demek.
6: Mühür takıldı mı buna?
1: Takıldı, bakılmış arkasına.
0: Memurlar hızlıca dorsenin sağ tarafına geçiyor ve buradaki saklama alanlarını kontrol ediyor.
7: Standart depon dışında başka depon yok değil mi?
8: Hayır, iki tane depon var.
6: İki depon var. Kapatabilirsin orayı. O zaten şey.
8: Bu kapatlarını kapatayım mı?
7: Yok, ölçüm depo yapacağız. Ölçeceğiz. Bir kabine bakalım.
0: Kabinin sağ tarafındaki küçük eşya gözleri incelendikten sonra bir memur kabine çıkıyor ve kabin aramasına başlıyor.
7: Var mı gübre tabiri eşyanız?
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kendilerini havalimanından alacak yetkiliyle irtibat sağlayan kadın yolcu telefonu gümrük muhafaza memuruna veriyor. Ve memur giysilerin neden Türkiye'ye geldiğini soruyor.
4: Alo.
9: Merhabalar.
4: Evet, şu an gümrükte. Sizin misafiriniz mi bunlar? Türkiye'ye ne için geldiler?
9: Çekim için geldiler.
4: Çekim. Bize tatile geldiler de. Ne çekimi? Sizin kostüm dediğiniz muhtemelen birkaç parça böyle kolun elbiseleri falan herhalde. Bunun çoğu kişisel kıyafetleri var.
9: Kişisel kıyafetleri olmuş.
4: Yani yeni herkenleri yeni alışveriş yapmış galiba. O yüklü bizim için önemli olan o. Ve toplamdaki valizlerindeki eşyaların toplam değeri bayağı bir yüklü gibi duruyor. Marka kıyafetler. Bunlar gümrüğe tabi eşyalar. Biz önce bir tek tek mühürden bakacağız bu kıyafetleri bir değerini. 2 minutes later we will call. Wait.
7: Okay.
0: Yolcuların neden bu kadar çok kıyafeti Türkiye'ye getirdiği anlaşılırken memurlar kıyafetleri tespit etmek için tek tek incelemeye başlıyor.
4: Yeni değil, eski yani. Hepsi böyle.
10: Ne olmadı?
1: Ya işin şeyi zaten hepsi böyle normal şey değil.
4: Şunlarda var mı?
0: Yolcuların 7 valizinden de onlarca kadın ve erkek kıyafeti çıkıyor. Aynı zamanda bu kıyafetlerle kombinlenecek ayakkabılar ve bijuteri ürünlerinin de valiz içinde olduğu tespit ediliyor.
4: Ha bak bunlar yeni.
1: Ya yeni de çok acaba.
0: Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyoruz.
6: Alkol sigara getirmedin.
7: Elektronik bir şey. Olabilir Rusya'da elektronik.
6: Abi kapakları açar mısın Zahmet?

0: Kahvem var, elbiselerim var.
1: Tamam, burayı kapatabilirsin, sıkıntı yok.
0: Krem var işte, şapkalarım var, ampul var.
2: Kabinin üst kısmındaki saklama alanlarını kontrol eden memur, şüpheli bir eşyaya rastlamıyor. Diğer memursa dorse altındaki doğal boşlukları kontrol ediyor.
3: Metreni ver abi.
4: Bir saniye, alayım ben seni.
1: Alırım, alırım.
2: Sol taraftaki deponun içindeki yakıt seviyesi ölçüldükten sonra deponun eni ve boyu da ölçülüyor.
1: Kaç?
0: 24 diye gördüm ben ama siz daha iyi görmüyorsunuz.
1: 29.
0: 29, top.
3: Çarpalım.
0: Çarpalım.
3: 29, 60, 90.
1: Kaç? 29, 60, 90 mı?
3: 150 litre var burada. Diğer tarafı ölçelim.
1: Öbür tarafa geçelim baktan.
2: Tırın sol deposunda 150 litre mazot olduğu tespit ediliyor ve diğer deponun ölçümüne geçiliyor.
0: Bir saniye. Oran neyse burada hemen aynıdır. Burada şey var, 29-28'dir.
2: Ve sağ taraftaki depodan 250 litre yakıt çıkıyor.
1: 250.
3: 250.
1: 150 de o.
3: 400 litre mazotum var. 550 litre getirme hakkım var. Cezan yok.
1: Teşekkür ederiz.
2: Şüphelenilen durumun aksine tırda fazla yakıt olmadığı anlaşılıyor. Ve tır kantara girmesi için yönlendiriliyor.
3: Tamam, kantar yapabilirsin.
2: Araması temiz çıkan aracın girişine izin veriliyor. Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor. Gümrük muhafaza memuru 7 valiz içinde yer alan kıyafetlerin değerini öğrenmek istiyor. Ve kadın yolcuyu bu konuda sorguluyor.
5: Buy it in Italy.
0: What?
5: In Italy. In Italy. We buy, yeah?
6: Yes. Total. Is Nivros. How much? Not exactly. Do you know? For example, 5,000, 10,000.
5: No, we have my clothes, vintage, and...
6: 1, 2, 3, 4, 5... 7. 7 luggage. First of all...
5: Ha, gelsin abi.
2: Yolcuları havalimanı çıkışında karşılayacak olan firma yetkilisi gümrüklü alana davet ediliyor.
7: Ulan arkadaşlar ne iş yapıyor, neyle ilgileniyor? Yani...
0: 186 günlüğümüz var. Bunlar yurt dışından gelen kıyafetler. Tekrar da kullanılır, tekrar geri.
7: Oyuncuların kıyafeti. Ama bazıları kullanılmamış, faturalı için. Şey.
0: Baba, sıfır alıyor. Doğru, sıfır alıyor. Yani istersen de bir parmak. İzin yazımıza getirelim, marabat.
7: Nereden izin aldınız?
0: Valilikten.
8: Valilik. Bizim bütün reklamlar valilik olmuyor.
7: Tamam, siz o izin yazınız reklam çekmek için. Doğru. Ama eşyaların yurt dışından gelişi için bizim Ticaret Bakanlığı'na herhangi bir yazınız, başvurunuz var mı? Sonuçta hani biz gümrük açısından bakıyoruz. Yoksa siz film çekebilirsiniz, o bizi ilgilendirmiyor da hani yetkimiz de yok.
0: Tabii bizim acilen çıkarmamız lazım. Ne öneriyorsunuz, ne gerekiyorsa yaparız.
7: Valla önereceğimiz bir şey yok. Hani ne bileyim, maddi anlamda da değerleri yüksek. Şu an iki kişi var yolcu olarak. Vergiyi de aşağı zaten. Şu an görünen kaçakçılıktan işlem yapmak. Maalesef hani görünen o. Ben görünen olarak söyleyeyim. Tabii
2: gümrük de. Arama noktasına gelen kaçakçılık personeli valizlerden çıkan kıyafetleri değerlendiriyor ve firma yetkilisini sorgulamaya başlıyor.
7: 180 kişi oyuncular varmış. Onların kıyafetleri buradan da takviye olarak geliyormuş. Kendi depolarına varmış falan. Hani onlar için kullanacaklarını söylüyorlar.
6: Sıfır kıyafetler de var. Seri yok.
9: Özel tasarım kıyafetler, pahalı
6: kıyafetler. Seri yok.
7: Seri yok.
2: Getirdikleri eşya miktarı ticari mahiyet arz ettiği için yolcular hakkında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek. Yolcuların sorgusu başlarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlık yaparken X-ray taraması sırasında bir yolcunun valizlerinde çok sayıda kapsül ilaç taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Yolcu ilk beyanında valizlerinde ilaç ve vitaminler olduğunu kabul ediyor ve ilaçların olduğu valizi masaya koyuyor.
9: Sir, open luggage please. Open luggage. What's inside?
0: This clothes, medicine.
9: Medicine? Yeah. Where is your medicine?
0: I don't know which one.
10: This one.
9: Passport please. First passport.
2: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport bilgilerini kontrol ederken yolcu valizini açıyor.
9: Where are you coming from?
0: Seattle.
9: Seattle?
0: Yeah.
9: Okay.
2: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında tespit edilen ilaçları bulmaya başlıyor. Yolcunun valizinden çok sayıda vitamin olduğu anlaşılan kutu çıkarken aynı zamanda cinsel güç arttırıcı ilaçlar da bulunuyor. Memur valizden çıkardığı ilaçları ayrı bir noktaya koyuyor ve diğer valizin içindeki torbayı açıyor.
9: Okay. Close.
2: Gümrük muhafaza memuru bulduğu ilaçları saydıktan sonra yolcudan diğer valizini de masaya koymasını istiyor.
9: Okay sir. Open luggage. Bu ilaçların ülkemize getirilmesi yasak. Vitamin ilaçları ama vitamin ilaçlarının hepsi de yasak. Doktor reçetesi olmadan herhangi bir şekilde ülkemize bunları sokamaz. Şöyle.
2: Memur yolcunun diğer valizinde de aynı tip ilaçlar buluyor. Ve yolcuya ilaçların reçetesinin olup olmadığını soruyor.
9: Doktor reçeteniz var mı?
0: This is this you can buy in the pharmacy anything you don't have to. Tylenol.
2: Yolcu ilaçların reçetesi satıldığını beyan ederken yanında bir reçete olmadığını da söylüyor. Gümrük muhafaza memuru reçetesiz ilaçların ülkeye girişinin yasak olduğunu belirtirken yolcu ilaçları ülkeye sokmayacağını ve Etiyopya'ya götüreceğini beyan ediyor. Ama yolcu şu anda ülkeye giriş yapılan bölgede. Daha fazla ilaç taşıdığından şüphelenen memur yolcunun son valizini de açıyor ve aramasına devam ediyor. Memur bu valizden de 5 kutu vitamin çıkartıyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen gemiden Ambarlı Limanı'na indirilen konteynerde X-ray taraması sırasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Farklı firmalar tarafından yüklenmiş konteynerin açılmasına karar veriliyor. Ve konteynerin mührü kırılıyor.
11: Açalım hocam.
2: Konteynerin kapakları açıldığı anda da ağzına kadar dolu olduğu ve eşyaların düzensiz olarak yerleştirildiği belirleniyor.
12: Karaman, karaman bir eşyada.
13: Parsiyelik zaten.
2: Gümrük muhafaza memurları konteynere ait X-ray tarama sonuçlarını detaylıca inceliyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi tam olarak tespit ediyor.
13: 7. kancaya kadar açacağız. Koridor şeklinde de gidebilirsiniz. Tam 7. kancanın altında tamam. Kalıyor.
14: Abi bir dakika portayım.
13: Şemsiye olabilir o.
12: Ne?
13: Zaten farklı şemsiye farklı olarak şey var.
12: Araç parçası falan da vardı. Baktım da beğendim. Hadi. Evet şemsiye.
15: Zaten 11, 12 tonla yakın şemsiyemiz var.
13: Evet.
11: Katalog tarzı bir şey var mı?
12: Şu karton fiber olabilir mi görüntüde? Karton fiber
13: olabilir.
12: Ne?
13: Olabilir. Bakalım bir açsınlar.
12: İnternetten bakabiliriz açık kaynak.
2: Şüpheli yoğunluğun konteynerin en arka kısmında olduğu tespit ediliyor. Ve konteyner içinde bir tunel açılmasına karar veriliyor.
12: Diyorsun şimdi.
13: Tamam. Yedek parça, kapı kilidi, çinko saplı, kapı menteşesi. Şunlar gel Yerem.
2: Yer operasyon ekipleri içi tamamen dağılmış konteynerin kolilerini dışarı çıkartırken gümrük muhafaza memurları konteynerin beyannamesini mercek altına alıyor.
13: Şemsiyenin sapları gibi bir şey mi? Yok, bu silecek mekanizmasına benziyor.
2: Olabilir. Konteynerden çıkan kolileri tek tek açan ekipler eşyaların beyanname ile uyumluluğunu denetliyor. Ve yer operasyon ekipleri konteynerin en arka kısmına ulaşıyor. Ve şüpheli yoğunluğa neden olan eşyadan bir koliyi dışarı çıkartıyor.
13: Geldi mi o mu?
14: Getir bir tane getir.
12: O bu muhtemelen bu.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
17: Net, sigortam Net.
18: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: 19-22 Haziran arasında Bilbili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Uyandım.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
0: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: İki tane geldi.
6: Aynen, getirin birkaç tane bakalım.
7: Yo, tam 7'nin
2: 7. kancanın altında şüpheli yoğunluk belirtisi gösteren koli açıldığında da yoğunluğun sebebi belli oluyor.
7: Görüntü zaten yukarıdan aşağı doğru aynı gidiyor.
6: Zaten yoğun görüntü. Onu da açalım.
2: Açılan kolinin içinden akıllı vida olarak tabir edilen ve uçları delici olan vidalar çıkıyor.
7: Ben dediğim gibi evet.
5: Bu abi aynı.
6: Orası değil mi?
7: Evet.
2: Akıllı vidalar fotoğraflandıktan sonra arama sonlandırılıyor ve konteyner geri yükleniyor.
7: Tamam beyler.
5: Tamam tamam.
7: Devam
6: edin. Elinize sağlık.
7: Elinize sağlık. Sağ olun.
6: Kapatabiliriz yükledikten sonra.
7: Eşya Asya ülkelerinden Çin'den geliyor. Parsiyel eşya. Risk analizi kapsamında arkadaşlarımız X-ray'e sevk ediyor. Akabinde X-ray operatörü arkadaşımız şüpheli yoğunluklu bölgeyi işaretliyor. Ardına biz eşyayı uygun bir alana serdirdik. İncelemelerde bulunduk. Herhangi bir narkotik açıdan bir olumsuzluk olmadığını görünce konteyneri tekrar kapattırıyoruz şu an.
2: Aramalar temiz çıkarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Gümrük muhafaza memuru, reçetesi olmayan ilaçlar ve vitaminlerin kontrollü olarak imha edileceğini yolcuya söylüyor.
6: Doktor reçetesi olmadan
8: bu ilaçları
9: Bay Farmasi
8: bu ilaçları
6: ülkeye sokamazsınız. Bunların hepsine imha edilmek üzere el konulacak.
2: İlaçlara el konulduğu tercüman aracılığıyla yolcuya bir kez daha aktarılıyor ve yolcunun yüz ifadesi değişiyor.
6: Bir tutanak alabilir miyim? Pasaport please.
2: Memur kontrollü imha tutanağına yazmak üzere yolcunun pasaportunu ve uçuş kartını alıyor.

0: Vitamin ilaçlarında da herhangi bir şekilde muafiyet hakkınız yok. Bunların hepsine imha edilmek üzere el konulacaktır. Doktor reçetiniz olmadığı için de ülkeye sokamazsınız. İsim, soyisim, imza. Signature, name, surname.
1: Yolcu belgeyi imzaladıktan sonra ülkede 2 gün kalacağını ve ilaçları 2 gün sonra Etiyopya'ya götüreceğini bir kez daha söylüyor.
2: I'm going to Ethiopia Thursday. This is going to from here. I'm going to Ethiopia. I'm not staying here.
1: İlaçlarına el konulduğu için mutsuzlaşan ve sinirlerine hakim olmakta zorlanan yolcunun hareketleri sertleşmeye başlıyor.
2: Sağ olun.
0: Bunların hepsini imha edilmek üzere el konulacak.
1: Ve yolcu gümrük arama noktasında yasak olan bir harekete imza atıyor.
0: Sir, onu siler misin?
1: Yolcunun fotoğraf çektiğini tespit eden memur hızlıca yolcunun yanına gelerek fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söylüyor ve çektiği fotoğrafı silmesini istiyor. Çekilen fotoğrafın silindiğinden emin olunduktan sonra yolcu serbest bırakılıyor ve ülkeye giriş yapıyor. Kameralarımızı Sabiha Gökçen Havalimanı'na çeviriyoruz. Tayland'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için gümrük noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu valiziyle gümrük arama noktasına davet ediliyor.
3: Nereden geliyor bu?
2: Tayland.
1: X-ray taramasında saat benzeri eşya tespit eden memurlar yolcudan bu eşyaları ortaya çıkarmasını istiyor.

0: önemli. Evet,
1: bunlar yemekleri.
2: Tamam.
0: Önemli değil. Tamam. Sonra da bakacağım. Oha, after how I live again. Okay. After how I take it.
2: Bunlar mı sağ olun?
3: Yes.
0: Kim wants a glass?
1: Bana var.
0: Glass.
1: Şey, kahve. Ablama kahve fincanı getirdi. Hangileri bilmiyorum. Tek tek istiyorsanız. Açım.
0: No, not this.
2: Yes.
0: Only here. You are packed, but... No, not this.
4: Yolcular valizdeki saatleri çıkartırken memurlara saatlerin hediye olarak getirildiğini beyan ediyor.
1: Şey, kendi saat.
2: Fark etmiyor, saatlerin hepsine bakacağım.
1: Ha, tamam. I can't
2: all. Eşiniz mi?
1: Evet. Bir de 1,5 saat rötar yaptı.
4: Valizdeki saatleri ve diğer eşyaları dikkatlice inceleyen memur, eşyaların değerli olmadıklarını ve gerçekten hediye amaçlı ülkeye getirildiğini tespit ediyor.
1: Bu tamamen titizlikten kaynaklanan bir şey. Bütün eşyaları öyledir, komik.
0: Ara şey.
1: Bizim de tabii fertilite şeyimiz oldu, isteklerimiz oldu.
4: Memur, gümrük kurallarını yolculara hatırlattıktan sonra ülkeye girmelerine izin veriyor.
0: Toplayın
1: çıkın. Teşekkür ederim.
4: Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı kargo bölümüne giriş yapan bir dizi koli, gümrük muhafaza memurları tarafından şüpheli bulunuyor ve kolileri narkotik yönden araması için narkotik köpeği Clea göreve çağrılıyor. Hassas burnu sayesinde narkotik maddeleri hızlıca tespit edebilen Clea, eğitmeni tarafından göreve hazırlanıyor ve arama başlıyor.
5: Aferin sana. Evet. Aferin sana ya. Bravo sana ya. Çıksın.
4: Eşyalar aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirildikten sonra Clea tüm kolileri tek tek inceliyor.
5: Hey! Ara. Bravo sana. Bak buraya kısım.
4: Eğitmeninin yönlendirmesiyle kolilerin arasında zikzak çizen Clea herhangi yasaklı bir maddeye rastlamıyor.
5: Köpeğimizin herhangi bir tepki vermemesi sonucu son bir kontrol olarak X-ray'e sevk edilmesinde uygun görülmüştür. Bu anlamda köpek araması tamamlanmıştır.
4: Narkotik köpek araması bittikten sonra palet üzerine yüklenmiş koliler X-ray taramasından geçiriliyor ve içlerindeki eşyanın yoğunluğuna bakılıyor.
5: Neydi bunun beyanı?
6: Bitki çayı beyanı.
5: Tamam, açıp bakacağız. Gördüğün hepsi aynıysa onu belirtiriz. Gönderi profiline baktığımız zaman bizim için orta yoğunlukta, orta şüpheli bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de son bir kontrol amacıyla test kitine tabi tutacağız.
4: Beyannamesinde bitki çayı ve sporcu takviyesi yazan eşya X-ray'den çıktıktan sonra arama sahasına alınıyor ve eşyanın üzerindeki streç yırtılıyor. Ve memurlar rastgele seçtikleri bir koliyi açarak içinden bir örnek alıyor.
5: Ve bu kolilerin içerisinden numune alacağız. Bu yaptığımız işlem aslında X-ray'den sonra son kontrol şeklinde değerlendirilebilir. Zaten görüntü profili tamamen aynı ama en çok şüphelendiğimiz koliyi kesinlikle açtırtıyoruz ve buna yönelik işlemlerimizi, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
4: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Azerbaycan'dan gelen yolcular gümrük kontrolünden geçmeye başlıyor. Valizleri tek tek inceleyen X-ray operatörü bir yolcunun et ve süt ürünleri taşıdığını tespit ediyor ve yolcudan gümrük arama noktasına geçmesini istiyor. Kadın yolcu valizlerini tek tek taşırken deneyimli gümrük muhafaza memuru valizlerin içinde et olduğunu daha ilk bakıştan anlıyor.
7: Bu da Azerbaycan'dan gelen bir vatandaşımız. Bunda da gıda ve et tarzı şeyler olduğu belli. Çünkü valiz bayağı bir ağır. Siz nereden geliyorsunuz? Hoş geldiniz. Azerbaycan'la. Ne var valizlerde?
4: Kadın yolcu valizinde et olduğunu bir çırpıda söylüyor.
7: Yani limit dahilinde.
8: Evet, öyle.
7: Tamam. Et yasak ama. Et ve süt ürünleri yasak. Açın bir bakalım birlikte.
4: Memur yolcuya valizden çıkacak et ve süt ürünlerinin imha edileceğini söyledikten sonra aramaya başlıyor.
7: Buradaki insanların da sağlığı önemli. O yüzden et, süt tarzı ürünler, yani bozulabilecek ürünler ülkeye girişi kesinlikle yasak. Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz ve bunu biz kontrollü şekilde imha ediyoruz.
0: Biz kurban olayım.
7: Hayır, kurban olmakla alakası yok. Çünkü biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Yani bizde bir durum yok. Siz yiyeceksiniz bu eti. Yani çözülmüş et kesinlikle yasak.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
10: Bu otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
14: Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
15: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
16: Buyur Hasan.
18: Hadi oğlum.
17: Anne bir şeye bakıyorum.
18: Olmadı mı Hasan'ım?
17: Oluyor oluyor anne.
19: Seni koydu.
18: Hasan uyku vakti.
17: Daha işim var anne.
18: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
17: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
20: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
21: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Dediğim gibi biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz yani.
16: Getirdiği ürünlere el konulacağını anlayan yolcunun gülen yüzü bir anda asılıyor ve memura direnmeye başlıyor.
17: Olmadı ki ben.
15: Yapacak bir şey yok. Yani ülkemizde zaten çok güzel hayvanlar yetişiyor. Var zaten. Yeterince etimiz de var.
17: Abi ya.
15: Ve zaten uygun da sizin için et.
17: Şuna da bakalım. Uygun yani. Oradan ucuz ki.
18: Yapacak hiçbir şey yok.
15: Sizin sağlığınız bizim için daha önemli. Maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok bu konuda.
17: Onlar kekik yani.
15: Kekik otu değil mi bu?
16: Yolcunun neredeyse sadece et taşıdığını tespit eden memur, çözülmeye başlamış etleri tek tek valizden çıkartıyor ve miktarın oldukça fazla olduğunu görüyor.
15: Komple et bak çözülmüş bak valizi bile ıslatmış yani dikkat ederseniz. Yani bu et hem yani sizin sağlığınız için.
17: Olma yani içinde nereye
15: oldu? Tamam kontrol edeceğim bir saniye. Valize bir karışmayın. Ne bu salça mı?
16: Memur valizde şüpheli başka bir şeye rastlamıyor. Ve etlerin cinsini belirlemek ve tutanağı işleyebilmek için poşetleri açmaya başlıyor. Poşetler açıldıkça bozulmaya müsait tavuk etleri ortaya çıkıyor.
15: Tavuk eti. Ama efendim bakın çözülmüş yani. Bakın bu yani bu etin yenmesi
18: zaten sağlık açısından zararlı.
17: Şunu söylüyorum da anlamadım yani.
15: Yani telefonu kapatır mısınız bir? Telefonu kapatın bir.
16: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
19: Bunun da ortasını. Risk analizinin ayırdığı eşyaların eğer X-ray görüntüsü yoğunluk verirse böyle kontroller yapıyoruz.
8: Tamam sen elini dokundurma. Elini dokundurma artık. İzle. Aynen. Bıçağı alayım. Bu bir sporcu supplement ürününe benziyor. Suyla karıştırılan ürünlerden.
19: Ve tozlu madde.
8: Profil anlamında güzel bir profil ve toz bir madde. Zaten görüntünün orta ölçekte yoğun çıkmasının da sebebi bu. Biz şimdi bunu test kitine tabi tutacağız. Narkotik test kitimizin sonucuna göre de hareket edeceğiz. Bu tip ürünlerde karışım yapmaya özen gösteriyoruz. İçerisinden numune alırken tek bir kutudan değil farklı kutulardan da numune alıyoruz. Her birinden az az bunu atabiliriz. Bir tane de tabandan alıyorum.
19: Tamamdır.
16: Farklı paketlerden alınan örnekler bir bardakta biriktiriliyor ve homojen bir karışım elde ediliyor.
8: Kokain, metamfetamin, metadon, esrar, morfin ve amfetamin olmak üzere 6 farklı maddeye sonuç vermektedir. Günde yüzlerce yaptığımız bir işlem olması hasebiyle oldukça pratik ve önemli bir envanter.

0: Elde edilen örnek narkotik test kitinin kabına konuluyor ve test kısa süre içinde sonuç veriyor.
1: Şu anda test sonucumuz negatif. Şu anda narkotik açıdan herhangi bir olumsuz yanı olmadığı için gümrük işlemlerine devam edecek eşya.
0: Açılan eşya gümrük işlemleri için yönlendirilirken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Ben size şu an bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sizin sağlığınızdan daha önemli bir şey yok herhalde.
3: Abi diyorum
2: tamam,
3: ki ben
2: bu et ama yasak. Çözülmüş et. Ticaret Bakanlığı yani yasaklı olan ürünler listesine bakın. Et. Et ve süt ürünleri. Yasak yani. Bir ülkemizde de bir sürü et var yani. Hem ulaşımı kolay hem tedariği kolay. Bu da yağ bezesi mesela. Allah korusun şu eti yiyen bir insan zehirlenme olası yüzü.
3: Ben zehirlenmedim.
2: Yani tamam hani... bundan sonra zehirlenmeyeceğiz anlamına da gelmiyor ama.
3: Ama bir sıkıntı olmadı ki şimdiye
2: kadar. Tamam bundan sonra olmayacağına
3: ben
2: dair.
3: Ben kolay buzlatıp getiriyorum. 16 senedir ben
4: yapacak
3: aynı şeyi
4: şey
3: yapıyorum yani.
2: Bakın çözülmüş et zaten.
3: Bu da ne çözülmüş?
2: Eti şey yapıyoruz.
0: Valizdekilerin hepsi tavuk eti çıkarken memur yolcuyu daha detaylı sorgulamaya karar veriyor.
2: Türkiye'de yaşıyorsunuz değil mi?
5: Evet.
2: Ne iş yapıyorsunuz?
5: Hiçbir iş yapmıyorum.
2: Türkiye'ye geliş amacınız ne peki? Sadece bu etleri mi taşıyorsunuz?
5: Evet.
2: Ya sorularıma biraz daha ciddiyetle yaklaşırsanız.
3: Abi moralim bozuldu.
2: Tamam ama sizin yani. Sağlığınız için yani bunun bizim bir şeyimiz yok ki. Sizin sağlığınızı düşünüyoruz yani bu suç mu yani? Tabii başta biraz tepkiyle karşılaşıyoruz ama sonradan arayacak arkadaşlar bizim onları düşündüğümüzü.
0: El konulan etler tek tek tutanak altına alınıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
2: Nereden geliyordunuz?
0: Tutanak hazırlandıktan sonra yolcudan tutanağa imza atması isteniyor.
2: Şuraya bir isim soy isim imza atar mısınız?
5: Nereye?
2: Şuraya yolcu kısmına var ya.
0: Konulan etler tek tek tutanak altına alınıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
2: Nereden geliyordunuz?
0: Tutanak hazırlandıktan sonra yolcudan tutanağa imza atması isteniyor.
2: Şuraya bir isim soy isim imza atar mısınız?
5: Alıyorum. Nereye?
2: Şuraya yolcu kısmına var ya.

0: Dediğim gibi hani bu sizin sağlığınız için geçerli. Yani şu an belki bize karşı biraz ön yargılısınız ama Allah korusun başınıza gelebilecek bir sıkıntı şey olur yani. Geçmiş olsun. Buradan devam edebilirsiniz. Bir daha da getirmiyorsunuz yani. Kesinlikle. Tamam mı? Hanımefendi. Bir daha da getirmiyorsunuz kesinlikle. Buyurun. Bu valizlerde var mı bir şey?
1: Yok.
0: Tamam.
2: Etlerin hepsi kontrollü olarak imha için kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen ve tek bir firmaya ait olan 5 konteyner yük Ambarlı Gümrük sahasına giriş yapıyor. Beyannamesinde makine parçaları, rulman aksam ve bilye olarak yazan yükler risk analizi kapsamında değerlendirmeye alınıyor. Ve konteynerin açılarak yüklerin boşaltılmasına karar veriliyor.
3: 5 konteynerim var.
4: Evet.
3: O 5 konteyneri alıyorsun, dışarıya çıkartıyorsun.
4: Evet abi.
3: Büyük ihtimalle kasalıdır bu. 120 kap. Kasaların hepsini dışarı çıkartıyorsun. Saat 2.30'da tespit hazır ediyorsun.
4: Tamam abi.
3: Kasaları aç. İçinden de sondaj at. İçlerine de bakayım. Zaten tek kalem beyan etmiş. Birincisi bu. Bunları boşaltırsın, açtırırsın.
4: Hepsi değil mi?
3: Hepsi. Aynı. Bu da aynı.
2: Kaçakçılık ve istihbarat memuru arama sahasına dağıtılacak olan konteynerin seri numaralarını kontrol ediyor ve yer operasyon ekiplerini yönlendiriyor.
3: Tamam, şu an 2'de 5. 5 konteyneri de aç. Falçta var mı? Bir tanesi varsa açalım burada hemen.
2: Yer operasyon ekipleri çalışmalarına başlamadan önce memur bir konteynerdeki eşyayı kontrol etmeye karar veriyor ve kesici bir aletle kargonun ambalajını yırtıyor. Memur açılmış olan kutuyu kontrol ediyor ve içinde beyannamede olduğu gibi bilye olduğunu belirliyor. Ama bu kadar çok bilye kuşku yaratıcı bir durum olabilir.
3: Boyutlar farklı olabilir. Tamam sen ayır. Çıkar hepsini.
4: Tamam abi.
3: 2.30 hazırla. Gümrükçü beklesin. Hı-hı. Tamam muayene saatinde burada olursun. Tamam görüşürüz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Tamam.
2: Ve yer operasyon ekipleri 5 konteyneri de arama sahasına boşaltıyor. Yükler boşaltılırken bazı eşyaların neden ayrı konteynerlere konulduğu akıllarda soru işareti yaratıyor. Çünkü yükleri talep eden firma tek bir işletme.

0: aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir yolcunun çok sayıda ayakkabı taşıdığı tespit ediliyor ve valizi açılıyor.
1: Kaç çift var?
2: 10-11.
1: Faturaları var mı bunların?
2: Faturaları kredi kartında gösterebilirim.
1: Tamam, bakalım. Tek kişisiniz.
2: Evet.
1: Neden aldınız bu kadar çok?
2: Akrabalarım.
1: İtalya'da mı akrabalarınız?
0: Memur, ayakkabıları saymak ve numaralarını tespit etmek için gümrük masasına koyuyor.

0: takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sadece durunladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
8: Döneri gördüğün an
9: bir de sırtaş ayran.
8: Gelsin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Bey, bunların bir fiyatlarına bakabilir miyiz?
14: Memur, rastgele seçtiği bir ayakkabının Türkiye'de 13.200 Türk lirasına satıldığını tespit ediyor. Ve yolcunun sorgusu başlıyor.
15: 13.200.
16: Ben ticaret dolaşıyorum.
15: Nereden geliyorsunuz? Amerika'dan.
13: Evet. Amerika'dan geliyor beyefendi. 2 saat sonra İtalya şu var mı? Faizimi burada bırakacakmış ama. Şuna bak bir istersen.
14: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport hareketlerini incelerken diğer memur yolcuyu gümrük kuralları hakkında bilgilendiriyor.
13: Şimdi şöyle hediyelik eşya kapsamında sizin getirebileceğiniz miktar 400 lira. Şu an bura geçiyor gibi ama değil mi?
16: Valla biraz ucuz orada yani.
15: Totalde ne kadar hocam? Ne kadar?
16: Valla 430 euro yoktur ya.
15: Evet, ne kadar verdin toplamda mesela?
16: 300 dolar falan da yani. Ucuz Amerika'da, o yüzden getiriyorum zaten.
15: Böyle sürekli seyahat eder misiniz?
16: Senede bir kere.
13: Pasaportunuzu alabilir miyim ben?
15: Her gününüze böyle hediyelik şeyle getiriyorsunuz sanırım.
13: Aynen, getiriyorum. Şöyle vereyim ben bir. Bir bakalım.
16: Sorumluluğunu zannetmiyordum ben. Elektronik olursa falan filan zannediyordum.
14: Valizdeki ayakkabılar çıkartılırken... Yolcuya ülkeye girerken kırmızı hattı kullanması gerektiği ve orada beyanda bulunabileceği hatırlatılıyor.
15: Mesela o.
16: Erkek çocuğu. Şu 37-38 akrabalığı.
15: Bakalım. Hangisi yersin?
14: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Saatler süren çalışmanın ardından belirlenen konteynerdeki yükler aramaların sağlıklı yapılabilmesi için arama sahasına diziliyor ve ekipler incelemelerine başlıyor.
17: Tek kalem bir yada olur mudun hocam?
18: Tek kalem.
17: Muayene memuru baktı herhalde.
18: Baktı abi.
14: Gümrük muayene memuru ve gümrük firması yetkilisi eşyaları beyan üzerinden incelerken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri şüpheli bir eşya olup olmadığına bakıyor.
17: Hangi eşyalar bulabildin mi?
18: Abi palet şey var, açıklaması var bak. Adedine göre paketlendirmiş, poli numarası koymuş. Mal hep aynı.
17: Palet 1 ton.
18: Evet.
17: 50 kap var.
18: Evet.
19: 65'te burası ama
17: 3-4-5 50'li standart tek düze gidiyor.
14: Arama sahasına yayılan onlarca palet eşya sondajlama yöntemiyle kontrol edilirken gümrük firması yetkilisi kendisine sorulan sorulara eksiksiz cevap veriyor ve beyannamesini doğru doldurduğu tespit ediliyor.
17: Dışarıda başka yok herhalde.
18: Yok abi, içeride var.
17: Toplam kaç kap senin beyanına abi?
18: Benim abi var.
3: 3-4-5-120.
14: Arama ambarına konulan ve boyutları farklı olan bilyelerden bir kutu açılıyor ve içeriği inceleniyor. Sıklıkla rulman içinde kullanılan çelik bilyelerin farklı ebatlarda olması ve ağırlıklarının fazla oluşu memurları zorluyor. Her operasyon ekipleri yardıma geliyor ve açılan paketlerin sayılarını kontrol ediyor.
17: Her yere yaymışlar malı.
18: Salladıkça mal çıkıyor vallahi.
17: Kaç kaptı abi senin evrak?
18: 120.
17: Tam 120.
18: Tam 120 değil mi?
17: Beyler şunları bir açalım size zahmet.
14: 5 konteyner dolusu bilye sıkı bir denetimden geçerken konteynerden çıkan palet sayısıyla beyannamedeki sayıların örtüştüğü tespit ediliyor. Yapılan arama ve incelemeler sonunda 5 konteynerden çıkan eşyaların arasında şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve konteynerlerin geri yüklenmesine karar veriliyor.
17: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirime istinaden buradayız. Evrak oradan geldi. Eşyalar Çin menşeli. Bunlar rulman aksamları. Bilye olarak geçiyor. Eşyada beyan harici bir şey görmedik. Faturadan da kontrollerimizi sağladığımızda eşya ile fatura örtüşüyor. Uygun gibi tutanak tutulacak gözüküyor şu anda.
14: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yolcunun ülkeye sık sık giriş çıkış yaptığını tespit eden memurlar, ayakkabıları gümrük muayene memuruna göstermeye karar veriyor.
15: Çağıralım muayene memuru gelsin. Muhafet.
13: Şunda var mıydı?
18: Yok.
13: Bunların çiftleri nerede onu anlamadım.
14: Valizden çıkan ayakkabı sayısı 20 çifti buluyor ve gümrük muayene memuru arama noktasına geliyor.
15: Beyefendi Amerika'dan geliyor. Buradaki ayakkabılarına işte tanıklara vesaire gelip.
13: Valizi bırakıp evet. İtalya'ya. Diğer taraftan beyanınız yoksa.
15: Şu vardı İtalya'ya ama valiz burada kalacak. Yani beyan da zaten öyle. Hani misafirleri falan yapacağız.
20: Birisine verecek yani, bir tanınıza verecek, devam edeceksiniz.
16: Evet evet. Yani arkadaşlara vereceğiz.
20: Tabii bu kadar ayakkabı getiremiyorsun.
14: Gümrük muayene memuru yolcuya 20 çift ayakkabının ticari mahiyette olduğunu aktarıyor ve yolcu hakkında işlem yapılması gerektiğine karar veriyor. Yapılan değerlendirme sonucunda yolcuya idari işlem uygulanıyor ve valizden çıkan tüm ayakkabılara el konuluyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Irak'tan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlarken bir yolcunun valizleri gümrük muhafaza memurları tarafından kuşkulu bulunuyor.
21: Ben bu çantaları bir daha geçireceğim.
14: Yolcu valizlerini X-ray cihazından aldıktan sonra memur yolcuyu arama noktasına yönlendiriyor ve şüphelendiği çantanın bir kez daha X-ray taramasına girmesini istiyor.
21: Diğer çanta.
14: İkinci taramada çantada hem şüpheli bir eşyaya hem de şüpheli yoğunluk gösteren bir bölgeye rastlanıyor.
21: Bir bakalım.
14: Yolcu eşyalarını arabaya koyuyor ama memur çantaları açacağını söylüyor.
21: On the table.
14: Ve yolcunun çantası açıldığı anda ortaya çok miktarda koli ve kolilerin içine konulmuş birçok kutu çıkıyor. Kutuları inceleyen memur içindeki eşyaların sabun olduğunu anlıyor.
21: Arap sabunu.
16: Need any of someone seems to play.
14: Açılan bir diğer kutudansa bir tür saç boyası çıkıyor.
21: Boya. Gördüğümüz görüntü buydu. Yoğunluk veren de şuydu.
14: Şüpheli görüntünün sebebinin 6 adet gazoz olduğu anlaşılıyor. Sırada şimdi şüpheli yoğunluk gösteren bölge var.

0: Ve şüpheli yoğunluğun sebebinin bir kutu bisküvi olduğu anlaşılıyor.
1: Yoğunluk olarak bunları ve bunu gördüğümüz için ufak bir kontrol amaçlı çantalar açıldı. Bir sıkıntı yok. Sadece bir kontrol edildi. Yoğunluktan dolayı tekrar yolcuyu gönderiyoruz. Muafiyet hakkında bir sıkıntı yok zaten. Yasaklı bir madde de yok. Yolcuyu gönderiyoruz bu şekilde.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: ...26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle
2: benim, BİM, BİM. Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 65 inç 165 ekran, 4K Ultra HD Neo QLED TV, Tekno Club'a özel 64.999 lira.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Çalıştı. Buharlı motor bu. Aa evet.
1: Richard, bu koca bir mekano seti gibi.
0: Benim için zafer, bir üst seviye için gereken imzaları lisansıma eklemek olacak. Yapmam gereken bu.
2: Aman tanrım. Araba pert olacak.
0: Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı...
3: Buraya gelmeniz lazım hemen.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
4: O gün 317 bin kişiye ulaştık.
0: Ve marka elçisi olarak... Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
5: Eğer gereğinden fazla söz verdiysen, evet, beklentinin altında kalamazsın.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
5: Beni dinlerler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Anlatayım, bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım.
2: Aman tanrım.

0: Bugün büyük gün. Bunu daha önce de söyledim ama bu sefer gerçekten öyle çünkü şirket büyüyor. Bugün ekibe iki yeni çalışan katılacak. Matt, mekanik işlerinde, John da kaporta tarafında olacak. Bu önemli bir gelişme. Milyon kere milyon farklı kişiden bu işin ayakta kalabilmesi için ekibi büyütmem gerektiğini duydum. Genel giderleri karşılayacak kadar para kazanabilmek için daha fazla harcama yapmam gerekiyor. Ve bu da başlangıcı. Galiba sonunda işler ciddiye biniyor gibi. Nihayet. Tamam, yeni başlayanlara bir bakalım.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Beyler, sizi burada görmek çok güzel.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Yerleşebildiniz mi? Matt, sen Condor'la başlıyorsun değil mi?
1: Sanırım öyle.
0: Güzel, John sen de Lotus'tasın.
3: O zevk bana ait.
0: Anthony size işi ve her şeyin yerini gösterir. Özellikle de Kettle'ın tabii.
4: Evet, evet, Kettle.
3: Tekrar hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederiz.
4: Hadi başlayalım o zaman. John, sen zamanının büyük bölümünü boya kabininde geçireceksin.
1: Öyle mi?
3: Ben de, tamam.
4: Evet. Mekanik kısmı da şurada. Oh. Ve şurası da kameraların görmediği alan.
3: Kör nokta
1: evet,
3: yani.
1: Kesinlikle.
4: Nereden bildiğimi sormayın. Ama öyle, tamam. Bir de unutmayın, sizi izliyor. Yani bulunduğunuz yerde çok fazla durmayın.
3: Anlaşıldı.
1: Evet, tamam,
4: kamera şurayı
1: bile
4: görüyor. Buradan tamam. Sonrası yok.
1: Evet, kesinlikle öyle.
4: Siz kimseye söylemezseniz ben de söylemem.
3: Ağzım sıkıdır.
4: Evet, sıradaki durak tuvalet. Orada tabii ki kamera yok. O yüzden dinlenme alanı olarak da kullanabilirsiniz. Ama temiz tutmaya çalışın. Çünkü Elin, yani Richard'ın annesi
1: evet.
4: Sürekli kontrol eder. Ben sizin yerinizde olsam sabah buraya gelmeden tuvalete giderdim. Sorusu olan var mı? Evet, sorusu olan.
1: Sanırım
3: evet,
1: yok dostum.
3: Evet, hemen işe koyulabiliriz.
4: Her şey tamam değil mi?
1: Evet.
4: Pekala.
0: Bugün Condor çalışmasına tam olarak başlıyoruz. Bir süre önce bulduğum türünün tek örneği olan yarış tipi bir GT prototipi. Bu araç 60'larda efsanevi Ford mühendisi ve tasarımcısı Brian Wingfield tarafından yapılmış. Şu anda kızı Kate'e ait. Mekanik çalışmalara henüz başlayamamıştık çünkü atölyede bu beceride biri yoktu. Artık Matt bizimle. Kaporta, boya ve benzeri işler tamamlandı. Sırada mekanik aşama var. İlk iş arabaya uyacak bir motor takmak olacak ki bu ciddi bir meydan okuma olacak. Onlara ilham vermem, liderlik etmem, biraz da gıcıklık yapmam gerek. Ve şimdi gidip tam da bunu yapacağım. Beyler, olayımız bu. Condor sonunda geldi.
4: Evet.
0: Nasıl biz?
2: Şimdi maliyet hesabının üzerinden geçiyorduk.
0: Bakın, bu arabadan sadece bir tane var ve onu toparlayıp yeniden çalışır hale getirmek bizim
1: evet.
0: İşimiz. Matt, ilk görüştüğümüzde sana
1: evet,
0: söz vermiştik.
1: Verdiniz.
0: Bize katılırsan
1: kesinlikle.
0: Sıra dışı projelerde çalışırsın demiştik. Türünün tek örneği
1: evet.
0: Bu arabadan daha sıra dışı
1: tek
0: ne olabilir?
1: Örnek. Bir yerlerde kapsamlı bir servis kılavuzu vardır diye
0: Hayır,
1: düşünüyorum.
0: Hayır, hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir veri yok. Aslında
1: evet.
0: Bu işin zorlayacak yanı da bu. Bir işe giriştiğinde hep böyle sakin misindir? Sonuçta seni çok tanımıyoruz.
1: Genelde evet, sakinimdir.
0: Peki.
1: İşleri teker teker ele alırım.
0: Çalışmıyoruz.
1: O öyle mi?
0: Hayır, biz panik yapmayı severiz.
1: Ha, anladım, peki.
0: Etrafta koşuşturup bir ona bir buna el atarız. Sonra bir süre hiçbir şey yapmayız. Sonra teslim tarihi yaklaşınca tekrar paniğe kapılırız. Yani senden daha önce yapılmamış bir şey bekliyoruz.
1: Tamam, olur.
0: Anlaştık değil mi? Esas işimiz motoru yerine oturtup bağlantısını yapmak.
1: Evet.
0: Daha önce bu arabaya takıldı mı takılmadı mı ondan emin değiliz yalnız.
1: Evet.
0: İçi de halledilmeli. Yani sonunda elimizde bir araba olmalı.
1: Haklısın.
0: Bol şans.
1: Çıktı.
4: Evet, çıktı. Aa, tanrım, çıktı. İyi durumda.
2: Şu an tamamen boş.
1: Condor hakkında araştırma yapıyorum. Dürüst olmam gerekirse bu adı daha önce hiç duymamıştım ama Brian Wingfield'ı tanıyorum. Britanya motorsporlarında efsane bir isim. Anlaşılan bu araç onun için çok özel bir projeymiş ama tamamlayamamış. Şu an yapmaya çalıştığımız şey de Britanya motorsporları tarihinin en iyi tasarımcılarından birinin yarım kalan işini tamamlamak. Yani hiç baskı yok. Daha önce türünün tek örneği olan bir arabayla çalışmadım. Gerçi yapılıp sonra çöpe atılacak birkaç araç üzerinde çalıştım ama böyle işler değildi. İnternette bu araçla ilgili sadece iki sayfalık bilgi var. O yüzden doğaçlama çözümler üretmemiz Bolca kafa kafaya vermemiz gerekecek. Bakalım başarabilecek miyiz?
0: Şuradaki oldukça nadir bir araç, Lotus Europa. Fazla üretilmedi. Bu elimizdekini daha da özel kılan, üretilen son araç olması. Müşterimiz bir yıl kadar önce komple restorasyonunu yapmamızı istedi. Her hafta Lotus'ta ilgilenebilecek biri var mı diye arandık ama bulamadık. Bugün John Caporta üzerinde çalışmaya başladı. Bunu önceden yapmalıydık aslında ama neyse, genel giderlerde bir artış yok. Aynı binada daha fazla iş yapılıyor ve daha fazla para kazanılıyor. Olayı çözmeye başladım ve mutluyum.
5: Uzun zamandır burada çalışmak istiyordum ama bu arabalar, the smallest cog'da bu arabalar üzerinde

0: de çalışmak ve bunu Richard için yapmak hayatta bir kez karşılaşabileceğim bir fırsat. Hayal gibi. Bu Lotus Europa ile çalıştığımı hala inanamıyorum. Üzerine boya atmak için sabırsızlanıyorum. Özellikle de gümüş olacağı için. Bu renkte fazla üretilmemiş. İnsanlar genelde fiberglass üzerine çalışmayı sevmez ama ben zorlukları severim.
1: Çok uzun zaman önce değil aslında. Hadrian'ın gazına geldim diyelim. Ve aptal gibi beni Stanley Mark'a buharlı araba almaya ikna etmesine izin verdim. 105 yıllık buharla çalışan bir araba. Sonra da onu çalıştırmaya koyulduk. Kim bilebilirdi ki 105 yıllık temelde hareket eden bir düdüklü tencereyi harekete geçirmek biraz karmaşık bir işmiş. Hadrian, yanıyor bu.
2: Evet, sanırım geri tepiyor.
1: Beni burada bırakma. Evet, basbayağı yanıyordu. Ama sonunda çalıştırmayı başardık. Sonrasında Hadrian atölyede bana yardım etmekte çok meşgul olduğu için bu araba üzerinde çalışmaya vakti kalmadı. Şimdi yeni arkadaşlarımız geldiğine göre tekrar bu işle ilgilenebilecek zamanı olabilir. Bu da harika olur çünkü bunun da yarım kalıp sürünen bir projeye dönüşmesini istemiyorum. Başarmak istiyorum. Başaracağız. Evet. Hadrian ilk önce arabanın kazanını halletmemiz gerektiğini söyledi ve bugün kritik bir gün çünkü Expert geliyor.
3: Merhaba dostum.
2: Merhaba dostum, nasıl
3: gayet
2: gidiyor?
3: Gayet iyi ya sen?
2: Ben de iyiyim.
3: Stanley'e bir bakmaya geldim.
2: Hastamız burada, rahatça inceleyebilmem için üstünü ve altını açtık. Eski usul kalınlık testini
3: evet,
2: de yaparsın
3: öyle
2: diye. Valflerde çok fazla sızıntı vardı biliyorsun. Bence sebebi şu meretlerin kurumuş olması ve
3: uzun süre yatmış olması.
2: Uzun süre yatmaları, evet.
1: Bugünü uzun zamandır bekliyordum ama şimdi ödüm kopuyor.
2: Biraz evhamlıdır.
1: Evet, veteriner geldi de yaşlı
2: evet,
1: evcil hayvanımın iflah olmadığını
2: tam
1: söyleyecek
2: olarak
1: gibi.
2: Öyle.
1: Konuşma
2: evet,
1: öyle. Alan.
3: Merhaba.
1: Merhaba dostum.
3: Merhaba.
1: Tamam, şimdi ne yapıyoruz?
3: Şimdi üst plaka kalınlığına bakacağız. Ultrasonik bir test.
1: Peki.
3: Birkaç farklı noktadan ölçüm yapıp üst plaka kalınlığını kontrol edeceğiz. Sonra da alta bakacağız. Üstteki buhar...
1: Yani şu içindeki kazan.
3: Evet, o kazan. Tel sarımlı bir kazan.
1: Ve senin yaptığın şey de...
3: Sadece plakaların kalınlığına bakıyorum.
1: Yani patlamasın diye.
3: Evet, öyle.
1: Patlamasını engelleyen kişi sensin
3: ben
1: demek.
3: Ben engelleyemem ama bir kontrol edeceğiz işte.
2: Kazanın tam olarak ne durumda olduğunu söyleyecek, tamam mı?
3: Üst kalınlık 5.3. Aslında ideali 6 milimetre olması. Yani biraz incelmiş.
1: Neden incelmiş?
3: Zamanla aşınmış işte.
2: Korozyon. Korozyon.
3: Aman tanrım.
1: Hamile falan mı?
3: Alt taraf 3 milimetreye düşmüş. Kazanın alt tarafı yani. Bence olay burada bitiyor.
1: Bir dakika
3: bitiyor
1: şimdi.
3: Şu an buna yapabilecek pek bir şey yok.
1: Nasıl yani?
3: Evet, kazan bitmiş. Ömrünü tamamlamış yani.
2: Yani olabilir.
3: Ne yazık ki.
1: Sevindirin evet, resmen. Bari üzülmüş gibi yap.
3: Bana göre normal. Böyle şeyler olabilir sonuçta.
1: Ama bu bana olan bir şey.
3: Biliyorum, biliyorum ama çok yazık gerçekten.
1: Bana bir hurda aldırdın.
2: Yeni bir kazan gerekme ihtimali hep vardı zaten. Hatta bu çekinceyi en başta dile getirmiştik.
1: Ama ben pek dikkate almamıştım. Buharlı arabalara bayılıyorum. Müthiş bir fikirdi. Başka ne alayım?
2: Sonuçta bunlar belli bir ömrü olan parçalar.
1: Hurda almaya devam o zaman. Olan oldu.
3: Evet, yapılacak başka bir şey yok. Ama yeni bir kazan için fiyat alabilirim.
1: Peki.
3: Sen de ne yapacağına karar verirsin.
1: Ne yapacağımı biliyorum ben. Hadrian, bana içecek borçlusun.
2: Emrin olur. Bunu
1: borçlusun
2: diyeceğini biliyordum.
1: Ben gidiyorum.
3: Tamam, hoşça kalın. Teşekkür ederim.
2: Hiç. Bence gayet iyi karşıladı.
3: Bence de. Hatta oldukça
2: evet,
3: sevindi değil mi?
1: Hadrian'a ne kadar söylemiş olsam da bu güzellikten vazgeçmeye pek niyetim yok. Onu yeniden yollara döndürmeye kararlıyım. Güzel, artık yeni bir takıntım var. Kazanı bozuk, buharlı bir araba. Buharlı bir arabada en önemli parçanın hangisi olduğunu bilmek için uzman olmanız gerekmez. Buharı üreten parça yani kazan. Yine aynı noktadayım. Bir arabaya bulaştım. Ona para harcadım ve çalışması için daha fazla para harcamam gerekiyor. Merhaba. Size tanıdık geliyor mu?
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
12: De böyle Otobit'te.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ın süt oranı tam %81.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Oh.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Burada ufak bir sorunumuz var gibi. Çünkü bizim orijinal motor takozu motor bağlantı delikleriyle uyuşmayacak gibi duruyor. İşte burada.
7: O zaman evet. Hey'nin yanına gidip hızlıca bir şeyler yaptırabiliyor muyum? Bakayım işimiz gecikmesin.
6: Bu iyi olur.
7: Anlaştık.
6: Sağ ol dostum.
7: Matt'le çalışmak, gerçekten onunla yan yana çalışmak büyük fark yaratıyor. Benden daha tecrübeli ve ondan çok şey öğreniyorum. Babam öldükten sonra eksikliğini hissettiğim şeylerden biri birine rahatça bir şeyler sorabilmek. Şimdi o his gelmeye başladı.
0: Gizem makinesinde işler nasıl gidiyor? Matt, burada çalıştığına pişman mısın? Sadece soruyorum.
6: Bu farklı bir deneyim tabii.
7: Tam zamanında geldin, aslında tam da yerleştirecektik.
0: Öyle mi?
7: İstersen vinci sen kullan, biz de
0: tamam,
7: yönlendiririz.
0: Tamam, kullanayım. Umarım işleri berbat etmem.
6: İleri doğru, evet.
0: İleri gidiyorum.
6: Böyle devam et. Merkezi hizalamaya çalışıyoruz olabildiğince. Ve yavaşça bırak.
0: Tamam, indiriyorum.
6: Yavaş yavaş bırak.
7: Debriyajı tam şunun altına getirebilirsek. Tamam,
6: tamam.
7: İşte.
0: Oldu herhalde. Memnun musunuz?
6: Evet.
7: Hadi güzelim.
6: Motoru biraz çevirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.
7: Tamam, ben biraz baskı uygulayayım.
0: Bu kalp nakli gibi bir şey. İnce iş gerçekten.
7: Evet, şimdi oturuyor, oturuyor. İşte yerine geldi. İşte kritik an.
6: Şimdi Kriko'yu aşağı indirebiliriz.
0: Hazırsanız yavaşça indiriyor.
6: Evet, tamam, hazırız. Evet, benim taraf oldu.
0: Evet, yerine oturdu.
7: İşte oldu. Bu arabanın bir parçası. Yuvasına döndü.
6: Ha, bunu görmek harika.
0: İşte böyle.
6: Harika,
0: işte böyle. Bu çok önemli bir an.
7: Harika bir duygu.
0: Yani hemen havalara uçmayacağım tabii ama yerine oturdu. Elinize sağlık beyler. Büyük bir ilerleme.
7: Kesinlikle.
5: İtiraf etmeliyim, Richard'ın buharlı araba kazanı konusunda kendimi gerçekten kötü hissettim. Ama bence hem servete mal olmayacak hem de aylar boyunca sürmeyecek bir çözüm yolu var. Mevcut kazanın dış gövdesini yeniden kullanacağız. Uç kısımlarına tornada yeni uçlar takacağız ve yeniden boru döşeyeceğiz. Yani teknik olarak tamir etmiş olacağız.
0: Hedrick'in kazanı hayata döndürmeye çalışırken arabanın geri kalanı da Somerset'teki klasik deri konusunda uzman birine gönderildi. Umuyorum 105 yıllık orijinal deri koltukları kurtarabiliriz. Bu buharlı araba macerasının en sevdiğim yanı beni böyle özel uzmanlıklar ve zanaatkarlarla karşılaştırması. Nereye gitmem gerekirse gereksin değiştirmektense orijinal deriyi muhafaza etmek istiyorum. Merhaba. Ben Richard.
8: Richard, merhaba.
0: Gelip göz atmama izin verdiğin için sağ ol. Gerçekten merak ediyordum ve işte...
8: Evet, burada.
0: Nasıl gidiyor?
8: Önce minderlere bir bakalım.
0: Harika, sendeyim.
8: Paula makinacımız.
0: Merhaba Paula, ben Richard. İşini
9: hoş geldiniz.
0: Vay be dostum, burası tam hayal ettiğim gibi bir yer.
8: Öyle mi?
0: Mis gibi deri kokuyor.
8: Değil mi?
0: Bunlar benim arabamın mı?
8: Evet, senin arabanın. Gördüğün gibi bazı çatlaklar var. Ben birkaçını yamayabildim. Mümkün olduğunca orijinal deriyi korumaya
0: çalıştım. Zaten amaç da bu.
8: Görüyor musun? Bu paneli ise değiştireceğiz çünkü ne yazık ki yırtıklar dikişe çok yakındı. Şuradan çıktı yani, kenar bilyesiyle birlikte. Burada bir parça derim var. Yeni ama eski gibi görünüyor. Tamam mı? Bunu bir yede kullanabilirim diye düşünüyorum.
0: Biye de mi kullanacaksın?
8: Evet. Uzunluğu yetecek mi bir bakalım. Bu biye kordonunu derinin içine yapıştırmak için. İlerledikçe deriyi hafifçe çekiyorsun. Ve biye de şuraya kadar gelecek. Bu kısmı hallettik. Şimdi dikiş makinesine gidiyor.
0: Paula, sıra sende. Dikiş departmanı mesaiye başlıyor.

0: Ya. Evet. Nasıl olmuş?
1: Şuna bak. Muhteşem olmuş. Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten çok etkilendim. Paula, çok teşekkür ederim. Ne kadar zamandır bu iştesin?
0: Sanırım 45 yıldır falan.
1: Bence devam et. Yakında çözersin bu işi. 20. Gerçekten kurtardın.
2: Evet.
1: Bunlar birbirlerine inanılmaz uymuş. Arabadaki diğer deri kısımları da görebilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Vay canına.
2: Deriyi biraz besledik.
1: Belli.
2: Biraz yumuşattık.
1: Resmen yeniden doğmuş. Daha önce ölü gibiydi.
2: Kesinlikle. Karton gibiydi.
1: Kesinlikle.
2: Teslimattan önce birkaç kat daha bakım yapılacak.
1: Ama işin sonunda elimizde 100 yıllık bir araba olacak. Ve döşemelerinin büyük bölümü, neredeyse tamamı 100 yıllık orijinal deri olacak. Sadece birkaç küçük onarımla. Neler yaptığınızı, ilerlemeyi görmeme izin verdiğiniz için sağ olun. Sizi işinizde baş başa bırakayım. Harika iş, sağ ol dostum.
2: Ne demek, rica ederim. Richard'ın gelip ne yaptığımızı ve bu zanaatin devam ettiğini görmesi bence güzel oldu. Ben bu işi tam 27 yıldır yapıyorum ve işi büyük babamdan öğrendim. Bu işi araba 105 yıl önceki görüntüsüyle aynı olsun diye biraz sevgi, biraz özen ve biraz da emek katarak yapmak gerekiyor.
1: Birilerinin işini 100 yıl önce yapıldığı şekilde yapıyor olması hoşuma gidiyor. Çünkü o koltukları kurtarmanın tek yolu bu. Nasıl yapıldığını bilen biri olmalı ki aynı şekilde yapılabilir.
3: Bu kısım çalışıyor. Elektrikli mekanizma da öyle. Ama kapının kilidi açılmıyor.
4: Yine dışarıda mı kaldın?
3: Evet, yine.
4: Bunu ister misin?
3: Hayır.
1: Ne, anahtarı mı kaybettiniz?
4: Hayır, kilit
3: sadece
4: dijital.
3: Bozuldu.
4: Kiliti ilk taktığında da kapıyı kırıp içeri girmek zorunda kalmamış
3: evet,
4: mıydın?
3: Evet, ilk gün kırmak zorunda kalmıştım. Başka tarafa bak.
4: Başka taraf mı? Hey!
3: Neyse.
5: The Cog'daki ilk boya işimle ilgili resmen ateşe atılmış gibi hissediyorum. Elimde harika bir Europa var. Ama ne yazık ki fiberglass'tan yapılmış. Fiberglass'la çalışmak çok zor. Çünkü malzemeler katmanlanırken altında hava hapsolabiliyor ve hava cepleri oluşuyor. Bu da küçük iğne deliği gibi boşluklar yaratıyor. O yüzden hepsinin düzgünce doldurulduğundan emin olmalısınız. Yoksa üzerine boyadığınızda görüntü korkunç olur. Resmen bütün bir günü her panelin üzerinden tek tek geçip gözden kaçırdığım bir şey var mı diye kontrol ederek geçirdim. Bu ilk işim olduğu için de ortaya düzgün bir sonuç çıkarmak istiyorum. O yüzden umarım her şey sorunsuz ilerler. Araba harika olur. Müşteri çok memnun kalır ve bir daha böyle bir iş almayız. Hadi bakalım, başlıyoruz.

0: Ne haber? İyi misin?
1: İlk boya işin nasıl gidiyor?
0: Harika. Çok keyif aldım.
1: Öyle mi? Fiberglass'la çalışmak hakkında ne düşünüyorsun?
0: Temelde metalle aynı ama yeniden şekillendirme için ve düzeltme için daha çok emek gerekiyor. Bilirsin.
1: Evet. Çoğu boyacı bunu sevmez. Peki gerçek fikrin ne?
0: Dürüst olmak gerekirse berbat bir şey.
1: Yani bir tane daha getirme.
0: Hayır, en az 6 ay boyunca getirme.
1: İlk komple boyası için ona dünyanın en zor işlerinden birini vermiş olabilirim ama harika bir iş çıkarmış. Bunu yapmak onun için çok önemli belli ki. Bence doğru çalışanı bulduk. Sonuçta istediğimiz şey tutku ve istekle çalışıp müşteri için fazladan çaba göstermeye hazır birini bulmakta. İhtiyacımız olan şey buydu.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'da.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?

0: Agoda'da bak, Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartımı
3: bil. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bunlar aşağıdaki o eşsiz araba Condor'la ilgili evrakın bir kısmı. Mark ve Kate için tamamlayıp teslim etmeyi umuyoruz. Bugün buraya geliyorlar. Onları çağırdık çünkü bütçelerini hızla tükettiğimiz konusunda endişelerim var. Arabanın yaratıcısı Kate'in babası Brian'dı. Bu proje onun anısını yaşatacak. Condor'u tamamlayabilirse Kate babasının hayalini gerçekleştirip onu klasik otomobil yarışı etkinliklerine götürmek istiyor. Sanırım neden bu kadar para harcandığıyla ilgili ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor. Aslında sebebi çok açık. Bu araç eşsiz. Her şeyi zaman alıyor.
1: Ranger'ın arkasındaki evet. Mi? Şuradaki
2: hayır,
1: mi?
2: Hayır, o değil. Diğeri.
1: Güzel.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Bizi buldunuz.
1: Sağ ol. Sen
0: Hampshire'ın ücra köşelerinde.
1: Evet.
2: Merhaba Richard.
0: Arabanız buralarda takılıyor. Şimdi oldukça kritik bir konuşma yapacağız. Çünkü artık bazı kararlar almamız gerekiyor. O yüzden gelin oturup konuşalım dedik.
3: Karşılaştığımız bazı sorunlardan bahsetmem gerekirse çoğu aracın çok büyük olup alanın dar olmasıyla ilgiliydi.
2: Anlıyorum.
3: Mesela yerleşim konusu. Bakın burada neredeyse hiç boşluk yok. Biraz bu tarafa kaydırırsanız da bu sefer radyatöre fazla yaklaşıyor. Alttaki çıkışın olduğu yere bakarsanız direksiyon kolunun braketiyle aynı hizaya geliyor ya da radyatörün konumunu değiştireceğiz.
2: Brian hayattayken ve demanstan önce arabanın nasıl tamamlanmasını istediğiyle ilgili birçok şeyi tek tek anlatmıştı. Sanırım benimle birlikte bitirebileceğini düşünüyordu ama tabii ne yazık ki
0: maalesef öyle olmadı.
2: Evet, demans başladı ve bu mümkün olmadı. Ama çalıştığını görmek harika
0: evet,
2: olur.
0: Evet. Çalıştıralım o zaman.
2: En az 40 küsür yıldır çalışmıyor.
3: Tamam.

0: 40 yıl sonra yeniden çalışıyor. Sesi gayet iyi geliyor.
1: Tam olması gerektiği gibi.
2: Çok duygusal bir andı. O sesi zaten hep sevmişimdir. O güçlü motor sesini. Bu sesle büyüdüm. Ve bu motor, bu arabaya özel. Tamamen ona özgü. Ve evet, gerçekten çok duygusal bir andı. Mark'ın gözleri doldu ve yapma, beni de ağlatacaksın dedim.
0: Brian'ın, yani Kate'in babasının bu yapılan işten ve işin yapılış şeklinden memnun kalacağından eminim. Arabanın yeniden çalıştığını duyunca boğazım düğümlendi.
3: Şu anki durumumuz bu. Yakıt hatları ve bunun gibi şeyler. Bir de kapılar var tabii. Onlar %90 tamamlandı.
2: Evet.
3: Fren boruları.
1: Harcanın zamanı görüyorsunuz. Tam motor testi ve montaj işlerine geliyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız.
2: Tamam.
3: Evet. Saatlerce iş çıkıyor.
1: Sadece bunu yapmak bile 30 saatinizi alıyor. Yani işin endişe verici tarafı şu ki bütçenizi hızla tüketiyoruz. O yüzden bir durup düşünelim dedik. Bu projede iş gerçekten çok zor. Çünkü daha önce yapan olmadı. Biz de ilk kez yapıyoruz. Şimdi vermeleri gereken bazı kararlar var. Hem aracın değerini koruyup onu yaratan kişinin anısını onurlandırmak, hem de maddi olarak zor duruma girmemek. Aynı zamanda da projeyi çıkmaza sokup yarım yamalak bırakmamaları da gerekiyor. Zor iş. Gerçekten karmaşık.
2: Açık söyleyeyim, şaşırmadım. Bu iş pahalı. Zaman para demek. Gerçekçiyiz. Daha fazla bütçe ayırmamız gerekecek ve çocukların devam edip işi bitirmelerini sağlayacağız. Hiç kolay değil.
1: Bu sabah can sıkıcı bir şekilde erken başladık. Ama iyi bir nedenimiz vardı. Silverstone'da yarışmaya hak kazanabilmek için yarış lisansıma yeterli imzayı toplamak üzere yapmam gereken şeylerden biri. Klasik spor otomobil kulübü etkinliklerinden birinde gün boyunca pist görevlisi olmak. Bugün de Prescott'ta bir etkinlik var. Yani yarışmayacağım ama yarış ortamında olacağım. Bayrak falan sallayacağım sanırım. Açıkçası pist görevlisi ne yapar bilmiyorum. Öğrenmek eğlenceli olacak. Daha eğlenceli olsun diye Lesi de benimle gelmeye ikna et. Hem de her şeyi hallediyorum. Öğle yemeği hazırlıyorum mesela. Peynirli sandviç. Şimdi. Les hardalcı mı yoksa turşucu mu? Hardal. Yok, turşuyu seçiyorum. Hayır, turşu süslü kaçar. Ben hardal severim. Şaheser.
4: Sağdan yukarı.
1: Pist görevlisiyim ben.
4: Evet.
1: Teşekkür ederim. Barınak mı? Barınakla hayvanlar tutulur.
5: Evet, bütün gün sen de orada olacaksın. All day today.
1: Tamam, soyadım Hammond. Bunları doğrudan kıyafetin üzerine mi giyeceğiz?
5: Sanırım öyle.
1: Nerede giyinebilirim ki?
5: Buraya gir.
1: Les nazik davranıp bana yardım için geldi. Prescott'a ve buradaki bütün arabalara bayılıyor. İçimden bir ses diyor ki Zog da gün içinde çıkıp gelecek. Beni turuncu tulum içinde çalışırken görme fırsatını kaçırmaz. Keyifli bir izin günü geçirirken üstelik. Günün teması bu zaten. Lisansına imza alabilmek için bazı görevleri tamamlamak zorunda olan benim, onlar değil. Merhaba patron. Seni görmek güzel.
6: Ben Paul Hickman. Bugünkü ekip liderinizim. Richard ve Les, hoş geldiniz. En önemli olan şey şu. Gözleriniz hep açık olacak. Ve pistin şu tarafına bakacaksınız. Kırmızı bayrakçı hariç. O diğer tarafa bakacak. Bir şey olduğunda hemen piste çıkıp müdahale edeceğiz.
1: Bugünkü etkinlik bir klasik otomobil tırmanma yarışı. Dışarıdan bakılınca biraz pazar eğlencesi gibi görünebilir. Ama bazıları 100 yaşını aşmış bu araçlar ünlü Prescott tepesinde gerçekten yarışıyor. İşler tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden pist görevlileri sürücülerin ve seyircilerin güvenliği için burada.
5: Tehlike araç.
1: Geliyor, geliyor. Hazır olun, ilk müşterimiz. Austin 7 Oster. Patrick Teague. Bastıkça basıyor işte böyle. Oh evet. Bayrak, bayrak.
6: Bayrak lütfen.
7: 230 numara epey yağ akıttı. Sanırım yarışı durdurmalıydık, kusura bakmayın.
1: Kırmızı bayrağı ne kadar ustaca kullandığıma dikkatini çekerim. Durum tamamen kontrolüm altında. Bayrağı istediğim kadar havada tutabilirim.
5: Gerçekten mi? Aferin sana.
1: Sağ ol. Sıvıyı kontrol edelim mi?
5: Tamam.
1: Bakalım mı?
6: Evet, evet, kesinlikle.
1: Pekala, gidip bakalım. Bu yeni mi olmuş?
5: Sanki.
1: Öyle yapma, parmağınızla dokunmayın dediler.
4: Öyle mi?
1: Evet.
4: Niye?
1: Çünkü asit falan olabilir.
6: İyi iş çıkardınız.
8: Güzel, iyi oldu bu.
6: Aslında sizi biraz hareket ettirmek için yaptırdık sadece.
1: Egzersiz yapmış olduk, evet. Tulumundan taşıyorsun resmen.
4: Farkındayım. Fermuarı açıp kendimi içine mi tıkayım?
1: Les, korkunç durumdasın. Biliyor musun,
4: karınmış gibi durmadan dırdır ediyorsun.
1: Bir su aygırını yılan kostümüne sığdırmaya çalışmak gibi.
9: Çok teşekkür ederim. Gününüz güzel geçsin. Sağ olun.
10: Güle güle.
9: Hoşça kalın. Gerçekten şahane bir etkinlik. Richard'ın daha büyük, daha erkeksi arabalar sürebilmek için, lisansını tamamlamak için pistlerde görev yapması gerekiyor. Bugün işi bayağı ciddiye almışlar diye düşünüyorum. Şu ana kadar da huysuz bir pofuduğa dönüşmüştür.
1: Pistte sıvı sızıntısı olup olmadığı konusunda alarma geçmiş durumdayım.
4: Gerçekten öyleyim.
1: Tam beyler, konsantrasyon. Merhaba, bizi bulmuşsun.
9: Prescott'un gözde pist görevlileri sizmişsiniz.
1: Görevli alanına girmeye iznin var mıydı?
9: Bayrak sallar filan görmüşler
1: sizi. Gel katıl bize, gel yanımıza. Evet, hepsini yaptık. Ekip liderimize sordum. Eskiden polis memuruymuş. Ve evet, yetkimiz var.
9: Buna bayılıyor olmalısın, polis öyle değil mi? Ha?
1: Bilmem, daha önce hiç şey yani demek
11: tamam
1: istediğim...
11: Tamam beyler, tekrar görev tamam. Noktasına çağrılıyorsunuz.
1: Kaptan çağırıyor.
11: Evet.
1: Tamam patron, geliyorum. Siz gidip eğlenin.
9: Elimizde kadehle sana el sallarız ha.
4: Evet.
1: Hayır, lütfen yapmayın.
9: Bol şans. Her İyi şey eğlenceler beyler. Olsun. Biz keyifliyiz.
1: Zog ve Les klasik arabaları izleyip keyif yaparken benim sıradaki görevim başlangıç çizgisindeki pist görevlilerine yardım etmek.
8: Merhaba delikanlı.
1: Merhaba Jim Richard, seni görmek güzel. Şimdi de ben senin çaylağın oldum. Bu alan biraz daha teknik. Odaklan Hammond.
8: Üç mavi ışık olmasını istiyoruz.
1: Siz gidip eğlenin.
9: Elimizde kadehle sana el sallarız ha.
4: Evet.
1: Hayır, lütfen yapmayın.
9: Bol şans. Her
1: İyi eğlenceler beyler.
9: Olsun. Biz keyifliyiz.
1: Zog ve Les klasik arabaları izleyip keyif yaparken benim sıradaki görevim başlangıç çizgisindeki pist görevlilerine yardım etmek.
8: Merhaba delikanlı.
1: Merhaba Jim Richard, seni görmek güzel. Şimdi de ben senin çaylağın oldum. Bu alan biraz daha teknik. Odaklan Hammond.
8: Üç mavi ışık olmasını istiyoruz. Çizgiyi aşarsa...

0: İşte böyle. Evet, mükemmel.
1: Tamam,
0: mükemmel.
1: Takozun üstünde duruyor değil mi?
0: Bizim işimiz de tekerleği tutup arabayı çizgiye kadar yuvarlamak.
1: Hangi işaretle başlıyor?
0: Yeşil ışıkla.
1: Doğru. Tamam, şu an takozda.
2: Şey,
3: şuna bak. Resmen sanat eseri. Direksiyon parçaları. Onları eğip şekil vermişler. Önce işlemişler, sonra dövmüşler. Fraser Nash'lere bayılıyorum. Çok güzel.
2: Bu işlerden benden daha iyi anlıyorsun.
3: Şunun güzelliğini
2: bu bak. Hangi model?
3: Sanırım supercharger'lı bir Riley 9 motoru. Geçen gün internette videonu gördüm. Arabanı hazırlıyordun. Sana iyi şanslar diliyorum.
4: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Tamam, takozu koyacağım da haber ver.
5: Biraz geri, biraz daha.
1: Tamamdır.
5: Takozu çek, çek onu biraz daha geri. Çizgiye dikkat et.
0: Biraz
5: evet,
0: oynat.
5: Şimdi yerleştir.
1: Yerleştiriyorum.
6: Yardımınız için teşekkür ederim. Artık ayrılabilirsiniz.
1: Evet, dağılabiliriz dostlar. Ekip elinize sağlık. Aranıza kabul ettiğiniz için sağ olun. Şimdi imzalatmalıyım. Sanırım ihtiyacım olan son imza da bu. Oldu mu?
7: Tebrikler.
1: Teşekkür ederim efendim. Gerçekten çok teşekkür ederim.
7: Yardımların için biz teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Keyifliydi. İmza toplama işine fazla kaptırmışım şu anda Silverstone'da. Gerçekten büyük bir yarışta yarışabileceğimi idrak ettim. Aman tanrım. İyi vakit geçirdiniz mi?
8: Harikaydı.
2: Ben sadece içmek için gelmiştim ama araçların arasında çok keyifli bir tur attık.
1: O zaman neden gidip bunu serin, güzel bir içecek eşliğinde konuşmuyoruz?
2: Bence olur.
1: Ne taraftan gidiyoruz? Ne taraf?
2: Aa, şuradan yukarı.
1: Yukarı. Tamam, gidelim.
8: Beyler.
2: Hadi yeniden göreve. İnsanlar sürekli Les'in yanına geliyorlar ve söylemem gerekir ki bilgi birikimi.
1: Başka bir şey bilmiyor zaten. Sadece eski arabalar.
2: Koyunlar.
1: Evet.

0: it stays with me.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Mehmet.
2: Efendim.
3: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
2: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız

0: Nesne de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hadrian harıl harıl çalışıyor. Yeni bir buhar kazanı 10.000 sterlinden fazlaya mal olurdu. O yüzden sihrini konuşturmasını umuyorum.
1: Bu kazanın iç kısmı gördüğünüz gibi üst ve alt tarafı işleyip çıkardık ve yerine yeni plakalar üretmeye çalışıyorduk. Lazerle kestik, bütün delikleri işledik. Şimdi plakaları puntaladık ve uç kısımları tekrar gövdeye kaynaklamaya hazırız. Üstelik bu normal bir kaynak işi değil çünkü bu basınçlı bir kap. O yüzden sadece bu iş yapan bir uzman getirdik ve beklediğimiz an geldi, çattı işte.
0: Gelen adam süper kahraman gibi bir kaynakçı mı yani?
1: Yani evet, muhtemelen civardaki en nitelikli kaynakçı odur.
0: Bu iyi bir şey.
1: Evet, hem de çok iyi.
0: Peki ben ona ne özel bir unvanı falan var mı? Kıdemli neyse yani.
2: Merhaba Richard, merhaba Hedy.
0: Merhaba Adrian da değil mi?
2: Adrian.
1: Nasılsın dostum?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Senin için yüksek yerlerde kaynak yapmak sorun değildir. Boy avantajın
2: evet,
0: var.
2: Evet, uzun boy epey yardımcı oluyor.
0: Peki bugün için hazır mısın?
2: Evet, bütün hafta buna hazırlandım.
0: Gergin misin?
2: Biraz.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, her zaman. Çünkü başarısız olabileceğim pek çok nokta var.
0: Doğru.
2: Ve çok fazla önlem almanız gerekiyor. Tamamen odaklanmış olmalısınız. Hassas çalışmanız gerek. İşin sonucunu da bitirip test edinceye kadar anlayamazsınız.
0: İhtiyacın olan her şey hazır mı peki?
2: Evet.
0: Ben ayak altında dolaşıp karışmayacağım. Sen işini yap.
2: Sorun değil.
0: Tamam o zaman.
1: Hiçbir önerin yok mu?
0: Bu sefer hayır. Sanırım kaynak konusunda benden çok daha fazla şey biliyor.
2: Ben şöyle geçeyim. Geç bakalım. Teşekkür ederim.
0: İçeri girince onu selamlamalarını söyledin mi? Buna kritik görev derken gerçekten abartmıyorum. Çünkü şu anda yaptığı her şey buharlı arabamın patlamasını önlemekle ilgili. Kelimenin tam anlamıyla. Gerçekten. Çünkü arabanın kalbi o basınçlı kap. Eğer ona bir şey olursa bu çok ama çok kötü bir gün olur. Bir de yeni kazan almak zorunda kalırım ki bu işi aylarca geciktirip servete mal olur.

0: Merhaba.
1: Richard, merhaba Hadrian.
2: Şey, sormaya korkuyorum ama nasıl gidiyor? Ne durumdayız?
1: Neredeyse bitti. Sadece iki ucu birleştirmek kaldı. Çevresinin muhtemelen %99'dan fazlasını tamamladık. Yalnız biraz dikkat et, gerçekten çok sıcak.
2: Sonuçtan memnun musun?
1: Büyük oranda memnunum. Kaynak gayet iyi tuttu.
2: Yaparken çok gerildin mi?
1: Bu iş her zaman stresli.
2: Anladım.
1: Her zaman.
2: Eline sağlık. Teşekkür ederim. Yaptığın bizim için hayat kurtarıcı. O arabanın bir daha çalışıp çalışmaması sana bağlı. Sağ ol Adrian. Bırakalım da işini bitir.
1: Sağ ol.
2: Bırakalım da işini yapsın.
1: Hadi devam edelim.
2: Harika değil mi? Başarıyla başarısızlık arasındaki fark bu işte.
3: Evet.
2: Peki bunun maliyeti ne oldu?
3: Richard, mutluluğa fiyat biçemezsin.
2: Ama yine de birileri bunu yapacak değil mi? Baksana Hadrian, bunun yaz sonuna kadar hazır olacağını söylememiş miydin?
3: Evet. Ama hangi yaz olduğunu söylemedim ki.
2: Condor'un sahibi Kate, babasının hayalini gerçekleştirmek için arabanın Goodwood ve Liman gibi pistlerde boy göstermesini istiyor. Bunun olabilmesi için aracın modern mühendislik standartlarına göre gözden geçirilmesi gerek. Sorun şu, araba 60'larda tasarlanmış. Bunun ne kadar fazla iş çıkaracağını düşününce endişeleniyorum. Uzman görüşüne ihtiyacım var. Neyse ki böyle birini tanıyorum.
4: Hey. Tamamdır, göndermeye hazır mıyız?
5: Evet.
4: M6'dan Rick'e gidiyor, öyle mi?
5: Richard'dan gelen bilgi buydu. Emin değilsen ikinci bir görüş alalım.
4: Doğrudur. Yarış arabalarının adamı Rick. Damlayan yerlere dikkat edin.
5: El frenini indir.
4: Gidelim. Görüşürüz.
5: Bak ne kadar iyi biriyim. Sana yol için atıştırmalık aldım.
4: Şuna bak. Yol içi şekerleme. Çok teşekkür ederim.
5: Sağ salim varın. Görüşürüz.
6: Aslında Rick'e gitmesi mantıklı. Biz yarış arabaları konusunda uzman değiliz. O yüzden ne kadar süreceğinden ve maliyetinden emin olamadık. Bu iş için doğru kişi tabii ki Rick'tir.
2: Rick özellikle Ford için yarış araçları yapan 30 yılı aşkın deneyime sahip biri. Ondan aracın durumu hakkında detaylı bir ekspertiz raporu istedim.
7: Burada gördüklerimiz kablo tesisatından geri kalanlar. Bunların her biri potansiyel yangın tehlikesi. Şu direksiyon kolonu da paslı bir boru, paslı bir kolon ve üstüne biraz kaynak atılmış. Günümüzde böyle yapmıyoruz tabii. Direksiyon kolonunun arızalanmasına sebep olabilir. İlgilenilmesi gereken diğer bir konu da direksiyon sapması, yani direksiyon ve süspansiyon geometrisi ve şu ön salıncak. Demek istediğim, tekerlekler tümseklerden geçerken birlikte ve düzgün hareket etmeli. Yani yukarı ve aşağı yönde aynı hizada çalışmaları gerek. Ama bunda farklı yönlere sapma eğilimi gösteriyorlar. Düzeltilmeli. Her şeyin elden geçmesi gerekiyor. Fren sistemi, yakıt sistemi, süspansiyon, geometri. Açık konuşmak gerekirse bu durumda ellenmesi gerekmeyen tek bir şey bile yok. Durum bu ve bu aracın usta ellerde olması gerekiyor. Kararı onlar vermeli. Günaydın Richard, nasılsın?
2: Merhaba dostum, iyilik, sen nasılsın?
7: İdare ediyorum.
2: Neden aradığımı biliyorsun, sendeki Condor için. Ona bakma şansın
7: evet.
2: Oldu mu?
7: Evet, baktık.
2: En büyük sorunlar neler sence? Zaman ve bütçe anlamında.
7: Bana göre eksik parçalar, yakıt deposu yapmak, yeniden bir yakıt sistemi kurmak. Bunlar daha önce de gördüğüm şeyler. Araç bir konsept otomobil gibi yapılmış ama tamamen bitirilmemiş. Eminim Brian bunu kullanmıştır ama bugün bu haliyle kullanmak güvenli olmaz. Yani biraz sevgiye ve mühendislik çalışmasına ihtiyacı var.
2: Bu iş zaman alacak.
7: Epey zaman alacak.
2: 18 bin sterlinlik bütçeyle bu yola çıkılır mı?
7: Hayır. Ben 30 bin civarında hesapladım. Bunlara parçalar evet. Dahil değil. Sadece parçalar 18 ila 20 bin tutabilir.
2: Anladım. Zaten böyle olmasından korkuyordum.
7: Evet, biraz ilgiye ihtiyacı var.
2: Tamam, onlarla yeniden konuşmam gerek.
7: Peki.
2: Tamam, görüşürüz.
7: Rica ederim Richard.
2: Kendine dikkat et, hoşçakal. Bu bana sürpriz olmadı ve bu konuda Rick'e çok güveniyorum. Zaten konuşurken şunu fark ettim bir dakikaya. Bu adam buna benzer bir sürü şey gördü. Çünkü sonuçta yaptığı iş bu, yarış arabaları ve özel üretim araçlar. Biri bu yarış arabasını üretmiş ve bunun bir eşi daha yok. Benim bu bütçeyle bu işi tamamlayabilirmişiz gibi davranmam sadakatsizlik ve ihmalkarlık olur. Eğer bunu Rick yapamıyorsa başka kimse yapamaz.
6: Kondor'u bitiremeyecek olmamız gerçekten üzücü. Açıkçası ona bayağı bağlanmıştım. Günde neredeyse 8 saat onunla uğraşıp sorunlara çözüm üretmeye çalışıyordum. Yapımında küçük de olsa bir payım olması güzeldi. Umarım yakın zamanda gerçekten tamamlandığını görürüz. Atölyede işler durmuyor tabii. Şimdi sıradaki işe geçiyoruz. Çocukların başladığı Lotus Europe işine geçtim. Artık başlamam gerekiyor. Bunu kesinlikle bitireceğimi düşünüyorum.
2: Jamie, eminim sen de benim gibi o Lotus Europa'yı boyanmış halde görünce inanılmaz rahatlamışsındır.
0: Sonunda.
2: Daha da önemli.

0: Misi, bu John'un bizim için yaptığı ilk önemli işti.
1: Evet.
0: O zaman şefim, düşüncelerinizi alalım.
1: Dürüst olayım, işinde oldukça iyiyim. Başlangıçta biraz gergindi.
0: Abartma, boyacılara ne oluyor böyle? Bir boyacıdan güzel şeyler söylemesini istiyorum. Onu bile yapamıyor. Ya,
1: sonuçtan
0: sorun
1: memnunum.
0: Değil.
1: Evet, çok memnunum.
0: Gerçekten memnun musun?
1: Evet, çok.
0: Yani boya işini onun yapması çok iyi. Şimdi de araç Mete devredildi.
1: Evet.
0: O da yenilerden biri. O nasıl?
1: Müthiş.
0: Sahi mi?
1: Evet, gerçekten harika. Metin iyi yönüşüyor. Daha önce üzerinde çalışmadığı bir şey olursa internetten araştırıyor. Kitaplar buluyor ve ne yapılması gerektiğini hemen çözüyor. Bu iki arkadaşımdan da fazlası bekleyemezdim. Durdurak bilmiyorlar.
0: Atölyeye benzemeye başladı.
1: Evet, artık düzgün çalışan bir atölye.
0: Vay canına dostum.
1: Evet, iyi gidiyoruz.
0: Hemen gaza gelmeyelim ama. Daha önce de bu hatayı yaptım. Her şey harika derken bir bakıyorum tekerlekler kopmuş, iş evet. Batmış. O yüzden şimdilik umut edelim ama herkes mutlu. Doğru atölyeye mi geldim ben? Korkuyorum. Dünyanın en küçük arabasının altında can vereceğim.
1: Onu trafiğe çıkarabilmek için.
2: Aman tanrım. Yasalara uygun şekilde trafiğe çıksın diye mi?
0: Evet. Evet.
2: Ne oldu öyle?
0: Lastik patladı. Aa, battık. Bunu görmeni istemiyorum.
3: Ne kadar gerginsin
0: evet,
3: böyle.
0: Evet öyleyim. Gerçekten bayağı korkuyorum. Ooo.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Mehmet.
3: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Hi Turkey, welcome to America.
6: Bu abi kim oğlum?
7: Yetkili bir abiye benziyor ama.
5: Then Reverend is John.
8: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
10: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
11: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
10: Ispanaklı olmaz mı?
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
13: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
15: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf marşımın süt oranı tam %81.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Şimdi Royal Otomobil Kulübü'ne yaklaşıyoruz. Orada araba sahipleri de koleksiyonerlerle buluşacağız.
5: Ayda şehrin klasik araba topluluğuna haber verdi. Ve görünüşe göre uluslararası pazarlama görevim işe yaramaya başladı. Vay canına. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
6: Nasılsınız? Memnun oldum.
5: Ben Richard. Asıl ben memnun oldum. Cesur olma zamanı. Hadi Hammond, yap şu işi. Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa bir klasik araba yenileme atölyemiz var.
6: Aa, tamam.
5: Bu bir İngiliz arabası, yani altında benzin olmalı. Boya yenilemeye ya da fabrikasyona ihtiyacınız olursa bana ulaşın. Yani ben Richard.
1: Memnun oldum.
5: Memnun oldum. Bu çok özel bir araba. Sana kartımı vereyim, beni ararsın.
6: Bu senin için.
5: Vay, bu fevkalade.
6: Seni kulübümüzde ağırlamaktan gurur duyduk.
5: Aa.
6: Ve yine gelmeni isteriz.
5: Şey, bu muhteşem. Çok teşekkür ederim.
6: Rica ederiz.
5: Hepimiz burada toplandığımıza göre hadi biraz araba sürelim. Evet, gidelim. Araba sürelim.
6: Arabalara geçelim.
5: Tamam, başlıyoruz. Hep birlikte konvoy yapıyoruz. Bu çok hoş. Burada bunu sık yaparlar mı?
4: Hayır, asla.
5: İşte şimdi çok havalı görünüyoruz.
4: Atölye hakkında konuşup gelecekte sizinle bir işbirliği yapma olasılığından bahsettiniz mi peki?
5: Evet, bunu çok isterim. Ya da belki bir gün burada bir atölye açarım. Nasıl olur bilmiyorum.
4: Evet, bu çok iyi bir fikir. Ürdün'de buna çok ihtiyaç var.
7: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
8: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Gerçekten trajik bir durum. Evin çürüyüp gidiyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir. Şu deliklere bak. İsviçre peynirine dönmüş. Bir şeyler oyuk açıyor. Peki şuradaki nedir?
1: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Baksana yumurta taşıyor.
1: Aman ne güzel.
0: Bir yerlerdeki karınca kolonisine gidiyor. Karşımızda tamamen kontrolden çıkmış bir felaket var.
2: Missouri'nin vahşi doğasında...
1: Evin arka tarafına akıyor, hatta evin içine yağıyor.
2: Sam ve Janice Oglesby'nin çiftliği bir kez daha çöküşün eşiğine geliyor.
3: Asla pes etmeyeceğiz demiştik ama bunu düşündük.
2: Rennie'ler 5 yıl önce varlığı pamuk ipliğine bağlı bir kulübeyle uğraşmıştı.
0: Evin tamamı o tarafa kaydı.
2: O günden beri Ozark'taki çiftlik büyüdü ama...
4: İşte bu da güzel işim.
2: Hayatı tehdit eden yeni zorluklar da beraberinde geldi.
1: Yukarıdaki yatak odasında, yatak eğilmiş durumda. Evimizin çökecek olması beni mahvetti.
2: Ve şimdi...
3: Çatıdan düştüm ve omurgam kırıldı.
0: Ne kadar yüksekten düştün?
3: Yaklaşık 2,5 metreden beton zemine çakıldım ve çok acı çektim.
2: Havaya ve zamana karşı verilen yarışta...
0: Çabuk!
2: Marty bu kez yalnızca bir evi değil...
5: Geçen kış su taşıyamıyorduk çünkü donuyordu.
2: Şebekeden bağımsız yaşayan iki aileyi acilen kurtarmak zorunda.
1: Hadi!
0: Savaş alanının tam ortasında.
1: Mike geri çekil.
0: O büyük esleme nerede? 10 santimetre. Devam et.
1: Oho. Tanrım evi itiyorsun.
0: Bu kulübe beklenmedik şekilde çökebilir bir anda. 1, 2, 3. Geçen sefer bu yoldan geldiğimde genç bir hanım beni kulübesine götürmüştü. Sorunu evlerinin yarısının rüzgarda sallanıp duran ağaçlara bağlı olmasıydı. Bu evi sağlam bir temel üstüne oturtabilmek için neredeyse bir hafta uğraşmıştık. Bütün sorunlarını çözdüğümü sanıyordum ama galiba bir şeyler ters gitmiş.
1: Ben Janice Oglesby, bu da eşim Samuel Oglesby.
3: Rainey'lerin daha önce burada yaptığı şeyler inanılmazdı. Çiftliğimize adeta yeniden hayat verdiler.
1: Yaptıkları şeyler hayatımızı değiştirdi.
3: Misty serayı yapmama yardım etti ve o günden beri bahçeme her yıl daha iyiye gidiyor.
1: Matt bana deri atölyesi yaptı ve işler bir anda açıldı. O kadar talep oldu ki eşime bir dükkan daha yaptırdım.
3: Kendime güvenmemi sağladılar. İkimize de devam etmemiz için ilham verdiler.
2: Ancak hedefleri büyüdükçe çiftliklerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunu göz ardı etmeye başladılar.
1: Bu yaşamı seviyoruz ama evin yapısına zaman ayıramadık. Bunun için vaktimiz olmadı. Bu arada çok yağmur yağdı ve kulübede tahminimizden fazla sorun olduğunu fark ettik. Böyle büyük bir evin 12 metre çatısı olunca yağmur evin arka tarafına akıyor. Hatta evin içine bile yağıyor. Evi taşıyan kirişler çürümeye başladı.
3: Bu yüzden ev arkaya doğru eğildi.
2: Yeterli tecrübeleri olmadığı için bu zorlu süreci yönetmekte zorlanmışlar ve bir anda işler kötüye gitmiş.
1: Sam çatıdan düştü. Ve omurgasını kırdı. O anda dünya durdu. Hem de tamamen. Ailenin geçimini sağlayan kişi Sam'di. Evin lideriydi ve hiçbir şeyi yapamaz hale geldi. Sam yaralanınca bir anda her şeyi tek başıma yapmak zorunda kaldım. Ve bu gerçekten çok zordu. Zordu değil mi?
3: Asla pes etmeyeceğiz demiştik ama bunu düşündük.
1: Kocan dışarıda avlanıp eve yiyecek getirebildiğinde onları birlikte işleyip kavanozlara doldurarak kidere kaldırdığımız günlerde her şey çok farklıydı. Kendimi güvende hissediyordum. Ama bir anda her şey bana kaldı. Bunların hepsini tek başıma yapamazdım. Ailemize ihtiyacımız vardı. O yüzden oğlum Mike buraya taşındı ve arazide kendine kulübe yaptı. Yeni evlenmişti. Eşiyle birlikte aile kurmak istiyordu ama 9 ay onlar için zor geçti.
4: Kulübemiz bize uzun vadede sorun çıkartacak. Başa çıkabileceğimizden fazla sorun var. Yardım gerekiyor. Son birkaç ay resmen kabusa döndü. Annemle Sam de sıkışmış durumda. Nasıl desem, resmen iki ateş arasında kalmış durumdalar.
1: Evimizin çökmesi beni mahveder. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten tükenmek üzereyim.
5: Billy, Billy, Billy, Billy, Billy.
0: Vay vay vay.
3: Nasılsın Marty?
4: Merhaba Marty, nasılsın?
0: Söyle bakalım, çılgın eşin nerelerde? İşte geliyor.
1: Beni özledin mi?
0: Beni böyle karşılayacağını hatırlamam gerekirdi. Yeniden görüştüğümüze sevindim Sam. Biri daha var, peki bu kim bakalım?
4: Ve bu da güzel eşim.
5: Merhaba. Adı ne? Evet. Ben de Amanda.
0: Amanda.
5: Amanda.
0: Harika. Siz de burada mı yaşıyorsunuz?
4: Arazinin diğer tarafında kendimize küçük bir ev inşa ettik.
0: Gittiğimden beri burada pek çok şey oldu.
1: Evet, buraya geliştirdik.
0: Kaza geçirip yaralandığını duydum. Söylesene neler oldu?
3: Çatıdan düşüp omurgamı kırdım.
0: Peki omurga şimdi ne durumda?
3: Eylül'de bir ameliyat daha oldum. Yavaş yavaş bastonsuz yürüyebiliyorum.
1: Artık 4-5 kilo kaldırabiliyor. Hala kaldırma limitleri var ama bastondan kurtuldu.
3: Yürüyor.
1: Evet, yürüyor.
0: Peki. Nelerin kötüye gittiğini kendi tamam. gözlerimle görmem lazım. Gidelim.
1: Tamam. Hadi gidelim. Size evi göstereyim.
0: Peki. Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu gösterin.
3: Tamam. Buraya son gelişimde kulübenin yanında iki büyük delik vardı. Sağlam ve sıcak göstermesi için yamayıp sürgülü cam taktım.
0: Görsel olarak güzel. Bu dönüşüm biz buradan ayrıldıktan çok sonra aile tarafından yapılmış. Açıkça soracağım, benden ne istiyorsunuz?
1: Bunları mutlaka yapın ama bunları yapmayın dediğin birkaç şey vardı ama seni dinlemedik.
0: Ne gibi?
1: Örneğin kesmek istediğin şu büyük ağaç. Burada bir sürü ağaç kestin ama onu kurtarmak istedim.
3: Uçtaki şu ağacı düşünüyorduk.
1: Gölgelik alan gittikçe azalıyor. Senden şunu öğrenmek istiyorum. O ağacı kesecek miyiz yoksa budamamız yeterli olur mu? Ne gerekiyorsa yaparız. Sonuçta hiç gölgelik alanımız kalmayacak.
3: Gölge için.
1: Serinlemek için ormanın derinlerine gidiyoruz. Artık hepimiz açıkta kaldık. Güneşin altındayız ve o son ağaç. Bu ağacı hatırlıyor musun?
0: Evet hatırlıyorum.
1: Bu ağacı kesmek istediğinde sana tüm gücümle karşı çıkmıştım. Şimdi hayvanlar için yol geçen hanına döndü.
0: Bunlar ne tür hayvanlar?
3: Sincaplar, yani sıçanlar. Sincap ve sıçanlar.
1: Eve giren bütün hayvanlar içeride resmen terör estiriyor. Bak evin arkasındaki kaplamaları söküp atmışlar.
0: Buraya son gelişimizde eve fazlasıyla yakın olan bir ağacı kesmek istemiştim. Bunun sebebi hayvanların girmesinin yanı sıra organik maddelerle nemin aşağı inip evin yapısal bütünlüğünü zayıflatmasıydı. Arabanı bir ağacın altına park ettim
3: Elbette.
0: Olmuştur. Üstünde bir tabaka oluşur. Olamaz dersin. İşte o tortu bir günde oluşur.
1: Doğru.
0: Ama bu ağaç 10 yıldır organik madde yağdırıyor. Yapraklardan damlıyor, eve yapışıyor ve kolay kolay çıkmıyor. Açık konuşmak gerekirse...
1: Sırdan belli.
0: Ev aslında ağacın sahip olduğu tüm nemi emip kendi içine çekiyor. İnanmayacaksınız ama çiftçilerin sözünü dinlerim. Şu ağacı kesme derlerse kesmem. Cinis de o ağacın kalması için bana yalvardı. Ben de bıraktım. Peki ne oldu? Büyük bir hata yapmış oldum. Şuradaki kirişin sorunu nedir?
3: Yağmur sularıyla çürümüş. Ve kiriş kırılmış. Olan bu.
1: Karıncalar, termitler, su.
0: Karınca görüyor musun? Buradan
1: evet.
0: ayrıldığım zaman milyonlarca
1: evet.
0: vardı.
1: Evet, hepsini öldürdüğümüzü sanmıştım ama galiba öldürememişiz. Kiriş içinde bir şey yapamadık. Karıncaları öldürmek yeterli olur sandık. Evi o kiriş ayakta tutuyor. Üst kattaki yatak odasına
0: Anladım.
1: Çıktığında yatağın eğik olduğunu görebiliyoruz.
3: Verandanın bir parçası.
1: Akan su yüzünden olmalı. Geri çekilip bakarsan kütüklerin eğildiğini görebilirsin Marty. Ev de o yöne eğilmiş durumda.
0: Görüyorum. Vay canına. 5 yıl içinde kiriş tamamen çürümüş. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca evin bir tarafı aşırı nem yüzünden zarar görmüş. Duvarın böyle eğilmesi inanılır gibi değil. Daha önce hiç görmemiştim.
3: Bu durum beni çok endişelendiriyor.
0: Durumu anladım. Bu da geçen seferki gibi en üst seviyede alarm durumu demektir. Sonraki fırtınada bu evin tamamen devrilip çökeceğine adım gibi eminim. Peki, aletleri getirip o ağaçla ilgilenelim
1: tamam.
0: Şimdi.
1: Harika.
0: Hemen işe koyulmamız gerek ama önce oğlunuzun kulübesine de yakından bakmam, incelemem gerekiyor.
1: Tamam.
4: Küçük evimiz burada. Altıgen tasarımı sayesinde düşük maliyetle büyük bir alan elde ettim.
0: Zor olmuştur.
4: Evet, inşası biraz zor oldu. Basamağa dikkat et, sallanıyor.
5: Biraz tehlikeli.
4: Her köşede canlı bir ağaç var. Evin tamamı yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde.
0: Asma kat mı var?
4: Evet, yatak odamız üst katta. Aşağıdaki alanla aynı büyüklükte ama tavanı daha alçak. Özel bir ev inşa etmek istedim. Aklımda ilginç bir tasarım vardı ve bu tasarıma oldukça yaklaştığımı hissediyorum. Yine de küçük bir ev. Bir sürü çocuğumuz olsun istiyoruz. Bu evde çocuk yetiştirmek zor olacak. O yüzden hala yapılacak çok fazla iş var. Burası da dış mutfağımız.
5: Çiftlik hayatı benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Büyüdüğüm ortamdan tamamen farklı. Kışın kar yağarken hayat zorlaşıyor.
4: Burası bulaşıkları yıkadığımız, dişlerimizi fırçaladığımız, mutfak ve lavabo işlerini hallettiğimiz alan.
0: Bir şey soracağım. Su nereden geliyor? Taşıyor musunuz?
4: Evet, su uzaktan geliyor.
0: Bidonla mı taşıyorsunuz?
4: Ah evet.
0: Peki suyu nereden taşıyorsunuz?
4: Belli olmuyor.
5: Yılın
4: bazen
5: zamanına
4: dışarıdaki
5: bağlı.
4: Tuvalette.
5: Mesela bu ne demek? Geçen kış oradan fazla su taşımamıza gerek kalmadı.
0: Çünkü
5: sürekli donuyordu. O yüzden
4: evet,
5: biz
4: suyu alamadık.
5: Evet.
4: Sıcaklık sıfırın altına düştüğünde suyu kullanamıyoruz.
5: Evet.
4: Dişlerimizi bile zor fırçalıyoruz.
5: Dişimi şişe suyuyla fırçalıyorum.
4: Şu anda kulübeyle ilgili yaşadığımız en büyük sorun evde temiz suyun olmaması. Annemin 500 metre
5: evet.
4: ötedeki evinden su taşımak zorunda kalıyoruz. Evde su olmadığı için Amanda ile evlenmeye çekinmiştim. İnanabiliyor musunuz? Neredeyse düğünü erteleyecektim.
5: Evde evet. su akmıyor diye evlenme teklif etmeyecekti
4: evet.
5: ama iyi ki vazgeçti o kararından.
0: Yani annenin su kaynağı var.
5: Hı-hı.
0: Peki, bu kulübeden ne kadar uzakta?
4: Yaklaşık 300 metre, 350 de olabilir.
0: Nerede?
4: Şu tarafta. Sanırım ağaç yüzünden göremiyorsun.
0: Beni götürür müsün?
4: Elbette, gidelim.
0: Sakıncası var mı?
4: Hayır, yok.
0: Peki, göster tamam. bakalım.
4: Bildiğim kadarıyla su hattı geçen yıl ya da ondan önceki kış patlamış. Onarmak ya da yenilemek için paraları yokmuş. Ağaçların arasındaki evi gördün mü? Burası...
0: Burada ne olmuş?
4: Bilmiyorum. Sanırım buradaki su borusu geçen yılki don sırasında patlamış. Bir evi yaşanır hale getirmek için gereken her şeyi yapmak gerçekten çok zor. Evde yemek pişiremiyorsun.
5: Doğru.
4: Bu yüzden kış boyunca dışarıda mangal yakmak için montumun yakasını kaldırıyorum. Sönmesin diye uğraşıyorum. Bulaşıkları da yıkamam gerekiyor tabii. Havanın çok soğuk olmadığı birkaç saat var. Su buz gibi ve ellerin donuyor.
5: Evet,
4: hiçbir şey
5: doğru.
4: yıkayamıyorsun.
0: Evet, neler yapabileceğimizi bir an önce kararlaştırmamız gerekiyor. Önümüzde sadece 4 gün var ve her saniye önemli. Mike'la Amanda'nın 160 dönümlük bu arazide aile kurmak istediklerini duyunca Sammy, Janice'i ve Mike'ı, Amanda'yı ve doğacak çocuklarını da düşündüm. Şebeke dışında yaşayacak 3 kuşak. Bu benim için çok değerli. Asıl soru şu, 4 gün içinde Sam'le Janice'ın kulübesindeki sorunu çözüp Mike'la Amanda'ya yardım etme vakti bulabilecek miyiz? Bu çok önemli. Hem bugün için hem de gelecek için.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
2: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
1: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
11: Oh,

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Eve yandan ya da yukarıdan ağaç devrilmesi her zaman endişe konusudur. Buraya gel. Avantajı ele almak istersin ama burada pek avantaj göremiyor.
7: Evet, haklısın.
6: Bundan hoşlanmadım.
8: Missouri'deki Ozark Dağları'nın derinliklerinde Marty gereksiz bir düşmanla karşı karşıya.
6: Ev son derece dengesiz. Her an olduğu yere çökebilir.
8: Rainey'ler 5 yıl önce Oglesby ailesinin ahşap kulübesinin 15 metrelik ağaçlar tarafından parçalanmasını önlemek için her şeyi yapmıştı.
6: Rainey'lerin çiftlikte yaşama yöntemi budur. Karşılarına çıkan zorlukla doğrudan yüzleşirler, ellerindeki tüm olanakları kullanırlar.
8: Ama aile bir ağacın yerinde kesilmemesi için adeta yalvarmıştı.
6: Ağaçlar tek tek gidiyor değil mi?
9: Son ağacı da kesmek zorunda mıyız?
8: Ama bugün...
6: Çiti sökmek zorundayız.
9: Tamam. Bunların hepsini yapabilirim. Bunun için yeterli ekipmanım var.
8: Kulübe kesilmeyen ağaç yüzünden bir kez daha gereksiz yere tehlike altında.
6: Şuraya geç.
8: Bunu düzeltmek hiç kolay olmayacak.
6: Pekala.
8: Marty, Oglesby ailesinin çökmeye başlayan 20 tonluk kulübesini yeniden sağlamlaştırmak için önce kulübenin temelini tehdit eden 18 metrelik ağacı bağlantılarından ayırıp kesecek. Ardından krikolar kullanarak temeli direklerinden kaldırıp zayıflamış kirişleri güçlendirecek ve tamamen çürümüş olanları çıkartacak. Son olarak da 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direğinden yapılan yeni bir kirişle temeli güçlendirip evi ayakta tutacak.
10: Eve doğru yattığını görebiliyorsun.
6: Evin üstüne doğru eğilmiş. Peki onu diğer tarafa devirmeyi nasıl başaracağız?
9: Kamayla.
10: Kama kullanacağız.
6: Elinizde var mı?
10: Evet.
6: Öyle mi? Getir hemen. Ben de yön kesisi açayım.
7: Bence Marty buraya ilk gelişinde tehdidi gördü. O ağacın kesilmesi gerekiyordu. 5 yıl önce kesilmeliydi ama annem kalmasını istedi.
6: Onu oradan çıkarın. Çabuk çabuk çabuk. Eşimize geri dönelim.
9: Ağaç 5 yıl boyunca büyüyüp evime zarar verdikten sonra devrilişini izlerken birine çarpıp çarpmayacağını, evin son direğini devirip devirmeyeceğini ve evin çöküp çökmeyeceğini bilmiyorum.
6: Evet, bana bir kama ve bir de çekiş lütfen. Arkadan onu yerleştirmeye başlayın. Devam et, devam et.
9: Tamam, hareket ediyor.
6: Devam. Çekilin oradan, çekilin.
10: İniyor.
9: Oradan. Çekilin oradan. Mike, çekil oradan. Nefes alabilir miyim?
6: Kamalar olmadan bu işi başaramazdık. Şimdi onu bir yere taşıyalım. Çünkü vaktimiz kalırsa ondan yakacak
9: tamam.
6: Odun yapacağız. Çılgın hava koşulları yüzünden ağacı kaldırınca... Tamam.
7: Evet,
6: İçim rahatladı.
7: Tamam.
6: Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.
11: İkinci gün.
8: İkinci gün başlarken...
6: Pekala, herkese günaydın.
8: İki sorumlu kulübeden birinde çalışmaya başlamadan önce... Sam'le Genus çiftliklerindeki en iddialı eklemeyi gösteriyor.
6: Bana son 5 yılda neler yaptığınızı gösterin.
9: Rainey ailesinin buraya gelişinin üstünden 5 yıl geçtiğine inanamıyorum. Kulübede sorunlar var ama Marty'nin etrafa bakıp burada başardığımız şeyleri görmesini istiyoruz.
6: Durun biraz, bu nedir böyle?
9: Sana bu arazi için en büyük hayalimden bahsetmek istiyorum. Kendi altına hücum kasabamızı kurmak istiyorum.
6: Yani bu çitin ve tabelanın evet. arkasında altına evet. hücum kasabası mı var?
9: Altına hücum kasabası hayali. Daha sadece başlangıç görmek ister misin?
6: Elbette.
9: Tamam, gidelim.
6: Görünüşe bakılırsa Sam'le Jenny's'in 160 dönümlük araziyle ilgili bir takım planları var. Bir tema parkı.
9: Çocukların madenci lambaları ve kovalarıyla bir tünelin içinden geçtiklerini, kum dolu kovalarını tahlil bürosuna, elek sistemine ve su tankına götürdüklerini hayal ediyorum.
6: Evet, gerçekten etkileyici. Altın eleyecek bir yer var. Ek binalar var. Rakun yüzüp kürkünden giysi ve çeşitli eşyalar yapılabilecek bir alan var. Bu insanlar gerçekten çalışmışlar. Peki bu emeğe değmiş mi?
9: Eski tarz bir odunluk yaptım.
6: Vay canına.
9: Kütük biçmek için kullanılacaktı.
6: Bu gerçekten müthiş. Bir demirci dükkanı var. Aklına gelebilecek her tür eski usul alet ya duvara asılı ya da bir kovanın içinde duruyor. Evet, çok güzel ama çiftlikte çözmemiz gereken daha büyük sorunlar var. Çözelim.
10: Evet.
6: Ama herhalde beni buraya altın madeni temalı Haklısın. Park için getirmediniz, öyle değil mi?
9: Onun için gelmedik.
6: Büyük hayallerim var, hem de çok büyük. Ama aynı zamanda...
9: Yardıma ihtiyacı olan bir ev var.
6: Jenny's'in altın kasabası için ortaya koyduğu enerjiyi takdir etmemek elde değil. Ama bütün emeğini, kaynaklarını ve zamanını o kasabaya harcarsa çiftlik iflas edebilir. Yani ya başarı ya iflas.
8: İlerleyen saatlerde...
6: Bu ağacı yere indirdik. Bu bence iyi bir işaret. Şükredin. Evet. İyi bir başlangıç yaptık.
9: Evet, bu çok güzel.
8: Marty ve aile ellerindeki tüm kaynakları kullanarak ana kulübeyi sağlamlaştırma işlemine başlıyor.
6: Eski bir alet çantam var. Gelin içine bakın.
9: Bu çok güzel.
6: İçi eski, vay antika canına. El aletleriyle dolu.
9: Gerçekten
6: onunla
9: öyle.
6: Onunla kendini yaralama sakın.
9: Vay canına.
6: Bir de şuna bak. Birkaç tane demir yolu krikosu buldum. Bu...
10: Evet, çok güzel.
6: Devasa ağırlıkları kaldırabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Binayı kaldırmaya çalışacağız.
9: Aman tanrım.
6: Bu sayede çürümüş kirişlerle ilgilenebileceğiz. Eğilmiş direklerimiz var. 5 yıl önce temelde gördüğümüz sorunlar hiç değişmemiş.
8: Marty, ilk kurtarma sırasında çökmenin eşiğindeki kulübenin endişe verici işaretlerini görmüştü.
6: Burada neler oluyor? Bu bina eğilmiş.
9: Bu kapıyı açıp kapatmak gerçekten çok zor. Bir şeylerin ters gittiğini bu şekilde fark ettik, hissedebiliyorduk. Gerçekten büyük bir eğim vardı.
6: Bu binanın tamamı eğilip yamulmuş. Eğik Perili Kule'ye hepiniz hoş geldiniz. Burada pek çok şey doğru yapılmış. Çok şirin ve gerçekten çok hoş düşünülmüş. Ama bir evin en önemli kısmı temelidir. Burada sorun evin içinde değil, kesinlikle altında.
9: Bu evin ana taşıyıcılarından biri.
6: Kameraman hemen çık oradan. Ciddiyim, bana gerçekten tehlikeli görünüyor. Bu önemli bir mesele. Şuna bakar mısın?
9: Farkındayım.
6: Bu evin yarısı sallanan, hareket eden ve büyüyen bir ağaca civatalanmış durumda. Bu felaket. Eviniz güvenli değil. Bu şimdiye kadar gördüğüm en tehlikeli durum. Bir ya da iki fırtına sonra ağaçlar da biraz daha hareketlenirse bu yapının tamamı buzdağı gibi kopup gidecek. Bunu bir şekilde düzeltmek zorundayız.
8: Bugünse...
6: Pekala.
8: Çürüyen destekler kısa zamanda çökme tehlikesine işaret ediyor. Marty çürümüş taşıyıcı kirişle ilgilenmeden önce yapıyı sağlamlaştırmak zorunda.
6: Bakalım kriko işe yarayacak mı? 100 yıl önce trenlerde kullanıldığını düşündüğümüz bir krikoyu deneyeceğiz. Biraz gergin olmaya başladığım noktaya geldim. İş riskli hale geliyor. Şu levyeyi deneyelim. Bunu nereden buldun?
9: Onunla çit direklerini çakıyordum.
6: Bu levye harika, teşekkür ederim. Levye eğilebilir, başımızı ona fazla yaklaştırmayalım.
7: Tamam.
6: Hazır mısın? 1, 2, 3. Orası epeyce yüksek.
7: Evet, öyle.
6: Tamam, şimdi birlikte.
7: Tamam.
6: Hazır mısın?
7: Hı hı.
6: Aa, evet.
9: Şuradaki kirişten ayrıldığını görüyor musun?
6: Evet, tamam, hareket etti. Clint, ne diyorsun? Bence bir kademe daha gidebiliriz. Ne dersin?
1: Evet.
6: Tereddüt mü ediyorsun?
1: Biraz.
6: Tamam, dürüstlüğünü takdir ediyorum. Peki, hadi. Hep birlikte. Herkes hazır mı? 1, 2, 3.
1: Vay canına.
9: Olamaz, eve baskı uyguluyorsunuz.

0: Denenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
7: Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
8: İstemiyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kal.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Şu anda kesinlikle hata payının olmadığı bir noktadayız. Durun. Pekala. Hep birlikte hazır mısınız? 1-2 yüklen.
4: Vay
5: olamaz
4: canına.
5: Eve baskı uyguluyorsunuz.
3: Devam ediyoruz. Hazır mısın?
6: Evet hazırım.
3: Yavaşça. Bence bir kademe daha ilerleyelim. Biraz daha. 1-2-3. Hoşuma gitti. Şimdi bir kama yerleştirin lütfen. Teşekkürler.
5: Ah, fazla geldi. Gerçekten çok fazla.
3: Düzgün yerleştirin. Orası ne durumda?
6: Bilmiyorum, bakacağım. İkinci direk sağlam.
5: İnşa ettiğim evi böyle görmek...
3: Şuraya takos koyalım.
5: Çok zor. Geri çekilip sadece izleyip beklemek zorundayız. Çok zor, anlıyor musunuz? Dayanılmaz.
3: Küçük hanım, buraya gel. Acele et. Gel hadi. Burada neler olduğunu görebiliyor musun? Peki ne oluyor?
5: Evi havaya kaldırıyorsunuz.
3: Evet, öncelikle evi teraziye alacağız. Diğer ayrıntıları daha sonra düşünürüz. Şimdilik sadece yükseltip olması gereken yere yaklaştık.

0: yaptıracağız. Şuradan 2,5, şuradan da yaklaşık 1 santim. Takoz koyup devam edeceğiz. Ta ki işler rayından çıkana kadar.
1: Anladım.
0: Anlaştık mı?
1: Tamam.
0: Aynı şey burada, şu tahtanın altında da yapacağız. Evet, çabuk olalım. Yaklaşık şu kadar geri gideceğiz. Çünkü düz bir yüzeye ihtiyacımız
1: Anladım.
0: Var.
1: Anladım. Evi havaya kaldırıyorsunuz.
0: Evet, öncelikle evi teraziye alacağız. Diğer ayrıntıları daha sonra düşünürüz. Şimdilik sadece yükseltip olması gereken yere yaklaştıracağız. Şuradan 2,5, şuradan da yaklaşık 1 santim. Takoz koyup devam edeceğiz. Ta ki işler rayından çıkana kadar.
1: Anladım.
0: Anlaştık mı?
1: Tamam.
0: Aynı şey burada, şu tahtanın altında da yapacağız. Evet, çabuk olalım. Yaklaşık şu kadar geri gideceğiz. Çünkü düz bir yüzeye ihtiyacımız
1: Anladım.
0: Var. Bir kütükle bir

0: Biraz aşağı indir lütfen. Hadi bunu şuraya yuvarlayalım. Birlikte, birlikte. Bunu ortalayıp düzeltebilir misiniz küçük hanım? Ne yapacağını biliyorsun.
1: Az İçine kaldı. Biraz daha bu tarafa, biraz daha. Tamam.
0: Bence işe yarar. Evet.
1: Güzel oldu.
0: Ama terazi de olsun. Krem gibi düz olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.
2: Bu tarafa getirmeye
1: altında
2: çalışacağım.
1: Altında taş var.
0: Gibi düz istiyorum.
1: Tamam. Düzgün görünüyor. Tamam.
0: Evin altındaki çürümüş kirişler beklediğimden daha fazla zamanımı aldı. Ama Mike'la Amanda'nın işe ne kadar bağlı olduklarını da gördüm. Çalışkanlar ve zekiler. Bu iyi görünüyor. 20 tonluk kriko nerede? Hey küçük hanım. Buradaki her şeyi siz yaptığınıza göre. Kriko'yu da siz kullanacaksınız. Neden becerilerini daha da geliştirmeyelim değil mi? Çünkü kendine güvenen çiftlik sahibi her işin üstesinden gelebilmelidir. Peki sadece burada oturup izleyeceğim. İş sizde. Tamamen sizde.
2: Şöyle yapacaksın. Yukarı kaldırmak için böyle hareket ettireceksin.
0: İşte böyle. Aferin sana.
2: Hemen de gerçekten çok dayanıklı. Bütün evi kaldırıyorsun, farkında mısın? Onun burada olması işleri başka bir seviyeye taşıdı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum.
0: Tamam, orada dur. Durumu değerlendirelim. Şu anda bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Evin bu bölümü sadece iki krikonun üstünde duruyor değil mi? Ve burası deprem bölgesi.
1: Evet, depremler oluyor.
0: Ciddi misin?
3: New Madrid fay sisteminin bir parçası olan New Madrid fayı, Kuzeydoğu Arkansas'tan Güneydoğu Missouri'ye uzanan yaklaşık 240 kilometrelik aktif bir fay sistemidir. Bu fay 1812 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en güçlü depremlerden bazılarına neden olmuş. Mississippi Nehri de dahil olmak üzere bölgenin coğrafyasını neredeyse baştan aşağı değiştirmiştir.
0: Aynı zamanda hortum bölgesindesiniz.
1: Aa,
0: ve...
1: Evet, haklısın.
0: Deprem kuşağındasınız.
1: Daha geçenlerde deprem olduğundan eminim.
2: Evet, en New Madrid fay hattı Missouri'nin içinden geçiyor.
0: Değil misin?
2: Evet.
0: O zaman doğru kirişleri yerleştirene kadar fay hattının sakin kalması için dua edelim. O kirişleri bulmam gerekiyor. New Madrid fayının üstünde çalışıyoruz ve bir evi krikolarla kaldırmış durumdayız. Evi krikoların üstünde bırakacağız. Böyle bırakmak istemiyorum ama doğru kirişleri bulup krikoları indirmeden önce evi uygun desteklerle sağlamlaştırmak zorundayız. Yoksa ne olacağı asla belli olmaz.
4: Üçüncü gün.
3: Oglesby'lerin 160 dönümlük çiftliğinde üçüncü gün başlarken...
0: Gidelim. Biraz acele edin, çabuk.
3: Marty rahatsız edici bir şey keşfediyor.
1: Üst tarafı nasıl çürümüş?
0: Ne yazık ki sorun düşündüğümüzden daha kötü. Bu evi ne zaman yaptınız?
1: Yaklaşık 8 yıl önce.
0: Çok üzücü. Ev 8 yıl içinde çürüyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir.
5: Evet.
0: Anlaşıldı mı? 5 yıl içinde her ne olduysa daha da kötüleşmiş ve sorun büyümüş. Bilmem gereken bir diğer şey de şurada duran...
1: Duşun gider borusu.
0: Duşun gider borusu. Bu duşu kullanıyor musunuz?
1: Kullanıyoruz.
0: Doğrudan yere mi akıyor?
1: Evet.
0: Yani hijyenik değil. Bir konuda anlaşalım. Duştan ve küvetten gelen 5 santimlik bu gider borusunu şu kanalizasyon hattına bağlayacağız, tamam mı?
1: Harika.
0: Açık konuşacağım. Eğer tüm parçalar hazır olsaydı bunu 15 dakika içinde tek başıma kolay bir şekilde yapabilirdim. Peki siz neden yapmadınız? Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı. Lütfen hiçbir şeyin sızmasına izin vermeyin. Lavabo, musluk, küvet ne olursa. 8 yıl boyunca devam eden küçük sızıntı büyük bir felaketin nedeni olabilir.

0: Trouble.
1: Ne kadar uğraşsan da bu çiftlikteki sorunlar listesinin sonu gelmiyor. Tam bir felaket. Önümüzdeki birkaç gün pek kolay geçmeyecek galiba.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te. Obseso.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Döneri gördüğün an
1: birisi taş ayran.
0: Gelsin süt taş ayran.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: istikballe. Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
12: İstemiyorum.
11: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
13: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
15: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
16: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
17: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
18: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
19: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
20: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
25: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
26: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
27: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
28: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
29: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
26: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
30: Hadi konuşalım. Bana sorarsanız tam anlamıyla kontrolden çıkmış bir felaketle karşı karşıyayız. Tahtaları söküp tamamen çürümüş kirişleri ve keresteleri görünce bu kulübenin her an çökebileceğini fark ettim. Her an. Tamam, dürüst olacağım. Bir miktar malzeme satın almıştım. Bazı şeyler inşa etmek için planlarım vardı. Ama bu düşündüğümden daha çılgın, daha tehlikeli, daha kapsamlı bir iş. Bu binanın böyle kalmasını istemiyorum. Alt tarafı çürüdüğü için artık taşıyıcı yapının büyük bir kısmı da yok olmuş durumdadır, değil mi?
0: Tamam.
30: Şu köpüğü aradan temizleyeceğiz. Sonra binanın bu kısmını kontrplakla kaplayacağız. Bunu yaptığımızda esneyip dayanıklılığını kaybedebilen bütün kütükler tek bir levha ile birbirine bağlanmış olacak. Anladınız mı?
1: Evet, haklısın.
30: Planımız bu.
2: Martin'in basit ama etkili kontrplak çözümü, yeni kirişler yerleştirilip teraziye alınırken kulübenin sağlam kalmasını sağlayacak.
30: Başlıyoruz.
2: Rainey ailesi 5 yıl önce temeli yeniden düzeltirken çiftlik yaşamına özgü başka bir basit ama etkili çözümden yararlanmıştı.
30: Tahterevalli, tahterevalli, tahterevalli.
25: Ev sallanıp mevcuttaki sağlam direklerin ve kirişlerin üstünden düşmeye çalışıyor.
0: Şu boşluğu görüyor musun? Kulübenin tamamı bu yüzden kayıyor işte.
25: Bunu düzeltmek tam bir çılgınlık. Ve buna kalkışan kişi de ancak delinin biri olmalıydı. Kesinlikle. Yani babam.
30: Yavaş ve istikrarlı. Hata payımız yok.
1: Vay canına. Evet. Canına. İşte orada.
30: Oldu mu?
3: İyi evet. Durumda.
30: Tamam, şimdi indireceğiz. Su terazisini buraya getirin. İyi mi?
1: Mükemmel.
25: Evet, evet, evet, evet, evet.
30: Böylesine büyük bir sorunu çözebilmek için neye başvurduğumun farkında mısınız? Basit bir oyun parkı aparatına. Peki hangisine? Tahterevalli. Evet.
3: Gerçekten bak, mükemmel oldu.
30: Tam yerine oturdu.
3: Noktası noktasına.
25: Harika, harika. Ev terazide. evim terazide.
30: Kulübenin altına koyabileceğimiz en sağlam direk burada. Uzun ömürlü olduğu için kestane seçtik. Sedirden ve akasyadan daha dayanıklı. Hem betona hem de demir çubuğa oturtulacak. Bu sayede kötü hava koşullarından da korunmuş olacak. Bunu oturtmak istiyorum. Lütfen aksilik çıkarma. Evet, beğendim. Hoşuma gitti. Rahat davran, iyi durumdayız. Bu bina artık bizim kontrolümüzde. Lütfen birkaç vidayla sabitleyin. Sallanan, hareket eden, gıcırdayan, çatırdayan bu tehlikeli yapı artık sabitlendi.
25: Çok güzel oldu.
30: Bu pozisyonda. Sağlam bir şekilde, kıpırdamadan duracak, sonsuza kadar. Hadi sarıl ona. En büyük hayalin yeniden temele kavuştu. Yukarı kaldırıp taşan kirişlerin üstüne oturtun.
2: Kulübe tehlikeli bir dengede dururken Marty, Mike ve Amanda çöken duvarları güçlendirmek için hızla harekete geçiyor.
30: Şu çevre hattı çok önemli. Öncelikle buraya bir kat daha koyacağız. Sonra üstüne bir tane daha yerleştireceğiz. Amacımız bu duvarı sağlamlaştırmak. Böylece devrilmeyecek. Başka destek yok, değil mi?
25: Hı hı.
30: Çekinme, bir vida daha tak. Güzel, aferin. Birazdan buraya da lazım olacak.
2: Ana kulübedeki çalışma devam ederken Marty, Mike'la Amanda'yı bir kenara çekip çiftlikteki yeni gelişmeleri konuşuyor.
30: Çiftliğe gelirken sizinle tanışacağımı bilmiyordum.
25: Anladım.
30: Varlığınızdan haberim yoktu. Hatta Mike'ın evi olduğunu da bilmiyordum, tamam mı?
25: Tamam.
30: Şimdi duruma bir bakalım. Ne dersiniz? Buraya kadar bir su hattı çekmeyi düşünüyor musunuz? Toprağın yarım metre altı.
0: Tamam.
30: Bir musluk takacağız. Dona dayanıklı olacak ve kulübeye su getireceğiz.
0: Harika.
25: Harika.
30: Basınçlı su. Oraya gelip musluğu açabilmek senin için ne ifade eder?
25: Çok şey ifade eder. Hayatımızı tamamen değiştirir.
0: Su olmadan bir şeyler yapmak çok zor. Çocuk sahibi olmak istiyoruz. Onları yetiştirirken temiz tutup sağlıklı olmalarını isteriz. Su olmadan bu imkansız gibi görünüyordu. Ama Martin'in planı her şeyi değiştirecek bence.
30: Missouri'de olduğunuz kısa süre içinde annenin evini sağlamlaştırmak için telefon direği ya da kiriş ararken elinde kiriş olan Kay adında bir adamla tanıştık. Ne yaptığımızı merak etti. Kirişleri getirince etrafa şöyle bir bakıp nasıl yardım edebilirim dedi. O adam şu anda buraya geliyor. Aslına bakarsan komşunuz.
0: Öyle mi?
30: Su hattını kazabilmek için kendi ekskavatörünü getiriyor.
4: Nasılsın Marty?
0: Nasılsınız?
30: Merhaba Kay.
5: Merhaba.
4: Arkadaşım Justin yardım etmeye geldi.
5: Memnun oldum.
30: Montana'da, Missouri'de ya da Virginia'da böyle şeyler olduğunda ki zaman zaman bu durumla karşılaşırız. İyi insanların hala var olduklarını hatırlıyorum. Peki, şimdi dördünüz su attığı evet. Kendi aranızda konuşun. Benim diğer işe bakmam gerekiyor.
0: Zaman sürmez, teşekkürler.
30: Kırsalda sık sık karşılaştığım güzel bir özellik var. Her zaman geçerlidir. Komşu, komşuya yardım eder. Justin'in nereden ve neden geldiğini bilmiyorum. Ama hayatının bir döneminde şunu öğrendiğine eminim. Bir şeyler vermek, almaktan daha çok mutluluk verir. Nasıl gidiyor?
5: İlerleme kaydediyoruz.
30: Sakın bitmek üzere demeyin.
6: Neredeyse bitti.
2: Missouri'nin güneybatısındaki Oglesby çiftliğinde...
30: Ne kadar derindesiniz?
5: Yaklaşık bir metre.
30: Tarzınızı beğendim, güzel iş.
2: Ana kulübeyi güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
29: Kepçeye kazıcı aparatı taksak.
7: Tamam, buraya getirelim. Şuraya bak aşkım, iyi görünüyor.
30: Devam edin.
2: Bu sırada Kay ve komşu Justin, Mike'la Amanda'nın kulübesi için hayati öneme sahip su hattını tamamlıyor.
30: Şuraya kadar bir hendek kazıp su borularını dışarıda bırakmaya ne dersin?
0: Bence olur.
30: Missouri'ye geldiğimde Mike'la Amanda'nın ev inşa ettiğini bilmiyordum. Ama şu anda benim için çiftlikteki en önemli sorun Jenny's'le Sam'in kulübesi. Mike'la Amanda'nın arazinin arka tarafındaki kulübeyi kendi başlarına halledebileceklerini düşünüyorum.
0: Tamam.
30: Söyle bakalım mutfak ne olacak?
0: Şey, uzun vadede verandayı kaldırmayı planlıyorum. Bu pencerenin diğer tarafına, yani tezgahımın olduğu yere bir lavabo istiyorum. Ardından da buraya dış mutfak kuracağım.
30: Tamam, su kaynağınız kulübeden ne kadar uzakta?
0: Yaklaşık 300 metre.
30: Buraya kadar gelebiliyor mu?
5: Evet.
2: Marty'nin önceliği ana kulübenin ayakta kalması. Bu yüzden şebekeden bağımsız yaşayan Mike'ın 300 metrelik su hattını kendi başına çekmek zorunda. Haberler iyi.
4: 3,5'a 6 metre değil
0: evet.
4: mi?
2: İlk kurtarma operasyonunda yeni atölyenin temelleri atılırken Matt, Mike'ın becerilerini geliştirmesine yardım etmişti.
4: Biliyorum, başlangıçta planladığınız boyutlarda değil ama...
0: Düşündüğümüzden
4: burası
0: büyük.
4: Geniş bir alan. Bu gidişle devasa bir şey olacak. Taban oldukça iyi durumda. Malzemeleri çıkaralım, yerleştirmeye başlayalım. Zemini döşüyoruz, tamam mı? Hiç çerçeveleme yaptın mı?
0: Hayır.
4: Döşeme kirişlerimiz, yani tahtalar, çerçevemizin arasından geçecek.
0: Tamam.
4: Boşlukları doldurup yapısal destek sağlayacak. Tüm kirişler bir arada. Artık ihtiyacımız olan tek şey bir temel. Çürümeyecek direkler yere çakılacak. Bu sayede yapıyı yukarıda ve sağlam tutacak. Osage portakalı denen yerel bir ağaç buldum. Yöre halkı buna hedge diyor. Çit yapımında harikadır. Temeller içinde mükemmeldir ve bu atölyeyi yıllar boyunca sağlam bir şekilde ayakta tutacak şey bu. Tüm direkler terazide ama asıl soru tam olarak oturacak mı?
0: Bence oturur.
4: Belki biraz ayarlamamız gerekebilir
0: evet.
4: ve denemeden bilemeyiz.
0: Evet.
4: Hadi kaldıralım. Ne dersin, ağır mı? Şuraya bak, gücüm yerinde. Pekala. Bu köşe bende. Tamam, bekleyin çocuklar. Terazide mi? Mükemmel durumda. Bence zemini döşemeye başlayalım. Umarım bunu hızlıca kaplayabiliriz. Belki hava kararmadan bir duvar bile dikeriz. Zamanınız da geçiyor, fazla vaktimiz yok. Mike benimle yan yana çalışıyor ve güçlü bir adam. Hızlı ve zeki. İhtiyacımız olan da bu. Yapacak çok işimiz var ve fazla zamanımız maalesef yok.
30: Tamam, temelinize zarar vermeyeceğiz.
0: Rahat ol.
30: Buradan devam edeceğiz. Şu anda aşağıda yeterince işimiz var zaten. Küçük Anladım. Hanım, kendi su hattınızı döşemeye ne dersiniz?
0: Evet, bunu yapabiliriz.
6: Daha önce yapmadım ama sorun değil. Bence hallederiz.
0: Yapabiliriz.
30: Ne dedin?
6: Evet, halledebiliriz dedim.
30: Harika, görüşürüz. Ne duruyorsunuz? Başlayın tamam. Hadi.
6: Sence sadece yarım metre mi gömülecek?
5: Bu alanı biraz yükseltmeniz gerekiyor.
0: Yani üstüne 30 santimde toprak mı gelecek?
6: Bu durumda donma konusunda endişelenmemize gerek kalmaz.
5: Burayı yükseltip içini doldurursanız kalmaz. Pekala, boruyu döşeyelim. İşte
0: suyumuz
5: oldu.
0: Olmadan aile kurup çocuk yetiştirmeyi hayal bile edemiyordum. Bez değiştirmek, ortaya çıkan kirliliği temizlemek. Mevcut durumda bunları yapmak mümkün değildi. Suyun olması bir mecburiyet.
5: Şu kıvrımları açmaya devam et.
0: İki tane 20'lik su bidonuyla yokuş yukarı yaklaşık 300 metre çıkmak zorunda kalıyorduk. Yemek ve bulaşıklar yüzünden bu işi her hafta yapıyorduk. Bu işi çözene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Çocuklar su taşıyacak yaşa gelene kadar bu işi ben yapacaktım. Planımız buydu. Gerçek bir mutfağa sahip olmak kesinlikle harika olurdu. Orada yemek pişirir, bulaşık yıkar, hatta dişimi bile fırçalardım. Şu işi çözersek bize gerçekten çok faydası olacak.
5: Tamam.
0: Sıradaki adım ne?
5: Üstüne dolgu yapıp sağlam bir zemin hazırlayacağız. Sorun çıkmaz. Burası Missouri ve her yer kayalık.
0: Evet. Başlayalım.
30: İş başına.
2: Marty ve ekip çökmekte olan ana kulübeyi onarıp güçlendirmek için tüm güçleriyle çalışırken...
0: Kirişi oraya mı istiyorsun?
30: Ben yapmayacağım, sen yapacaksın.
2: Yeni destek kirişini yerleştirmeden önce son ayarlamaları yapıyorlar.
7: Sam, biraz otur. Lütfen otur biraz.
30: Pek çok işimiz var. Ama Sam için endişelenmekten kendimi alamıyorum. İyi bir adam. İyi bir eş, iyi bir işçi ve ailesinin geçimini sağlıyor ama şu anda... Çalışamıyor. Söyleyin bakalım, ne durumdasın?
29: Sadece acı çekiyorum.
30: Anladım.
7: Bize yardım edemiyor o
29: İçeri
7: yüzden.
29: İçeri girip yardım edememek beni deli ediyor.
30: Anlıyorum ama sana bunu dün de söyledim. Dikkatlice dinle. Son 5 yıl içinde biri buraya veranda yapmış. Evet, sen. Peki şuraya, yani 9 metre yüksekliğe yeşil tahtaları kim yerleştirdi? Aa evet sen. Neler hissettiğini anlıyorum. Bir an önce işe koyulup kendini paralamak istiyorsun ama ağırdan alacaksın.
29: Tamam. Marty'nin gelmesiyle yeterince çalışmıyormuşum gibi geliyor.
7: Sam'in dinlenmesi gerekiyor. Bu işi biz yapabiliriz.
30: Anlaştık. O zaman gidip yapalım.
29: Onu izlemek çok zor. Onlar çalışıyor ama ben bir şey yapamıyorum. Uzun süre oturmak zorunda kaldım. Ağrılarım oldu. İşçiyim ve çalışmak istiyorum. Hala iyileşme sürecindeyim ama geri döneceğim ve tekrar başlayacağız. Vazgeçmeyeceğiz.
0: Uzunlamasına yerleştir.
7: Şimdi ne yapacağız?
0: Biraz yukarı gel.
30: Durun. Her şey durdurun. O kütüğü nasıl yuvarlayacaksınız? Üste düz yüze istiyorum tamam mı? O iş bununla yapılır. Bunun adı tomruk kancası. Hazır mısın?
7: Oduncular için.
2: Tomruk kancası ya da kütük çevirme kancası 19. yüzyıl ortalarında Kuzey Amerika'da ormancılığın endüstriyel olarak genişlediği dönemde geliştirilmiştir. Tomruk terimi kütüğün bir yüzünün düzenlenmesini ifade ederdi ve ilk ormancılar bu kancaları kütükleri kereste haline getirmek için çevirirken kullanırdı. Tomruk kancaları bugün büyük makinelerin ulaşamadığı engebeli arazilerde sık sık kullanılmakta.
30: Buna ne deniyormuş?
0: Tomruk kancası.
30: Tomruk.
0: Anladım.
30: Hızlı! O aletin adı tomruk kancası.
0: Evet, biliyorum.
30: Ama tomruk dedin.
0: Evet.
30: Tomruk olduğunu biliyordun.
0: Biliyordum.
30: Şaka yaptın yani.
0: Evet.
30: Çok iyiydi.
0: Fena değilimdir.
30: Şakaya yarayacak zamanımız yok
0: Elbette.
30: Ama.
0: Elbette.
30: Madem ne olduğunu biliyorsun, o zaman bu işi de sen yap.
0: Anlaşıldı.
30: Hadi çabuk. Birkaç dakika içinde anlayabilirim. Bir adam iyi mi yoksa kötü mü? Ortamdaki en zeki kişi olmaları gerekmiyor. Beni dinlemeleri yeterli. Bu çerçevede Mike'ın da iyi bir adam olduğundan adım gibi eminim. Şu parçaları sökeceğiz. O kirişi at döşemenin altına geri koyacağız. Ama bunlar bana engel oluyor. Peki, bununla da ilgilenelim. Sesi hoşuma gitmedi. Tanrı korusun. Şu kirişte de sorun var. Evin altındaki kirişlerde bu delikler nasıl oluşmuş anlayamıyorum ama evin altında delikler oluştuğu kesin bir gerçek. Böcek olabilir mi? Karınca görüyor musunuz?
8: Hayır.
7: Hayır.
30: Daha önceki gelişimde kontrplağı kaldırınca altından milyonlarca karınca çıkmıştı. Açıkçası bu hiç hoşuma gitmedi. Burada pek çok karınca var. Bu çevrede normal mi?
7: Evet.
30: Zehirliler mi?
7: Sanmıyorum. Ama bir sürü karınca var.
30: Isırıyorlar mı?
7: Evet, ısırıyorlar.
9: Bugün.
30: Buradan giderken milyonlarca karınca
7: evet.
30: vardı.
7: Evet.
29: Hepsini zehirleyip temizledik.
30: Yani kurtuldunuz.
29: Evet, kurtulduk.
30: Sem'in evin temellerini kemiren karınca ve termitler olduğuna inandığını pek sanmıyorum. Ama bana sorarsanız hala oradalar. Yalıtımdaki deliklere bakın. İsviçre peynirine dönmüş değil mi? İsviçre peyniri gibi görünüyor. İçeride oyuk açıyorlar. Peki şuradaki ne? Bak şurada da var.
29: Ahşap hamam böceği.
30: Demek ahşap hamam böceğimiz var. Aynen. Peki şuradaki ne? Güzel. Peki bunlar nedir?
7: Kocaman bir marangoz karıncası.
30: Anladım. Buradaki yumurta taşıyor.
7: Aman ne güzel.
30: Ne kadar güzel. Yani bir karınca kolonisine gidiyor.
11: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bunlar nedir?
8: Kocaman bir marangoz karıncası.
7: Bakın, aslında bu bir kanıt, öyle değil mi? Termitlerin ve karıncaların olduğuna dair güzel bir delil.
8: Bunlar...
7: Çürümüş tahtalar ve biraz da su var.
8: Yalıtımın içindeler.
7: Ahşapları yemeye çalışıyorlar. Karıncalardan kurtuldum demiştin ama kurtulamamışsın.
9: Marty, tek sorunun su sızıntısı olmadığını gösteren kanıtlar buluyor. Kulübeyi yıkım aşamasına getiren başka etkenler de var.
7: Toplantı zamanı. Şu küçük karınca ve arkadaşları hadlerini aşıp işi yapıya zarar verecek kadar büyütmüşler. Bence ancak bir yıl daha dayanır. Burada çok fırtına oluyor.
8: Evet, oluyor.
7: Tüm bu dengesizlik ve hareketlilik içinde o köşede gerçekleşen bir şey oldukça kötü sonuçlar doğurabilirdi.
8: Olanları fark etmeyip biraz daha bekleseydik, bence ev bir anda insanı bunaltıyor. Hem de çok. Hı hı. İnsanın içi daralıyor, kendimi çaresiz hissediyorum, açıkta hissediyorum. Tek başıma bunu halledemeyeceğim için ağladım.
7: Peki bir ders çıkardınız mı?
10: Evet.
7: Bir ders çıkardınız
8: mı? Evet, evet, evet.
7: Ben de dersimi aldım.
10: Aldım, evet.
7: Anlaşıldı mı? Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hı-hı. Şimdi bakalım şu karıncaları yenebilecek miyiz?
10: Tamam.
7: Tamam mı? Poliüretan köpüğü biraz kazıyınca bir anda ortaya çıktılar. Milyonlarca karınca, çeşit çeşit, termitler ve hayatım boyunca görmediğim acayip böcekler. İnsanlar zeminlerde poliüretan kullanıyorlar. Bu harika. Evet, gerçekten çok iyi bir malzeme. Ama bu malzeme bize aslında ne kadar böcek, karınca, termit ve benzeri canlı barındırdığını da gösteriyor. İçeride bir labirent var. Evin içine ulaşmaya çalışan böceklerin oluşturduğu bir ağ var. Amaçları bu evi yok etmek.
9: Yerin altına tünel açan termitler ve karıncalar koloniyi avcılardan koruyup yiyecek depolamak için karmaşık tünel sistemleri kurar. Termitler kolonileri kurulduktan sonra birkaç ay içinde evin her yerine yayılır ve binanın yapısal bütünlüğünü tehdit etmeye başlar. Termitlerin her yıl 5 milyar dolardan fazla hasara yol açtığı ve 600 binden fazla evi etkilediği tahmin ediliyor.
7: Evdeki hasarın sebebi karınca ve termit, bir de su üçlüsü. Peki, şimdi herkes buraya gelsin. Kay nerede? Bunu ilaçlamak için plan yapacağız. İlaçlama şirketiyle hemen irtibata geçmemiz gerek. Anladınız mı?
9: Ekip evi böceklere karşı ilaçlama hazırlığına başlamışken...
7: Lanet olsun ha! Ha! Nefret ederim.
9: Marty, su hattının durumunu konuşmak için Mike'la Amanda'yı kulübelerine götürüyor.
7: Gördüğünüz gibi mutfağa su getirme aşamasına giderek yaklaştık. Zamanımız azalıyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin, elimizden ne gelirse yardım ederiz. Peki, şu anda neye tamam. ihtiyacınız var?
11: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri tuvalet. Kullandığımız tuvalet yaklaşık 1,5 kilometre uzakta ve şu anda kapalı. O yüzden tuvalet ihtiyacımız için Mike'ın annesinin evine kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Yağmur yağdığında sırılsıklam oluyorsun ve yapacak bir şey yok.
7: O kitap okudunuz mu?
11: Hayır.
10: Hangi kitabı?
11: Hangi kitabı?
7: Tuvalete 36 metre.
11: Hayır, okumadım.
7: Kitabı Yap Şunu Will yazmış.
10: Hmm.
7: Çizimlerde Yapamam Betty'ye ait. Peki, bana daha yakın bir yer gösterin de oraya bir tuvalet yapalım hadi.
10: Harika.
11: Tamam.
7: Siz uyar mı?
11: Evet.
7: Tamam.
11: Harika.
7: Peki nereye yapacağız?
10: Şuraya dönünce bir alan
7: tamam,
10: var.
7: Tamam tabii. Dış tuvaletler genellikle 1 metreye 1 metre ya da 1.20'ye 1.20 yapılır. Derinliği de yaklaşık olarak 2 metredir. Artık suyunuz olduğu için kısa zamanda içeride sifonlu tuvalete geçebilirsiniz. Ama şimdilik temiz bir dış tuvalet rahatça işinizi görecektir.
10: Evet.
7: Clint bir çukur kazacak ama bir kuralım var.
10: Nedir?
7: Kural basit bir kural. Bize temiz bir tuvalet lazım diyen her genç çift kendi tuvaletini kendi yapar.
10: Harika.
11: Tamam.
7: Anlaştık
11: evet.
7: mı?
11: Evet.
7: Emin misiniz?
10: Evet, kendi tuvaletimizi yapma konusunda bize güvenebilirsin.
7: Evet. O zaman başlayın ve aletleri alın. Hadi.
9: Yeni dış tuvalet çiftliği onlar için daha yaşanır hale getirecek. Matt önceki ziyaretlerinde Mike'la birlikte Gines için çiftliği daha işlevsel hale getirecek yeni bir atölye yaptı.
12: Biraz daha sola gitsen iyi olur.
10: Biraz daha.
12: Ağır gelirse homurdan iyi gelir.
10: Tamam.
12: Ne kadar acı çekiyormuş gibi ses çıkarırsan o kadar iyi. Tamam mı?
10: Tamam iyi, tamam.
12: Genesis'in atölyesi aslında kiraladıkları bir kulübe. Onlara bir atölye yaparsak o kulübeye harcadıkları para ceplerinde kalır ve o parayı çiftliği geliştirmek için kullanırlar. Tamam mı?
10: Tamam.
12: Başlıyoruz. Pekala. 3, 2, 1.
10: Güzel.
12: Güzel.
10: Anneme çok faydası olacak. Bu sayede işini büyütebilir. Küçücük kulübeye sıkışıp kalmıştı. Çalışacak alanı yoktu.
12: Eski dükkandan kurtulunca giderler de azalmaya başlar. Tasarruf edersin. O kulübeye ödediğin 3000 dolarlık kira cebine kalır ve bir sonraki projende kullanırsın.
10: Bence de.
12: Çerçeveyi tamamladığımıza göre artık bu alanı keşfetmeye başlayabiliriz.
10: Evet, eşyaların nereye konacağını görmeye başlayabiliriz. Annem uzun zamandır zorlanıyordu. Sürekli ikilem içindeydi. Atölye kirasını mı ödeyeyim, su faturasını mı ödeyeyim diye düşünüyordu. Ve ödeme süresi daha geç olanı hep öteliyordu. Uzun zamandır böyle yaşıyordu.
12: Ama daha işimiz bitmedi. Bunu kapatmamız gerekiyor. Çatıyı da yapıp kulübeyi dış etkilerden korumamız lazım.
9: Bugünse...
10: Matkabı al ve o parçaları sök.
9: Mike direksiyona geçiyor ve Amanda'ya rehberlik edip gelecekleri için gerekli olan yapıyı birlikte inşa ediyorlar.
11: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri dış tuvalet. Yakın bir yerde olması güzel olacak. Artık kilometrelerce yürümek zorunda kalmayacağız. Çocuk sahibi olmadan önce tamamlamamız gereken şeylerden biriydi. O yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Tabii şimdilik.
10: Hazır mısın?
11: Evet.
7: Karıncalar hala buradayken bunu kurmaktan nefret ediyorum ama fazla seçeneğim yok, devam edeceğiz.
9: 160 dönümlük Oglesby çiftliğinde son gün telaşı başlıyor.
7: Gidelim.
9: Mike ve Amanda'nın küçük kulübesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Marty, Sam ve Genus'un evinin altındaki böceklerle dolu döşemenin son bölümünü temizliyor ve temeli yeni kirişlerle sabitlemeye çalışıyor.
13: O delikler ne?
14: Böcekler.
13: Böcekler, karıncalar ve termitler köpük izolasyonunun doğruca içine mi girmiş? Aslında sağlamdı. İçeriden hiçbir şey görünmüyordu. Ama aşağıdan bakınca her yer delik deşik. Sadece evin altından görünüyor.
14: Oraya girmek istiyorum.
13: İstediğini biliyorum.
14: Şuradaki izolasyonu kesecek miyiz yoksa bu halde mi bırakacağız?
7: Bırakıyoruz.
14: Tamam. Çalışanları izlemek bana zor geliyor. Yaralandığımda çok acı çektim ama bir an önce içeri girip ben de çalışmak istiyorum. Boş boş oturmaktan bunalmış durumdayım. Ama iyileşiyorum ve umutluyum. Üstesinden geleceğim.
7: Neden sordun?
14: Spiralle kesmeyi deneyecektim.
13: İçeri girmek mi istiyorsun?
7: Gir hadi, gir.
13: Son 9 ay gerçekten zor geçti. Sam 6 gün yürüyemedi, uyuyamadı, hiçbir şey yiyemedi. Ama artık toparlandı ve bastonsuz rahatça yürüyebiliyor ve yakında iyileşecek. Çalışkan bir adam ve toparlanacak.
8: Ben inanıyorum o bunu başaracak. Kesinlikle.
7: En az 4 santim geriye. Arada yaklaşık 10 santim fark var.
8: Orada bir şeyler yapmak istiyor.
14: Başıma gelenlerin yaşanması gerekiyormuş demiyorum ama yavaşlamamı ve nelerin önemli olduğunu anlamamı sağladı. Evliliğim, evim, çiftliğim. Parmağına dikkat et.
9: Yeni kirişlerin monte edilebilmesi için kulübenin çevresindeki enkazın temizlenip hazırlık yapılması gerekiyor.
7: Bana bir iyilik yap. Daha önce kullandın mı?
15: Hayır.
7: Yanlış cevap. Atla bakalım.
15: Tamam.
7: 15 dakika sonra tekrar soracağım. O zaman böyle cevap vermeyeceksin. İşin geneline bakınca kesilecek bir sürü ağaç ve değişecek bir sürü kiriş var. Emenda ile Mike'a ekipmanları kullanmayı öğretmezsek işler asla yetişmez. Şunu ileri it. Böylece ilerlersin. Peki bu ne işe yarar?
15: Geri giderim.
7: Geri gidersin.
15: Anladım.
7: O ok oynatırsan kepçe hareket eder.
15: Tamam.
7: İlerlemek istiyorsan ikisini birlikte kullanacaksın. Hı-hı. Dönmek istiyorsan ne yapacağını zaten biliyorsun. Sadece kütüğü hareket ettir ve aracı geri sür. Böylece kirişleri alabiliriz. Nasıl gidiyor sence?
11: Güzel. Bence bu işi hızlı bir şekilde kaptı.
7: Bence de öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi Amanda? İnsanları birkaç dakikada tanırsın ve bu adam oldukça özel biri.
11: Evet, öyledir.
7: Çok özel biri. İyi bir seçim yaptığının farkındasın,
11: evet,
7: değil mi?
11: Evet, farkındayım.
7: Hadi benimle gel. Amanda'nın özgüvenini artırmak için Clint'ten mini yükleyici kullanmayı öğretmesini istedim. Böylece buradaki işleri kolayca bitirebiliriz. Amanda nasıl? İyi bir öğretmensin Clint. Çok iyi gidiyor.
11: Bunları nereye koyayım Marty?
7: Öylece tut. Teşekkür ederim. Sadece 4 gün kalacağız. Bu işi çözerse her işi yapabilir. Özgüveni yerine geldikten sonra Mike da her makineyi kullanabilir. Yani fişek gibi bir ekip olup her işin üstesinden gelirler.
9: Mike ve Amanda'nın yeni kazandığı beceriler sayesinde Marty daha fazla keresteyi taşımayı planlıyor. 5 yıl önce ise Rainey ailesi Oglesby çiftliğinde bir yapıyı taşımak zorunda kalmıştı.
16: Bir planımız var. Kulübeyi Sera'nın yerinden kaldıracağız.
12: Orada bir dükkana ihtiyacı yok.
16: Evet. Bu nedenle onu ekskavatörle kaldırıp kenara alacağız. Ne diyorsun?
12: Bunun doğru bir yolu var. Bir de babamın yolu var.
16: O da hep doğru yoldur.
7: Parmaklarına dikkat et. Onu kepçeyle de çekebiliriz. Sen içeride olacaksın değil mi?
16: Tamam, evet.
11: Tamam.
16: Evet. Hasar kontrolü için bir şey çatlar ya da kıpırdarsa söyle lütfen. Durun demen yeter.
11: Tamam.
16: Durun.
11: Tamam, koruyucu gözlüğüm var. Durumum iyi.
7: Başlayalım. Hazır mısınız? Çiftlikte 160 dönüm yer olduğunu biliyorum. Ama yapacağımız iş için en iyi yer işte burası. Sera için mükemmel bir alan bulduk, evet, ama bu iş için düşündüğümüz arazinin orta yerinde bir kulübe var. Bu yüzden onu taşımamız gerekiyor. Böylece yapacağımız Sera için yer açılacak. Başlıyoruz.
8: Pekala, işte başlıyor. Tanrım.
7: Hareket ediyor.
8: Bir şeyler yolunda değil.
12: Aşağıda kal.
7: Biraz kaldırmam lazım.
12: Aşağıda kal baba. Aman tanrım.
7: Orada işler nasıl?
8: Dolaplarda ne varsa düşüyor.
12: Vay canına, dur. Bekle.
8: Burada her şey hareket ediyor.
16: Şuraya bak, tamamen yerden kesildi. Baba, bu kadarı yeterli, dur artık.
7: Tamam.
12: Evet. İşi başardık.
7: Bu iş için boyun bu kadar olmalı.
8: Vay canına, ilginç.
7: Harika
8: bir deneyimdi.
7: Oldu.
16: İşin güzel tarafı, taşıma sırasında
7: bekle.
16: Ve hazırız.
8: Bir ekibiz.
16: İşe başlamaya hazırız. Gidiyorum Sera'yı inşa etmeye.
7: İşinize dönün
16: başlıyorum.
7: Artık. Seni ekskavatöre, eşini de yükleyiciye koydum. Hadi işe şimdi.
9: İlerleyen saatlerde...
7: Peki. Kirişi kim yerleştirecek? Ama o atları geri çekmezsen kirişin yoluna girecekler. Çabuk olun.
9: Kulübenin zayıflamış temelini güçlendirmek için Marty önce su ve böcek hasarının olduğu yere 6 metrelik yeni bir kiriş yerleştirecek. Ardından temeli daha da sağlamlaştırmak için bunun altına 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direği koyacak ve aynı direklerden yapılmış yeni dikmelerle destekleyecek.
7: Hangi tarafı üstte? Herkes tutsun. Herkes dedim. Klit nerede? Ah! Üst neresi?
14: Bu taraf.
7: Teşekkürler. Jenny's yardım eder misin?
13: Elbette.
7: Buraya gel. Bu evi tek başına yaptıysan tecrübenden yararlanabiliriz. Burası riskli kısım. Kaldırın. Ah, tamam. Galiba biraz ağır. Tutabiliyor musunuz?
10: Evet.
13: Tuttum.
7: Emin misin?
13: Evet.
7: İşe yaramayabilir. Bunu kesmemiz gerekecek. Keresteler farklı ölçüde. Arkadan itebilir miyiz biraz?
14: Balyozu getirin.
10: Al bakalım. Hareket ediyor. Hayır, hoşuma ediyor.
7: Gitmedi. O köpüğü tutun. Balyoz nerede kaldı? 30 santim.
15: Vuruyorum. Sallamaya devam edin.
7: Adama yardım edin. Biraz gevşedin. Biraz gevşedin.
13: Görüyorum. Artık çok az kaldı.
7: O parçanın üstüne oturmayacak. Testereyi getirmemiz lazım. Evet, bu işe yarar. Vurmaya devam edin. 10 santim kaldı. Hadi. Evet.
13: Evet. Neredeyse.
7: 10 santim.
13: Az kaldı. Az kaldı. Aa, çok az. Çok
7: 2,5
13: az.
7: Santim. Devam edin.
15: Vuruyorum.
7: Evet. Evet.
13: Oh.
7: Tamam.
13: Oh. Oh.
7: Şimdi Clint.
13: Oh.
7: Kütüğü hazırlayın.
9: Temelin güçlendirilmesi kulübenin yıllarca ayakta kalmasını sağlayacak.
7: Şu dirsek nerede? Buraya getirin.
9: 5 yıl önce Misty, hayati önemde sera yapısının uzun ömürlü olması için Sam'e bir yöntem öğretmişti.
16: Şuraya birkaç temel direk koy. Kabuğunu tamamen soyarsan ahşabın ömrü uzar. Anladın mı?
14: Evet. O önemli. Evet.
16: Bu nedenle kabuğu tamamen soyacağız. Sonra ikiye bölüp toprağa dikeceğiz. Böylece temelimiz hazır olacak. O tarafı sen yapar mısın?
14: Elbette.
16: Tamam.
14: Mola ver.
16: Sam çok çalışıyor. Çok zeki ve verecek çok şeyi var. Bu serayı kurmak onun buradaki rolünü bulması açısından gerçekten çok ama çok önemli. Ve bunu yapacağız.
14: Vay canına.
16: Güzel. Elimizde sedir direklerimiz var. Donma hattının altına indirip içine taş koyacağız ve üstünü toprakla dolduracağız. Temelin malzemelerini ormandan toplamak
14: evet.
16: Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oldukça ucuza mal oluyor. Bir yapının en önemli kısmı temel. Bunu kulübede de gördük. O yüzden sera için bu sedir direkleri kullanmak istiyorum. Çürümeye, suya ve böceklere dayanıklı. Oldukça sağlam ve çok uzun ömürlü. Üstelik arazi de bedava. Elinde tokmak yoksa küreyi ters çevirip kullanırsın. Bu kadar basit. Bizde çareler tükenmez. Görüyor musun? Evet.
14: Boşluk kalırsa daha büyük taşlar koyabilir miyiz?
16: Elbette. Toprak zaten doğal olarak aralara dolacak. Zemin de oldukça sağlam görünüyor. Bitirdik. Temel büyük ölçüde hazır. Şimdi çerçevelemeye hazırız. Her şey harika.
14: Tamam.
16: Hazır mıyız? Güzel.
14: Evet, hadi başlayalım.
9: Şimdi ise...
7: Peki Clint, ne yapacağını biliyorsun. Ortalayabildiğin kadar ortala. Şu kirişe dayansın, tamam mı?
9: Marty ve ekibi ilk kiriş yerine oturduktan sonra 1,5 tonluk telefon direğini kabinin altına sabitleyip 3 yeni direkle evi güvenceye alacak.
7: Bunu düzeltmek en az 1 gün daha alacak. Çünkü bu sorun düşündüğümden 10 kat daha kötü çıktı. Su, karınca ve termitler birleşince sorun çok fazla büyümüş. Tamam, getir lütfen, kaldır. Biraz içeri uzat. Devam et.
14: Şu an Kriko'ya ne kadar yakınım?
7: Orada dur. itici ve çekiciler. Ben altına girebilir misin? Bunu şu tarafa kaydırmaya çalışacağız. 1-2-3. Ah! 1 santim daha. 1-2-3. Bitti. Tamam. Evet, bu kadar. Tamam.
15: Kaldır.
7: Aferin size.
14: Evet.
7: Açık konuşun. Sağlam oldu mu? Evet, o zaman ölçü alıp direkleri hazırlayalım. Yardımınız için teşekkürler. Hadi hızlı olun. İş başına.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, sigortam Net.
19: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiyon'da.
20: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
21: Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şey.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Dinleyin. Sizce ilk kez küçük ev yapıp içinde kaçak misafir barındırmayan biri olmuş mudur? Hatta evine su sızmamış, evinin zemini çürümemiş biri olabilir mi?
8: Martin'in veda etmesine sadece 8 saat kalmışken, Auguste ailesinin yeniden kurtarma süreci hala bitmiş değil.
9: Bu ne olacak, çıkartabilir
7: evet,
9: miyim?
7: Evet, lütfen.
8: Mike ve Amanda'nın ihtiyaç duydukları dış tuvalet şekillenmeye başlıyor.
7: Kaç para?
8: Marty araziye son anda yapılacak bir ek için malzeme temin ederken...
7: Kontrplak nerede, aşağıda mı?
8: Hemen de bitişe doğru son hızla ilerleyen hummalı çalışma için değerli takviyeler çağırıyor.
7: Umarım 12'liklerden vardır. Tamam.
9: Merhaba Marty.
7: Merhaba.
9: Biraz yardım getirdim.
7: Yardıma ihtiyacımız vardı. Kim bu insanlar?
9: Bu benim görümcem Michel.
7: Michel, daha önce tanıştık mı?
10: Merhaba Michel.
7: Bu da kim?
10: Ah, tanıştığımıza sevindim.
7: Peki sen?
10: Jenis'in kızıyım.
7: İyi işçi midir?
10: Evet.
7: Hadi gidelim o zaman.
10: Tamam.
7: Jenis'in kızısın.
10: Evet.
7: Seni tekrar görmek ne güzel. Bu kim?
9: Bu babam Leonard.
7: Merhaba, memnun oldum.
9: Patty de annem.
7: Patty, yeteneklerin neler? Ne iş yapıyorsun, söyle bakalım.
11: Eskiden tır şoförüydüm.
7: Eski tır şoförü.
11: Evet.
7: Buna ihtiyacımız vardı. Bir sürü işe giriştik. Bitirebileceğimizden emin değilim. Peki bu delikanlı kim?
9: O da Semin oğlu.
7: Evet, Semin oğlu musun?
12: Evet efendim.
7: Tanıştığımıza sevindim. Oldukça iyi
12: sevindim.
7: Yapılı bir arkadaşsın. İşi misin?
12: Evet efendim.
7: Güzel. Buna ihtiyacımız var. Küçük hanımlar benimle gelin. Hadi şunları kamyona yükleyelim. Hadi iş başına, haydi.
12: Tamam.
7: Tek tek doğruca kamyona, anlaşıldı mı?
12: Evet.
7: Tamam, getirmeye devam edin, getirin. Küçük hanım, sen ne iş yapıyorsun?
10: İstemelizi yapıyorum.
7: Olamaz. Benimle birlikte bir çalışacaksın. Bittik biz. Oh, hayır. Bugün aile dayanışması var. Kereste getiriyorlar, malzeme taşıyorlar. Atla. Leonard.
11: Evet.
7: Arabayı çalmışsın gibi sür. Huuha. İşte annelerine yardım ediyorlar. Bundan daha iyisi olamazdı. Hey, hadi bir tane daha yapalım. Başlayın. Bunu keseceğiz, anlaşıldı mı?
8: Sam ve Janice'in kulübesinin altındaki çürümüş temel daha da sağlamlaştıkça...
7: Biraz konuşalım.
8: Marty kalan en büyük tehdide değinir.
7: 5 yıl önce orası karıncalarla doluydu.
13: Sen gittikten sonra çoğunu öldürdük ama şimdi yeniden ortaya çıkmaya başladılar.
7: Taktığım tüm şapkalar içinde böcek ilaçlayıcı şapkası yok. Ama bakarsanız ilaçlama ekibi buraya geliyor. Missouri'den geliyorlar ve burada ne yapacaklarını biliyorlar.
9: Harika.
7: Adın ne?
14: Zachary Martin.
7: Memnun oldum.
14: Evet.
7: Sen?
15: Adım Matthew Brock. Servis müdürüyüm.
7: Matthew Brock.
14: Merhaba, nasılsınız?
9: Merhaba,
15: nasılsınız?
9: Ben
7: Necine. Bu da Sam.
15: Tanıştığıma memnun oldum.
14: Evet, ben de öyle.
9: Sevindim. Çiftliğimize hoş geldiniz.
7: Burası 160 dönümlük bir cep.
15: Evet.
9: Ama bazı zararlılarımız var. O yüzden buradasınız.
14: Onun için buradayız.
9: Bir karınca kolonisi, termit kolonisi ve tahta hamam böcekleri. Çok zordu. Sonra bir anda bu iki harika adam geldi. İşe hazırlar. Evi ilaçlayıp her şeyi halledecekler. Ve bize de öğretecekler. Bu böceklerle savaşı kazanacağız. Onları evimizden atacağız. Hem de ebediyen.
15: En azından termitleri ele almamız lazım. Verdikleri hasarı tespit edip o bölgeyi arındıracağız.
9: Pekala, şimdiden içim rahatladı. Tamam, güzel.
7: Kovalar nerede? Hey, kıpırdayın da şu kova işini halledelim. Harika komşuları Justin sayesinde... Mike'la Amanda artık 100 metrelik bir su hattına ve ihtiyaç duyabilecekleri kadar suya sahipler. Peki, atık suyu ne yapacaklar? Bu bir problem. Onlar için güzel bir mutfak ve kullanımı kolay bir atık su alanı kurmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Mike ve Amanda'ya gelecekten, kulübelerinden, hayallerinden söz ettiğimde Mike biraz daha çok konuşuyor. Amanda'nın söylediği küçük şeyler hep mutfağa ve basit bir lavaboya odaklanıyor. Bunları da kulübenin dışında değil, içinde istiyor tabii. Bunu her söylediğinde Mike, dışarıda yemek yapmak istiyorum, açık havada olmak istiyorum diyor ama Amanda'nın dışarıda yemek yapmak istediğini hiç sanmıyorum çünkü duymadım. Yanlış hatırlamıyorsam burası Missouri, yani kasırga kuşağı. Akşam yemeğinde ne var tatlım? Tatlım! Tatlım! Anladınız.
8: Yapılan yeni iç mutfak, Mike ve Amanda'nın çiftlikte aile kurma hayalinin ilk adımı olacak. Matt ve Mike, bundan 5 yıl önce Mike'ın hayatındaki diğer önemli kadın için atölye projesi tamamlamıştı.
12: Küçük bir çalışma alanı vardı ama genişliği muhtemelen sadece 1 metreydi. Bunu devasa tahtalarla 3 katına çıkaracağız. Bu pencere de yaklaşık 2 metrelik bir pencere ve ona ihtiyaç duyduğu tüm ışığı verecek. Bence iyi görünüyor.
16: Evet, harika oldu. Pekala, gözlerini açabilirsin.
12: Tada!
16: Ne diyorsun?
9: Vay canına. Şu alana bakın.
16: Eski çalışma tezgahın bu kadarcık bir şeydi.
9: Gerçekten çok küçüktü.
12: Artık pencerenin tam yanında.
9: Evet. Bunu gerçekten bekliyorum.
16: Şunu gördün mü?
9: Tamam, bu gerçekten müthiş.
12: Evet.
9: Buradaki alanın büyüklüğünü hala kavrayamadım. Teşekkür ederim. Sen var ya sen.
12: Teşekkür ederim.
9: Bu inanılmaz.
12: Ona bu atölyeyi tamamen ücretsiz ve eksiksiz şekilde vermek, bu çiftlik için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biriydi.
17: İşlerini nasıl ilerleteceğini fark ettin mi?
12: Evet.
17: Bu muhteşemden de öte bir şey.
8: Mike yeni mutfak lavabosunu yerleştirirken planın hızlı bir şekilde ilerlediğini kendi gözleriyle görüyor.
7: İyi misin?
16: Evet.
7: Herhangi bir boşluk görüyor musun?
16: Evde su olması her şey demek. Kesinlikle harika. Evimiz çok ilerledi. 10 yıllık planımın bir anda hızlandığını hissedebiliyorum. Hem de birkaç günde. Bu inanılmaz bir şey. Mutluyum.

0: It stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
4: Patron, gel oğlum buraya.
5: Ya.
6: Hemen döneceğim tatlım.
4: Aferin oğluma. Gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz.
6: Patron.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Böyle Otobit'te.
4: Patron, gel oğlum buraya.
5: Ya.
6: Hemen döneceğim tatlım.
4: Aferin oğluma. Gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz.

0: Patron dur dedi mi sana?
1: Patron çıldırdın mı?
0: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
2: Pardon canım, nerede kalmıştık?
3: Sen var ya sen.
4: Red Bull kanatlandırır.
5: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: 19-22 Haziran arasında Bim'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
15: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
16: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
17: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
18: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
14: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
19: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
21: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Klasik otomobil restorasyonun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Pekala. Missouri'nin güneybatısında geçen 4 yoğun günün ardından ortalık biraz yatışırken Marty, Mike ve Amanda ile buluşup yeni çiftlik kulübesini inceliyor.
4: Buraya geldiğim ilk gün her şey berbat bir durumdaydı. Hatta bu kulübeye kesinlikle zar zor tırmanabiliyordum.
1: Evet.
5: Doğru.
4: Şöyle bir düşündüm de buradan ayrılmadan önce işler ne kadar yoğun olursa olsun onlara güvenli bir merdiven bırakmak zorundayız.
1: Harika.
4: Dedim. Küçük hanım önden çıkıp bir deneyin bakalım. Sıra sizde bayım. Tamam, şimdi bana bir iyilik yapın. O veranda yeterince büyük mü? Oraya çıkıp biraz nefes alarak Missouri'nin muhteşem gün batımını izleyebilir misiniz?
1: Kesinlikle.
4: Şuraya bir göz atın. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormuştum. İkiniz de dış tuvalet istemiştiniz.
1: Doğru.
4: Bundan sonra elinde tuvalet kağıdıyla oraya her gidişinde rahatlıkla şöyle söyleyebilir.

0: Benim kocam bir kahraman.
1: Evet.
0: Olmuş mu?
1: Evet, çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Bir dış tuvaletimiz olması omzumuzdan büyük bir yük aldı. İhtiyacımız olduğunda arazinin diğer ucuna gitmek yerine yakında kullanabileceğimiz bir yer oldu. Vay canına, harika.
0: Bir de bu var. Şimdi eşinin sana yeni bulaşık yıkama yerinizi göstermesine izin ver lütfen.
1: Anlat hemen.
2: Çok güzel değil mi?
0: Suyunuz doğruca musluktan geliyor. İstediğiniz kadar su var. Ne kadar istersen, istediğin kadar kullanabilirsin.
1: Kesinlikle inanılmaz.
0: Bir de evyenin altına bak lütfen. Eşin bunu bağladı. Şuraya bakın, gider hattı var. Dışarıya küçük bir atık su alanı yaptık.
3: Rainey ailesi 5 yıl önce bu çiftliği kurtarmaya geldiğinde Mike onlara yardım etmişti.
2: Yer döşemesini onaracağız.
3: Ancak son bir yılda kendi arazisindeki alanı ve kulübesini geliştirme çabaları su ve temel altyapı eksikliği yüzünden neredeyse tamamen durmuştu. Ama şimdi doğrudan kulübeye giden 100 metrelik su hattı yepyeni bir dış tuvalet ve tamamen işlevsel iç mutfakla aileleri büyürken ayakta kalabilecekleri imkanlara sahip oldular. Bu sayede istedikleri gibi çocuk sahibi olabilecekler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bana değil, ona evet. Sarıl arkanda duruyor.
1: Teşekkür ederim. Rica ona öpebilir ederim, miyim?
2: Öp bakalım. Yanaktan.
1: Olmaz.
2: Yanaktan. Ben de seni öpeceğim, bekle bekle.
1: Ancak dudağını uzatırsan olur.
2: Seni seviyorum bebeğim.
1: Buradaki geleceğimiz konusunda umutluyum. Bu arazinin her yerinde büyük bir potansiyel var. Hatta Mike'la küçük köşemizde bile. Bunları birlikte inşa etmek her şeyi daha da keyifli hale getiriyor. Her şey için minnettarım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ama güneş batıyor. O yüzden gidip evet. Sizinkileri bulalım. Pekala, geldik suç mahalline. Buraya iki kez geldim ve bu güzel kulübeye baktım. Bu kulübeyi sandığınızdan daha çok seviyorum.
1: Teşekkür ederiz, bu bizim için çok önemli.
0: Bu arada sorunlu bölge burasıydı değil mi?
4: Evet.
0: Burada birkaç şey öğrendim. İnanın bana, karıncaların ya da termitlerin sadece birkaç yıl içinde bir evi yıkabileceği asla aklıma gelmezdi.
1: Haklısın.
0: O yüzden burada çok iş yaptık. Evin altındaki çürümüş kirişleri değiştirdik. Karıncaları fark ettiğimiz anda söylediğim ilk şey, Kay, hemen bir ilaçlama ekibi bul, oldu. Belki inanmayacaksınız ama o firma size bir yıl boyunca tam teşekküllü bakım ve temizlik hizmeti verecek. Hem de
1: gerçekten
0: ücretsiz.
1: Gerçekten inanılmaz. O böceklerden daha akıllıyız.
3: Rainey ailesi 5 yıl önce Sam ve Janice'ın kulübesini çöküşten kurtarmıştı.
5: İniyor!
3: Ancak evin temeli o günden bu yana şiddetli fırtına hasarı ve böcek istilası yüzünden tekrar bozuldu. Ancak şimdi güçlendirilmiş bir kiriş ve geri dönüştürülmüş telefon direklerinden yapılmış dikmeler sayesinde Oglesby ailesi evlerinin yıllar boyunca güvenli olacağından emin.
1: Kısa süre içinde çok şey oldu. Marty işe koyuldu ve yapması gerekeni yaptı. Günün sonunda ev sağlam ve en önemli şey de bu. Sonsuza kadar minnettarım.
0: İlk gün seni eşya taşırken görünce herhalde tamamen iyileşti dedim. Sonra fark ettim ki...
4: Aslında iyileşmedim. Hala canım yanıyor.
0: O yüzden emeklerin ve yardımların için çok teşekkür ederim. Sen çılgının tekisin.
1: Biliyorum, harika değil mi?
0: Bunu iyi anlamda söyledim. Şuranın haline bak. Bu güzelliği tek başına oluşturdun. Neyse ki yanında iyi, çalışkan, mantıklı, pratik... ve normal bir insan var.
1: Beni çok iyi dengeliyor.
0: Demek seni dengeliyor.
1: Hem de fazlasıyla.
0: Bu güzel mesajdan sonra sakıncası yoksa beni community'nin yanında tamam. Bekler misiniz? Anlaştık
1: tamam.
0: Mı? Pekala, teşekkür ederim. Evet. Her çiftlikte bir gün güneş batmaya başlar ve... veda etme zamanınız gelir. 5 yıl önce geldiğimde yalnız ikiniz
1: evet.
0: Vardınız. 160 dönümlük çiftliğin nüfusu ikiye katlanmış. Hem de 5 yıl içinde.
1: Evet.
0: Evlenmişsiniz, oğlunuz da size yardıma gelmiş. Şimdi 160 dönümlük bu arazide kendi kulübesinde eşiyle yaşıyor. Bu yaşam tarzı için ne düşünüyorsun Amanda?
1: Gittikçe daha çok sevmeye başlıyorum.
0: Çocuk büyütmek için 160 dönümlük araziye ne dersiniz?
2: Dört gözle bekliyoruz. Evet. Büyük anneleri ve büyük babalarıyla mükemmel olacak.
4: Evet, artık suyunuz var. Hortumları satabilirsiniz.
1: Harika bir fikir. Evet.
0: Bu arada suya sahip olmak harika değil mi?
1: Evet, müthiş kesinlikle. Şey.
2: Su olmadan nasıl çocuk yetiştirirdik gerçekten bilemiyorum.
1: Yetiştiremezdik. Suyu tek başımıza araziye taşımaya çalışsaydık.
2: Evet.
1: Bizim için gerçekten çok zor olurdu.
0: Sakıncası yoksa su hattını kabul eder misiniz?
1: Evet, ediyorum.
0: Mutfak hediyesini.
1: Evet.
0: Ve dış tuvaleti düğün hediyesi olarak kabul eder misiniz?
1: Evet, kesinlikle.
0: Harika. Bu size ekibimizin hediyesi.
1: Teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız.
0: Rica ederiz. Bunu hak ediyorsunuz.
1: Hepinize minnettarız.
0: Bu sakatlık yüzünden bir kenarda oturmana çok üzüldüm. Ama tekrar oyuna döneceksin ve bir gün küçük yardımcıların olacak.
4: Evet.
0: Çiftlikte yaşam kültürünüz ve burada yaptıklarınız
1: kesinlikle
0: nesilden nesile aktarılacak.
1: Doğru.
0: Sem'in iyileşeceğine, toparlanacağına ve tekrar kemerini takıp çiftlik işlerine koyulacağına hiç şüphem yok. Bu arada yalnız da olmayacak. Burada iki kişi daha olacak. Yani Mike ve Amanda.
4: Size minnettarım. Tamamen iyileşmeye kararlıyım. Böylece yapmam gerekenleri yapabileceğim.
0: İyi bir adamsın. Küçük hanım.
6: Bu kısmı hiç sevmiyorum. Buradan gitmeni sevemiyorum bir türlü.
0: Kim bilir belki 5 yıl sonra yine gelirim. Bu çiftliğe 5 yıl sonra tekrar uğrama imkanı bulursam... ...Mike'la Amanda'nın ön bahçede koşturan küçük çiftçilerini göreceğimden adım gibi eminim. 3 nesil. Belki bir ağaç ev yaparız.
2: Evet.
0: Çocuklar için de bir salıncak. Başka?
6: Yatak odası.
0: Mı?
6: İşte bu harika. Evet.
0: Bunu not ettim. Teşekkürler.
4: Biz teşekkür
0: İşe geri döneceğini biliyorum. Evet. Teşekkürler küçük hanım. Sarılmaktan
6: umurumda
0: pek
6: değil.
0: Hoşlanmam.
6: Gel buraya. Teşekkür ederim.
0: Bu eyalette lafa değil sonuca bakılır.
2: Teşekkür ederiz.
0: Missouri'deki bu insanlar bana kendine yeten bir yaşamın en önemli temelinin ne olduğunu bir kez daha gösterdiler. Aile. Pekala. Görüşmek üzere.
6: Görüşmek üzere.
0: Şimdi gidip başka bir çiftliğe uğrayacağım.
6: Güle güle Marty, seni seviyoruz. Sabah beni ara.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
11: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros hepimize iyi gelecek. Sütaş hayran, sütaş hayran.
13: Çiğ köfteyi gördüğün an
14: sütaş hayran.
13: Gelsin sütaş hayran.
12: İçtikçe iyi hissedeceksin.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
19: Buyur Hasan.
18: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
20: Olmadı mı Hasan'ım?
18: Oluyor oluyor anne.
19: Seni koydu.
20: Hasan, uyku vakti.
18: Daha işim var anne.
14: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
19: Bu benim mi?
21: Ahmet abi bak.
22: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
23: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
24: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
25: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
26: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
27: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
28: Dondurma gibi değil, dondurma.
29: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
30: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
31: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
32: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
33: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
34: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
35: Gündem böyle. Otobit'te.
36: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek.
37: Go, go, go, go, go.
36: Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek.
37: Go, go, go, go, go.
36: Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek.
37: Gol, gol, gol, gol.
36: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derece büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yazda olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
11: Teste gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
12: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
13: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
14: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
11: Baba, Turber çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
15: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
10: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eva işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
15: Teşekkür ederim.
11: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
10: Olur.
11: Tamam mı?
14: Bunu sevdim. Evet.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Schönes Abend.

Merhaba evlat. Dino uyuşturucu satıcısıyla başa çıkmam beni gerçekten etkiledi. Günümüz gençleriyle ilgili en büyük sorun bir sürü haklarının olması. Her konuda fazlasıyla özgürler. Özellikle de Amerika'dan gelen o serseriler. Sorunlarını buraya, benim ülkeme getiriyorlar. Bir sürü başıboş, işe yaramaz kovboy yetiştirdiler. Ülkeme gelip her şeyi yok edeceklerini sanıyorlar. Sahip olduğum en iyi ajan. Kimse ondan uzun süre kaçamaz.

루이시더. 루이시더. 루이시더, 엘라트.

0: Lucinda. Lia. Lia. Lia. Lia. Lia.
1: Lucinda. Lucinda. Lucinda. Lucinda. Yine kabus gördün canım. Sorun yok. Tatlım, horozun üstünü örtmedin mi? Acele et, komşular birazdan bağırmaya
0: başlar.
1: Tamam,
0: hemen gidiyorum. Biraz daha. Tamam, halledeceğim.
2: Hala ötürüyor. Ahmak Porto Rikolular.
0: Tamam, tamam, tamam. Geldim, geldim. Geldim. Buradayım. Biri biri biri gel. Tamam, ye şunları. Hadi ye. Hadi ye şunları.
3: Sıradaki haberimize geçiyoruz. Ünlü uyuşturucu baronu Narciso El Calvo Pena, maksimum güvenlikli hapishaneden kaçmasının üstünden bir yıl geçtikten sonra işlediği suçlardan dolayı sonunda yargılanacak. Pek çok hükümet yetkilisi korkulu bir bekleyiş içinde. Aldığımız bilgilere göre bazı yetkililer El Calvo'nun ifşa edeceği bilgiler yüzünden çoktan ülkeyi terk etmiş durumda. El Calvo'nun daha hafif bir ceza karşılığında Amerikalılarla anlaşma yapabileceği de söyleniyor. Görüşlerini almak için mikrofonumuzu Santiago halkına uzattık. Bakalım onlar bu konuda neler söyleyecek.
4: Her şey mahvoldu. Bu rezalete son vermek için bize bir La Soga daha lazım. Yolsuzluğu bitirip bu suç düzenine bir son vermeli. Çalışıyoruz ama sürekli soyuluyoruz. Bu işin bitmesi için bize bir La Soga daha lazım.
0: Aa, kahvaltı hazır tatlım. Tebrikler sunarım.
1: Aa, hayır aşkım. Tebrik ederim denir. İngilizce konuşman lazım. Pratik yapman
0: gerekiyor. Dil dersini bırakalım. Sıkıldım bu işten.
1: Al bakalım.
0: Yine başladık.
1: Konuşmana çalış. Tabelayı indirmek istemiyorum canım.
5: Bazılarınızın buraya gelip İngilizce dersinin sizin için ne ifade ettiğini bizimle paylaşmasını istiyorum. Tabii buna mecbur değilsiniz. Gönüllü var mı?
1: Hayatım. Korkacak bir şey yok. Çalıştın, harika olacak. El kaldır.
5: Luis?
0: Şükürler misin?
6: Tebrikler. İngilizce öğreniyor olman harika. Düşünsene, neden olmasın? Dinle, seni arıyordum. Benim için küçük bir iş yapmanı istiyorum. James McCarron, ama herkes Jimmy Mac der.
0: Tanışıyor muyuz?
6: Kim bilir? Ben seni tanıyorum ve yaptığın işi seviyorum.
0: Sanırım karıştırıyorsun.
6: Karıştırmıyorum. Kartım burada. Konuşman bitince beni ara. Merak etme, harika olacak. Gevşe, derin nefes al. Sakalını sevdim. Çok yakışmış.

Teşekkür ederim. Bir konuşma yazdım ve kız arkadaşım da yardım etti. Tamam, işte burada. Bu ülkeye geldiğimde tek kelime İngilizce bilmiyordum ama zaman içinde bol bol pratik yaptım ve işte burada karşınızdayım.

0: bebeğim.
1: Lia, beni buldular.
0: Luisito.
1: Artık burada güvende değiliz. Kilisedeki o Amerikalı. Kim olduğumu biliyor.
0: Peki şimdi nereye gideceğiz?
1: İnan bunu ben de bilmiyorum aşkım. Ama yolda buluruz. Pedro'nun bana olan borcunu alırım ve gideriz. Üzgünüm sevgilim.
0: Seninle tanıştığımda bu işin zor olacağını biliyordum. Kız arkadaşının ölümüyle uğraşıyordun. Ben de stajımı yapıyordum. Aklın karışmıştı ve o günlerde çocuk gibiydin. Seni seviyorum. Issız bir yerde mağarada yaşamak zorunda olsak da umurumda değil. Alaska'da buzdan bir kulübe de olabilir.
1: Buzdan bir kulübe mi?
0: İglo'da.
1: Ama orada donarız. Her zaman birlikte olacağız. İster iglo'da, ister bir mağaranın dibinde, fark etmez. Ve seni hep kollayacağım. Sana söz veriyorum.

0: Hadi gidelim. Hemen toplanalım.
1: Hemen mi gidiyoruz?
0: Evet, acele etmemiz gerekiyor.
1: Peki eşyalarım ne olacak?
0: Unut gitsin.
1: Aldığım onca şey var, burada bırakamam.
0: Yapma, onları sonra hallederim ben.
1: Tamam ama yöneticimi arayayım, bana referans mektubu verebilir. 9 aydır işsizdim, şimdi güzel bir iş buldum ve benden bir anda arkamı dönmemi istiyorsun.
0: Aşkım, bir tanem. Lütfen bana güven, tamam mı? Bana bak, bana bak, bana bak. Lütfen bana sorun çıkarma güzel tavuğum.

0: Ben bu işten gerçekten sıkıldım. Bir türlü tutturamıyorum.
1: Tabii. Ne yapacaksın? Doğru sayıları oynayacaksın.
0: Oynuyorum, oynuyorum ama kazanamıyorum. Paralar hep boşa geliyor.
1: Dedi ki aslanım, doğru numaraları tutturman lazım. Beğenmiyorsan git piyango oyna. Ne haber Luisito?
2: İdare ediyorum.
0: Dil okulundan mezun oldu. Artık Amerikalı. Luisito, dışarıdaki tavuğu besler misin lütfen?
1: O tavuk değil, şaşkın. Bildiğin horoz, horoz.
0: Kafandaki ibik sayesinde hepsini tanıyoruz.
1: Bu arada tebrik ederim.
2: Don Pedro, gitmem gerek.
1: Oynamayacak mısın?
2: Hayır, istemiyorum.
1: İyi, hadi görüşürüz o zaman.
2: Hemen gitmem gerek Don Pedro.
0: Şimdi mi? Karımı almam gerekiyor. Çocukların doktor randevusu var. Tamam, anladım, tamam.
2: Borcunu ödemen gerekiyor.
0: Sen şahane bir kasapsın. Ayrıca buraya istediğin zaman dönebilirsin.
2: Ne oldu?
0: Bankadan para çekmem gerekiyor. Bana 15 dakika ver.
2: Don Pedro. Don Pedro, o paraya hemen ihtiyacım var. Vaktim yok. Lütfen Don Pedro.
0: Dedim ya, bankaya gideceğim. Gelene kadar dükkana göz kulak ol. Hemen
2: tamam,
0: dönerim.
2: Tamam, öyle olsun. Hadi git.

0: 2:19. ¿Qué, tú estás bien?
1: Dilinizi bilmiyorum.
2: 2:19.
1: Ne?
2: Dedim ki 2:19.

0: Ya! Ya!
1: Oradan sağ çıkacağını biliyordum. Sana çay hazırladım. Ama ısıtmak lazım. Geç kaldın.
0: Ya nerede?
1: Otursana. Sana çay demledim.
0: Ya nerede dedim?
1: Biraz sakinleşip geri çekilmen lazım. Yoksa onu bir daha göremezsin. Hemen. Aa, Lucito. Sürekli kasaba kasaba dolaşıp duruyorsun. Geçmişinden kaçamayacağını biliyorsun.
2: Tam sana göre bir işim var.
1: Bir tek iş. Ve bunu yapacaksın. Çünkü yapmazsan son kız arkadaşına ne olduysa maalesef yeni sevgiline de aynı şey olacak.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Adı neydi? Jenny'di. Değil mi?
0: Az önce ne dedin sen?
1: Son kez iş teklif ettiğimizde bizi reddetmiştin. Sonra bir anda Jenny diğer tarafa göçüverdi.
0: O bir kazaydı. Ona bir araba çarptı.
1: Sence direksiyonda kim vardı?
3: Pis serseri! Çıkar şunu! Çıkar şunu niye elimde? Can cehenneme, aklını kaçırmışsın. Kendine gel, tamam mı? Kontrol tamamen bende. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa güzel kız arkadaşın ölür. Lanet olsun!
1: Dediğim gibi, elimde bir iş var ve onu sen yapacaksın. Dosya orada. Bu da silahım. Yarın saat 11'de her sabah gittiği yerde olacak.
2: Kahvesini yudumlayıp keyfine bakacak. Adres dosyada.
1: Yap şu işi. Yoksa sefil hayatında tek başına yaşamaya devam edersin. Lia'ya elveda.

0: baksana sen. Kalçanı gözüme sokuyorsun.
1: Anlayamadım, ne dedin?
2: Sakin ol.
0: Sen karışma.
2: Sakin ol.
1: Affedersin, bir sorun mu var?
0: Sorun sensin. Masamın önünden defol git aşağılık şey.
1: Aa, çok özür dilerim Hatay. Üzgünüm.
0: Nereye gidiyorsun? Ya neden oraya gidiyorsun?
3: Afiyet olsun.
2: Merhaba. Sana bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyle bakalım.
2: Nefes kesiyorsun.
1: Öyle mi?
2: Evet. Dinle. Şaka bir yana. Az önceki kız için üzgünüm. Bazen kendini fazla kaptırıyor bebeğim.
1: Evet biraz.
2: Ben ona her zaman sahnede fena değilsin, rol kesmedi. Pekala. Olanları telafi etmeme izin ver. Bir şey ısmarlayayım.
1: Bence iki tane ısmarla.
2: İki mi? İyi misin? Arabam arkada, seni bırakırım.
1: Araba mı?
2: Evet.
1: Seninle gideceğimi kim söyledi?
2: Neyse, gel bakalım.
1: Beni iyi dinle serseri. Sana bazı şeyler soracağım. Sen de cevaplayacaksın. Anlaşıldı mı? Biraz nefes almana izin vereceğim. Sen de bilmek istediklerimi söyleyeceksin. Söylemezsen sana öyle bir elektrik veririm ki gözlerin yuvalarından fırlayıp ön cama yapışır. Anlaşıldı mı? Lia nerede?
4: Kim?
1: Lia dedim serseri, nerede o? Alıkoyduğunuz kız.
4: Abi bilmiyorum. Tamam. Tamam.
5: Kız nerede?
6: Aşağıda, bodrumda.
5: Diğerleri nerede?
6: Nasıl yani? Sadece ben varım.
5: Ne demek ben varım? Cepine 3 kişilik iş olduğunu söylemiştim.
6: Yapma, alt üstü bir kız, zararsız.
5: Ekibinin geri kalanı nerede?
6: Dün gece dışarı çıktılar. Aradığım anda gelirler.
5: Arasan iyi olur. Aman tanrım. Seni nasıl da bağlamışlar. Merak etme. Yakında bunların hepsi bitecek.

0: Bundan ne kadar verdin?
1: Hepsini verdim.
0: Gerizekalılar. Size 6 saatte 1, 4 miligram demiştim. Merak etme, tamam mı? Yakında normal hayatına döneceksin. Sen çok özelsin, her şey yoluna girecek.

0: Pekala. Bugün o adamın ortadan kaldırılması lazım. Tamam mı? Herkesi. Annenizi bile bu işe sokun. Anlaşıldı mı? Bu iş hemen hallolmalı. Tamam mı?
1: Bir türlü anlamıyorum.
0: Kızım, burada olduğunu nasıl öğrendin? Gidip bulabildiğiniz kadar adam tutun. Yasa dışı olsa da olur. İşte o arıyor. Nasılsın dostum? Bak, bu işi çözebiliriz.
2: Narciso'nun adresi gerekiyor.
0: Ne dedin?
2: Narciso'nun adresi gerek. Burada kimse yok.
0: Tamam, anladım. Bekle biraz. O restorana hemen bir adam gönderin. Kızın orada olduğunu sanmıyorum. Hey sevgili dostum.
3: Sabahın nasıl geçiyor?
2: Ne?
3: Sabahın diyorum. Nasıl geçiyor?
2: Dinle, El Calvo için yeni bir adres gerekiyor. İşi bitirip Lia'yı almalıyım. Lütfen.
0: Biraz bekle dostum. Oraya giden adamlarım vardı.
4: Evet Jimmy. Oraya doğru giden bir araba var.
0: Neler olduğunu anlamadım. Kız onda değil. Gidip adamlarınla buluş. İş bitene kadar peşinden ayrılma.
4: Baş üstüne. Hadi.

0: Bizimle gel. Patron seni bekliyor.
1: Ne?
0: Patron seni bekliyor.
2: Gidelim.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat.
9: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Hi Turkey, welcome to America.
11: Çıktır, bu abi kim oğlum?
12: Yetkili bir abiye benziyor ama.
10: Ben Rebrun'un is... John!
13: Benim! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
14: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
15: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
16: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
15: Ispanaklı olmaz mı?
17: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
18: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
19: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
20: Biz buraya eşimle açtık, hayalimizdi.
21: Aile gibi olduk artık.
20: Biz... birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz.
21: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
20: Bu otel her birimizin sigortası.
22: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
23: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
24: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Seni bekliyordum. Bulunması gerçekten zor bir adamsın. Bir süredir seni arıyordum. Sakin ol. Üstünde lazer hedefleyici var. Yerinde olsam asla ani bir hareket yapmazdım.
1: Evet, binanın içinde.
2: Adamı öldürene kadar bekleyin, sonra da onu ortadan kaldırın. Hafıza kartını unutmayın.
3: Seni öldürmeye geldim.
0: Nasıl yapacaksın? Silahını aldılar. Bıçağın da yok. Üstelik çevren sarılmış durumda. Eskiden adaleti önemserdin. Ülkemizde düzenin simgesiydin. Sonra bir anda puf, ortadan kayboluverdin. Luis Andres Valerio. Diğer adıyla La Soga.
4: La Soga mı?
0: Hatırlıyorum da, en azılı suçlular, tüm pislikler adını duyunca dört nala kaçardı. Bu bir onur.
3: O zaman seni öldürmek onur olacak.
0: Dur biraz. Sakin ol, acelen ne? Önce beni dinle.
3: Söyleyeceklerin umurumda değil dostum. Sevgimi kaçırdılar.
0: Biliyorum. Ama asıl sorun, onun için ölmeye hazır mısın? Pislikler adını duyunca dört nala kaçardı. Bu bir onur.
3: O zaman seni öldürmek onur olacak.
0: Dur biraz. Sakin ol, acelen ne? Önce beni dinle.
3: Söyleyeceklerin umurumda değil dostum. Sevgimi kaçırdılar.
0: Biliyorum. Ama asıl sorun, onun için ölmeye hazır mısın? Çünkü sen ölürsen

0: muhafaza kartında kanıtlar ve isimler var. Ülkemizdeki en yozlaşmış insanlar, en tepedekiler, kaymak tabakadakiler, generaller, mimarlar, avukatlar, hakimler, ayrıca yozlaşmış politikacılar. O alçaklar bana bağlıydı. Benden maaş alıyorlardı. Çünkü bana uyuşturucu baronu, kokain kralı diyorlar. Ama onlara bavullarla para verdiğimde seçim kampanyalarında kullanıp bir yandan da ceplerini dolduruyorlardı. O zamanlar Bay Narkisoydum. Tanrıları gibiydim. Ama şimdi beni öldürmek istiyorlar. Komik değil mi? Avukatlarım Amerikalı yetkililere teslim olmam için pazarlık yapıyor. Ama onlara da güvenemiyorum. Elinde kalan son koz sensin.
1: Elimden bir şey gelmez. Kadınım onların elinde.
0: Hafıza kartıyla doğru olanı yaptığından emin olduğum zaman kadının...

0: Belanı mı arıyorsun? Atla.
1: Lanet olsun. Elimizden kaçtı.
2: O lanet olası hafıza kartını bulun. Polisler gelmeden 7 dakikanız var.
1: Lanet olsun.
0: Sakin ol. Bizi burada bulamazlar.
1: Sen de kimsin? Nereden çıktın?
0: Oradan sağ çıkmanı sağladım. Öldürmek isteseydim çoktan ölmüştün.
1: Neden öldürmedin?
0: Seninle bir sürü ortak noktamız var.
1: Ne gibi?
0: Öldürmek için para alıyoruz.
1: Artık yapmıyorum.
0: Babam alçak bir adam tarafından öldürüldü. Tıpkı seninki gibi.
1: Üzüldüm.
0: Artık kabullendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne için?
1: Beni öldürmediğin için. Babanın katilini bulabildin mi?
0: Evet.
1: El Calvo muydu? Bütün gün seni aradım. Lia nerede söyle? İş bitti. Beni ara.

Hey! Kim var orada? Kimsiniz? Orada biri olduğunu biliyorum. Benden ne istiyorsun?

0: Bütün gece seni aradım. Yapmam gerekeni yaptım. Lia nerede?
1: Merhaba, sana da günaydın.
2: Ne oldu? İşi bitirdin mi?
0: Evet, bitti. Lia nerede?
1: Doğru ya. Lia, bir yerde buluşalım, tamam mı?
0: Yerini söyle, gelirim. Onunla konuşmak istiyorum.
1: İyi durumda, çok iyi. Bit pazarının arkasında buluş.
2: Bir saat sonra.

0: Hayır. Henüz buraya gelmedi. Hiçbir yerde görünmüyor.
1: Bekleyin, gelecek.
0: Onu gördüm.

0: Kız nerede?
1: Ne?
0: Lia nerede diyorum serseri?
1: Lia kim bilmiyorum. James seni öldürmemizi söyledi. Hepsi bu.
0: James nerede?
2: Hey. Orada mısın? Alo? Alo? Neler oluyor?
0: Lia nerede aşağılık herif? Ha?

Tamam, yok bir şey. Sakin ol. Ses çıkarma.

0: Eğlendin mi?
1: Evet.
0: Tamam, artık eve gidiyoruz.
2: Pepe'nin amcası ne dedi biliyor musun?
3: Hı?
2: Eğer bacaklarını 5 dakika yukarıda tutup böyle beklersen... ...spermler dışarı kaçamaz, aşağı doğru iner ve kesin hamile kalırmışsın.
3: Aha, ama ne komik.
2: Ciddiyim tatlım, deneyelim. Oğlan istiyorum ben.
3: Hayatım kes şunu. Ciddiyim. Yine taşınacağız. Ben de bebek istiyorum. Bunu sıkıntıyı atlatınca konuşuruz. O zaman bol bol vaktimiz olacak.
2: İki tane.
3: Hatta 5 tane bile olur.

0: Merhaba. Benim.
1: Burada ne işin var? Olamaz.
0: Sakin ol. Kimse görmeden girdim.
2: Orada mısınız? 3 dakikaya oradayım.
0: Kız arkadaşını bulmanda yardım edeceğim. Güzel fotoğraf. Bunu nerede çektiniz? Sürekli yer değiştiren bir çift için burası gerçek bir ev olmuş. Evim, güzel evim.
1: Burada huzur içinde yaşarız sanmıştım. Aile kurarız. Kimse bizi bulamaz diyordum. Buradaki tüm eşyayı da Lia almıştı.

0: Yaralandın mı?
1: Evet. Sadece çizik.
0: Gidelim.

0: Gel. Koluna bir bakalım. Komşularım gürültücüdür. Sürekli bu müziği çalarlar.
1: Gerçekten burada mı yaşıyorsun?
0: Hı hı. Kiralık. Günlük ödüyorum.
1: Seni kim eğitti?
0: Amcam inançlı bir gerillaydı. Babam öldürüldükten sonra birkaç yıl Kolombiya'da yaşamak zorunda kaldık.
1: Bu durumda yarı Dominik, yarı Kolombiyalısın.
0: İyi mi? Sadece bir çizikmiş.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
7: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
8: Milli takımlar ana sponsoru Füzül bizim çocuklara başarılar diler.
9: Ben Feyyaz.
10: Bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Odaklan ya. Odaklan. Odaklan. Odaklan. Odaklan ya.

0: Senatör Senyor Fernando Florentino. Buenos dias.
1: O hafıza kartına ihtiyacım var.
0: İşin üstündeyim. Sadece bilin diye söylüyorum, artık kimse hafıza kartı kullanmıyor. Bilgiler artık şeyde, yani bulutta saklanıyor.
2: Hafıza kartının gerçekten var olduğunu nereden biliyorsunuz?
3: Ajan, ajan, lanet olsun. Ürettiği bütün kopyaları ele geçirdik. Bilgisayarlarını aldık, akıllı telefonlar, tabletler, DVD'ler, CD'ler, aklına ne gelirse. Arkadaşlarına, aile üyelerine, hatta kokuşmuş evcil hayvanlarına bile ulaştık. Şimdi beni iyi dinle serseri. O hafıza kartını bana geri getireceksin. Bu işi halletmen için sana çuvalla para veriyorum. O yüzden işini yap. El General ve diğerleri yakında sana yardım etmeye gelecek. O yüzden lütfen
1: o kartı bana getir.

0: Senin gibi güzel bir kız onun gibi bir adamla ne yapıyor?
1: Ha, kadın mısın?
0: Belki öyleyimdir. Çok güzelsin. Çok çekicisin. Nefes kesiyorsun. Ve o bunu hak etmiyor. Daha iyisine layıksın sen.
1: Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ne kadar para verirlerse versinler buna değmez.
0: Senin zavallı şey. Bu işin parayla bir ilgisi yok. Ona yaptıklarının bedelini ödeteceğim. O adam tehlikeli bir şeytan.
1: Ya bu doğru değil.
0: Öyle.
1: Hayır, bu doğru değil.
0: Evet, doğru. O gerçek bir canavar. Pek çok insanı öldürdü.
1: Hayır, artık farklı biri. Çok değişti o, yemin ederim.
0: Değişti mi?
1: Evet.
0: Bak bakalım şuna.
1: Kim bu?
0: Babam. Babamı o öldürdü. Yakından bak. Daha küçücük bir kızken canımdan

0: Sevdiğim babamı gözünü bile kırpmadan öldürdü. Şu fotoğraflara yakından bak.
1: Tanrım.
0: İyi biri olabilir mi sence?
1: Çok değişti.
0: Sersem.
1: Değişti o.
0: Değişti demek ha? Sen onu külahıma anlat. Önce acı çekecek, sonra da...
1: Ateş etme lütfen, lütfen beni öldürme. Hayır lütfen.
0: Haklısın. Daha zamanı gelmedi. Otur. Sevgili senatör, şu anda biraz meşgulüm. Daha sonra ararım, olur mu? Anlaşıldı.

0: seni öldürmeye geldim.
1: Bence bunu yapamazsın. Ben devlet görevlisiyim.
0: Bir kez soracağım. Lia nerede?
1: Bak, bu benim fikrim değildi. Dominik'ten, senatörlerinizden biri. Senatör Fernando Florentino sevgilini kaçırmam için para verdi. El Calvo Pena'yı öldürmeni sağlayacaktı. Pena'da her şeyi ortaya çıkartacak hafıza kartı vardı. Yani öldüreceğin adam ben değil. Senatör Fernando Florentino.
0: Bu mu?
1: Evet o. Dinle. Bilmen gereken her şey o hafıza kartında. Bir bilgisayar uzmanı bul ve neler olduğunu ortaya çıkar.
0: Lia.
2: Dur biraz bekle. Sana gereken bilgileri verdim.
0: Lia. Sana yerini sordum.
2: Dostum. Onu kaybettik. İşin aslı bu. Onu koruyan bir adamımız vardı. Biri geldi, onu öldürdü ve kızı aldı.
0: Kim?
2: İnan bilmiyorum. Tanrı şahidim olsun bilmiyorum. Pekala dostum. Dinle. Yeni bir anlaşma yapalım. Ne dersin? Anlaşabiliriz. Federal ajanım. Sana ne istersen ayarlayabilirim. Tamam mı? Riveron denen adam.
3: Ne haber Luisito? Oynamayacak mısın?
2: Seni satan o.
3: İyi hadi görüşürüz.
2: Nerede olduğunu o söyledi. Tamam. O yüzden anlaşalım. Etrafın böyle serseriler. Ne istersen yaparım. Söylemen yeterli. Bu ikimizi de aşan bir iş. Muhtemelen sevgilini de onlar.
4: İnan bana. Böyle adamlardan her şey beklenir. Hepsinin boğazını keserim. Hadi bir anlaşma yapalım.
0: Tamam. Bir anlaşma yapalım. Seni çözeceğim. Kapıya kadar 10 saniyen var. Ulaşabilirsen özgürsün. Gidebilirsin.
1: Tamam. Anlaşma diye. Buna derim. Tamam.

0: Sadece o kapıya. 10 saniyeden önce ulaşmam gerekiyor. Sonra özgürüm, doğru mu?
1: 10 saniye.
0: Tamam. Seninle iş yapmak güzeldi amigo. Pekala, artık gidiyorum. Saymaya başla.
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Senin yalancı pislik.
2: Beş, altı, yedi, sekiz. Bana bak. Bana bak dedim.
3: Aşağılık serseri.
2: Dokuz.
0: On. Canın

0: Ayağa kalk. Sevgilini görmeye gideceğiz.
1: Seni izlemeye bayılıyorum. Seni izlemeyi seviyorum. Sana hayranım.
2: Ben de beni izlemeni çok seviyorum. Neden hiç söylemiyorsun?
1: Neyi?
2: Beni sevdiğini.
1: Ciddi misin? Hiç söylemedin mi?
2: Hayır.
1: İyi de az önce söyledim ya işte.
2: Hayır. Seni seviyorum yerine seni izlemeyi seviyorum dedin. Aynı şey değil.
1: Aynı şey değil mi?
2: Hayır. Beni sevdiğini biliyorum. Bunu sürekli gösteriyorsun. Ama bunu söylemek farklı bir şey.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum.
2: Bebeğim. Fazla düşünme bunu. Yakalanma korkusu seni yaşlı bir adama dönüştürdü. Saçlarına ak düştü. Küçük kurdum. Şu sakalı kes, gerçekten kurt gibi görünmeye başladın.
1: Kurt mu?
2: Hı hı.

0: familia estaban en contra de mí. Nunca yo hablé, siempre callé. Mi dolor me lo tragué.
1: Hey, tamam, sakin ol ahbap.
2: Konuşma.
1: Sakin ol, tamam, sakin ol. Hey, neler oluyor?
3: Her şeyi biliyorum.
1: Ben üzgünüm dostum, bir hata yaptım.
4: Oo, bekle biraz. Benden yana sıkıntı yok. Olanları izleyip tadını çıkartacağım.
1: Kes sesini be aptal. Bu şişkoya aldırma, o benim geveze karım.
3: Otur.

0: adam değil miydin? Kimse yokken Süpermen gibi davranıyordun. Silaha uzansana. Adam sana meydanı okuyor.
1: Kapat çeneni be, seni şişko. Bak dostum, yemin ederim FBI'ya ispiyonlamak istemedim. Seni çok severim, bilirsin.
2: Buraya bunun için gelmedim.
1: Yerini söylemesem o gringo beni sınır dışı edecekti.
3: Yetişin, haydutlar bastı.
1: Kes sesini. Ağzını bile açayım deme.
2: Cennetteki babamız adına.
1: Dinliyorum.
2: Ne söylersem onu yapacaksın.
1: Tamam.
2: Silahların ve paran.
1: Tamam.
2: Yavaş ol.
1: Alabilirsin.
0: Lanet olası korkak tavuk. İkisi de boşmuş. Düşündüğümden daha salakmışsın.
2: Para nerede?
1: Ne parası?
0: Cebindeki para aptal. Nakit para.
1: Artık kapa şu lanet olası.
0: Ne o aptala mı yatacaksın?
1: İşime karışma ve
0: cesaretin elindekini korkunlar. Cesaretin varsa bu havayı karşındakine at. Hadi.
1: Tamam. Kahve kutusunun içinde.

0: Yüce Meryem, sen bizi koru.
1: Bunun içi boş.
2: Ne demek boş? Topladığım paraları onun içine saklarım ben.
3: Bana bakma, pis parana elimi bile sürmedim. Bana neden öyle bakıyorsun? Bana neden böyle bakıyor bu adam ha? Ne çeviriyorsun, onu benden uzak tut.
2: Anne! Anne! Anne, sana sesleniyorum. Beni duymuyor musun aptal kadın? Ha?
1: Yoksa annene el mi kaldırıyorsun?
2: Hata ettim. Sadece paranı almaya çalışıyorum.
0: İstediğim para burada. Ne olur oğlumu öldürme.
1: O senin annen.
0: Parayı buraya saklamıştım. Hepsini al ama lütfen oğlumu öldürme. Al. Hepsi burada işte.
1: Masaya yat. Ellerin başının üstünde. Annen hayatını kurtardı.
3: Dur biraz. Neler oluyor? Bu da ne böyle? Yoksa bu serseriyi öldürmeyecek misin?
2: Olamaz.
3: Vur şu pisliği. Ne duruyorsun?
2: Seni geberteceğim.
3: Vur şunu. Denedi. Bak neler oluyor korkak tavuk. Hadi gebert bakalım. Ne duruyorsun? Denesene. Dene de bak neler oluyor serseri.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Hi Turkey, welcome to America.
8: Çakır, bu abi kim lan?
9: Yetkili bir abiye benziyor ama.
7: Ben Reverend is John. Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
10: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
7: What is turnuva saç?
11: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
12: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
11: Ispanaklı olmaz mı?
7: Oh, for me. Thank you.
13: Sen misafir servisin, buyur.
7: Sport.
14: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
13: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
15: Titresin Amerika.
16: Titredi de.
17: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikballe.
20: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
21: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
22: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Doğurma ve Sorbe.
23: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nunca mais.

0: O gün seni ilk kez gördüğümde kendime bu adamı bir yerden tanıyorum dedim. Ama sakalın aklımı karıştırdı. Yüzün çok tanıdık geliyordu. Sonra birden fark ettim. Her şey yerine oturdu. O gün orada olmam gerekiyormuş. Tüfeğimi kafana doğrultmuş durumdaydım. Tetiği çekebilirdim. O anda ölürdün. Ama yapmadım. Senin için kolay bir kurtuluş olurdu. Acı çektiğini görmek istedim. Ve şimdi o acıyı çekeceksin.
1: Lia nerede? Lia.
0: Olduğun yerde kal bakalım. Yoksa kız ölür. Ne söylersem onu yapacaksın. Silahını at. Şimdi de bıçağını.

0: 어.
1: 버너딘님.

0: 일단 너는 너는 되는 Merhaba Lucito. Beni hatırlıyor musun? Unutmadın değil mi? Sana her zaman kendi oğlum gibi bakardım. Peki sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Söylesene. Bunu neden yaptın Lucito?
1: Leo.
0: Ben seni tüm kötülüklerden koruyordum.
1: Leo. Leo.

0: 그것을 보내야겠다는.
1: 리아. 리아.
0: 아라담은 세인 제빈 데이비스. 모르다이시미스 비트.
2: 하이얼 제너럴. 베님 이시민 우즈 비트메드. 예체린지 어쥐 챕트메듬.
0: 쇼 안나 박사나. 비트. 예체린지 어쥐 챕트.
2: 세나토르레 안나쉬마 얍트. 베 안나쉬마 부눈나 스너르레 데일드. Ne kadar döversen döv, canını acıtamazsın. Gerçek acıyı tatmalı.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, dur, yapma. Lütfen. Hayır, hayır, hayır, hayır.
2: Bakalım şanslı mısın?
1: Ya, ya, ya, bana bak.
2: Çok güzel değil mi?
1: Lütfen bunu yapma, lütfen. Lütfen Lia, Lia, Lia, Lia, Lia. Lütfen bunu yapma. Seni öldürürüm, sakın yapma. Lütfen yalvarıyorum. Sakın tetiği çekme. Lütfen. Yalvarıyorum. Bunu yapma. Lütfen tetiği çekme.
2: Vay canına.
1: Dur yapma. Lütfen.
2: Gerçekten şanslıymışsın.
1: Lütfen. Lütfen.
2: Üçüncü yapma, hep lütfen. Uğurludur ama.
1: Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen yapma.
2: Sana acı çekmeni istediğimi söylemiştim.
1: Sıkıntı diyecek mi?

Biliyor musun hamileymiş? Sanırım sana bir sürpriz.

0: yapacaktı. İşte şimdi gerçek acıyı çekiyorsun. Tıpkı babamı öldürdüğünde hissettiğim gibi.
1: No.

Merhaba aşkım. Bu sabah bizim horoz yine herkesi uyandırdı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Komşular bıkmış durumda. Onları anlıyorum. Ama sahip çıkmazsam onu tencereye atarlar. Bak. Kız sakalımı kestim. Artık söylediğin gibi kurda benzemiyorum. Buzdolabına astığın mezuniyet tebriği hala duruyor. Ona her gün gururla bakıyorum. Her gün seni düşünüyorum. Hayat sensiz aynı değil. Ve asla aynı olmayacak. Özellikle de o mutfakta. Ama iyiyim. Dinle. Ülkeme gidiyorum. Sana bahsettiğim o korkuyla yüzleşeceğim. Ne zaman dönerim bilmiyorum. Bulur muyum ondan da emin değilim. Ama gidiyorum. Beni affetmeni istiyorum. Sana seni sevdiğimi hiç söylemedim. Aşkım, sen hayatımdaki en güzel şeydin ama seni yüzüstü bıraktım. Seni koruyamadım aşkım. Yine de merak etme. Her şeyi yoluna koyacağım.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekebisi yok.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Patron, gel oğlum buraya.
9: Ya.
10: Hemen döneceğim tatlım.
8: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
10: Patron, dur.
8: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
11: Patron çıldırdın mı?
8: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
10: Pardon canım, nerede kalmıştık?
9: Sen var ya sen.
12: Red Bull kanatlandırır.
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
14: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
15: Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Hi Turkey. Welcome to Çıkır. America.
17: Bu abi kim oğlum?
18: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
16: Ben Reverend is John. Benim uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
19: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
16: What is turnuva saç?
2: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
4: Ispanaklı da yaptın mı Melah teyze?
2: Ispanaklı olmaz mı?
16: Oh, for me. Thank you.
9: Sen misafir servisin, buyur.
16: This pork.
0: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
5: Titredi de.
10: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikbalde.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
14: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
14: Seni koydu.
1: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
18: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
17: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.

0: çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerini kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
2: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
1: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
3: Hayır, pek sayılmaz.
1: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
4: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
1: Evet, içinde durduğu sürece.
3: Ne arıyorsunuz?
1: Sadece bakıyoruz.
5: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
3: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
1: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
3: Doğru.
1: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
3: Evet, bir sorunu yok.
1: Ben pek öyle düşünmüyorum.
3: Neden? Nesi var ki?
1: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
3: aslında
1: var mı?
3: Aslında bunlar şey yani...
2: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

Tschüss, Abgang.

Merhaba evlat. Dino uyuşturucu satıcısıyla başa çıkmam beni gerçekten etkiledi. Günümüz gençleriyle ilgili en büyük sorun bir sürü haklarının olması. Her konuda fazlasıyla özgürler. Özellikle de Amerika'dan gelen o serseriler. Sorunlarını buraya, benim ülkeme getiriyorlar. Bir sürü başıboş, işe yaramaz kovboy yetiştirdiler. Ülkeme gelip her şeyi yok edeceklerini sanıyorlar. Sahip olduğum en iyi ajan. Kimse ondan uzun süre kaçamaz.

루이시더. 루이시더. 루이시더, 엘라트.

0: Lo hiciste. Lía. Lía. Lía. Lía. Lía.
1: Lucito. Lucito. Lucito. Yine kabus gördün canım. Sorun yok. Tatlım, horozun üstünü örtmedin mi? Acele et, komşular birazdan bağırmaya
2: başlar.
1: Tamam,
2: hemen gidiyorum. Tamam, halledeceğim.
3: Hala üstün. Ahmak Porto Rikolular.
2: Tamam, geldim. Geldim, buradayım. Biri gel. Tamam, ye şunları. Hadi ye şunları.
4: Sıradaki haberimize geçiyoruz. Ünlü uyuşturucu baronu Narciso El Calvo Pena, maksimum güvenlikli hapishaneden kaçmasının üstünden bir yıl geçtikten sonra işlediği suçlardan dolayı sonunda yargılanacak. Pek çok hükümet yetkilisi korkulu bir bekleyiş içinde. Aldığımız bilgilere göre bazı yetkililer El Calvo'nun ifşa edeceği bilgiler yüzünden çoktan ülkeyi terk etmiş durumda. El Calvo'nun daha hafif bir ceza karşılığında Amerikalılarla anlaşma yapabileceği de söyleniyor. Görüşlerini almak için mikrofonumuzu Santiago halkına uzattık. Bakalım onlar bu konuda neler söyleyecek.
5: Her şey mahvoldu. Bu rezalete son vermek için bize bir La Soga daha lazım. Yolsuzluğu bitirip bu suç düzenine bir son vermeli. Çalışıyoruz ama sürekli soyuluyoruz. Bu işin bitmesi için bize bir La Soga daha lazım.
2: Kahvaltı hazır tatlım. Tebrikler sunarım.
1: Hayır aşkım. Tebrik ederim denir. İngilizce konuşman lazım. Pratik yapman
2: gerekiyor. Dil dersini bırakalım. Sıkıldım bu işten.
1: Al bakalım.
2: Yine başladık.
1: Konuşmana çalış. Tabelayı indirmek istemiyorum canım.
6: Bazılarınızın buraya gelip İngilizce dersinin sizin için ne ifade ettiğini bizimle paylaşmasını istiyorum. Tabii buna mecbur değilsiniz. Gönüllü var mı?
1: Hayatım. Korkacak bir şey yok. Çalıştın, harika olacak. El kaldır.
6: Luis?
2: Şunu tutar mısın?
7: Tebrikler. İngilizce öğreniyor olman harika. Düşünsene, neden olmasın? Dinle, seni arıyordum. Benim için küçük bir iş yapmanı istiyorum. James McCarron, ama herkes Jimmy Mac der.
2: Tanışıyor muyuz?
7: Kim bilir? Ben seni tanıyorum ve yaptığın işi seviyorum.

0: Ben bu işten gerçekten sıkıldım. Bir türlü tutturamıyorum.
1: Tabii. Ne yapacaksın? Doğru sayıları oynayacaksın.
0: Oynuyorum, oynuyorum ama kazanamıyorum. Paralar hep boşa gidiyor.
1: Dedik ya aslanım, doğru numaraları tutturman lazım. Beğenmiyorsan git piyango oyna. Ne haber Luisito?
2: İdare ediyorum.
0: Dil okulundan mezun oldu. Artık Amerikalı. Luisito, dışarıdaki tavuğu besler misin lütfen?
1: O tavuk değil, şaşkın. Bildiğin horoz, horoz.
0: Kafandaki ibik sayesinde hepsini tanıyorsun.
1: Bu arada tebrik ederim.
2: Don Pedro, gitmem gerek.
1: Oynamayacak mısın?
2: Hayır, istemiyorum.
1: İyi, hadi görüşürüz o zaman.
2: Hemen gitmem gerek Don Pedro.
0: Şimdi mi? Karımı almam gerekiyor. Çocukların doktor randevusu var. Tamam anladım, tamam.
2: Borcunu ödemen gerekiyor.
0: Sen şahane bir kasapsın. Ayrıca buraya istediğin zaman dönebilirsin.
2: Ne oldu?
0: Bankadan para çekmem gerekiyor. Bana 15 dakika ver.
2: Don Pedro. Don Pedro, o paraya hemen ihtiyacım var. Vaktim yok. Lütfen Don Pedro.
0: Dedim ya, bankaya gideceğim. Gelene kadar dükkana göz kulak ol. Hemen
2: tamam,
0: dönerim.
2: Tamam, öyle olsun. Hadi git.

0: o 19. ¿Qué, tú estás bien?
1: Dilinizi bilmiyorum. 2-19. Ne? Dedim ki 2-19.

0: Otursana. Sana çay demledim.
1: Biliyor nerede dedim.
0: Biraz sakinleşip geri çekilmen lazım. Yoksa onu bir daha göremezsin.
2: Hemen. Aa, Lucito.
0: Sürekli kasaba kasaba dolaşıp duruyorsun. Geçmişinden kaçamayacağını biliyorsun.
3: Tam sana göre bir işim var.
0: Bir tek iş. Ve bunu yapacaksın. Çünkü yapmazsan son kız arkadaşına ne olduysa maalesef yeni sevgiline de aynı şey olacak.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Adı neydi? Jenny'di, değil mi?
1: Az önce ne dedin sen?
0: Son kez iş teklif ettiğimizde bizi reddetmiştin. Sonra bir anda Jenny diğer tarafa göçüverdi.
1: O bir kazaydı. Ona bir araba çarptı.
0: Sence direksiyonda kim vardı?
4: Pis serseri! Çıkar şunu! Çıkar şunu Lia elimde! Can cehenneme, aklını kaçırmışsın. Kendine gel, tamam mı? Kontrol tamamen bende. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa güzel kız arkadaşın ölür. Lanet olsun.
0: Dediğim gibi. Elimde bir iş var ve onu sen yapacaksın. Dosya orada. Bu da silahım. Yarın saat 11'de her sabah gittiği yerde olacak.
3: Kahvesini yudumlayıp keyfine bakacak. Adres dosyada.
0: Yap şu işi. Yoksa sefil hayatında tek başına yaşamaya devam edersin. Lia'ya elveda.

0: Ya!
1: Oradan sağa çıkacağını biliyordum. Sana çay hazırladım. Ama ısıtmak lazım. Geç kaldın.
0: Lia nerede?

0: Bana baksana sen. Kalçanı gözüme sokuyorsun.
1: Anlayamadım, ne dedin?
2: Sakin ol.
0: Sen karışma.
2: Sakin ol.
1: Affedersin, bir sorun mu var?
0: Sorun sensin. Masamın önünden defol git aşağılık şey. Al.
1: Çok özür dilerim, hata ettim.
0: Nereye gidiyorsun? Ha, neden oraya gidiyorsun?
3: Afiyet olsun.
2: Merhaba. Sana bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyle bakalım.
2: Nefes kesiyorsun.
1: Öyle mi?
2: Evet. Dinle. Şaka bir yana. Az önceki kız için üzgünüm. Bazen kendini fazla kaptırıyor bebeğim.
1: Evet biraz.
2: Bense ona her zaman sahnede fena değilsin, rol kesmedi. Pekala, olanları telafi etmeme izin ver, bir şey ısmarlayayım.
1: Bence iki tane ısmarla.
2: İki mi? İyi misin? Arabam arkada, seni bırakırım.
1: Araba mı?
2: Evet.
1: Seninle gideceğimi kim söyledi?
2: Neyse, gel bakalım.
1: Beni iyi dinle serseri. Sana bazı şeyler soracağım. Sen de cevaplayacaksın. Anlaşıldı mı? Biraz nefes almana izin vereceğim. Sen de bilmek istediklerimi söyleyeceksin. Söylemezsen sana öyle bir elektrik veririm ki gözleri yuvalarından fırlayıp ön cama yapışır. Anlaşıldı mı? Lia nerede?
4: Kim?
1: Lia dedim serseri, nerede o? Alıkoyduğunuz kız.
4: Abi bilmiyorum. Tamam. Tamam.
5: Kız nerede?
6: Aşağıda, bodrumda.
5: Diğerleri nerede?
6: Nasıl yani? Sadece ben varım.
5: Ne demek ben varım? Cepine 3 kişilik iş olduğunu söylemiştim.
6: Yapma, alt üstü bir kız, zararsız.
5: Ekibinin geri kalanı nerede?
6: Dün gece dışarı çıktılar. Aradığım anda gelirler.
5: Arasan iyi olur. Aman tanrım. Seni nasıl da bağlamışlar. Merak etme. Yakında bunların hepsi bitecek.

0: Bundan ne kadar verdin?
1: Hepsini verdim.
0: Gerizekalılar. Size 6 saatte 1, 4 miligram demiştim. Merak etme, tamam mı? Yakında normal hayatına döneceksin. Sen çok özelsin, her şey yoluna girecek.

Olamaz. Gözlüğümü unuttum.

0: Pekala. Bugün o adamın ortadan kaldırılması lazım. Tamam mı? Herkesi. Annenizi bile bu işe sokun. Anlaşıldı mı? Bu iş hemen hallolmalı. Tamam mı?
1: Bir türlü anlamıyorum.
0: Kızım burada olduğunu nasıl öğrendin? Gidip bulabildiğiniz kadar adam tutun. Yasa dışı olsa da olur. İşte o arıyor. Nasılsın dostum? Bak bu işi çözebiliriz.
2: Narciso'nun adresi gerekiyor.
0: Ne dedin?
2: Narciso'nun adresi gerek. Burada kimse yok.
0: Tamam anladım. Bekle biraz. O restorana hemen bir adam gönderin. Kızın orada olduğunu sanmıyorum. Hey sevgili dostum.
3: Sabahın nasıl geçiyor?
2: Ne?
3: Sabahın diyorum. Nasıl geçiyor?
2: Dinle. El Calvo için yeni bir adres gerekiyor. İşi bitirip Lia'yı almalıyım. Lütfen.
0: Biraz bekle dostum. Oraya giden adamlarım vardı.
4: Evet Jimmy. Oraya doğru giden bir araba var.
0: Neler olduğunu anlamadım. Kız onda değil. Gidip adamlarınla buluş. İş bitene kadar peşinden ayrılma.
4: Baş üstüne. Hadi.

0: Bizimle gel. Patron seni bekliyor.
1: Ne?
0: Patron seni bekliyor.
2: Gidelim.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink Sat.
2: Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Hi Türkiye! Welcome to
4: Çakır.
3: America!
4: Bu abi kim oğlum?
5: Yetkili bir abiye benziyor ama.
3: Dan Reburn is John!
6: Benim! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
8: Oğullarım! Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
12: Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
14: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
13: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete'le gün seni.
19: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
20: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
11: Kredi. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
12: Buyur Hasan.
13: Hadi oğlum.
11: Anne bir şeye bakıyorum.
13: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor oluyor anne.
12: Seni koydu.
13: Hasan uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
13: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
14: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
15: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
17: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
18: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
19: Bir de böyle Otobit'te.
20: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
21: İzleniyorum.
20: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Seni bekliyordum. Bulunması gerçekten zor bir adamsın. Bir süredir seni arıyordum. Sakin ol. Üstünde lazer hedefleyici var. Yerinde olsam asla ani bir hareket yapmazdım.
1: Evet, binanın içinde.
2: Adamı öldürene kadar bekleyin, sonra da onu ortadan kaldırın. Hafıza kartını unutmayın.
3: Seni öldürmeye geldim.
0: Nasıl yapacaksın? Silahını aldılar. Bıçağın da yok. Üstelik çevren sarılmış durumda. Eskiden adaleti önemserdin. Ülkemizde düzenin simgesiydin. Sonra bir anda puf, ortadan kayboluverdin. Luis Andres Valerio, diğer adıyla La Soga.
4: La Soga.
0: Hatırlıyorum da, en azılı suçlular, tüm pislikler adını duyunca dört nala kaçardı. Bu bir onur.
3: O zaman seni öldürmek onur olacak.
0: Dur biraz. Sakin ol, acelen ne? Önce beni dinle.
3: Söyleyeceklerin umurumda değil dostum. Sevgilimi kaçırdılar.
0: Biliyorum. Ama asıl sorun, onun için ölmeye hazır mısın? Çünkü sen ölürsen onu kimse kurtaramaz.
5: Sana bir teklifim var.
0: Bu hafıza kartında kanıtlar ve isimler var. Ülkemizdeki en yozlaşmış insanlar, en tepedekiler, kaymak tabakadakiler, generaller, mimarlar, avukatlar, hakimler, ayrıca yozlaşmış politikacılar. O alçaklar bana bağlıydı. Benden maaş alıyorlardı. Çünkü bana uyuşturucu baronu, kokain kralı diyorlar. Ama onlara bavullarla para verdiğimde seçim kampanyalarında kullanıp bir yandan da ceplerini dolduruyorlardı. O zamanlar Bay Narkiso'ydum. Tanrıları gibiydim. Ama şimdi beni öldürmek istiyorlar. Komik değil mi? Avukatlarım Amerikalı yetkililere teslim olmam için pazarlık yapıyor. Ama onlara da güvenemiyorum. Elimde kalan son koz sensin.
3: Elimden bir şey gelmez. Kadınım onların elinde.
0: Hafıza kartıyla doğru olanı yaptığından emin olduğum zaman kadının...

0: atla. Belanı mı arıyorsun, atla.
1: Lanet olsun. Elimizden kaçtı.
2: O lanet olası hafıza kartını bulun. Polisler gelmeden 7 dakikanız var.
1: Lanet olsun.
0: Sakin ol. Bizi burada bulamazlar.
1: Sen de kimsin? Nereden çıktın?
0: Oradan sağ çıkmanı sağladım. Öldürmek isteseydim çoktan ölmüştün.
1: Neden öldürmedin?
0: Seninle bir sürü ortak noktamız var.
1: Ne gibi?
0: Öldürmek için para alıyoruz.
1: Artık yapmıyorum.
0: Babam alçak bir adam tarafından öldürüldü. Tıpkı seninki gibi.
1: Üzüldüm.
0: Artık kabullendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne için?
1: Beni öldürmediğin için. Babanın katilini bulabildin mi?
0: Evet.
1: El Calvo muydu? Bütün gün seni aradım. Lia nerede söyle? İş bitti. Beni ara.

Hey! Kim var orada? Kimsiniz? Orada biri olduğunu biliyorum. Ama benden ne istiyorsun?

0: Bütün gece seni aradım. Yapmam gerekeni yaptım. Lia nerede?
1: Merhaba, sana da günaydın.
2: Ne oldu? İşi bitirdin mi?
0: Evet, bitti. Lia nerede?
1: Doğru ya. Lia, bir yerde buluşalım, tamam mı?
0: Yerini söyle, gelirim. Onunla konuşmak istiyorum.
1: İyi durumda, çok iyi. Bit pazarının arkasında buluşalım.
2: Bir saat sonra.

0: Hayır. Henüz buraya gelmedi. Hiçbir yerde görünmüyor.
1: Bekleyin, gelecek.
0: Onu gördüm.

0: Kız nerede?
1: Ne?
0: Lia nerede diyorum serseri?
1: Lia kim bilmiyorum. James seni öldürmemizi söyledi. Hepsi bu.
0: James nerede?
2: Hey. Orada mısın? Alo? Alo? Neler oluyor?
0: Lia nerede aşağılık herif? Seni bulacağım.

Oh, shit.

0: Eğlendin mi?
1: Evet.
0: Tamam, artık eve gidiyoruz.
2: Pepe'nin amcası ne dedi biliyor musun?
3: Hı?
2: Eğer bacaklarını 5 dakika yukarıda tutup böyle beklersen... ...spermler dışarı kaçamaz, aşağı doğru iner ve kesin hamile kalırmışsın.
3: Aha, ama ne komik.
2: Ciddiyim tatlım, deneyelim. Oğlan istiyorum ben.
3: Hayatım kes şunu. Ciddiyim. Yine taşınacağız. Ben de bebek istiyorum. Bunu sıkıntıyı atlatınca konuşuruz. O zaman bol bol vaktimiz olacak.
2: İki tane.
3: Hatta 5 tane bile olur.

0: Merhaba. Benim.
1: Burada ne işin var? Olamaz.
0: Sakin ol. Kimse görmeden girdim.
2: Orada mısınız? 3 dakikaya oradayım.
0: Kız arkadaşını bulmanda yardım edeceğim. Güzel fotoğraf. Bunu nerede çektiniz? Sürekli yer değiştiren bir çift için burası gerçek bir ev olmuş. Evim, güzel evim.
1: Burada huzur içinde yaşarız sanmıştım. Aile kurarız. Kimse bizi bulamaz diyordum. Buradaki tüm eşyayı da Lia almıştı.

0: Yaralandın mı?
1: Evet. Sadece çizik.
0: Gidelim.

0: Gel. Koluna bir bakalım. Komşularım gürültücüdür. Sürekli bu müziği çalarlar.
1: Gerçekten burada mı yaşıyorsun?
0: Hı hı. Kiralık. Günlük ödüyorum.
1: Seni kim eğitti?
0: Amcam inançlı bir gerillaydı. Babam öldürüldükten sonra birkaç yıl Kolombiya'da yaşamak zorunda kaldık.
1: Bu durumda yarı Dominik, yarı Kolombiyalısın.
0: İyi mi? Sadece bir çizikmişim.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
12: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu

0: Döneri gördüğün an
1: birisi taş ayran.
0: Gelsin süt taş ayran.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Mehmet.
3: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
13: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
14: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
15: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
16: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.
17: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim.
18: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
19: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısı

Odaklan ya. Odaklan. Odaklan. Odaklan. Odaklan ya.

0: Senatör Señor Fernando Florentino. Buenos días.
1: O hafıza kartına ihtiyacım var.
0: İşin üstündeyim. Sadece bilin diye söylüyorum, artık kimse hafıza kartı kullanmıyor. Bilgiler artık şeyde, yani bulutta saklanıyor.
2: Bu hafıza kartının gerçekten var olduğunu nereden biliyorsunuz?
3: Ajan, lanet olsun. Ürettiği bütün kopyaları ele geçirdik. Bilgisayarlarını aldık, akıllı telefonlar, tabletler, DVD'ler, CD'ler, aklına ne gelirse. Arkadaşlarına, aile üyelerine, hatta kokuşmuş evcil hayvanlarına bile ulaştık. Şimdi beni iyi dinle serseri. O hafıza kartını bana geri getireceksin. Bu işi halletmen için sana çuvalla para veriyorum. O yüzden işini yap. El General ve diğerleri yakında sana yardım etmeye gelecek. O yüzden lütfen
1: o kartı bana getir.

0: Senin gibi güzel bir kız onun gibi bir adamla ne yapıyor?
1: Ha, kadın mısın?
0: Belki öyleyimdir. Çok güzelsin. Çok çekicisin. Nefes kesiyorsun. Ve o bunu hak etmiyor. Daha iyisine layıksın sen.
1: Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ne kadar para verirlerse versinler buna değmez.
0: Seni zavallı şey. Bu işin parayla bir ilgisi yok. Ona yaptıklarının bedelini ödeteceğim. O adam tehlikeli bir şeytan.
1: Ya bu doğru değil.
0: Öyle.
1: Hayır, bu doğru değil.
0: Evet, doğru. O gerçek bir canavar. Pek çok insanı öldürdü.
1: Hayır, artık farklı biri. Çok değişti o, yemin ederim.
0: Değişti mi?
1: Evet.
0: Bak bakalım şuna.
1: Kim bu?
0: Babam. Babamı o öldürdü. Yakından bak. Daha küçücük bir kızken canımdan çok sevdiğim babamı gözünü bile kırpmadan öldürdü. Şu fotoğraflara yakından bak.
1: Tanrım.
0: İyi biri olabilir mi sence?
1: Çok değişti.
0: Sersem.
1: Değişti o.
0: Değişti demek ha? Sen onu külahıma anlat. Önce acı çekecek, sonra da...
1: Ateş etme lütfen, lütfen beni öldürme. Hayır lütfen.
0: Haklısın. Daha zamanı gelmedi. Otur. Sevgili senatör, şu anda biraz meşgulüm. Daha sonra ararım, olur mu? Anlaşıldı.

0: seni öldürmeye geldim.
1: Ne? Bence bunu yapamazsın. Ben devlet görevlisiyim.
0: Bir kez soracağım. Lia nerede?
1: Bak, bu benim fikrim değildi. Dominik'ten, senatörlerinizden biri. Senatör Fernando Florentino sevgilini kaçırmam için para verdi. El Calvo Pena'yı öldürmeni sağlayacaktı. Pena'da her şeyi ortaya çıkartacak hafıza kartı vardı. Yani öldüreceğin adam ben değil. Senatör Fernando Florentino.
0: Bu mu?
1: Evet o. Dinle. Bilmen gereken her şey o hafıza kartında. Bir bilgisayar uzmanı bul ve neler olduğunu ortaya çıkar.

0: Lia.
1: Dur biraz bekle. Sana gereken bilgileri verdim.
0: Lia. Sana yerini sordum.
1: Dostum. Onu kaybettik. İşin aslı bu. Onu koruyan bir adamımız vardı. Biri geldi. Onu öldürdü ve kızı aldı.
0: Kim?
1: İnan bilmiyorum. Tanrı şahidim olsun bilmiyorum. Pekala dostum. Dinle. Yeni anlaşma yapalım, ne dersin? Anlaşabiliriz. Federal ajanım. Sana ne istersen ayarlayabilirim. Tamam mı? Riveron denen adam.
2: Ne haber Luisito? Oynamayacak mısın?
1: Seni satan o.
2: İyi hadi görüşürüz.
1: Nerede olduğunu o söyledi. Tamam. O yüzden anlaşalım dostum. Etrafın böyle serseriler. Ne istersen yaparım. Söylemen yeterli. Bu ikimizi de aşan bir iş. Muhtemelen sevgilini de onlar.
0: İnan bana, böyle adamlardan her şey beklenir. Hepsinin boğazını keserim. Hadi bir anlaşma yapalım.
3: Tamam. Bir anlaşma yapalım. Seni çözeceğim. Kapıya kadar 10 saniyen var. Ulaşabilirsen özgürsün. Gidebilirsin.
1: Tamam. Anlaşma diye. Buna derim. Tamam.

0: Sadece o kapıya. 10 saniyeden önce ulaşmam gerekiyor. Sonra özgürüm, doğru mu?
1: 10 saniye.
0: Tamam. Seninle iş yapmak güzeldi amigo. Pekala, artık gidiyorum. Saymaya başla.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Senin yalancı pislik.
1: Beş, altı, yedi, sekiz. Bana bak. Bana bak dedim.
3: Aşağılık serseri.
1: Dokuz.
2: On. Canın gel.

0: Ayağa kalk. Sevgilini görmeye gideceğiz.
1: Seni izlemeye bayılıyorum. Seni izlemeyi seviyorum. Sana hayranım.
2: Ben de beni izlemeni çok seviyorum. Neden hiç söylemiyorsun?
1: Neyi?
2: Beni sevdiğini.
1: Ciddi misin? Hiç söylemedim mi?
2: Hayır.
1: İyi de az önce söyledim ya işte.
2: Hayır. Seni seviyorum yerine seni izlemeyi seviyorum dedin. Aynı şey değil.
1: Aynı şey değil mi?
2: Hayır. Beni sevdiğini biliyorum. Bunu sürekli gösteriyorsun. Ama bunu söylemek farklı bir şey.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum.
2: Bebeğim. Fazla düşünme bunu. Yakalanma korkusu seni yaşlı bir adama dönüştürdü. Saçlarına ak düştü. Küçük kurdum. Şu sakalı kes, gerçekten kurt gibi görünmeye başladın.
1: Kurt mu?
2: Hı hı.

0: estaban en contra de mí. Nunca yo hablé, siempre callé. Mi dolor me lo tragué.
1: Tamam, sakin ol ahbap.
2: Konuşma
1: sakin ol. Tamam, sakin ol. Hey, neler oluyor?
2: Her şeyi biliyorum.
1: Ben üzgünüm dostum. Bir hata yaptım.
3: Oo, bekle biraz. Benden yana sıkıntı yok. Olanları izleyip tadını çıkartacağım.
1: Kes sesini be aptal. Bu şişkoya aldırma. O benim geveze karım.
2: Otur.

0: Sert adam değil miydin? Kimse yokken Süpermen gibi davranıyordun. Silaha uzansana. Adam sana meydan okuyor.
1: Kapat çeneni be, seni şişko. Bak dostum, yemin ederim FBI'ya ispiyonlamak istemedim. Seni çok severim, bilirsin.
2: Buraya bunun için gelmedim.
1: Yerini söylemesem o gringo beni sınır dışı edecekti.
3: Yetişin, haydutlar bastı.
1: Kes sesini. Ağzını bile açayım deme.
2: Cennetteki babamız adına.
1: Dinliyorum.
2: Ne söylersem onu yapacaksın.
1: Tamam.
2: Silahların ve paran.
1: Tamam.
2: Yavaş ol.
1: Dalabilirsin.
0: Lanet olası korkak tavuk. İkisi de boşmuş. Düşündüğümden daha salakmışsın.
2: Para nerede?
1: Ne parası?
0: Cebindeki para aptal. Nakit para.
1: Artık kapa şu lanet olası. Aptala mı yatacaksın? İşime karışma ve
0: cesaretin varsa bu havayı karşıdakine at. Hadi.
1: Tamam. Kahve kutusunun içinde.

0: Yüce Meryem, sen bizi koru.
1: Bunun içi boş.
2: Ne demek boş? Topladığım paraları onun içine saklarım ben.
3: Bana bakma, pis parana elimi bile sürmedim. Bana neden öyle bakıyorsun? Bana neden böyle bakıyor bu adam ha? Ne çeviriyorsun, onu benden uzak tut.
2: Anne! Anne! Anne, sana sesleniyorum. Beni duymuyor musun aptal kadın? Ha?
1: Yoksa annene el mi kaldırıyorsun?
2: Hata ettim. Sadece paranı almaya çalışıyorum.
0: İstediğim para burada. Ne olur oğlumu öldürme.
1: O senin annen.
0: Parayı buraya saklamıştım. Hepsini al ama lütfen oğlumu öldürme. Al. Hepsi burada işte.
1: Masaya yat. Ellerin başının üstünde. Annen hayatını kurtardı.
3: Dur biraz, neler oluyor? Bu da ne böyle? Yoksa bu serseriyi öldürmeyecek misin?
2: Olamaz.
3: Vur şu pisliği! Ne duruyorsun?
2: Seni geberteceğim!
3: Vur şunu! Denedi, bak neler oluyor korkak tavuk! Hadi gebert bakalım, ne duruyorsun? Denesene! Dene de bak neler oluyor serseri!
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
5: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Çakır, bu abi kim oğlum?
8: Yetkili bir abiye benziyor ama.
9: Ben Reverend is John. Benim, uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
10: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
9: What is turnuva saç?
11: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
12: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
11: Ispanaklı olmaz mı?
9: Oh, for me. Thank you.
13: Sen misafir servisin, buyur.
9: Siz Borac.
14: Kaptan biz de klasmanda değil miydik bu kupada?
13: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
15: Titresin Amerika.
16: Titredi de.
17: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
18: Babalar günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch 5.

0: keşfedin. MediaMarkt. Sırtaş Ayran,
1: Sırtaş Ayran. Döneri gördüğün an
2: bir de Sütaş Ayran.
1: Gelsin Sütaş Ayran.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epigin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
8: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Ardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
10: ...24 yıl sonra... ...biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi... ...bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Vay vay vay vay vay vay... ...Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel... ...bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay... ...Domino's'um hoş geldin.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır.

0: işliyor.
1: Evet.
2: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: O gün seni ilk kez gördüğümde kendime bu adamı bir yerden tanıyorum dedim. Ama sakalın aklımı karıştırdı. Yüzün çok tanıdık geliyordu. Sonra birden fark ettim. Her şey yerine oturdu. O gün orada olmam gerekiyormuş. Tüfeğimi kafana doğrultmuş durumdaydım. Tetiği çekebilirdim. O anda ölürdün. Ama yapmadım. Senin için kolay bir kurtuluş olurdu. Acı çektiğini görmek istedim. Ve şimdi o acıyı çekeceksin.
1: Lia nerede? Lia.
0: Olduğun yerde kal bakalım. Yoksa kız ölür. Ne söylersem onu yapacaksın. Silahını at. Şimdi de bıçağını.

0: Al.
1: Bunu dinleyin.
2: Yeter! Durun! Durun dedim. Merhaba Luisito. Beni hatırlıyor musun? Unutmadın değil mi? Sana her zaman kendi oğlum gibi bakardım. Peki sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Söylesene. Bunu neden yaptın Luisito?
3: Leo.
2: Ben seni tüm kötülüklerden koruyordum.
3: Leo. Leo.

0: 그것을 보내야겠다는.
1: 리아. 리아.
0: 아라드미스 şey, 제빈 데이비스. 모르다 işimiz bitti.
2: Hayır, general. Benim işim henüz bitmedi. Yeterince acı çektirmedim.
0: Şu haline baksana. Bitti. Yeterince acı çekti.
2: Senatörle anlaşma yaptım. Ve anlaşma bununla sınırlı değildi. Ne kadar döversen döv, canını acıtamazsın. Gerçek acıyı tatmalı.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, dur, yapma. Lütfen. Hayır, hayır, hayır, hayır.
2: Bakalım şanslı mısın?
1: Lia, Lia, Lia, bana bak.
2: Çok güzel değil mi?
1: Lütfen bunu yapma, lütfen. Lütfen Lia, Lia, Lia, Lia, Lia. Lütfen bunu yapma. Seni öldürürüm, sakın yapma. Lütfen, yalvarıyorum. Sakın tetiği çekme. Lütfen, yalvarıyorum. Bunu yapma. Lütfen tetiği çekme.
2: Vay canına.
1: Dur, yapma, lütfen.
2: Gerçekten şanslıymışsın.
1: Lütfen, lütfen.
2: Üçüncü yapma, hep lütfen. Uğurludur ama.
1: Lütfen, yalvarıyorum. Lütfen yapma.
2: Sana acı çekmeni istediğimi söylemiştim.
1: Sıkıntı diyecek mi? Yapma.

Biliyor musun hamileymiş? Sanırım sana bir sürpriz yapacaktı. İşte şimdi gerçek acıyı çekiyorsun. Tıpkı babamı öldürdüğünde hissettiğim gibi.

Merhaba aşkım. Bu sabah bizim horoz yine herkesi uyandırdı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Komşular bıkmış durumda. Onları anlıyorum. Ama sahip çıkmazsam onu tencereye atarlar. Bak. Kız sakalımı kestim. Artık söylediğin gibi kurda benzemiyorum. Buzdolabına astığın mezuniyet tebriği hala duruyor. Ona her gün gururla bakıyorum. Her gün seni düşünüyorum. Hayat sensiz aynı değil. Ve asla aynı olmayacak. Özellikle de o mutfakta. Ama iyiyim. Dinle. Ülkeme gidiyorum. Sana bahsettiğim o korkuyla yüzleşeceğim. Ne zaman dönerim bilmiyorum. Kalır mıyım ondan da emin değilim. Ama gidiyorum. Beni affetmeni istiyorum. Sana seni sevdiğimi hiç söylemedim. Aşkım, sen hayatımdaki en güzel şeydin ama seni yüzüstü bıraktım. Seni koruyamadım aşkım. Yine de merak etme. Her şeyi yoluna koyacağım.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
7: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
8: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
9: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz ne?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Roma, ne yaptın den?
2: Çantanın yan cebinde duruyor.
1: Ne diyorsun? Hangi çanta?
2: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
1: Orada desene.
2: Gözlerini kullan.
1: Kendin koy. Ben barman değilim.
3: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
4: Evet.
3: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
1: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
5: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
1: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yere öyle. Ama yine de risk çok yüksek, değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
5: Evet, saklanmıyorlar.
6: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Sanırım altın madenciliğine çocukken aşık oldum. Hep kendi madenime sahip olmak istedim. Ama şu an günde 1 ya da 2 gram bile çıkarsam şanslıyımdır. Yani günde 2 gram çıkarabilsem havalara uçardım. Aileme bakabilmeyi gerçekten çok istiyorum.
1: Hadiro. İşte böyle. Aferin kızım. Sanırım burası benim ufaktan köşem. Şurada küçük köpek yatağım var. Bir kutu köpek oyuncağı ve ihtiyacım olan hemen hemen her şey. Arazinin bakımını ben yapıyorum. Burası gerçekten benim küçük cennetim gibi. Çok, çok özel bir yer. Umarım burayı elimizde tutabiliriz.
0: Yani her şey tehlikede. Tam anlamıyla her şey. Freddy ve Juan'ın yardımına çok ihtiyacımız var.
2: Biraz altın çıkaralım beyler. Freddy Dutch. Altın işinin garantisi yok dostum. Ve Juan Ibarra.
3: Pekala işe koyulalım.
2: Yerin altından altın çıkarma konusunda uzmanlar. Şuna bak. Dünyanın en zorlu coğrafyalarında.
3: Pek iyi hissetmiyorum Freddy.
2: Zor durumdaki madencilerin imdadına yetişiyorlar.
3: Bu hiç iyi olmadı.
2: Zengin olmak için her şeyi göze aldılar.
4: Hop hop hop kapat.
2: Ama şimdi her şeylerini kaybetmek üzereler.
5: Gözlerini kapa.
2: Bu başarısızlığı tersine çevirmek için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Altoluk sistemi diye bir şey hiç duymamıştım.
2: Ağır gerçeklerle yüzleşiyor.
5: Şu an uğraştığı şeyin hiçbir değeri yok.
2: Altının izini sürüyorlar.
5: İşte hayalini kurduğumuz şey tam bu.
2: Onlar madencinin altın verimini en az ikiye katlayamazlarsa karşılığında bir kuruş bile istemiyorlar.
5: Bu 10 kat daha fazla altın demek.
3: Muhteşem.
5: Hangi yol? Yolun ikiye ayrıldığını söylememişti. En iyisi yazı tura atalım.
3: Atalım. Yazı gelirse sağa, tura gelirse sola. Tamam. Yazı.
5: Yazı geldi.
3: Evet, sağa gidiyoruz.
5: Harika. Paramı da aratadı bak.
3: Para için sağ ol Freddy.
7: Yazı bizi doğru yola yönlendirmiştir.
2: Grand Canyon'un kenarından Freddy ve Juan tozlu bir çöl yolunu takip ederek 73 hektarlık Ballard madenine doğru ilerliyor.
3: Bu bölgeden yıllar içinde epey altın çıkmış, öyle mi Freddy?
7: Evet, bir arkadaşımın buranın 10-15 kilometre ötesinde bir madeni vardı. Bayağı iyi kazanmıştı.
2: Bu bölgede altın iç savaş döneminde bulundu ve Abraham Lincoln'un birlik kuvvetlerinin savaş finansmanında önemli bir kaynak oldu. O tarihten beri ilçenin zengin dağ damarlarından 78 tondan fazla altın çıkarıldı. Bunun bugünkü değeri yaklaşık 4,5 milyar dolar.
5: Merhaba.
0: Geldiniz demek.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Harika. Memnunum. Merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Bu canavar da kim?
1: Bu Ero. Bekçi köpeğim. Çok hırçındır. Bileklerini kaptırma sakın.
3: Çok tatlıymış.
1: Teşekkürler.
3: Peki ne zamandır buradasınız?
0: Araziyle yaklaşık 3 yıl önce ilgilenmeye başladım. Tesiste 1 yıldan uzun süredir.
5: Madende mi yaşıyorsunuz?
0: Hayır, 110 kilometre ötede yaşıyorum.
2: Nick, Arizona'nın gözde altın bölgesindeki bu araziye peşinat olarak 10 bin dolarlık tüm birikimini yatırdı. Ama istikrarlı kazanç sağlayamaması ailesine güvenli bir gelecek kurma hayalini riske soktu.
0: Bu ayın arazi ödemesini bile yapamadım daha. Haciz gelir de elimden alırlarsa her şeyimi kaybedebilirim.
3: Bu işe nasıl girdin Danny?
1: Babası benim en büyük abim. Yani yeğenim oluyor.
5: Epeydir tanıyorsun yani.
1: Tam 40 yıl oldu. Bir dönem belimi kötü sakatlamıştım, yürüyemiyordum. Nick'in bu arazisi vardı, beni buraya getirdi. Burada toparlandım, belim güçlendi. Şimdi bastonsuz yürüyebiliyorum. Sonra da arazinin bekçiliğini bana verdiler. Ben de o günden beri buradayım.
0: Gençken Danny'ye bayağı özenirdim. O yüzden motivasyonlarımdan biri de onun hayatının bundan sonraki dönemine gerçekten destek olabilmek.
1: Yepyeni bir başlangıç gibi.
3: Burada kamp falan mı kurdunuz?
1: Şurası kaldığım yer işte.
5: Tamam.
1: Şu da karavanım.
7: Demek burada arabanda
1: evet,
7: yaşıyorsun.
1: Evet, oraya küçük bir yer yaptırana kadar.
0: Planımız şuraya küçük güzel bir taş ev yapmak.
7: Peki.
3: O zaman bütün umutlar bu işe bağlı, öyle
1: aynen
3: mi?
1: Aynen öyle. Bu iş olmazsa başım büyük dertte.
7: Anladım. Altınlarınızı gösterir misiniz?
0: Tabii
7: yanınızda
0: ki.
7: Var mı?
3: Bir bakalım.
7: Gayet
3: çok güzel. Nick, gerçekçi konuşursak bu araziden ne çıkarmayı umuyorsun?
0: En azından bu yıl yaklaşık 1,5 kilo altın çıkarmam gerek. Ödemeleri yapabilmek, yakıt masraflarını karşılayabilmek ve işi sürdürebilmek için.
7: Geçen yıl ne kadar altın çıkardın?
0: Bir.
7: Bir?
0: Evet.
7: Bu büyük bir hedef.
0: Evet öyle.
7: Grand Canyon'u tek adımda geçmek gibi bir şey.
1: Hadi.
0: Evet, evet.
3: Gidip şu tesise bakalım.
1: Hadi gidelim.
7: Nick, bu işe tüm kalbini, emeğini, dahası tüm parasını yatırmış biri. Bu yüzden batmak istemiyor. Bu onun hayali ve kaybetmek istemiyor. Ama geçen yıl 31 gram çıkardıklarını duyunca tırmanmaları gereken dağın ne kadar büyük olduğu anlaşıldı. Demek canavar bu ha?
0: Ta kendisi. Ne kuyu açacak ne de su taşıyacak bütçem vardı. Bu yüzden tamamen susuz çalışıyor.
2: Çoğu altın madeninin aksine kuru sistemler su kullanmaz. Bunun yerine Nick'in kuru savak sisteminin içinde bir hava kompresörü, hava akışını cevher toprağının içinden yukarı doğru zorlar. Böylece işe yaramayan hafif malzeme savrulup giderken daha ağır olan altın dibe çöker ve ters yönlü oluk çıtalarının oluşturduğu hava yastığında yakalanarak tutulur. Kuru tesisler yıkamalı sisteme göre %15'e kadar daha az verimli olabilir ama suyun olmadığı bölgelerde madencilik yapabilmenin tek yoludur.
3: Tüm bu sistemi tek başına mı kurdun Nick?
0: Çoğunu ben yaptım. Şu ilkel 55 galonluk varili mazur görün. Bulabildiğim tek şey buydu.
7: Hadi makineyi çalıştır. Juan'la ben de şöyle kenardan izleyip ne olduğunu görelim.
3: Biraz uyuklarız.
0: Tamam mı?
3: Şaka. Tabii ki izleyeceğiz.
0: Beni mahveden şeylerden biri de bu. Benzin pahalı, dizel pahalı. Her seferinde zar zor yetiştiriyorum. Hadi bakalım.
2: İşletmenin aylık yakıt maliyeti yaklaşık 850 doları bulabiliyor. Zaten maddi olarak zorlanan bu operasyon için ağır bir masraf.
0: Tamam, ilk kova.
7: Süre başladı. 4 saat.
2: Nick toprağı hazneye dolduruyor. Ardından malzeme eski bir petrol varilinden yapılmış trommele doğru ilerliyor. Motor ve iki küçük lastikle çalışan tahrik sistemi trommeli çeviriyor. Çelik elek delikleri sayesinde daha küçük altın taşıyan malzeme kuru eleme sistemine düşüyor. Burada hava akışı toprağa savururken altın içeride tutuluyor.
7: İnanılmaz toz kaldırıyor.
3: Evet, gözlerim mahvoldu.
0: Bu maden benim her şeyim diyebilirim. Son 12 yıldır yaptığım her şeyi bu noktaya ulaşmak için yaptım. Gerçekten uzun bir mücadeleydi. Çalıştırıyorum. Büyük hayallerim var. Tabiri caizse bir altın imparatorluğu kurmak. Her yerde operasyonlar yürütmek istiyorum. Ama şu an bulunduğum noktadan çok uzak olduğunu da biliyorum. 2008-2009'da her şeyimi kaybettim. Hem de gerçekten her şeyimi. Kızım Grace şimdi 20 yaşında ama o dönem Florida'daki ailemin yanına gitmek zorunda kaldı. Bu benim için çok ağırdı. Ve ondan sonra büyüdüğünü bile doğru düzgün göremedim. Dağlara çıkıp altın aramaya başladım.
2: Nick kızına bakabilmek için tek başına altın aramaya başladı.
0: Şu aşağıdaki büyük kayaların altına biraz daha gireceğim. Oralardan bayağı altın, iri külçeler çıkıyordu. Ama dip taraması yaptığım su olan yerlerin hepsi zamanla yavaş yavaş kurumaya başladı.
2: Nick 2018 yılında şimdiki eşi Mikey ile ve onun iki oğluyla tanıştı. Çiftin 6 ay önce bir kızları dünyaya geldi.
0: Ballard ailesi ziyarete geldi. Bana da biraz erzak getirmişler.
2: 5 kişilik bir aileyi geçindirmek zorunda olan Nick, 2021'de büyük risk alıp kendi madenini kurmaya karar verdi.
0: Bir yanda manzara, bir yanda Graves. Nasıl buldun?
8: Bayıldım.
0: Öyle mi?
8: Evet, kocaman bir arazi.
0: Umarım bu işi başarırım.
8: Başaracağını biliyorum. Evet. Bu iş patlayacak.
0: Lüks evler, pahalı arabalar filan çok ilgimi çekmiyor. Benim istediğim şey ailem için bir şeyler yapabilmek. Dediğim gibi yakınlarım için de bir şeyler yapabilmek. Beni asıl motive eden ve yapmak istediğim şey de bu. Gayet iyi görünüyor.
2: Sistemin çıkış kısmında...
3: Şuna bak.
7: Evet farkındayım. Hepsinin kuru savak sistemine gitmesi gerekiyor.
3: Evet.
2: Juan altın içerebilecek malzemenin elekten geçip atığa karıştığını fark ediyor.
3: Yukarıda delikli bir elek var. Yani aslında ince malzemenin oradan geçmesi gerekiyor. Ama o malzeme kutunun içinde düzgün şekilde ayrıştırılma şansı bile bulamıyor.
7: Bu iyi olmadı.
2: Testin başlamasından 3 saat sonra Trommel duruyor.
0: Bu lanet şey beni çıldırtacak artık. Biraz ağır. Döndürmek zor oluyor.
9: Evet, evet, ağır.
0: Sorun o tekerin fazla aşınması mı yoksa öbürü mü gerçekten bilmiyorum.
3: Zavallıdan.
7: Mav olmuş durumda.
3: Farkındayım.
7: Ne düşünüyorsun?
3: Açıkçası endişeliyim. Burada yapılması gereken çok iş var.
7: Çok iş var. 4 saat doldu bile.
3: 4 saat oldu. Bence burada bırakalım Freddy. Muhtemelen elleri su toplamış.
7: Kapat artık Nick.
2: İlk denemede Nicky ve Danny yalnızca 1,5 metreküp cevherli toprağı işlemek için 15 dolarlık yakıt kullandı. Bu da yaklaşık 4 kepçe dolusu malzeme demek.
7: Cidden çok ağır çalışıyorsunuz. Şuna 900 evet. metrelik bir halat bağlayın, çekin gitsin.
9: Haklısınız.
0: Bundan daha verimli çalışırdı.
3: Pekala, şimdi 2 kutuyu da temizleyip bir altın tartımı yapalım. Bakalım elimizde ne var.
0: Tamam.
7: Sonrasına
0: tamam.
7: bakarız.
0: Tamam. Güzel.
7: Juan'la daha önce de yardıma muhtaç tesisler görmüştük. Ama bu gerçekten çok kötü durumda. Motor gücüyle çalışan bir sistemden çok el emeğiyle yürüyen bir tesis gibi. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Geçer geçer geçer geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
11: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
10: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
12: Hi Turkey, welcome to
13: Türkler.
12: America.
13: Bu abi kim?
14: Yetkili bir abiye benziyor ama.
12: Then Reverend is John.
15: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
16: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
17: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
18: Ispanaklı da yaptı mı Berat teyze?
17: Ispanaklı olmaz mı?
19: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
20: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
21: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
22: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç kama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
23: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
22: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
23: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
24: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
25: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Süt aşayran, süt aşayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
5: süt aşayran
4: gelsin, süt aşayran. İçtikçe iyi
5: hissedeceksin. Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
6: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
26: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Ne durumdayız?
8: Nasıl gidiyor beyler?
9: Arizona'nın kuzeyindeki Ballard maden sahasında...
7: Canavar bugün nasıl?
8: Canavar gibi.
7: Merhaba ufaklık.
9: Madenciler Nick ve Danny gerçekle yüzleşmeye hazırlanıyor. İşte ilk test çalışmasının sonuçları.
8: Burada pek bir şey yok.
7: Evet, yok. Gerçekten yok.
10: Yazın.
7: Yok.
8: Tartıda bir şey görünmüyor. Bir de gram ölçüsüne geçip bakalım. Bir şeyler görebilecek miyiz? Ha? 0.2 gram. Neredeyse yok denecek kadar az.
7: Evet.
9: Yalnızca 12 dolar değerinde. Freddy ve Juan'ın bugüne kadar gördüğü en kötü sonuç bu.
7: Bu gerçekten can sıkıcı.
10: Evet öyle.
8: Evet. Bir saatte yaktığınız mazotun maliyeti çıkardığınız altından
7: fazla. Evet,
8: tamam. Juan'la biraz kafa yorup bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız.
7: Yarın sabah gelip aklımızdakileri söyleriz. Sonrasına da bakarız.
6: Tamam.
7: Peki.
8: Al bakalım.
6: Teşekkür ederim.
8: Sabah görüşürüz.
6: Evet.
10: Hiç iç açıcı değil.
6: Değil.
10: Hiç. Bunu çözmemize yardımcı olacaklarına eminim.
8: Adamlar şurada. Duymalarını istemiyorum. O yüzden biraz alçak sesle konuşacağım. Ama durumları gerçekten sıkıntılı. Şu an kazdığı nokta pek yeterli görünmüyor. Yine de arazi çok büyük. Belki başka yerlerde bir umut olabilir.
9: Yaklaşık 1,5 kilogramlık hedefe ulaşıp neredeyse 100 bin dolar kazanabilmeleri ve madenlerini ayakta tutabilmeleri için Ballard ailesinin şu ana kadar çıkardıklarının 13 katı kadar altın bulması gerekiyor.
10: Tek kelimeyle felaketti. Bugünkü tartımdan sonra Nicky hiç bu kadar çökmüş görmemiştim. Durumunu anlıyorum. Çok büyük bir baskı altında. Ailesi var, arazi, taksitleri var. Her şey buna bağlı. O yüzden bu sonuç onu gerçekten sert vurdu.
7: Afredi.
10: Bilmeyle felaketi. Bu tartımdan sonra iki hiç çökmüş görmemiştim.

0: Bunu 3 katına çıkarsak bile zor olacak. Daha iyi olurlar ama zengin olamayacaklar. En azından geçimlerini sağlayabilirler. O da bir şey demektir. Nasıl gidiyor?
1: Beyler. İyi, sizi sormalı.
2: Ufaklık nasıl?
3: O da iyi. Gelecek haberi bekliyor.
2: İyi mi kötü mü bilmiyorum ama değiştirmemiz gereken şeyler var. Öncelikle trommel tamburu değişmeli çünkü gerçekten berbattı.
1: Evet, evet.
2: Ona bir tahrik sistemi kurmalı. Sadece daha verimli çalışabiliriz. Evet. Altın toplama sistemine gelince orada malzemenin %20'sinin kaybolduğunu
0: gördüm. %20-25'i gidiyor.
2: Doğrudan çıkıştan dışarı kaçıyordu.
0: Ucuna titreşimli bir eleme sistemi takacağız.
1: Tamam. Evet.
0: Böylece ileride sisteme daha fazla hava ayırma kutusu ekleyebilirsin.
2: Tamam. Bir diğer mesele de doğru yeri bulmak. Daha verimli zemin gerek. Çünkü işlediğin malzeme yeterli değil.
0: Şu çalıştığın alan var ya. Açık konuşayım. Burada en son kazacağım yer bu senin kazdığın yer olurdu. Moralini bozma. Sonuçta burada yıllardır madencilik yapılıyor. Şu anda çıkardığınız altın mazot masrafını bile karşılamaz. Biz de maliyetinizi düşürüp veriminizi artırmaya çalışacağız. Tamam. Güneş enerjisinde uzman sayılmam ama burada bolca güneş var.
3: Evet evet burada.
0: Buraya bir güneş paneli sistemi kurarsak o zaman tüm tesisi artık yakıt kullanmadan sadece güneş enerjisiyle çalıştırabiliriz.
1: Harika olur.
2: Bu bizim için yeni bir şey. Bu da beni heyecanlandırıyor. Çünkü daha önce pek denenmiş bir şey değil.
1: Şanslısınız çünkü birkaç güneş panelim var.
2: Güneş panelin
1: evet,
2: mi var?
1: Evet, evimde güneş enerjisi sistemi var. Fazladan panelim
2: çok
1: de var.
2: Çok iyi.
4: Freddy ve Juan, Ballard ailesini daha verimli bir sahaya yönlendirmenin yanı sıra trommelin etrafına yaklaşık 90 santimetre genişliğinde özel bir dişli sistem takacak. Motorlu zincir mekanizması tamburu düzenli şekilde döndürerek tesisten geçen cevherli toprak miktarını %400 artıracak. Trommelin sonuna eklenecek yeni delikli elek ve titreşim sistemi altın aşısından zengin tüm malzemenin kuru sabağa aktarılmasını sağlayacak. Son olarak ekip sadece altın geri kazanımını artırmak değil maliyetleri de düşürmek için bir ilke imza atacak. Nick'in kuru tesisine güç sağlayacak yenilikçi bir güneş paneli römorku inşa edecekler. Hedefse şu, çıkarılan altının tamamını saf kâra dönüştürmek.
0: Burası çok güzel. Bu araziyi kaybetmek istemediğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzüyor. Ben 16 yaşındayken arabamda yaşıyordum. Yani oralardan geçtim. Hiçbir şeyim yoktu. Kimse de bana bir şey vermedi. İçinde bulunduğunuz durumun kötülüğüne bakınca kendimi görüyorum. Bu yüzden Juan'la birlikte size elimizden geldiğince yardım etmek bizim için çok önemli.
2: Freddy ile konuştuk, bunu ücretsiz yapacağız.
1: Bu hayatımı değiştirir. Her şeyi değiştirir. Sağ ol.
3: Gelin bakalım.
0: Hadi. Tamam.
1: Çok teşekkür. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Zamanımız kısıtlı, hadi işe koyulalım.
1: Çok sağ olun.
2: Hadi.
1: Fikirleriniz
2: hadi
1: beni bakalım. Çok heyecanlandırdı. Yine tarlamı anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten bu deneyimin ve operasyonun gelişiminde sizin yer almanız bizim için büyük bir şans.
0: Delikli plaka ve eleme sistemi kuracağız.
4: Tamam. Freddy ve Danny'nin sabahki görevi titreşimli delikli plakayı birlikte çalıştırmak.
0: Burada malzemenin kuru sabak sistemine geçmesini sağlayacak delikler olacak. Şimdi onu yerine sabitliyorum.
3: Güzel oldu.
4: Juan ve Nick yedek güneş panellerini almak için Nick'in 113 kilometre uzaktaki yerleşkesine gidiyor.
2: Buradan mı sapıyoruz?
1: Evet.
2: Epey uzun bir yol. Bu gerçekten zor olmalı. Yeni doğmuş bir bebeğin var. Madende çalışıyorsun ve ailenden uzaktasın.
1: Evet, gerçekten çok zor. Özellikle onun videolarını gönderdiklerinde.
2: Evet.
1: Oturup kalkması işte, çıkardığı sesler filan. İnsan özlüyor. Çok, çok zor.
2: Anlıyorum. Benim de 4 çocuğum var ve iş hayatımın çoğu yollarda geçti.
1: İşte geldik.
2: Ailen burada yaşıyor.
1: Evet.
2: Tanışalım bakalım.
1: Merhaba bebeğim.
2: Şu ufaklığa bakın.
1: Bu Airi ve eşim Mikey.
5: Merhaba.
2: Nasılsın Mikey? Ben Juan.
5: Memnun oldum.
2: Ben de merhaba ufaklık. Merhaba tatlı.
1: Sizi çok özledim. Çok çok özledim.
5: Nick gerçekten çok şefkatli ve işine çok bağlı biri. Çok fedakarlık yapıyor. O sık sık madende çalışırken

0: Yani burada onsuz olmak zor ama ben onu sonuna kadar destekliyorum.
1: Giriş burası.
2: Nick bu uzak çiftlik evini 8 yıl önce satın aldı.
1: Isınmak için odun sobamız var. Serinlemek için klima. Yani ihtiyacımız olan her şey var.
2: Yaşam alanını da zamanla yavaş yavaş genişletti.
1: 4 duvar bir çatı
3: evet. Temel her şey var.
1: Evet.
3: Gayet iyi. Bunlar da olanlar ha.
1: Jimmy ve Lincoln.
3: Memnun oldum dostum.
1: Bu da Juan. Bize madende yardım ediyor.
3: Belki yaz saatinde gelip ona yardım edersiniz ha?
4: Ederim.
3: Evet, bedava iş gücü her zaman iyidir. Ben de o günleri hatırlıyorum. Karşılıksız çalıştığımız zamanları. Büyümek böyle bir şey. Evet.
1: Umarım bu yıl boşa gitmez.
3: Şu anda tamamen güneş enerjisiyle mi çalışıyor?
1: Evet, %100. Gerekirse yedek jeneratör var evet. Ama sistem tamamen güneşle
3: çalışıyor. Tabii isterim. Hadi bakalım.
1: İşte burası atölye. Biraz dağınık.
3: Çok güzel.
1: Bakmayın.
3: Hiç sorun değil. Temiz atölyede iş yapılmaz zaten.
2: Aile bir yıldan uzun bir süre önce tamamen güneş enerjisine geçti.
1: İşte gün boyu gücü sağlayan asıl iş gücü bu. Güneş vurduğu sürece ihtiyacımız olan enerjiyi alıyoruz. Bunu kullanmasak jeneratör çalıştırmak zorundaydık.
3: Bunlar yeni mi yoksa ikinci el mi?
1: İkinci el ama yeni gibiler.
3: Zaten panelleri bulmak işin yarısı. Evet. Elinde olması çok iyi.
1: Tamam. Daha da
3: yükleyelim.
1: Pekala. Tamam.
3: Seni bilmem ama ben çok heyecanlıyım.
1: Aşırı heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum.
3: Gidelim.

0: Kese senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Hi Türkiye, welcome to America.
2: Çakır, bu abi kim oğlum?
3: Yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Dan Reburn is John.
4: Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
10: Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
11: Japan Dil Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
13: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
14: İstemiyorum.
13: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartı mı
17: değil? Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu sabah bana yardım edecek misin?
1: Balart madeni henüz yeterince altın üretmezken...
0: Bunlar benim yaptığım küçük şeyler. Kasabaya götürüp onlardan biraz para kazanıyorum.
1: Amca Deni gelirine katkı sağlamak için el yapımı kil pipolar üretiyor ve tanesini 20 dolara kadar satıyor.
0: Şu an tamamen kendi becerilerime güvenmek zorundayım. Arabama benzin koymak, karnımı doyurmak ve köpeğimi beslemek için. Bu bir kafatası. Herkes bilir ki insanlar kafataslarını seviyor. Nick'e bakınca onun da benim gibi özgür ruhlu biri olduğunu görüyorum. İkimiz de çok zor zamanlardan geçtik. Buraya gelmek, hayatımı yeniden toparlamak, doğru yöne sokmak için büyük bir fırsat oldu. Bunu kaybedersem, yeniden başlamak zorunda kalmayı düşünmek bile istemiyorum. İşte bu da mutlu kafatasım. Merhaba Freddy ve Juan.
2: İşte geliyor.
3: Freddy nasıl da çalışıyor.
2: Evet. Merhaba.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
2: Yolculuk nasıl oldu?
3: İyiydi, döndük işte.
2: Aradığını buldun
3: mu? Evet, ihtiyacımız olan panelleri de aldık. Kamyonun arkasında, artık başlayabiliriz.
1: Kullanılmış paneller, mobil güneş römorkunun önemli bir parçası ve Ballard ailesine ayda yüzlerce dolar yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Ama onları almak için yapılan 225 kilometrelik yolculuk günün yarısını aldı.
3: Yaklaşık 5 günlük işi 3 günde bitirmemiz gerek.
2: Evet.
3: Hadi işe koyalım.
2: Tamam.
4: Plansız programsız gidiyoruz. Benim buralarda geçen her günüm böyle zaten.
1: Nick panelleri dizerken Juan iddialı yeni tahrik sistemini tasarlıyor.
3: Şu an o trommeli çevirmek için 2 kişi gerekiyor. Bu sistemle tesisten geçen malzeme miktarı yaklaşık %80 artacak.
1: Tasarım kesim masasına gönderiliyor ve 25 bin derecelik plazma ışını 3 numara çelikten 36 inçlik dev bir dişli kesiyor. Bu dişli Nick'in çimento varil trommeline monte edilecek. Motora bağlı bir zincir sistemi tamburu otomatik olarak döndürecek ve tesisin işleyebildiği malzeme miktarını artıracak.
3: İşte az önce kestiğimiz yeni dişli bu. Motor ve şanzıman için taban plakasını yapmaya başlayacağım. Bugün bitirmeliyim.
2: Nasıl gidiyor Deni?
0: İyi iyi.
1: Tesisin yanında Freddy, Deni'nin titreşimli delikli plakadaki ilerlemesini kontrol ediyor.
2: Delikleri açması için Deni'ye bir şablon çizdim. O da hepsini deldi. Şimdi montajını yapıp nasıl olduğunu bir göreceğiz.
1: Freddy'nin delikli plaka sistemi cevherli toprağı kuru sabağa daha verimli şekilde yönlendirerek kutudaki altın miktarını artıracak genişlemeye uygun tasarlandı.
2: Bu tamamen yıkama sistemine özel yapıldı. Eşsiz bir şey. Delikleri açıyorsun, tamam mı?
0: Tamam.
2: Sonrasında altına bir tane daha kuru sabak ekleyebiliyorsun.
0: Peki.
1: Plakanın uzunluğu Nick'in ileride ek kuru sabaklar eklemesine olanak tanıyacak ve tesisin kapasitesini artıracak.
2: Ne yaptığımı görüyor musun?
0: Evet.
2: Aynısını tahtanın diğer tarafına da yap. Şu yaylardan birini uzatır mısın dostum?
0: Tabii ki.
2: Rüzgar işimizi zorlaştırıyor Deni, orası kesin.
0: Evet öyle.
2: Bütün gün çok sert esti. Şu an kaynak yapmak konusunda endişeliyim çünkü tek bir kıvılcım bile yangın çıkarabilir. Umarım rüzgar birazdan diner.
1: Kesim kamyonunda Juan Trommel'in tahrik motoruna son rötuşları yapıyor.
3: Şimdi kablolarını bağlayıp test edeceğim. Dönüş yolu istediğimiz gibi ise teste götürüp kaynak yapacağız.

0: İşte oldu.
1: Ama kurtarma operasyonunun bitmesine 2,5 gün kalmışken...
2: O an seni görmek için kesim römorkuna geliyorum. Burada büyük bir sorunumuz var.
1: Freddy kötü haberlerle geliyor.
2: Çok rüzgarlı.
0: Yok artık, dışarısı çok kötü. Trailer resmen sallanıp duruyor.
2: Kırmızı alarm verildi. Kaynak yapamayız.
1: Kırmızı alarm, nemin çok düşük, rüzgarınsa çok güçlü olduğu durumlarda yıkıcı orman yangınlarını önlemek amacıyla uygulanır. Bu uyarı sırasında her türlü ateş kullanımı yasaktır. Kaynak kıvılcımları da buna dahildir. Çalışmalar durmak zorunda.
2: Rüzgarın hızı şu anda saatte yaklaşık 100-110 kilometreyi buluyordur. Ama bu vadiyi ateşe veren biz olmayacağız, buna inanıyorum.
3: Yetişip yetişmeyeceği konusunda insan ister istemez endişeleniyor. Ailem için sağlam bir gelecek kurmak istiyorum. Bu işe sahip olduğum her şeyi verdim. Bütün hayatım, bütün emeğim bu projeye bağlı. Başarılı olmak zorundayım.

0: Nasıl gidiyor Nick?
1: İyi, sizin?
0: Rüzgar dışında iyi.
1: Evet, bugün fena kuvvetli.
0: Evet, çok sert esiyor.
1: Evet.
2: Arizona'daki Nick Ballard madeninde kırmızı alarm ikinci günde devam ediyor. Kaynak işi durunca ekip sahadaki başka önemli ve acil bir işe yöneliyor.
0: Şu an sistemi tamamlayamıyoruz. Bu yüzden biz de gidip biraz keşif yapalım dedik. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Hadi biraz etrafa bakalım.
1: Bana uyar.
0: Dere yataklarını görmek istiyorum.
1: Tamam, seni takip ederim.
2: Nick'in arazisindeki her vadi ya da kuru dere yatağı bir zamanlar akarsu yatağıydı. Bu akıntılar dağlardaki ana altın damarlarından kopan altını taşıyıp kayalık zeminlere bıraktı.
0: Şu an çalıştığın yerin üst tarafına bakınca bile kayaların görüntüsünden burada altının çok yoğun toplanmadığını anlayabiliyorsun. Madencilikte genelde işe aşağıdan başlanır. Doğal bir sabah sistemi gibi düşün. Su buradan geçerken altını taşıyıp belirli noktalarda birikiriyor.
1: Şu aşağıdaki kuru vadide eski madencilerden kalma bazı yığınlar bulmuştum.
2: 19. yüzyılda Arizona'daki madenciler güçlü doğal savaklar oluşturmak için sık sık dere yataklarının yönünü değiştiriyordu. Aynı zamanda ilkel kuru savaklara hava basmak için körükler kullanıyorlardı. Bu sistem Nick'in kuru savak sisteminde kullandığı prensiple tamamen aynı temele dayanıyor.
0: Aşağıda 3 kuru dere yatağı birleşiyor değil mi? İş altının en yoğun olduğu yerden başla ki önce para kazanabilirsin.
1: Sonra da alanı genişletirsin.
0: Sonra alanı genişletirsin.
1: Evet, doğru.
0: Bakalım ne bulacaksın.
1: Freddy beni küçük bir keşif gezisine çıkardı. Araziyi inceledik. Şu an yüksek taraftayım ama aşağı indikçe altının yoğunlaştığını görebiliyorsun. İleriye dönük bir plan oluşmaya başladı. Buna minnettarım.

0: Rüzgar biraz hafifledi. Doğrusu bu iyi oldu. Şu an kırmızı alarm yok ama büyük ihtimalle öğleden sonra tekrar başlar.
1: Kurtarma çalışmasının bitmesine 24 saatten az kalmışken...
0: Söz verdiğimiz ve yapacağız dediğimiz her şeyi tamamlamaya çalışacağız. Devam etmek zorundayız.
1: Freddy ve Juan rüzgarın kısa süreliğine hafiflemesini fırsata çevirip delikli plaka ve tahrik sistemi montajlarını tamamlamaya çalışıyor. Ama zaman hızla daralıyor. Kırmızı alarm yeniden devreye girmeden önce güneş paneli römorkunda bitirmeleri gerekiyor.
2: Planın ne Juan?
3: Malzemeleri yükleyip tesise geçeceğiz. Dişi yerine takacağız, tahrik sistemini kuracağız ve trommeli döndüreceğiz.
0: Bunu takmaya hazır mısın Danny?
4: Hadi yapalım.
1: Freddy delikli elek plakasının altına bir titreşim motoru yerleştirmeyi planlıyor. Bu toprağı titreştirerek malzemenin sabaklara eşit dağılmasını sağlayacak.
0: Sen şu tarafa geç dostum. Hadi güçlü it. Tamam biraz sertçe it. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Dikkat geliyor.
4: İşte oldu.
0: Evet gürültülü ama istediğimiz şey tam olarak bu.
4: Kesinlikle.
1: Bir sorun çözüldü. Gece olmasına sadece 8 saat kaldı.
3: Şu küçük projeyi bitirip hemen diğerine geçmemiz gerek.
1: Juan trommeli döndürecek tahrik sistemini yetiştirmek için zamana karşı çalışıyor. Bu sistem hem madenci Deni'nin belini doğrultacak hem de cevher miktarını artıracak.
0: Hadi deneyelim.
5: Bakalım nasıl olacak.
0: Al bakalım.
5: Teşekkür ederim.
3: Bu yeni dişliği tamburun etrafına yerleştirebilmek için ikiye kesmem gerekiyor. Sonra da yerine kaynaklayacağım. Kaynak işi bitince üzerine yeni dişli kutusunu, motoru ve bağlantı sistemini kuracağım. Böylece döndürebileceğiz.
1: Rüzgar yeniden şiddetlenirken Freddy Ballard madenindeki son ve en kritik projeye girişiyor.
0: Juan şu anda tesise tahrik sistemini takıyor. Ben de şu güneş enerjisi römorkuna başlıyorum. Daha önce bu boyuttan büyük bir güneş paneliyle çalışmadım. Ama insan işte böyle öğreniyor. Yeni şeyler öğrenmeye uğraşmazsan asla ilerleyemezsin, gelişemezsin.
1: Freddy eski bir römorku dönüştürerek güneş panelleri için çelik bir iskelet kuracak. Paneller daha sonra tesisi çalıştıracak. Böylece Nick'in yüksek yakıt masrafları ortadan kalkarken altın kazancı da artacak.
0: Rüzgar kabus gibi ama yapacak bir şey yok. Mücadele edeceğiz. Lanet olsun. Rüzgar öyle sert esiyor ki çeliği bile yana itiyor. Şimdi en büyük sorunumuz şu. Köşe bentleri ve çeliği böyle savuruyorsa, bu rüzgarda güneş panellerini yerine yerleştirebilmek imkansız olabilir. Lanet rüzgar.
3: Hadi Freddy'ye yardım edelim.
1: Üçüncü sistem daha tamamlanmamışken Freddy ve Juan'ın türünün ilk örneği olan güneş enerjili römorkunu bitirebilmek için herkes seferber olmuş durumda.
0: Nick, hadi bir panel getirelim. Danny, çıkıp destek vermek ister misin?
4: Tabii.
0: Rüzgara karşı şu tarafı kaldıracağız.
4: Tamam.
6: Bu güneş jeneratörleri jeneratöre daha az yakıt koymamızı sağlayacak gibi görünüyor. O yüzden bunu dört gözle bekliyorum. Belki de bu sayede ayakta kalabilirim.
1: Her bir güneş paneli yaklaşık 57 kiloluk bataryalara 400 watt'a kadar elektrik sağlayacak.
0: Ay, lanet olası rüzgar.
1: Ve bu enerji de tesisi çalıştıracak.
5: Şuna bakın.
0: Oho!
5: Havalı oldu.
3: Yeni çevreci girişimimizin bir parçası bu.
6: Umarım işe yarar.
5: Umarım.
3: Bunu tesise götürüp orada çalıştıracağız.
0: Şu rüzgarı durdurun artık.
2: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: sigortam Net. Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte.
8: Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
2: Hi Turkey, welcome to America.
3: Bu abi kim lan?
1: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Ben Reverend is John.
4: Benim. Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
10: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
11: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Devam et. Tekerlere takoz koy. Evim güzel evim.
8: Arizona'daki Ballard madeninde römork artık yerinde. Ve şimdi asıl an geldi.
7: Test sürüşüne hazır mısın?
9: Evet.
10: Zor bir haftaydı beyler. Çok iş yaptık. Rüzgarla mücadele ettik. Çoğu zaman rüzgar yüzünden kaynak bile yapamadık ama sonunda bitirdik. Güneş enerjili römorkun yeni tahrik sisteminin ve eleği sayesinde artık sadece daha uzun süre değil daha fazla malzeme de işleyebileceğiz.
7: Evet, bu zaten. Artık iş ciddiye bindi. Bakalım her şey çalışacak mı?
9: Harika.
10: Tamam hadi başlayalım.
9: Tamam çok teşekkür ederim.
7: Ne hadi demek? Bakalım.
9: Evet
7: hadi.
9: Çok tamam. Heyecanlıyım.
8: Juan ve Freddy'nin ilk güneş enerjili sistem girişimi için bekledikleri an geldi.
10: Dikkat edin trommel çalışmaya başlıyor.
7: E işte bu.
10: Çok güzel. Şimdilik her şey yolunda. Bataryalar da dayanıyor. Umarım test boyunca gider. Çok etkileyici.
9: Evet.
10: İlk güneş enerjisi denememiz için bence iyi.
7: Evet bence de.
10: 4 saatlik test başlıyor. Hazır mıyız?
7: İlk kepçe geliyor.
11: Gerçekten muhteşem.
7: Belini kurtarır
11: dostum,
7: değil mi?
11: Tahmin bile edemezsin. Evet, şuna bakın.
8: Benny ve Nick'in ağır trommel tamburunu elle çevirmesi yerine Juan'ın güneş enerjili dev dişli ve zincir motor sistemi sayesinde tesisten yaklaşık 4 kat daha fazla cevherli toprak geçirilebiliyor.
9: Çok daha iyi.
10: Mükemmel. Dakikada 6.7, neredeyse 7 devir.
11: Başlangıçta plan Nick'in sistemi için kendi başına çalıştırması ve yardıma ihtiyacı olduğundan benim devreye girmemdi. Ama işler öyle olmadı. Her gün yardım etmek zorunda kaldım ve zaten kötü olan belimi daha da sakatladım. Artık buna gerek kalmayacak. Şimdi yapmam gereken işlere odaklanabileceğim. Yine de ona yardım etmeye, araziyle ilgilenmeye ve burayı istediğimiz noktaya getirmeye devam edeceğim. Yani... Kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz. Ben çok mutluyum. Sırtım mutlu, köpeğim Arrow mutlu.
9: Bu daha üçüncü hazne. Ve sanırım daha bir saat bile dolmadı. Yani şimdiden çok iyi çalışıyor. Bir hazneyi yaklaşık 15 dakikada işledik. Geçen sefere göre çok daha hızlı. Bu sefer gerçekten bir atık yığını oluşuyor. Atıkların birikmeye başladığını görmek güzel. Atık ne kadar büyürse o kadar fazla malzeme işlediğini anlarsın. Gerçekten harika. Belki de toparlama şansın vardır.
10: Freddy, sabahın ucuna bakar mısın? Çıkan malzeme öncekine göre daha temiz.
7: Evet.
8: Freddy'nin yeni delikli elek plakası, altın içeren cevherli toprağın savaklara ulaşmasını sağlarken, ileride daha fazla kuru savak eklenebilmesi için de ekstra alan yaratıyor.
7: Tahrik sistemi iyi çalışıyor. Delikli plaka iyi çalışıyor ve tüm sistemi güneş enerjisi
10: evet,
7: yürütüyor.
10: Bu güneş enerjisi sistemi çöl şartları için oyunun kuralını değiştirebilir. İyi iş çıkardık.
9: Evet dostum işte bu. Son kova. Umarım içinde bolca altın vardır.
7: Şimdi kapat Nick. Ne diyorsunuz beyler?
9: Evet, çok daha iyi.
10: Şimdi bunu temizleyelim. Sonra tekrar buluşup altın tartımına bakalım. Olur mu?
11: Olur tabii. Tamam.
9: Bu çalışma ilkine göre çok daha iyiydi. Çok iyi. Hatta en iyi gününde bile böyle çalışmamıştı. Her yer siyah kum dolu. Yani güzel bir temizlik çıkacak. Şu üst savaklarda biriken siyah kum tam görmek istediğimiz şey. Siyah kum ne kadar çoksa altında çoktur. Umarım iyi bir sonuç çıkar.

0: Hadi teraziye koyalım.
1: Hadi, aldın mı?
0: Aldım, aldım, evet.
1: Tamam.
0: Boyum yetmiyor.
1: Yorum yapacaktım ama en iyisi susayım dedim Freddy.
0: Evet beyler, işte önemli an geldi. ...0.7 gram. Geçen sefer ne çıkmıştı? 0.2 gram mı? Sadece 0.2. Şimdi ise 0.7 grama ulaştı.
2: Nick altın geri kazanımını neredeyse 4 katına çıkardı. Güneş paneli sistemi ise maliyetlerini neredeyse sıfıra indirerek operasyonundan sezon boyunca binlerce dolar kazanmasına olanak sağladı.
3: Bu gerçekten büyük bir artış beyler. Gerçekten
1: bir de Trombel'in insan gücü olmadan
4: da evet, evet, kendi dönen Trombel var ya. Evet. Benim için her şeyi
1: üstüne
4: değiştirdi.
1: Üstüne güneş enerjisi evet, sistemi evet, geldi. Doğru.
0: Buraya bir de rüzgar türbini kurarsan Las Vegas'a bile yazarsın.
3: Altın madenciliğinden enerji üretimine geçiyoruz
0: kesinlikle
3: galiba.
2: Ama yaklaşık 1,5 kilogramlık ve 95 bin dolar değerindeki sezon hedefini yakalayıp madenini koruyabilmesi için tesisi daha zengin bir sahaya taşıması gerekiyor.
0: Şakayı bir kenara bırakırsak ben olsam aşağı taşınırdım.
1: Bu tesis ne kadar verimli ya da ne kadar geliştirilmiş olursa olsun fark etmez. İşlediğiniz malzeme bu kadar düşük değerliyse aşağı tarafta çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Doğrusu sizinle çalışmak büyük keyifti beyler. Harika zaman geçirdik.
4: Her zaman
3: tekrar
4: bekleriz.
3: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Tekrar teşekkür ederim. Cidden minnettarım.
0: Teşekkür ederim.
1: Harikaydı, çok teşekkürler.
0: Nick ve Danny tesisi altının olması gereken yere indirip etrafı araştırmaya başlarlarsa kim bilir belki orada gerçekten çok iyi sonuç alırlar.
1: Hadi artık yola çıkalım. Seni takip ederim.
0: Olur, tamam.
1: Pekala.
3: Bu gerçekten yeniden motive olmamı sağladı. Artık yolun sonu gibi gelmiyor. Yelkenime biraz daha rüzgar geldi diyelim. Ve geleceğe umutla bakıyorum. Freddy, Juan, siz gittikten sonra tesisi taşıdım. Şimdi çok daha iyi bir zemindeyim. Önceki noktada aldığımın en az 2 katını alıyorum. Bunlar da son zamanlarda çıkardığım iri parçalar.
5: Küçük bir ev yapacağım. Burası yaptığım kuru depolama alanı olacak. Şurası da küçük bitki bahçem falan. Ve manzaram da bu.
3: Güneş enerjili römork tam anlamıyla bir rüya gibi oldu. Hatta jeneratörü buraya getirmeme bile gerek kalmadı. Umarım her şey böyle ilerlemeye devam eder çünkü çok büyük bir haberim var. Mikey ile bir bebeğimiz daha olacak. Yıllar önce bir söz duymuştum. Ay'a nişan alırsan, kaçırırsan bile yıldızların arasına düşersin. O yüzden devam edeceğim.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trix
7: sat. Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska'nın zorlu koşullarında maden işletmeye cesaret eden az sayıdaki insan için...
1: Yok artık, lanet olsun.
0: Altın bulamamaktan daha kötü tek bir şey vardır.
2: Ne yapacağımı henüz bilmiyorum.
0: O da altını bulmak.
3: Güzel.
2: Biraz yukarı çıkıyor, vay canına.
0: Ama onu toprakta bırakmak zorunda kalmak.
2: Ne oluyor böyle?
0: Mammoth Vadisi'ne devlet müfettişleri inerken...
4: O kazıyı daha fazla açamazsınız.
2: Bu projeye milyonlarca dolar yatırdım.
0: Maden sorumlusu Todd Hoffman'ın sözünü bozmaktan başka çaresi kalmıyor.
2: Herkese dağıtmak için yeterince altın çıkaramayabiliriz.
5: Altın bonusu almayabiliriz. Kabul etmek zor.
0: Ve ekip direniş gösterince...
6: Chambo, buraya gel. Konuşacağız. Hadi gel.
7: Beni bırakmazsan sana öyle bir vururum ki.
0: Hoffman'ların birbirine yeniden güvenmesi gerekiyor.
8: Babama, büyük babama sana üzülüyorum.
9: Pes eden asla kazanmaz. Kazanansa asla pes etmez.
0: Ya da milyonlarını kurtarmalarına yardım edebilecek tek ekibi kaybedecekler.
1: Bu gerçekten çıldırtıcı. Bunca sıkıntıya katlanıyorsun ama karşılığını alamıyorsun. Ne anlamı var?
6: Todd'la bu adamlara karşı büyük sorumluluğumuz var ama iş tam bir felakete dönüşebilir. Joe.
10: Harika yarım. Pompayı rölantiye al. Bir dakika daha ısınsın. Hadi.
11: Oldukça açık.
10: Şurası da açık. Caleb, bir dakika ısınsın.
11: Sonra normal hıza geçeriz.
6: Herkes çekilsin. Black Pearl'ü çalıştırıyorum. Black Pearl'ün motorunu ısıtıyorum. Tabii sonra bunu da döndüreceğiz.

0: Şu an her iki tesis de yeniden çalışıyor. Umarım ivme kazanmaya başlayıp 3000'e doğru ilerleyebiliriz.
1: Ne oluyor burada? Müfettişler yeniden madende. Sanki kıyamet günü gibi. Tabii denetimler rutin. Ama uyumsuz bulurlarsa ki genelde bulurlar, anında kapattırabilirler. O dolgu toprağının arka tarafında çok yağmur aldık. Bunu kesinlikle beğenmeyecekler.
2: Geçen hafta...
3: Nasılsınız?
2: Eyalet Çevre Müfettişleri Mammoth Vadisi maden sahasında ard arda iki ziyaret gerçekleştirdi.
3: Bizi kapatmasınlar, sezonu erken bitirmeye göze alamam. Kimse de alamaz.
2: Kayıp kesimdeki toprak kayması korunan bir su havzasına tehlikeli şekilde yaklaşınca...
4: O dereye karışırsa mahvoluruz.
1: O çamur dereye karışırsa her şey biter.
2: Hoffman ekibi en kötüsüne hazırlanıyor.
1: Çok çok gerginim. İyi giden bir sezonumuz vardı. Bunun planlarımızı alt üst etmemesini umuyorum. Ama babam için hayalini kurduğum bu muhteşem sezon, bu tür şeyler yüzünden muhtemelen elimden kayıp gidecek. Durum ne?
5: Tamam. Dolgu toprağı yığınınız dereyi kirletmeye çok yaklaştı. Size üzücü bir haberim var. O kazıyı artık genişletemezsiniz.
1: Bu projeye milyonlarca dolar yatırdım.
5: Rica etmiyorum.
1: Ama...
5: Tesislerinizden geçirmek istediğiniz her türlü toprak daha önce işlenmiş alanlardan gelmelidir. Bu yıl yeni bir alan açamaz, yeni dolgu toprağı oluşturamazsınız.
1: Okay. Tamam. Okay. Tamam. Anladım.
5: Madende başka ihlaller de tespit ettik. Alaska Eyalet Mevzuatı'na uyum sağlamak için bu ihlalleri gidermeniz gerekiyor. Aksi halde maden işletmenizi tamamen kapatmak zorunda kalacağız.
1: Anlıyorum ve işimizi yaptığınızın farkındayım ama şunu söyleyeyim. Bu bizi etkiliyor. Elimden geleni yapacağım. Tamam mı?
5: Anlıyoruz. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Kapatılmadık. Ama düzeltmemizi istedikleri çok uzun bir liste var. Asıl sorun şu, yeni bir alan açamam. Bu bir knockout yemiş gibi hissettiriyor. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Muhtemelen yapamayacağımı bildiğim şey var. 3000 ons'a ulaşmak. Şuradan baktığınızda gözünüzün gördüğü kadar uzakta başka bir maden var mı? Yok. Belki de nedenini anlamaya çalışmak lazım.
6: Hey,
1: biraz konuşmalıyız. Bu denetim yapmam gereken uzun bir liste. Kafamda defalarca geçirdim. Hiç iyi görünmüyor. Hem de hiç.
7: Şu an kapalı mıyız?
1: Kapalısınız demediler. Ama iki tesisi birden çalıştıramayız. Yapmamız gereken şeyler yüzünden tüm kaynaklarımı farklı değişikliklere ayırmam gerekiyor. Onları yapmalıyım. Ve kısa sürede yapmak zorundayım.
7: Todd.
1: Kötü olan kısım şu. Kazımızın diğer yarısını yapamayız. Yeni alan açmamıza izin vermiyorlar. Tundra'ya dokunamayız. Hiçbir şeyi soyamayız.
4: Yani elimizdeki izinlerin geçersiz olduğunu mu söylüyorsun? Madencilik yapamayacağız.
1: O kazıyı uzatamayız. İstediğimizin yaklaşık yarısı kadar. Kayıp kesim 3033 ons verecekti. Şimdi bunun yarısından çok daha azı olacak. O alana kesinlikle giremiyoruz. Daha fazla dolgu toprağı koyamayız. Sadece önceden işlenmiş alanları çalıştırabilir ve açtığımız kazıyı bitirebiliriz. Bu büyük bir darbe. Bu inanılmaz bir şey. Sadece ben değil. Bu adamlara maaş ödeyip ödemeyeceğimden endişeleniyorum.
4: Çok fazla sorumluluğumuz var. Hayalimize inanan adamlar var burada.
7: Evet.
4: Bunun Jack'in görkemli vedası olmasını umuyordum.
7: Buradan galibiyet ayrılmam gerektiğini düşündüğünüzü biliyorum. Biliyorum ama benim için galibiyet bu adamlara altın verebilmek. Bu galibiyet. Başaracak mıyız? Belki. Şu an öyle görünüyor mu? Hayır. Ama bu adamların derdiyle dertlenmek bizim sorumluluğumuz. Çarpışarak bunun altından kalkmak zorundayız. Ne olacaksa olsun.
4: Bitmedi.
7: Pes eden asla kazanmaz. Kazanansa asla pes etmez.
1: 3033 10 serifinin erişilemez olduğunu söylemiyorum. Ama iyi görünmüyor. Soru şu, ekip bizi bu çukurdan çıkarabilecek mi?
6: Neler olduğunu bilmeleri bence iyi olur.
1: Tamam.
8: Hey
1: çocuklar, küçük kubbe civarında toplanın.
4: Hay aksi, toplantı mı?
0: Müfettişler madenden çıktı ve babam herkesin yukarıya gelmesini söylüyor. Bu pek iyi bir işaret sayılmaz. Şimdi ne kadar kötü olduğunu öğreneceğiz.
9: Toplantı çağrısı yapıyorsa iyi bir şey olamaz. Madende çok vakit geçirdiler. Her yere baktılar. O kadar çok kural ve yönetmelik var ki... Umarım çok kötü değildir. Hızlıca halledebileceğimiz bir şeydir. Ama toplantıya kadar bilmiyoruz.
1: Herkes burada mı? Bildiğiniz gibi denetlendik. Arka taraftaki küçük toprak kayması gibi şeyleri kesinlikle beğenmediler. Doğa bize bir kazık attı ama... Düzeltmek zorunda olan biziz. Bazı şeylerle hiç ilgimiz yok. Şaka yapmıyorum. Kazımadığımız şeyler üzerinde çalışacağız. Su lisansının kapsamındayız ve düzeltmek bizim sorunumuz olacak. Eğer iyi bir konumda kalmak, geri gelmek istiyorsak, 1905'te adamların kazdığı şeylerden biz sorumluyuz. Tamam mı? Gelişiyi göremem ama buradan vazgeçip çekip gitmek kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Sözleşmemde yapmadığım hiçbir restorasyondan ben sorumlu değilim. Sözleşmemde bu yazmıyor. Şu küçük toprak kaymasını düzeltip, çantaları toplayıp gidebilirim. Bunda hiçbir sorunum olmaz ama... Burada sadece ben yokum, değil mi? Sizi bu anlamda önemsiyorum ve bu bir hayalse devam etmek istiyorsanız, yani bu madenin kusursuz olduğunu söylemiyorum. Her maden gibi çetrefilli. Ama içinden gerçekten iyi bir şey çıkıyor mu? Dürüst olalım. Bu hayal şu an karşı karşıya olduğumuzdan daha büyük mü? Bilmiyorum. Gerçekten. Sizden duymak istiyorum. Bu tepelerin her biri altınla dolu. Ve neden olduğunu bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi inanılmaz miktarda su istiyor. Ve o suyu doğrudan üstümüze süzüyor. Bu da işi zorlaştırıyor. Sel, o, bu, bilmem ne. Burada madencilik yapmak gerçekten çok zor. Hiç hata yapamayız, gerçekten. Ne yapacaksak yaparız ama bu işleri yapmazsak ve tam uyuma geçemezsek seneye burada madencilik yapamayız. Her şeyi doğru yapmalıyız çünkü bu kurumlar bizi kapatır. Zaman paradır. Hızlı yapmalıyız. İki tesisi birden çalıştıracak insan gücümüz olmayacak. Hunter, Blackbird'ü kapatman gerekecek.
6: Zaten zordu, daha da zor olacak. Ve yeni alan açmamıza izin vermeyecekler. Nokta.
1: Bu doğrudan kârhanemizi etkiliyor, altınımızı etkiliyor. Herkese yetecek kadar altı çıkaramayabiliriz. Bu şirketimizin sonu olabilir. Dürüst olmam gerekiyor size.
8: Ağlıyor musun?
3: Evet, üzüldüm. Mideye bir yumruk gibi. Eli boş eve dönme ihtimalimiz gerçek. Büyük babam emekli oluyor. Ve mükemmel uğurlama. Havaya uçtu işte. Her şey mahvoldu.
1: Bırakıp gitmek istemiyorum. Soru şu. Buna karşı savaşacak gücümüz var mı içimizde? Karar biraz size ait. Bunu başarmak istiyoruz.
0: Maalesef denetim istediğimiz gibi gitmedi. Buradaki adamların geçimi buna bağlı. Herkes buradan bir gelecek kurmaya çalışıyor. Her ne kadar her şeyin en iyisini umsak da giderek umudumuz azalıyor diyebilirim. Ama daha önce hiç pes etmedik.
4: Çok zor günler geçirdik. Geri döndük. Bunun da altından kalkarız. Listeyi ver. Tek tek hallederiz. Yaparız. Biz yaparız.
1: Şimdi ne yapmamız lazım?
6: Depo alanını toprakla doldurup set oluşturmamız gerekiyor. Derenin önünü açacağım. Ekskavatörle gidip bunu yapabilirim. Kazıya inip oradaki son ödeme topraklarını çıkarmamız gerekiyor. Ayrıca hendekleri de bitirmemiz lazım. Dolgu toprağını kazıya geri dökmek için hazırlamalıyız. Oradan biraz çamur çıkar. Truber, menfezlerin kontrol edilmesi gerek. Sen başla. Birer birer hallederiz, tamam mı? Bu adamlardan oluşturmadıkları bir sıkıntıdan bizi kurtarmalarını istiyoruz. Umarım yanımda kalırlar ve onları kaybetmeyiz.
1: Tamam. Sizi seviyorum. Hadi işe. Büyük riskler var. Sadece benim için değil, bu adamlar için de. Onları seviyorum, gerçekten seviyorum ama denetim listesindeki her şeyi bitiremezsek bu bizim sonumuz olur. Mahvoluruz.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Müfettişlerin gereksinimlerini karşılamak için dağ gibi işle yüzleşen Hoffman'ların Blackbird'ü kapatmaktan başka çaresi kalmıyor.
1: Kapat.
2: Şimdilik küçük bir ekip, Todd madeni tam kapasiteye kavuşturana kadar Holy Roller'ı çalıştırmaya devam edecek.
1: Maalesef denetimler nedeniyle Black Pearl bir süre beklemede kalacak. Bu tesise gerçekten bağlandım. Sparky de öyle. İkimiz de bunu ayağa kaldırmak için deliler gibi çalıştık. Çok emek verdik. Bu tesis benim de böyle bir yıkama tesisi kurabileceğimi, madencilik yapabileceğimi, Sparky ve diğer arkadaşlarla kendi başımıza iş yapacak beceriye sahip olduğumuzu kanıtladı bence. Kim bilir? Belki bir gün Black Pearl'ü satın alıp kendi başıma madencilik yaparım.

0: Yani hedefimize ulaşamayacağız. Olmak istediğimiz yerden çok çok gerideyiz. Çok fazla.
1: Kayıp kesim planladığımızın yaklaşık yarısı kadar olacak. Birkaç milyon dolar eksikte kalıyoruz. Bu kahretsin.
0: Yani asıl can sıkıcı olan altının tam orada duruyor olması. Sadece sorunları çözmemiz yetmiyor. Hem sorunları çözüp hem de yıkama yapacağız. Hem de yeni alan açamayacağız. İşleri halledebilirsek Hunter belki erişebileceğimiz başka çakıl alanları bulabilir. Ama şu an için bu kesimden ne çıkarırsak sezonumuzun kazancı o olacak. Sonuçta bu benim sorumluluğum ve göremedim.
1: Dinle. Dinle bak. Adımların hukuki. İzne bak. Tundranın üzerine dolgu toprağı koymak hukuken mümkün. Hava koşulları benim görüşüme göre şans. Kesinlikle.
0: Bunların hepsini söyleyebilirsin ama asıl mesele gün sonunda ceplerde altın yok. Bu adamların geçimi söz konusu dostum, tamam mı?
1: Evet.
0: Ve bence bu kabul edilebilir bir durum değil.
1: Evet.
0: Ve ayrıca...
1: Ama bak, herkes buraya gelirken bir risk alıyor. Ben de bu adamları seviyorum. Ama bu garantili bir iş değil. Şanssızlık yaşadık, o kadar. Yolumuza devam edeceğiz. Ve kim bilir, belki bir şeyler olur ha?
0: Evet.
1: Hadi gidip çözelim ve savaşmaya devam edelim. İşte bu noktadayız. Oturup ağlayacak değilim. Savaşmaya çalışacağım. Kapatılırsak da hallederim bir şekilde. Çünkü burası babamın yıllardır hayal ettiği yer. Altın harika. Bırakmak benim kanımda yok.
2: Hey Dakota, biraz malzeme verebilir miyim sana?
3: Evet.
4: Biraz malzeme ver.
2: Açıkçası altın bonusu almadan buradan gitmek istemiyorum. Altını iyi bilirim. Ama çok da mantıklı değil çünkü burada yeterince madencilik yapmadım. Sürekli yangın söndürüyoruz. Evde bekleyen insanlar var. Neden burada olalım ki? Anlamıyorum.
5: Erken ayrılmak üzücü olur. Todd ve Andy iyi insanlar. Senin için her şeyini verirler. Ama her şeyi düzeltip yeniden bir şeyler elde edemeyeceksek gitmek zorunda kalacağım.
6: Eğer bu sezon para kazanmayacaksak burada kalamam. Ödemem gereken faturalarım var.
5: Evet, katılıyorum. Altın bonusu almayabiliriz. Kabullenmek oldukça zor. Hepimizin faturaları var, öyle değil mi? Bunları umut ve hayalle ödemek mümkün değil. Şu anda iyi görünmüyor.
6: Çocuklarıma bakmam lazım.
5: Nihayetinde bilirsin, zor kararlardan biri bu.
6: Hadi işe dönelim.
5: Evet, evet.

0: Andy bu sabah yapılacaklar listesini verdi. Halletmemiz gereken bir sürü şey var. Bugün ilk sırada su meselesi var. Herkes şu an zor durumda tabii. Benim için bu sadece bir diğer gün. Dışarı çıkıp işini yapıyorsun. Yıkamaya dönebilmek için. Todd'a çok paraya mal olacak. Bize de çok zamana mal olacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
1: Çocuklar, sabaha güzel başladık. Kazıya çit örgüsü yerleştiriyoruz. Sıkışmamaya çalışın. Bu çamur botları bir numara büyük. Ayağımdan çıkabilir. Askerlerin Birinci Dünya Savaşı'nda böyle şeylerle uğraşmak zorunda kaldığını söylerler.
2: Bu sabah çit örgüleriyle aşağı indik. Arka tarafta hala sızan birkaç nokta var. Her şeyi mümkün olduğunca kurutup doğru yöne yönlendireceğiz. Şu kanal o çalılıkların bulunduğu tarafa doğru yönlendirilmeli. Bunu doğru yapmazsak sezon biter ve toparlanıp eve gideriz. Bunun da olmasını istemeyiz tabii.
3: Bugün su geçirmez botlarımı giydiğime sevindim.
2: Bazı yerler günlerdir kayan düpedüz silt. Bazı noktalarda gözden kayboluyorsun. Bunun kolay bir yolu yok.
3: Bir de sivrisinekler cabası. Her yerdeler. Lanet olsun.
2: Herkes biraz moralsiz ama devam etmemiz gerekiyor. Uzun bir liste var ve başlamalıyız.
1: Şu an istemeden dağcılık yapıyorum gibi.
0: Bunu bitirmek için yaklaşık bir saatimiz var. Ne kadar hızlı hareket edersen o kadar az bağırılırsın.
4: Andy, duyuyor musun?
5: Dinliyorum Tater.
6: Bu menfeze de taş koymamız gerekiyor.
5: Evet.
4: Önce bir şeyi bitir, sonra diğerine geç o halde.
6: Tamam, anlaşıldı.
5: Todd'la benim bu adamlara karşı büyük sorumluluğumuz var. Ama sorunlara müdahale edecek zaman penceresi maalesef çok dar. Ekibin morali yerindedir umarım. Çünkü zamanımız çok dar. Ve umarım yetiştirebiliriz.
1: Yok artık, lanet olsun.
5: Kızma hakları var. Çünkü bu benim hatam. Pek çok adamı pek çok aptallık için azarladım ve onları zor durumdan kurtardım. Ama bu sefer en büyük hatayı ben yaptım. Bu benim suçum. Başkasının suçu değil. Jack'in son sezonu bu. Ve yaptığım hatalar yüzünden ekibi kaybettim. Bu iş tam bir felakete dönüşebilir.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
12: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
13: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
12: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Bu sabah toplantımızı yaptık. İlk yapılacaklar listemi aldım. Hemen başlıyorum. Madenciliğe dönmek için gereken işi yapıyorum. İlk yapacağım şey menfezlerin boyutunu, uzunluğunu ve yerini belgelemek. Her şey hakkında her şeyi bilmek istiyorlar.
21: Hoffmanlar akan suyu karayolu sistemlerinin altından geçirmek için menfez kullanıyor. Devlet kurumları bu menfezlerin bölgede yaşayan çok sayıda kuş, balık ve diğer yaban hayatına zarar vermediğinden emin olmak için ayrıntılı belgeleme istiyor.
20: En üstten başlayalım. Burası Dom Creek olacak. Bir numaralı menfez. 18 metre. Çapına bakıp belgeleyeceğim. Islanmadan yapabilirsem iyi olur. Umarım halledebilirim. Bilirsin, bir maden devralırsın, bir sürü şeyle baş başa kalırsın. Bizi hedef aldıklarını düşünüyorum. Çünkü yapabileceğimizi biliyorlar. Bazı kurumlar biliyor ki biz olmazsak bu iş asla yapılmaz. Bir numaralı menfez. 18 metre uzunluk, 2,5 metre yükseklik. İstedikleri bilgi bu. Yapılacaklar sayfalarına bakınca bunaltıcı görünüyor ama tek tek, yavaş yavaş. Bunları yapmazsak biteriz.
22: Hey Andy!
23: Şu an çok meşgul. Ekibin morali bozuk biliyorum. Zor bir karar vermek zorundalar. Ama Holy Roller hala çalışıyor. Bu hafta 2200 metre işledik ve sonuna kadar çalıştırmaya devam edeceğiz. O kazıda hala epey iyi ödeme toprağı var. Bu hafta sağlam bir tartım yapabilirsek belki fikirleri değişir ha. Ne dersin? Umarım kalırlar.

0: Böyle günlerde insan kendini sorgulamaya başlıyor. Hayatımda yaptığım en zor şeylerden biri bu. Neredeyse hiç uyumuyoruz. Üstüne bir de bütün gün kürek sallatıyorlar. Bazı yerler beton gibi. Şuraya baksana ne kadar sert.
1: Düşündüğümden uzun sürecek değil mi?
0: Olabilir.
1: Peki, iyi çalışmalar. Daha uzun yolum var. Birazdan gelirim. Biraz su getiririm.
0: Tamam.
1: Umarım hava kapanmadan önce her şeyi bitirebiliriz. Ama bu noktada hedefe ulaşmak mümkün değil. Sadece başa baş çıkmayı ve çalışmaya devam edebilmek için onları memnun tutmayı umuyoruz. İyi misin?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Ne yaparsak yapalım, nasıl ya da neden olduğu önemli değil. Günde 16 saat, hatta 18 saat çalışıyoruz. Her gün altın bulmalarına yardım ettiğim için hiçbir karşılık görmüyorum. Altın olup olmaması da umurumda değil.
2: Geri git, geri git. Hadi bakalım, evet işte.
3: Dakota, sen de gidecek misin?
4: Bu taraf oldukça eğimli. Beni endişelendiren o alçak nokta. Sparky de göçüp gidiyor.
5: Olamaz, gerçekten batıyorum.
6: Dur, geliyorum dostum. Bir tesis durdu. Bu iş hem yorucu hem de anlamsız. Ödeme toprağımız tükenmek üzere.
5: Lanet olsun, sıkıştım.
6: Al işte.
5: Dostum, gerçekten sıkıştım.
6: Evet, şu an elimde sadece çalışma azmim ve tutumum var. Amcamın benimle gurur duymasını istiyorum. Büyük babamın benimle gurur duymasını istiyorum.
5: Olamaz Tanrım. Olamaz. Tamam. Adım adım bu tarafa doğru. Evet. Tamam. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Kilolu olmanın cezası işte. Gerçekten çok teşekkür ederim. Olamaz. İnanılmaz. Evet. Kilo vermeliyim.
6: Kilolu değilsin. Kendini kötüleme.
4: Hepsi bu sanırım.
5: Sırada ne var büyük adam?
4: Çit örgülerini elimizden geldiğince yerleştirdik.
5: Hadi taşıma yapalım.
4: Bu sezon hepimiz çok savaştık. Bu kadar emek harcadık ama bir engelden sonra başka bir engel çıkıyor.
7: Tabii anlıyorum.
8: Kırılmaması için ne yapabiliriz?
7: Bunu garanti edemem.
8: Ne var? Ne oldu?
0: Bitti.
8: Hepsini bitirdin mi? Micah'ın senden istediği evet. Her şeyi. O zaman bir kürek al ve aşağıya gidip oraya küçük bir drenaj hendeği kaz. Bu harika olur.
0: Durmadan çamurda hendek kazıyorum. Andy'nin hatasının ceremesini çekiyorum. Ve...
8: Bak şurada bir kürek var.
0: Saçmalıklarını kabul etmeyeceğim. Yeter artık.
8: Chambo. Hey, dostum, buraya gel. Öyle işi bırakıp gitmek olmaz, tamam mı?
0: Umurumda değil.
8: Buraya gel. Chambo, hemen buraya dön. Çekmeyi bırakın. Her şeyi büyütüyorsunuz, yapmayın. Bu büyük bir şey değil, tamam mı? Bu gerçekten büyük bir olay değil. Bebek bakıcılığı yapmaktan daha önemli işlerim var. Hey, hadi arabaya bin. Tekrar söylemeyeceğim. Kamera yok, bin arabaya, hadi.
0: Dostum, hayır, bırak beni.
8: Dinle beni. Bunu daha da kötüleştirmek istemezsin. Hadi arabaya bin.
0: Dostum,
8: bin
0: uzak dur benden.
8: Arabaya
0: çekil.
8: Dedim. Hadi, lütfen.
0: Hey, bırak beni.
8: Hadi dostum, bana bak.
0: Beni
8: bana bak.
0: Bırakmazsan...
8: Chambo, buraya gel. Konuşacağız, büyük bir şey değil
0: sana
8: bu.
0: Sana bırak
8: arabaya
0: dedim.
8: Bin. Lütfen.
0: Beni bırakmazsan öyle bir vururum ki.
8: O üstünde yürüme, in oradan. Böyle insanlarla çok uğraştım ve temkinliyimdir. Ayrıca bu durum hiç alışılmadık bir durum değil.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
12: Yakıt alacağız yine, yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
14: Kredi kartım hadi.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Dün Chambo ile küçük bir olay yaşadım. Ekibe yeni katıldı. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı ama daha önce bir ekibin parçası da olmamıştı. Ve günler gerçekten çok uzun. Biraz bunalıyor ve ağzından kaçırıyor. Bence bu saygısızlık. O yüzden onu kızdırmayacağız. Ama şu an top tamamen onun sahasında. O yüzden bekleyip göreceğiz.
0: Odamı topluyorum çünkü gitme zamanım geldi. Todd'a saygım nedeniyle daha iyi bir karar olduğunu düşündüm. Bir şey olmasını istemiyorum. Bu yüzden eve gitmeye karar verdim. Burası zor, ağır iş. Herkes yorgun. Beklediğim parayı kazanamayacaksam neden kalayım ki? Sezon bitmeden ayrılmayı planlamıyordum ama... Sanırım en doğrusu bu.
19: Chambino. Chambo.
0: Dostum, bilmiyorum farkında mısın ama gidiyorum.
19: Sorun değil adamım. Her şey yolunda. Nasıl hissediyorsun?
0: Harika hissediyorum.
19: İyi, harika. Gidişin üzücü olacak ama umarım sezon bittikten sonra yeniden görüşebiliriz dostum.
0: Bana kol kanat gerdiğin için sağ ol dostum. Bunu bilmeni isterim. Gerçekten minnettarım sana. Bana çok şey öğrettin. Kaynak yapmayı, madenciliğin ötesinde hayata dair birçok şey öğrettin. Bunlar için sana minnettarım dostum.
19: Bak, senin için her şeyi yaparım çünkü bir zamanlar ben de senin yerindeyken bunu benim için yapan biri olmasını isterdim. Yani bu sadece iyiliği geri ödemek. Belki bu senin yolun değildi ama umarım sana aktardığımız hayat dersleri hayatının bir sonraki bölümünde işine yarayacaktır.
0: Evet.
19: Yani
0: öğrettiklerini kesinlikle yanımda götüreceğim.
19: Seni tanıdığıma sevindim.
0: Teşekkür ederim.
19: Güzeldi. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Chambo gidiyorum dedi. Üzücü çünkü onu seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum. O iyi bir çocuk. Çalışkan, çok yönlü. Ama bu iş kesinlikle herkese göre değil. Güçlü olmak lazım. Söylemeye gerek yok. Çocuk burada çok şey yaşadı. Ona en iyisini dilemekten başka bir şey yapamam.
20: Ne haber dostum?
0: Ne haber?
20: Yani gerçekten çantaları patladın. Bu doğru mu?
0: Evet, sanırım tüm olanlardan sonra artık benim gitme zamanım geldi diye düşünüyorum.
20: Tamam.
19: Evet.
20: Bazı olumsuzluklar oldu, evet. Ve büyümesini kesinlikle istemiyorum.
0: Evet.
8: Evet.
20: Çünkü hiçbir yerde sinirler kontrolden çıkınca iyi olmaz. Hele bu ıssız yerde.
0: Evet.
20: Kolay olmadığını biliyorum. Gerçekten değil.
0: Evet.
20: Hiç yapmayı düşünmediğin şeyler yapmak zorunda kaldın. Seni hayal kırıklığına uğrattıysak özür dileriz. Herkesin şu anda baskı hissettiğini anlıyorum. Tüm bu sorunları çözmek için çok çok çalışıyoruz. Belki de altın olmadan. Umarım başka kimse çekip gitmez. Giderlerse işi bitiremeyiz.
0: Hadi sarıl bana dostum.
20: Tamam. Eşyalarını al hadi.
8: Evet.
0: Tamam.
8: Shambo bazı zorluklarla karşılaştı. Gerçekten zordu ama onun için söyleyebileceğim şu. Sadece çekip gitmedi. Elini uzattı, erkekçe ve gitme zamanı dedi. Ve ben de buna saygı duyuyorum.
1: Tamam, şurada köşe menfezi
21: var. Hemen yanında da plastik bir tane. 60 metre plastik.
1: 60 metre plastik.
21: Evet evet, ikisi de gömülü.
1: Ne yazayım? Bu 3 numaralı menfez olacak. Yani
21: evet evet,
1: 4
21: şurada
1: ve
21: bir tane
1: 5
21: var.
1: Arasında 2 tane var.
21: Evet evet, biri burada. Gömülü, biri de burada. Yani, 2 tane var ama bunlar...
1: İkisi de 4 ve 5 arasında, öyle mi?
21: Evet.
1: Menfez işini sadece...
21: Sel dönemlerinde dostum. Su akışı olmadan bir hafta öncesinde değil. Bu çok kolay olurdu. Bu kadar uzun süredir buradayken, bu kadar şeyin üstesinden geldikten sonra, sezon bitmeden, hedefe yaklaşmadan eve dönmek gerçekten yıkıcı olur. Bu altın bonusu oldukça değiştirecek.
1: Şurada kuart var. Başka menfez var mı?
21: Ama burası öyle bir yer ki.
1: Tamam.
21: Hiç belli olmaz.
1: Tamam. Yıllardır madencilik yapıyorum. Çıkan sorunlara alışığız. Yeni gelenler için tüm bu ekstra işi yapmak yorucu olmalı. Umarım gülümsemeye devam ederler ve bizim gibi madenciliği severler. Ama yine de zor. Tamam. Menfezlerin küçük bir haritasını, diyagramını çıkardım. Çok daha iyi bir harita olacak. Ve bu haritayı göndereceğiz. İşte bu yapılacaklar listesindeki 1 numaralı madde.

0: Dostum, burada ne yapıyoruz?
1: Bilmiyorum. Kararları biz vermiyoruz. Aslını istersen olduğu gibi kabul ediyoruz. Evet, bu devlet kurumları yüzünden biraz zor durumdayız.
0: Elimiz boş dönüyoruz.
1: Güzel bir konumdaydık. Gerçekten 3000 ons veya daha fazlasını alabileceğimizi düşündüm.
2: 3000 ons için geldik ve bu kazıdan sadece 1500 çıkarırsak 2 milyon dolar kaybederiz. Gerçekten sinir bozucu. Bu kadar çalışıp hiçbir şey elde etmemek çok kötü. Herkesin altın bonusu alması çok önemli. Çünkü ödülü almadan bu sıkıntıya katlanmanın ne anlamı var ki? Bu sezon boyunca hep yangın söndürdük. Kirli su, yollar, devlet hepsi tepemizdeydi. Buna değiyor mu diye soruyorum kendime.
1: Dostum, haftada 100 saatin üzerinde çalışıyoruz altın bonusu için. Ama geldiğimiz hale bak. Üstümüzdeki kıyafetle gidebilirsek şanslıyız. Büyük babama, babama, sana, herkese üzülüyorum. Ve bu adil değil. Ama olan oldu işte, ne yapalım? Sezonun başı çok iyiydi. İyi bir ekibimiz var. Hava güzeldi, her şey yolundaydı. İlk birkaç çalışmamız tarihin en iyilerindendi. Zaten gerçek olamayacak kadar iyi gidiyordu. Her gün darbe alıyoruz. Madenciliğin bir parçası da bu işte. Ne kadar acıtırsa acıtsın devam etmek zorundayız. Bu iş böyledir. Bırakmak olmaz, pes etmek olmaz. Bu durumdayız ve görevlerimiz belli. Bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız. Sıkıştık. Bilmiyorum. Bakacağız. Pes etmemek çok zor.

0: Yolculuk için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Her şeyi hazırlayacağız. Bu kutuyu temizleyeceğiz. Çekip nasıl gideceğine bakacağız. Hepimiz hedefe ulaşmak, Jack için güzel bir sezon yapmak istiyoruz. Ama olan oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi bitirmeye çalışıyoruz. Çekiç hala aşağıda mı Caleb?
3: Bu çekici mi demek istiyorsun?
0: Çok hızlı başladık ve bu son haftalar çok hayal kırıklığı yarattı. Buradaki herkes tehlikede. Evlerimizi, ailelerimizi bıraktık ve bununla başa çıkmaya çalışıyoruz. Her şey Holy Roller'ın ne çektiğine bağlı. Ama umutlu değilim.
4: Dostum, bu berbat kokuyor.
0: Sen getirdin. Git oraya.
4: Yok, ben değildim.
0: Biri...
4: Yemin ederim. Dostum, 100.000 yıllık mamut artıklarının kokusunu alıyorsun.
0: Hayır, birinin pis gazının kokusunu alıyorum.
5: Bu yazın hayatımın en zor yazlarından biri olduğunu söylemek yetersiz kalır.
1: Hadi bakalım, bir daha.
5: İşler yolundayken birden tepe taklak olduk. Umarım Tanrı biraz merhamet eder. Çabalarına değdiğini göstermek istiyorum. Umarım iyi bir ödeme günü olur. Gerçekten ihtiyacım var.

Zor bir hafta. Temel olarak bir sürü şey düzelene kadar bu maden felç durumda. Bunu görmek içimi sıkıştırıyor. Aceleci

0: kararlar vermek istemiyorum. Yani sadece şu an durum bu. Artık 3033 ons yapabileceğimizi sanmıyorum. Yeni bir sayı, yeni bir hedef bulmam lazım. Ama bunun ne olduğunu düşünmek için biraz zaman gerekiyor. Ayrılan biri oldum, tamam mı? Gitmek isterseniz anlayışla karşılarım. Bütün fetişlere ve gürültüye rağmen ana tesis nasıl oldu?
1: Fena değil. Fena değil.
0: Fena değilmiş. Turber, hadi devam et.
2: Devam ediyorum.
3: İçinde büyük parçalar var.
1: 38, 45, 50, 60, 70, 73, 74.3.
0: Güzel. Biraz yukarı çıkıyor.
1: Evet.
0: Toplam?
4: 625.1'deyiz. Merdiveni tırmanıyoruz.
1: Evet.
0: Güzel. Değil mi? Çok güzel.
5: Hoffmanlar bu sezon şimdiye kadar 1.2 milyon dolar değerinde 624.8 ons altın çıkardı. Sezon hedeflerine ulaşmak için hala 2408 onsa ihtiyaçları var.
0: Tamam. Dar bir kanyonun dibindeyiz ama çocuklar, hepimiz biliyoruz ki ödeme toprağımız birazdan tükenecek.
6: O kazıdan çıkarabildiğim her zerreyi çıkarmaya çalışacağım, tamam mı? Bu noktada elimizden geleni yapabiliriz. İstedikleri bir sürü şeyi düzeltiriz. Güçlü bitiririz. Yapamazsak geleceğimiz olmaz. Nokta. Hala çalıştıracak ödeme toprağımız var ve içinde kesinlikle altın var. Ama gerçekçi olmaya çalışıyorum. Bu sezon için koyduğumuz hedeflere muhtemelen asla ulaşamayacağız. Bunu yapmamızın pek çok nedeni var. Jack için, genç adamlar için. İş halledebilirsek, umarım burada bir yuvamız ve geleceğimiz de olur.
0: Bunun en zor kısmı, yeni alan açamıyoruz. Soyamıyoruz, tundraya dokunamıyoruz. Şu an sadece açık olan var. Sadece o var.
7: Çok iyi bir başlangıç yaptık. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız. Her halükarda Jack'in son sezonu olabilir. Hepimizin son sezonu olabilir ve sıkışıp kaldık. Ama bu durumdan çıkarak savaşmamız gerek. Bu hafta fena bir tartım yapmadık ama ekibin tükendiği de belli. Herkes bitik görünüyor. Gidişatı hep birlikte göreceğiz. Ama sanırım bu kadar yatırım yaptıktan sonra vazgeçemeyiz.
0: Aferin çocuklar. Zor bir haftaydı ama aferin.
1: Evet.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz abla.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Bu bir ayı iyisi. Olamaz. Bu bir sene içinde üçüncü kez oluyor. Tuzaklarımdan birini bozmuşlar.
3: Hey, dikkat edin. Atlayacak. Atlıyor.
4: Şuna baksana, bu güzel değilse nedir? Nasıl da parlıyor. Bu güzel bir kurt değilse ben de avcı değilim.
5: Görüş alanıma girdi.
6: Vur onu. Eğer bir sincabı başından vurabilirlerse bir adım öteye, yani sahaya çıkarak bir geyiği kalbinden vurabilirler.
7: İstediğim son şey bu buzun içine düşmek.

0: Gün ağarmadan önce çıkıp dağ patikalarını kolaçan etmem gerekiyor.
1: Tobacco-Rout dağlarının tepelerinde henüz güneş doğmadan önce.
0: Her gün çıkıp bu vahşi dağ aslanlarını aramam, gelmelerini beklemem ve aşağıdaki vadiye nereden ve nasıl inebileceklerini tahmin etmem gerekiyor.
1: Avcı Jake Herak şimdiden iş başında.
0: Çiftliği az önce geçtim ve dağın eteklerine yaklaşıyorum. İşte tam da buralarda bu dağ aslanlarıyla karşılaşıyorum.
1: Bu sezon Cehennem Kapısı adı verilen vadi geçidinden inerek çiftlik alanlarına gelen vahşi dağ aslanları Jake ve takımına ciddi paralara mal oluyor. Bugünse Jake vadide verdiği bitmek bilmeyen mücadeleye devam etmek için gün ışığından bir dakika dahi ödün vermeden işe koyuluyor.
0: Yanımda birkaç deneyimsiz ve genç köpek getirdim ve şu aralar ciddi bir vahşi dağ aslanı popülasyonuyla karşı karşıyayız. Köpekler için bir sınav gibi olacak. Açıkçası benim için de öyle olacak gibi. Geyik izleri. Belki aradan bir av da çıkartabiliriz. Dağ aslanlarıyla tam da böyle durumlarda karşılaşıyorum. Geyik benzeri hayvanlar vadiden aşağı iniyor ve dağ aslanlarını beraberlerinde getiriyorlar. Sanırım aradığım şeyi buldum. Bu kesinlikle bir dağ aslanı izi. Dün bayağı kar yağdı. Kış resmen geldi diyebilirim. İzler taze duruyor ve aşağı vadiye doğru ilerliyor.
1: Jake'in beraber çalıştığı 5 köpekten 3'ü 2 yıldan az av deneyimine sahip.
0: Evet, kesinlikle bir dağ aslanı buldum. Köpekleri salıp dağ aslanının peşine takılacağım.
1: Köpeklerden biri 1 yaşındaki Viola.
0: Vay vay, gel kızım.
1: Viola için bugün bir ava liderlik etme yeteneği olup olmadığını göstereceği gün.
0: Genç köpekleri test etmek gerekiyor. Çünkü her zaman sürüde deneyimli bir köpek bulunmuyor. Bu köpeklerin büyüyebilmesinin tek yolu onları test edip aslanların izini yalnız başlarına sürmelerini sağlamaktan geçiyor. Kokla bakalım. İşte. Evet, aynen böyle. Aferin kızım. Kokla bakalım. Vay, işe koyuldu bile ve diğer köpeklerden bir adım önde ilerleyecek. Şimdi gidip diğer köpekleri salacağım.
1: Viola görevi gereği dağ aslanının kokusunu takip ederken geridekilerin takip edebilmesi için bir yol oluşturuyor.
0: Şimdi de Viola için destek ekibini salacağım. Atlayın bakalım.
1: Viola aynı zamanda takibin hızını da belirliyor ve avın başladığı yerden 16 kilometre ötede bir dağ aslanı ağaca kıstırılana kadar devam edecek amansız kovalamaca başlıyor.
0: Köpekler heyecanla depar atarken işim zor olacak ve çıkılacak bir sürü tepe beni bekliyor.

0: Wyoming boyu cağ sezonu bitmek üzere ve bu durum kışlık etini henüz yakalamamış olan Josh Gert gibi avcıları zora sokuyor.
1: Şu an saatte yaklaşık 9 ila 13 kilometre hızla seyrediyorum.
0: Josh çok geç olmadan bir av bulabilmek için Wind Nehri'ne güvenmeyi seçiyor.
1: Kanoyla normalden fazla yol kat ediyorum. Yürüyerek gidebileceğimden çok hızlı. Kanoyu hem eşyalar için hem de kürekle avlanmak için kullanabilirim. Kano çok işime yarıyor.
0: Birkaç gün önce Josh'ın erkek bir geyiği avlarken işleri yaver gitmiyor.
1: Kurt izleri buldum. Geyik ortadan kaybolmuş ve hava kararıyor. Eve elim boş döneceğim. Başaramadım.
0: Bu sefer Josh eli boş dönmemek konusunda kararlı. Nehir boyunca geyiklerin otlandığı alanları rahatlıkla kontrol ederken bir sürüye rastlamayı umuyor.
1: Etrafa bakınıp takipte kalacağım. Umarım alçak bir alanda bir sürüye rastlarım.
0: Öte yandan bu mevsimde nehirde seyretmek bir risk teşkil ediyor.
1: Yerde kar görebilirsiniz ve hava soğuk. Av boyunca kanonun devrilmemesine ve eşyalarımın ıslanmamasına dikkat edeceğim. Öyle bir yerde ıslak ve donarak mahsur kalmayı istemiyorum. Eğer akıntıyı kullanabilirsem nehir boyunca hızlıca seyredebilirim. Ve bu da tam ihtiyacım olan şey.
2: Oh, şurada bir geyik var. Tam şuradaki kavakların altında.
1: Kanoyla sessiz hareket etmek zor olacak. Etrafından gizlenerek ilerleyip ne yapabilirim bir bakacağım. Hızlı olmalı ve çabucak işi tamamlamalıyım.
2: İşte orada. Üç geyik var. Boynuzları takip etmeye çalışıyorum. İki çatallı boynuzları var. İki çatallı.
1: Avımın üç çatallı olması gerekiyor. Bu geyikte bu yok. Avlanmam yasak.
0: Üçten az çatalı olan geyikler üreme açısından en verimli yaşta oluyor.
1: Tanrım.
0: Dolayısıyla türün devamlılığını sağlamak için avlanmaları yasak.
1: Devam etmeliyim. Kanoya geri dönüp nehir boyunca aramaya devam edeceğim. Yasal bir av bulmalıyım.
0: Kuzeyde kış aylarına hazırlık için bir başka avcı iş başında.
3: Hazır mısın tatlım? Bakalım bir şey yakalamış mıyız?
0: Mike Kodiak'taki evinden 40 kilometre uzaktaki Veil Adası'na kamp kurmaya gidiyor. Bu elde edememiş topraklarda bolca et ve post bulmayı umuyor.
3: Buraya gelmek çok uğraştırıcıydı. Umarım buna değer.
0: Av azlığından dolayı sıkıntıda olan ve Kodiak'ta dondurucusu boş kalan Mike, avlanmak için çok uzaklara yaşam belirtisi aramaya geliyor.
3: Görünüşe göre o tilki yine buraya gelip mangalın etrafını kazmış. Dün gece bunu gördüğümü hatırlamıyorum. Belki onu yakalayabilirim. Bakalım bu işi halledebilecek miyiz? Hadi gidelim. Onunla sonra ilgilenirim.
0: Mike ada boyunca gölet ve akarsu ağlarına tuzaklar kuruyor. Planları sonuç verdi mi görmek için yola çıkıyor.
3: Bu bölgede beni en çok cezbeden şeylerden biri eski avcılarla sohbet etme fırsatı bulmuş olmamdı. Buradaki su samuru ve kunduzların geçmişte avlandığım bazı yerlere kıyasla daha bol olduğu ve kürklerinin biraz daha koyu ve kaliteli olduğu söyleniyor. Günün ilk tuzağına yaklaşıyorum. Aradan yalnızca bir gece geçti. Bakalım tuzağa yakalanan olmuş mu? Aman tanrım. Adel git bak bakalım ne yakalamışız. Bu bir su samuru. İlk tuzağımız meyvesini verdi. Kokla bakalım neymiş görelim. Şuraya bakınca karda nerelerde oynadıkları, nereden inip kayaların altına girdikleri ve tuzağa yakalandıkları belli oluyor. Mükemmel. İşte oldu kızım. İş tamam. Oldukça büyük duruyor. İyice temizleyip derisini yüzünce satıp iyi para kazanabilirim bundan. Tuzağı yeniden kuracağım. Çünkü birden fazla su samuru buradan geçmiş gibi duruyor. Bunun iyi bir avlanma alanı bulduğumuzun bir işareti olmasını umuyorum. Buranın hep iyi olduğunu söylüyorlardı. Bakalım günün geri kalanında durum böyle mi olacak?
0: Adanın içine doğru ilerleyen Mike için taze kar, bölgedeki yabani hayvanların nerelerde aktif olduğunu ve nerelerden geçtiğini anlamada bir avantaj sağlıyor.
3: Buradan net bir şekilde su samurları geçmiş. Bunlar dün geceden kalma taze izler. Nereden kayıp geldikleri görülüyor. Her yer iz dolu. Burada da bir tuzağım var. Tam sudan çıktıkları şu noktaya koymuştum. Bir şey göremiyorum. Tuzak da ortada yok. Burada neler dönmüş böyle? Dur bir dakika, bir dakika. Bu bir ayı izi. İnanamıyorum.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İzledim.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
17: Alaska'da Whale Adası'nda...
18: Burada neler dönmüş böyle?
17: Mike'ın tuzaklarından biri ortadan kayboluyor.
18: Bir dakika. Bu bir ayı izi.
17: Ve suçlusu Kodiak Adası'nda da olan en azılı avcılardan biri.
18: Lanet olsun. Bu bir sene içinde 3. kez oluyor. Tuzaklarımdan birini bozmuşlar. Her şey mahvolmuş, gitmiş. Tuzakta su samuru da yok ortada. Tuzağı kaybetmek iki açıdan beni zor duruma sokuyor. Birincisi samuru kaybettim, ikincisi bir tuzak eksik kaldı. Ayıların çoğu inlerine çekilmiş olmalı ama bu ayı sanırım aynı fikirde değilmiş. Bu saatten sonra avımı aramanın bir manası olmayacak. Gidip elinden alacak halim yok. Olan oldu. Av da onun oldu. Bizi kandırmışlar. Bir başka tuzak kurmayacağım çünkü ayının bedava yiyecek bulduğu yere geri gelmesi oldukça muhtemeldir. Olan oldu deyip yolumuza dönmemiz gerekiyor.
17: Tuzaklardan biri ayıya kurban gitse de Mike'ın adadaki en büyük göletin etrafında kontrol edilmeyi bekleyen 6 tuzağı daha var.
18: Ortada gezen ve kolay av arayan bir ayı var. Yani normalden daha fazla dikkatli olmalıyım ve gözümü 4 açmalıyım. Tuzak patlamış gibi duruyor. Şurada büyük bir şey var. Su samuru mu, kunduz mu göremiyorum. Bu bir kunduz. Bir başka tuzağım da burada. Vay canına. O kadar çok kar var ki nereden geldiklerini ve ne taraftan gidip çubuğun üzerinden atladıkları ve tuzağı atlattıkları belli oluyor. En az 3 tane varmış. Nerede oynadıkları belli oluyor. Bu sefer şansım yaver gitmedi. Her zaman şanslıyımdır ama bu kez olmadı. Hadi Adel, tuzağı yeniden kuralım.
17: Su samurları tuzağı atlatmış olabilirler ama karda bıraktıkları izler Mike'a onları nasıl ve nerede avlaması gerektiği konusunda yardımcı oluyor.
18: Bu akşam onlara sürpriz yapacağım.

Kar yokken buranın iyi bir avlanma noktası olup olmadığı konusunda bir fikrim olamazdı. Çünkü izler belli olmazdı. Yalnızca bir gecede böyle bir sonuç almak buranın ne denli iyi olduğunu görmemi sağladı. Kulübeye dönüp biraz deri yüzme zamanı geldi.

0: Montana Yak Vadisi'nde Tom Orr her gün var gücüyle çalışıyor.
1: Yine bir şey çıkmadı. Hiçbir şey yakalayamadım.
0: Tom sağlığına dikkat etmek için Sean'la ortaklığına pandemi süresince ara verme kararı alıyor. Tuzak işini tek başına yürütüyor olsa da Sean'dan yardım almaya devam ediyor. Dün gelen Sean...
1: Sean gelmiş, ne yapıyor acaba?
0: Bir hediye bırakıyor.
1: Oo, şuna bak sen.
2: Nasıl?
1: Harika.
0: Sürpriz, tek başına tuzağa düşürdüğü bir kurdun işlenmemiş postu. İyice temizlenip tabaklanınca postun değeri $1,000'dan fazla oluyor.
2: Böylesi zor bulunur.
1: Evet, zor bulunur. Anca müzede bulursun, değil mi?
0: Postu gece boyunca suda beklettikten sonra işe başlamaya hazır oluyor.
1: Esnekliğini ve dayanıklılığını artırmak için gece suda beklettim. Sırada deride kalan et parçalarını teker teker temizlemek var.
0: Derinin zarar görmeden yüzülmesi oldukça keskin bir bıçak ve bir ustanın deneyimli dokunuşlarını gerektiriyor.
1: Deriyi iyice ayırıyorum ve ardından... Et ve yağ parçalarını güzelce kazıyorum.
0: Üstünde et kalan bir post çabucak çürüyebiliyor. Ama iyice temizlenen ve tabaklanan bir deri yüzlerce yıl dayanabiliyor.
1: Herhangi bir müzede iyi tabaklanmış 200 yıllık bir deri zırh görebilirsiniz. Hala ilk günkü gibi yumuşak, esnek, dayanıklı ve sıkı olacağına eminim. Burası da kurdun baş kısmı.
0: 40 yıldan fazla deneyimiyle Mike'ın ellerinde iş kolay gibi görünüyor.
1: Kulakların ve kafanın şeklinden dolayı burası derinin yüzülmesi en zor kısmıdır.
0: Bir hatayla deri delinebilir ve tüp postun değeri ciddi anlamda etkilenebilir.
1: Oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Tamam, deriyi içeri alacağım. Ve bir çerçeveye oturtup bakacağım. Hadi bakalım, deneyelim. Bu çerçeve deriyi esnetmek için kullanılıyor. Yüzüldükten sonra iyice esnetiliyor. Bu kocaman bir kurt. Esneyince daha da büyük duruyor.
0: Deri esnerken Tom sıradaki önemli adıma geçiyor. Derinin iyi tabaklanması ve yumuşaması için hayvan beyniyle bir tabaklama karışımı hazırlıyor.
1: Deriyi tabaklarken kullanmadan önce beyni kaynatmalıyız. O zaman hadi gidip başlayalım.

0: Montana'da
1: köpekler bir insandan çok daha hızlı hareket ediyor.
0: Jake'in köpek ekibine yetişmesi saatlerini alıyor.
1: Bulunduğumuz bölgeye kayalıklı ve ilerlemesi zor.
0: Ama sonunda ekibinin takibi başarıyla tamamladığını anlıyor.
1: Aslanı gördüm.
0: Yeni ekip lideri iyi iş çıkarıyor.
1: Bu genç bir aslan. Çok güzel görünüyor. Viola'nın sesi yankılanıyor. Aferin kızıma. Vay vay. Vay vay. İn aşağı.
0: Genç liderin tehlikeli dürtülerine hakim olmayı öğrenmesi gerekiyor.
1: Vay vay. İn oradan. Vay vay.
0: Köpekler bir dağ aslanı kadar çevik olmadıklarından ne kadar yükseğe çıkarlarsa o kadar savunmasız kalıyorlar.
1: Hey vay vay, dikkat edin, atlayacak. Atlıyor. Bu çılgınlık. Kovalamaca devam ediyor ve gün boyu koşacağız gibi görünüyor.
0: Montana'da sabahın ilk ışıklarında başlayan kovalamaca öğleye kadar devam ediyor.
1: Dağ aslanı yine atladı ve dağın tepesine doğru... Vay vay, dikkat edin, atlayacak. Atlıyor. Bu çılgınlık. Kovalamaca devam ediyor ve gün boyu koşacağız gibi görünüyor.
0: Montana'da sabahın ilk ışıklarında başlayan kovalamaca öğleye kadar devam ediyor.
1: Dağ aslanı yine atladı ve dağın tepesine doğru bizi peşinden sürüklüyor.

0: Uzun mesafeleri çabucak aşıyorlar. Önümden köpeklerin havlamaları geliyor. İşte orada. Bu sefer onu yakaladığımızdan eminim. Çok yüksekte duruyor. Kaçacağını sanmıyorum.
1: Dağ aslanı ne kadar yükseğe tırmandıysa vadiye gelmemesi gerektiği mesajını o kadar iyi anlamış oluyor.
0: Köpeklere iyi eğitim oldu. Dağ aslanı üstlerine atladı. Sonra onu kovaladılar ve bir başka ağaçta yine yakalandı. Dağda olmak için iyi bir gün. Vay vay! Gel kızım! Gel bakalım! İşimiz bitti! Hadi gidelim! Lefty, hadi oğlum! What? Ne oluyor? Lefty! Lefty burada değil. Lefty! Lefty! Hey Lefty! Bütün köpekler burada ama Lefty yok. Bu şaşırtıcı bir durum. Böylesine deneyimli bir köpek bölgede bir başka dağ aslanı olmadığı sürece böyle davranmazdı. Bir başka dağ aslanının kokusunu almış olabilir veya bir vaşak bulmuş olabilir ama bir şeyin peşinde olduğu belli. Bu ağacın etrafında olmaması için başka bir sebep yok.
1: Kayıp köpeği bulmak için geldikleri yoldan geri dönmeleri gerekiyor.
0: Trixie, vay, Trip, hadi gidiyoruz, hadi!
1: Geldikleri yolda Lefty'yi veya ana yoldan ayrılışının izlerini bulana kadar devam edecekler.
0: Umarım ikinci bir dağ aslanı daha buluruz. Aa, işte oldu. Aferin size, aferin oğlum, aferin. Tamam, Lefty ile birlikte köpekleri topladım. Ve burada ikinci bir lanet dağ aslanı olduğuna eminim. Umarım köpekler gece olmadan onu bulurlar.

0: Eustace Conway'in Blue Ridge Dağı'ndaki evinde...
1: Take that.
2: Bunu al ve ilerideki çalıların yanına yerleştir.
0: Çömez doğal yaşamcılar Ashley ve Harrison hayatta kalma üzerine bir başka önemli ders için Eustace'ı ziyarete geliyorlar.
2: İnsanlar nasıl avlanılacağını öğrenirken çoğunlukla tüfek kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini unutuyorlar. O yüzden önce bu kutuları avlayarak başlayacağız.
0: Eustace bu sayede komşularının doğada hayatta kalmak için gerekli olan avlanma becerisine sahip olup olmadıklarını görmeyi umuyor.
2: Toplayıcılık, avcılık ve yetiştiricilik yapmak, yani yiyecek yetiştirmek ve bulmak insan olmanın bir parçası ama insanlar artık bunlarla uğraşmıyor.
3: Düşündüğümden küçük duruyorlar.
2: 22'lik bir tüfek, tavşan, sincap gibi küçük avlar için ideal. Eğer ağaçtan ağaca hoplayan bir sincabı başından vurabilirlerse, sahaya çıkarak bir geyiği kalbinden vurabilirler. Dene bakalım.
4: Tamam. Daha önce silah kullanma deneyimim olmuştu. Genç yaşta düzgün kullanmayı öğrenmiştim ama atış yapmayalı uzun zaman oluyor.
2: Düzenli nefes al. Hafifçe ve devamlı olarak nefes ver. Nişan alırken tetiği çek ve silahı hedeften ayırma. Gözün üstünde olsun. Sol yukarı kaldır. Atış yaparken parmağını fazla oynatıyorsun.
4: Evet.
2: Hissettin değil mi?
4: Fazla oynattım.
2: Evet. Evet. Bu iyiydi. Böylesi daha iyi.
4: Evet.
0: 22'lik dürbünlü tüfekle hedef rahatça görülüyor ve silah geri sekmiyor.
2: Harika. Pürüzsüz gidiyor.
0: Böylece yeni başlayan biri bile nişan almayı çabucak öğreniyor.
4: İyi.
2: Bakalım Ashley ne yapacak?
3: Atış yapalı seneler oluyor. Yani galiba biraz paslanmışımdır.
2: Acele etme. Her aşamada doğru ilerlemelisin. Harika. İyi iş. Aa. Ne yaptığını gördün mü?
3: Göremiyorum.
4: Gidip bakalım. Dikkat et.
2: Tanrım. Evet. Herifi lanet gözünden vurmuşsun.
4: Aman tanrım.
2: İşte bak sen. İşte budur.

0: Hedefi arka arkaya tutturması şaşırttı. Bravo doğrusu. İyi görünüyor. Bence sincap vurmaya hazırsınız artık.
1: Bence de.
0: Hava çıkma zamanı geldi.
1: Daha önce hiç sincap tatmamıştım. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum ama avcılığa dair hiçbir tecrübem yok. Yani Eustis'ten eğitim alacak olmak heyecanlandırıyor. Yemeğimizi bulmak üzereyiz.
0: Evet. Evet. İşte avcı ruhu.

0: Wyoming'de Wind Nehri Havzası'nda kışlık etini çıkarmaya çalışan Josh için zaman daralıyor. İlk karşılaştığı sürü yasa dışı çıkıyor. Ama hala zamanı var ve kanoyla nehir boyunca yürüyerek gideceğinden fazla yol kat ediyor.
1: Planım nehir boyunca ilerlemek ve avcıların nadiren ulaştığı yerlerde avlanmak.
0: Josh, sürülerin beslendiği otlakları, su içtiği oyukları ve çiftleşme alanlarını kolayca görebiliyor. Bu durum avlanmak için işleri kolaylaştırıyor.
1: Nehrin döndüğü bir kısımdayım. Söğütler beni kapatıyor. Geyikler söğütlerin arasına yatmayı seviyor. Şurada geyiklerin kullanacağı bir patika var. Olmam gereken yerdeyim.

0: maalesef.
1: Tam da bunu arıyordum. Geyik dışkısı. Taze. Mekiği bir günlüktür. Sörtlerin arasında geziniyor olmalılar. İşte burada. Taze izler. İzler kavaklara doğru ilerliyor. Sezonun sonlarına yaklaştık ve geyikler bu dönemde kavak ağaçlarının kabuğunun altındaki kambiyumu yemeyi çok seviyorlar. Evet, çok seviyorlar. Şurada birkaç geyik var. Geyik var.

0: Evet, görüyorum. Aralarında bir erkek geyik var. Bu heybetli bir geyik. Yaklaşmaya çalışacağım.
1: İşin temelinde hem hızlı hem de gizlenerek hareket etmek yatıyor. Sürüyü korkutmaması ve atış yapmak için bu yeni fırsatı kaçırmaması gerekiyor.
0: Vuracağım.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
3: değerinde Trink Sat. Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Ando. O anların dondurması o ando. O ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sahnesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Haftalar süren bekleyişten sonra Caj, kışlık etini avlamaya bir nefes ötede duruyor.
16: İşte. Anı vurdum. Sezon boyu başıma gelmeyen kalmadı. Tamam. Ama bu avın aileme büyük yararı dokunacak. Bu güzel bir dağ geyiği. Gidecek çok yolum var. Ama şimdilik önceliğim etin tamamıyla tek parça halinde dönmek. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. İşin buluşma noktasına ulaşana dek bitmeyecek.

0: Or yerleşkesinde...
1: Merhaba.
2: Merhaba. Sana bir şey getirdim.
1: Yine başlıyoruz desene.
2: İşte burada. Beynini çıkardım ve çene etiyle damak etinin çoğunu ayıkladım, tamam mı?
1: Tamam.
2: Çeneyi ayırdım. Yani kaynamaya hazır.
1: Tamam, kaynatırım.
0: Kaynatmak eti kemikten ayırıyor ve satılmak için temizlenmeye hazır hale getiriyor.
1: İçine karbonat koyacağım. Etin kemikten ayrılmasına ve kemiğin beyazlamasına yardımcı olacaktır. Evet. Kaynatırken dikkat edilecek en önemli nokta fazla pişirmemekten geçiyor. Kemik dağılmamalı, dişler çıkmamalı. O yüzden başından ayrılmamak gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum.

0: Kuzey Carolina'nın taşrasındayız.
1: İlk işiniz gözünüzü dört açmak olmalı. Her tarafa bakmalısınız. Hareket etmenizden çok görmeniz önemli.
2: Anladım. Tamam.
0: Çömez avcı Ashley dağlarda hayatta kalma becerisini kanıtlamak için işe koyuluyor.
1: Şuradaki meşeleri görüyor musun? Avlanmak için ideal nokta orası.
2: Tamam.
1: Her yerden çıkabilirler. Palamutları görüyor musun?
2: Evet.
1: Bu burada beslendiklerini gösteriyor. Gördüğün palamut saplarını her yere dağıtmışlar. İş sincap avlamaya gelince yapılacak en iyi şey en uygun habitatı bulmak oluyor. Sincapların olabileceği bir yerde avlanmak gerekiyor. Şuradaki iki budak deliğini görüyor musun? İçlerinde sincap yuvası olmalı.
2: Evet.
1: Tamam. Yani umarım birkaç tane görürüz.
2: Umarım.
0: Sincaplar büyük avlara nazaran bulması daha kolay bir av. Ama oldukça küçük ve hızlı olduklarından vurabilmek hızlı refleksler gerektiriyor.
2: Yüzdüz. Şurada bir tane görüyorum.
1: Evet, yere inmiş.
2: Deneyeyim mi?
1: Kesinlikle ama acele etme. Bir saniyeliğine durmasını bekle. Hareket ederken vurmak zor olur. Tamam mı? Hadi bakalım. Ah Tanrım. Sanırım başının üstünü vurdun.
2: Tanrım. Son anda fark etmiş olabilir çünkü tam vuracakken hareket etti ve atışı kaçırdım.
1: Bu yaşam tarzı için avlanmak bir gereklilik. O yüzden Harrison ve Ashley'nin bunu öğrenmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde burada yaşamaya uygun olup olmadıklarını görebilirler.
2: Galiba kaçırdım.
1: Tanrım. Yapabilirsin. Sadece çalışman gerekiyor.
2: Zorlanmaya başladım. Bana yapmam gerektiğini söylediği şeyleri hatırlamaya ve yapmaya çalışıyorum ve ben mi bir hata yapıyorum yoksa sincaplar mı fazla iyi bilmiyorum.
1: Şu çalıların orada bir tane var. Gördün mü?
2: Evet gördüm.
1: Şu ağaca dayan. Dayanabilecek misin bir bak.
2: Tamam.
1: Durup sincabı takip edebilecek misin gör.
2: Onu görüyorum.
1: Hala görüyor musun?
2: Evet.
1: Rahatlamaya çalış ve acele etme. Tamam mı? Onu vurdun.
2: Evet.
1: Vurdun.
2: Vurdum galiba. Evet.
1: İlk sincabını aldın.
2: Sonunda.
0: Ashley çömez bir avcı için en önemli adımı atmayı başarıyor ve ilk avını kapıyor.
2: Kalbim küt küt atıyor.
1: İyi işte.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet. Evet.
2: Tüm olayı çözmek bolca pratik gerektirdi ama sonunda parçaları birleştirmeyi başardım.
1: İşte orada gördün mü?
2: Nerede? Aa gördüm.
1: İyi vurmuşsun.
2: Evet vurmuşum.
1: Al hadi.
2: Çok garip hissettiriyor.
1: Sadece bir sincap. Ashley ilk avını vurduğuna göre şimdi Harrison da aynısını yapabilecek mi göreceğiz.
0: Blue Ridge dağlarında...
1: Sincap göremiyorum çevrede ama yaşam alanları burası.
0: Harrison ve Ashley avlarını korkutmamak için ayrı ayrı avlanıyorlar. Ashley avını kapıyor ve sıra Harrison'a geliyor.
3: Ashley'nin başarılı bir şekilde avlandığını duymak beni motive ediyor. Ben de eve yiyecekle dönmek istiyorum.
0: Bu mevsimde ağaçlar yapraklarını döktüğünden sincapları görmek daha kolay oluyor. Öte yandan saklanacak yer azlığından dolayı daha çabuk irkiliyorlar.
1: Burada bir yere konuşlanalım. Yaprakları toplayalım, böylece hareket ederken bizi duyacaklar. Bununla yüzünü daha iyi kamufle edersin. İşte bir tane gördüm. Şu büyük ağacın dibinde duruyor. Şu ceviz ağacını görüyor musun?
3: Evet.
1: Ya sincabı?
3: Evet, nişan alıyorum.
1: Harika, düşürmüşsün. Vurmayı başardın. İlk avına

0: Hayırlı olsun.
1: That's food.
0: Yemeğini buldun işte.
2: İlk avımı avlama hissi çok farklı. Sincap için üzüldüm ama hayvana ve doğaya karşı ciddi bir saygı hissiyle doluyum.
0: Sincapın burada.
2: Gidip pişirmeye ne dersin?
0: Olur derim.
2: Harika olur.
0: Harrison'ı gördüğümüz ilk sincabı avlamayı başardı. Hedefi atışların yardımının dokunduğu belli. Şimdi kulübeye dönüp avlarını nasıl pişireceklerini öğreteceğim.

0: Alaska'nın Whale Adası'nın karlı sahillerinde avlanmayı başaran Mike, aylardır ilk kez böyle bir başarının ardından kulübesine dönüyor.
1: Adel!
0: Peşinde olduğu kışlık eti bulamamış olsa da Adel'i kış boyu besleyebilme fırsatı buluyor ve aradan birkaç yüz dolar da çıkarmayı başarıyor.
1: Bir tuzak kurup ben içeride işimi yaparken gelecek mi görmek istiyorum. Bence yakınlarda geziniyordur. Ulaşabilmek için yaklaşması ve buraya atlaması gerekecek. Bunu yaptığında tuzağıma düşecek. Sonra da derisi benim olacak.
0: Wyoming'deki Wind Nehri'nde
2: güneş batıyor.
0: Josh'ın kışlık etiyle ailesine kavuşmasına 3 kilometre var.
2: Eve yaklaşıyor.
0: Ama hedefine ulaşmaya yaklaştıkça nehir daralıyor.
2: İşler karışmaya başlıyor. Önümde buz görüyorum. Tanrım, neler oluyor? Lanet olsun. Tamamen donmuş.
0: Isı düştükçe nehrin bir tarafından diğer tarafına doğru ince bir buz tabakası oluşuyor.
2: Bu iyi olmadı.
0: Josh'ın devam edebilmesi için kıyıya yakın taraflardan kanosunu ve etini sürüklemesi gerekiyor. Ama bunun yerine başka bir planı var.
2: Şimdi burada hızlanıp buzu kırmaya çalışacağım. Buzun bu kısmı beklediğimden kalın çıktı.
0: Buz kanoyla kırmak için fazla kalın. Josh için bu 7 metrelik buzlu kısımda nehrin güvenli sularından yararlanmamak anlamına geliyor.
2: Yoluma yürüyerek devam etmeliyim.
0: Yine de buzun bir yetişkini kaldıracak kadar kalın olup olmadığını anlamak mümkün olmuyor.
2: İstediğim son şey bu buzların arasına düşmek. Ama bu noktada kanodan inip buzun üstünden devam etmeliyim. Kesinlikle güven vermiyor.

0: Kıyıya yakın durmaya çalışıyorum. Orta kısımlar daha ince olacaktır. Ayrıca buzuğu dinliyorum. Yavaştan sığlığa yaklaşmış olmalıyım. Tanrım. Buzlu kısmı geçmeye başardım. Sudan devam edeceğim.
1: Buluşma noktasına yalnızca 1,5 kilometre kala Josh, nehrin yeni bir sorun çıkarmamasını umuyor.
0: Harekete geçmeye başardım. Sonunda mesafe kat etmeye başladım. Ve buluşma noktasına çok yakınım. Hatta buluşma yerini uzaktan seçebiliyorum. Hey!
2: Geldi.
0: Hey! Ailemi buldum.
3: Yanındaki de ne öyle?
1: Josh'ın gelişini görüp rahatlayan eşi Bonnie ve kızı Eden yardım etmeye geliyorlar.
0: Şuraya yanaşmaya çalışacağım. Bu avı ailemle paylaşabilecek olmak harcadığım enerji ve zamana kesinlikle değiyor. Güzel.
3: Tamam.
0: Bakın ne buldum.
3: Vay canına.
0: Kışlıkı tamam.
3: Harika.
0: Bu işte tamamlandı. Ve kış yolda. Kar geliyor. Daha yapacak çok işim var. Bir el uzatıydın. Tanrım. Çak bakalım. İşte oldu. Atlayın bakalım. Eve gidiyoruz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
19: Tehlike çok.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz mı?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Yak Vadisi'nde...
3: Evet.
2: Et kemikten ayrılmaya başlamış.
1: Nancy tencerede bir yırtıcı kafatası pişiriyor.
2: Kemiğe zarar vermeden pişirmeniz gerekiyor. Şu kısımlar ve dişler önemli. Kaybetmek istemezsiniz. Hala sağlam duruyorlar.
1: Postla birlikte kafatası aileye ihtiyaç duydukları maddi desteği sağlıyor.
2: Tamam. Şimdi etleri ayıklayacağım.
1: İyice ayıklandıktan sonra beyazlatılacak olan kafatası daha sonra çeneyle birleştirilecek ve yaklaşık $200 satılacak.
2: Şunu alayım. Eti çekip alabiliyorsanız harika oluyor. Nasıl ele geldiğini görüyor musunuz? Ama bazı kısımlarda sizin devreye girmeniz gerekiyor. Ayıklanacak yeri ayıklıyor, kazınacak yeri kazıyorsunuz.
1: Kulübede ise pişirilmiş beyin tabaklama için hazır.
5: Beyni deriye, özellikle kıl köklerine ve derinin iç kısmına iyice yedirmek gerekiyor. Yüzlerce deri tabaklamışımdır ama bu posta gelince belki 5. kurt postu deneyimim olabilir. Evet, halledeceğime eminim. Kuyruk tek kat beyin sürdükten sonra bile beyazlamaya ve esnemeye başlamış. Nasıl emiyor baksanıza.
1: Kurutulup yıkandıktan sonra deri el yordamıyla zor yoldan yumuşatılıyor.
5: İçindeki lifleri parçalıyorum. Bu işi böyle esneterek yapıyorum. Şuradan, kulaklarından iyice tutup kafasını esnetiyorum. Bu aşamada el işçiliğiyle devam edeceğim. Beyinle yapılan tabaklama demek çok iş demek. Tembelliğe zamanım yok. Evet. Tabaklama işiyle uğraşanlar uzun süre devam edemiyorlar. Bir yerden sonra deri böyle çekiştirmekten omuzları gidiyor. O yüzden çok yaşlı tabakçı göremezsiniz. Hatta en yaşlı tabakçının ben olduğuma bahse girerim. Bence bu oldu. Bana öyle geliyor. Evet. İlerleme kaydediyoruz diyebilirim. Şimdi de işi bitirmeden önce deriyi tütsülemeye geçeceğiz.

0: Well adasında...
1: Kunduzu hallettiğime göre su samuruna geçebilirim.
0: Mike günün ganimetleriyle ilgileniyor. Bir günde iki av yakalayan Mike iyi bir başlangıç yapıyor. Geriye kalan bir tuzak daha kontrol edilmeyi bekliyor.
1: Tilki tuzağını kontrol edeceğim. Bakalım ne olmuş. Şu işe bak. Yakalamışım.
0: Blue Ridge dağlarında Eustace, Ashley ve Harrison'a kadim avcı ritüellerini, yani avlarını bir dağ ziyafetine dönüştürmenin yollarını gösteriyor.
2: İlk adım ne?
3: Önce derisini yüzebilecek misiniz bakacağız. Sonra pişirmeye geçeceğiz.
4: Tamam.
2: Harika.
3: Sonra da yiyeceğiz.
0: Sincaplar oldukça küçük olsalar da Amerikan yerlileri ve ilk yerleşimciler tarafından yüzyıllar boyunca önemli bir protein kaynağı olarak tüketiliyorlardı.
2: Umarım tadı güzeldir.
3: İyi pişmiş bir sincap gibisi yok.
2: Bu işlere girmemizin başlıca sebebi özgür ve bağımsız olmak. Yani avlanmasını bilmek ve bu yeteneği geliştirmek işin temelinde yer alıyor. Bu yaşam tarzı için durum bu.
3: Nasıl buldun?
4: Fena değil.
2: Tavuğa benziyor.
3: Yapma. Her şeyin tadı tavuk gibi zaten.
2: Beğendim. Tadı güzel.
3: Sincap yiyip kalkmak istemezdim ama eve dönmeliyim. Size iyi eğlenceler.
2: Teşekkürler. Akşam yemeği için haber ederiz.
3: Tamam. Bu yaşam tarzı için avlanmak kaçınılmaz bir şey. Ve ilk deneyimlerinin iyi sonuç vermesini istiyordum. Böylece ileride nasıl avlanmaları gerektiği konusunda ellerinde ilham alacakları bir deneyimleri olacak diye düşündüm.

0: Karlı Tobacco Dağları'nda 900 metre yükseklikte.
1: İlerideki kanyonun etrafından dolaşacağım. Umarım hava kararmadan yetişirim.
0: Jack ve ekibi sabahın ilk ışıklarından beri avda. Gün batımına bir saat kala köpekler ikinci bir dağ aslanının peşinde kilometrelerce ilerlerken Jack'in onlara hızla yetişmesi gerekiyor. Bu yüzden zaman kazanmak için geri dönüp araç yolunu kullanmaya karar veriyor.
1: Etrafından dolaşmak için 15 dakikalık bir yolum var. 30 dakika içinde onların olduğu yere çıkmış olurum ve umuyorum ki o zamana kadar dağ aslanını yakalamış olurlar. Köpekleri karşıya koşarken gördüm. Çok hızlılar. 1,5 kilometre ötede olmalılar ve güneşin batmasına 45 dakika kaldı. Peşlerine düşmem gerekiyor. Kar oldukça derin ve zaman hızla tükeniyor. Bu tehlikeli yokuşu çıkıp olabildiğince hızlı bir şekilde onlara ulaşmam gerekiyor. Bu çok garip. GPS'e göre etrafta dolaşıyor gibi görünüyorlar. Ağaçtan uzaklaşıyorlar. Bu normal değil. Umarım oraya gittiğimde dağ aslanı hala ağaçta olur.
0: Köpekler dağ aslanı ağaçta kaldığı sürece yerlerini koruyacak şekilde eğitildi. Ancak bu sezon sahada çok sayıda deneyimsiz köpek ve dağlardan inen fazla sayıda dağ aslanı var. Bu nedenle güç dengesinin bozulması an meselesi.
1: Tanrım, bu da ne? Bu bir yavru.
0: Yak Vadisi'nde...
2: Şimdi biraz dumana ihtiyacımız var.
0: Tam iş başında.
2: Beyinle tabaklama işleminin son adımı tütsüleme. Duman görmezse tabaklanma işi bitmemiş demektir.
0: Tütsülendikten sonra üstünde saatlerce uğraştığı kurt postu sezonun en değerli avı oluyor.
2: Bu sedir odunu. Yakarken kullanacağız. Önce bununla başlayıp sonra eski çürümüş kavakla devam edeceğiz. Çürümüş odun daha çok duman çıkarıyor her zaman.
0: Kavak dumanı posta renk ve dayanıklılık katıyor.
2: Pislenirse suya atıp yıkayabilirsiniz. Yumuşacık ve tertemiz çıkacaktır. Evet, başlamaya hazırız. İşte duman çıkmaya başladı. Geriye kurt postunu getirmek kalıyor. Üstüne yerleştiriyoruz. Şuna baksana, bu güzel değil de nedir? Nasıl da parlıyor. Bu güzel bir kurt değilse ben de avcı değilim.
0: Üstüne geçirilen bir kumaşla post ocağın bacasına tutturuluyor. Böylece deri tütsülenirken her açıdan duman alıyor.
2: Ocağın üstüne asıyoruz. Böylece duman postun içine giriyor ve ağızdan çıkıyor. Baca gibi. 2 ila 3 saat bu şekilde devam edersek iş tamamdır.

0: İşte böyle harika. Ara sıra ipi çözüp eteği açmak ve derinin içine bakmak iyi olabilir. Dumanı iyice alıyor mu görmüş olursunuz. Tamam. Bence oldu. Tütsülenmiş kurdumuz hazır hanımefendi.
1: Tanrım kocaman mı? Şuna bakar mısın? Oraya bir yay bakayım.
0: Evet.
1: Bir bakalım.
0: Olur. Elde ne var bir bakalım.
1: Bunun gibi bir sürü kurdun karanlıkta dolaştığını düşününce irkiliyorum. Aa,
0: kurtlara bayılıyorum. Oradan oraya koşturuyorlar.
1: Seversin tabii. Ha, rengine bayıldım.
0: Evet, iyice duman görmüş.
1: Aa, evet.
0: Kafatası işi bitmiş demek.
1: Çok güzel. Evet, bitirdim. Bak bakalım. Güzel olmuş mu? Aa. Değil mi?
0: Eline sağlık. Çok iyi iş çıkarmışsın.
1: Teşekkürler.
0: Şanın çok hoşuna gideceğinden eminim.
1: Bence de.
0: Beyin tabaklama işi çok zordur. Çok.
1: Çok güzel bir hayvan.
0: Ama benim işim bu. Anlarsınız ya. Hoşuma giden, beni yaşadığım hayatta mutlu eden şey budur.

0: Tanrım, bu da ne böyle? Bu bir yavru.
1: Montana'nın güneybatısında
0: ağaçtaki 11 ila 13 kiloluk bir yavru. Aferin kızım, vay vay, aferin sana. Konuş onunla.
1: Bir dağ aslanı yavrusunu ağaçta kıstırmak zor oluyor. Çünkü nadiren yalnız kalıyorlar.
0: Annesi buralarda olmalı. Etrafı kolaçan edip ikinci dağ aslanını bulmam gerekiyor. Burada olduğundan eminim. Aferin kızıma, aferin.
1: Eğer anne dağ aslanı yanında değilse geziniyor olması muhtemel ve yavrusunu tehditlere karşı korumaya gelebilir.
0: Bu kısım hafif eğilmiş. Düşmüş ve eğilmiş. Üstündeki karın da bozulduğu belli oluyor. Üzerinden bir şey geçmiş olmalı. Lanet olsun. Bir yavru daha. Ağacın en tepesine kadar tırmanmış. Evet, çok şaşkınım. İkinci bir yavru daha çıktı. Anne değil, neler döndüğünü anlamaya başladım.
1: Anne hala etrafta olabilir. Ama bu durum köpeklerin neden oradan oraya koşuşturduklarını açıklıyor. İki yavruyu da ağaçta tutmak için iş bölümü yaptıkları ortaya çıkıyor.
0: Her zaman köpeklerinize güvenmeniz için bir kanıt daha. Bu köpekleri dağ aslanlarını kovalamaları için yetiştirdim. Ve yavru da olsa, yetişkin de olsa işlerini yapmaları yeterli. İki dağ aslanını birden ağaçta kıstırmaları harika bir şey. Hem de birini bile kaçırmadan. Özellikle Vay Vay harika çalıştı. Ağaca kadar başı çekti ve geldiğimde var gücüyle işini yapıyordu. Bu onun için iyi bir gelişme oldu. Her gün bu şekilde devam edince bir süre sonra işinde uzmanlaşacağına şüphem yok. İstediğim son şey köpeklerin yavrularla kavgaya girişmesi. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz dedim. Böyle yavrulara denk geldikçe dağ aslanı sayısının arttığı belli oluyor. Umarım ekibin bu işin üstesinden gelebilecek. Daha güneş doğmadan işe başlamıştık ve kararana kadar devam ettik. Böyle çalışmaya devam edeceğiz.
1: Dağ adamlarında gelecek bölümde.
0: Hey yapma! Orada kal! Hey orada kal dedim! Hey çık oradan! Hey hey! Durun! Durun dedim! Hayır!
2: Tanrım! Bu bir yaşında bir buzağı. Kurtlarla bir derdim yok ama böyle şeyler yaptıklarında onları avlayıp durdurmam gerekiyor. Biz onları mı korumalıyım?
3: Bu aşamada çaresizim. O yüzden Trinity adalarından birine gideceğim. Şurada bir tane var. 100 metre ötede duruyor. İşte başlıyoruz.
4: Bu iyi değil. Bir sürü çatırtı duyuyorum.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Dağlarda insan ya avcıdır ya da av. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Hey, yapmayın! Hayır, hayır! Hey, hey, hey, hey! Yukarıda kal! Hey, hey! Yukarıda kal! Hey, git buradan! Hey, hey! Hayır, hayır! Köpekler yapmayın! Hey, hey!
3: Aman Tanrım! Bu bir yaşında bir buzağı. Lanet olsun. Kurtlara karşı bir kinim yok ama böyle olduğunda biz onlarımı korumak zorundayım.
4: Çaresiz durumdayım. Bu yüzden Trinity adalarından birine gidiyorum. İşte orada bir tane var. Hadi bakalım.
5: Çok fazla çatlak görüyorum. Sadece buzun üstünde kalıp karşı tarafa geçmek istiyorum.

0: Kodyak Adası kayalık kıyısının üzerinde 90 metre yükseklikte...
1: Tamam Michael, başlıyoruz.
0: Mike Hortzman çok geç olmadan kışlık eti eve getirmek için son bir çaba gösteriyor.
2: Son birkaç haftadır kurutulmuş balık, yengeç, ara sıra ördek yiyerek idare ediyorum. Ama yeterince düzenli değil. Ve kışın geri kalanını atlatabilmek için daha fazla ete ihtiyacım olacak.
0: Mike bir geyik avlamaya çalışıyor. Ancak Kodyak'ta geyik sayısı azaldı. Bu onu avlanmak için daha uzaklara gitmeye zorluyor. Şimdi takım adanın en batı ucuna giderek olası bir avın peşine düşüyor.
2: Çaresiz kaldım. Bu yüzden Trinity adalarından birine gidiyorum.
0: 100 yıldan fazla bir süre önce Trinity adalarına balina avcıları ve kürk tüccarlarına yiyecek sağlamak amacıyla sığırlar getirilmişti. Günümüzde adalar ıssız, sığırlar yabanlaşmış ve ulaşabilen herkes için bedava et haline gelmiş durumlar.
2: Adada yaşıyorlar ve kimse sahiplenmiyor. Eğer bir inek avlayabilirsem, kışın geri kalanı için bol miktarda etim olacak.
0: Mike, ticari taşımacılık işi için zaman zaman bu bölgenin üzerinden uçan arkadaşı Taş'ın uçağına bindi.
3: Bugün beni buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim.
4: Sorun değil, zaten buraya geliyordum. Yarın... Tekrar buradan geçeceğim. Seni o sırada alabilirim.
3: Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bakalım başarabilecek miyim?
4: Keşke sana daha fazla zaman ayırabilseydim. Ama uçuş ve av için elimizdeki küçük fırsatları değerlendirmeliyiz.
0: Alaska'da büyük av sezonu kapandığı için bu 24 saatlik av, Mike'ın büyük miktar et bulması için son şans. Ancak önündeki görev tamamen bilinmezlerle dolu.
4: Bu adaları bilir misin?
3: Hayır, bilmiyorum. Daha önce hiç gelmedim.
4: Buralar kötü hava koşullarıyla bilinir. Çok çok uzak ve ıssız yerlerdir.
3: Tamam, dikkatli olacağım.
0: Mike'ı umut verici arazinin tam kalbine bırakmak için Taj, dağ geçidinden geçen doğrudan bir rota belirledi. Ancak yüksek rakım, öngörülemez rüzgarlar ve daha şiddetli hava koşullarıyla mücadele etmek anlamına geliyor.
4: Şu yukarıdaki geçidi görüyor musun?
3: Evet.
4: Bulutlar tam orada duruyor. Oradan geçebilirsek işimiz iyice kolaylaşır.
3: Bana pek hoş görünmedi ama pilot ben değilim.
2: Alaska'da bu küçük uçaklarla uçmak sanki uçurtmayla uçmaya benziyor. Burada hava çok çabuk değişebilir.
4: İşte buradan geçmemiz gerekiyor. Durum umduğum kadar iyi görünmüyor.
3: Evet, hiç de iyi görünmüyor.
4: Geçide girerken biraz yavaşlayacağım. Bakalım burnumuzu içeri sokabilecek miyiz?
0: Sabit kanatlı, tek motorlu deniz uçağı basit ekipmanlarla donatılmıştır. Fırtınada yol almanın tek yolu görüş, his ve pilotun içgüdüleridir.
3: Emniyet kemerini burada mı sıkmamız gerekiyor?
4: Evet, emniyet kemerini tam burada sıkman gerekiyor.

0: Wyoming'deki Wind River dağları arasında yer alan geniş vadiler, Kuzey Amerika'nın en etkileyici hayvanlarından biri olan Amerikan bizonu için ideal bir yaşam alanıdır. Josh Kirk birkaç ay sonra gerçekleşecek yavru artışını hazırlanırken, bizonlar güçlü bir şekilde gelişiyor.
1: Şu anda herkes iş başında olduğu için ortalık gerçekten çok hareketli. 400'den fazla bizondan söz ediyoruz. Bu var 200 yavru daha gelecek. Sürü o kadar hızlı büyüyor ki bunu kolaylaştırmak için yapılması gereken çok şey var. Buradan geri kazanmaya çalıştığımız çok fazla yeni arazimiz var.
0: Bir buzağının sağlıklı bir ağırlığa ulaşabilmesi için 3 dönüm yemyeşil otluğa ihtiyacı olduğundan, Josh uzun süredir ihmal edilmiş bazı otlakları yeniden kullanıma açıyor.
1: Burası iyi bir vadi arazisi. Çok çok iyi bir vadi arazi otluğu. Burası iyi bir yem kaynağı. Ama burayı sulayabilmek için bütün bu devrilen ağaçları taşımam, bu yığınları yakmam, bunları buradan çıkarmam gerekiyor ki bu otlar rahat büyüsün. En büyük iş bizonların tok, mutlu ve sağlıklı olmasını sağlamak. Burada sulama kanalları var. Bütün otlakları bunlarla suluyorum ve bu kanal yaklaşık 1000 dönümü besliyor. Ve bu kanalları temiz tutmak tüm çiftliğin yaşam kaynağı oldukça önemli. Bu dalların temizlenmesi çok önemli. Çünkü sulama başlayıp su akmaya başladığında bu dallar su yolunu tıkıyor. Kanalları tıkıyor ve suyun çimlere ulaşmasını engelliyor.

0: Aman tanrım. Lanet olsun. Bu bir yaşında bir buzağı. Lanet olsun. Değeri 2500 dolar. Bu olay birkaç haftadan daha az. En fazla 2 haftalık. Leşin üzerindeki taze eti görüyorsunuz. Kesinlikle kurt işi bu.
1: Kurt saldırıları çiftlikte sinir bozucu derecede sık görülüyor.
0: Hey! Git buradan! Tam orada bir kurt var.
1: Geçen kış bir kurt sürüsü sadece 1,5 kilometre ötede yetişkin bir boğayı yere serdi.
0: 3 yaşında bir hayvan.
1: Kurtlar ekosistemin önemli bir parçasıdır. Ancak çiftçiler için nüfusun kontrol altında tutulması gerekiyor. Aksi halde yıkıcı sonuçlar olabilir.
0: Buradaki kurtlar çok iri. Ve sürü halinde geldiklerinde bunu sürükleyip götürebilirler.
1: Av o kadar taze ki kurtların hala bölgede dolaşıyor olması muhtemel. Ve bu da sürünün geri kalanının tehlike altında olduğu anlamına geliyor.
0: Dışarıda 4 ile 8 aylık buzağlarım var ve onlar kolay avlar. Gidip sürüyü kontrol etmem gerekiyor. Sulama kanalı şimdilik beklemek zorunda kalacak. Kurtlara karşı bir kinim yok ama böyle olduğunda onları avlayıp sayılarını azaltmam gerekiyor. Çünkü biz onlarımı korumak zorundayım.
1: Tobacco Root dağlarının eteklerinde, medeniyetin vahşi doğayla buluştuğu yerde...
2: Lanet olsun. Bu kesinlikle görmek istediğim şey değildi.
1: Sorun büyüyor.
2: Evet, bu kesinlikle dağ aslanı izi. Endişeli bir vatandaştan telefon aldım. Bahçesinden geçen bir dağ aslanı gördüğünü söyledi ve bu hiç iyi bir şey değil. Bana erkek gibi geliyor. Dişi olamayacak kadar büyük. Burada bir araba yolu var. Tam orada başka bir araba yolu var. Burada aileleriyle yaşayan insanlar var. Her yerde evler var. Ve bu lanet araba yolundan dümdüz aşağı inen dağ aslanı izleri var. Bu kesinlikle en kötü senaryo. Dağ aslanları yaşadığı yere inmiş. Bu herkes için çok tehlikeli. Ve ben bunu mutlaka önlemeliyim.
1: Jack, dağ aslanlarını çiftlik hayvanlarından uzak tutma işini ciddiye alıyor.
2: İstediğim son şey onların aşağıdaki çiftlik hayvanlarına karışması. Aferin kızım!
1: Kasabanın çevresine kadar indiklerinde başarma baskısı daha da artar.
2: Herkes birazdan uyanıp işe gitmek üzere. O yüzden bu köpekleri olabildiğince çabuk dağ aslanının peşine takıp herkes uyanmadan buradan def etmem gerekiyor. Hadi köpekler! Bugün elimdeki bütün köpekleri salacağım. Hadi Trixie. Tamam. Hadi şunu bulalım. Hadi köpekler. İşte burada, işte burada, işte burada. Hadi. Peşine düşün, hadi. Aferin kızım.
1: İzler o kadar taze ki ekip hemen kokuyu takip ediyor.
2: İşte böyle. Köpekleri sıraya dizip o erkek dağ aslanının peşine düşürdüm. Buradan kırsal bölgeye doğru ilerliyorlar.
1: Takip, ekip dağ aslanını yakalayıp onu bölgeden çıkarana kadar devam edecek.
2: Umarım köpekler dağ aslanını yönlendirebilir ve onu geri dağa doğru çıkartabilirler. Çünkü şu anda tam şehre doğru gidiyor. Bunların banyolara kadar inmesi benim için hiç şaşırtıcı değil. İnsanlar ormanlara giderek yaklaşıyor. Yerleşim alanlarını inşa ediyorlar. Ve burası aynı zamanda dağ aslanlarının da yuvası. Yıllardır avlarını kovalayarak bu bölgelere iniyorlar. Bu yüzden buraya gelip bu yırtıcılara artık burada hoş karşılanmıyorlar. ...kullanmadıklarını ve dağın biraz daha yukarısında kalmaları gerektiğini öğretmek bana düşüyor. Orada neler oluyor? Bu çok tuhaf. Köpekleri kanyonun hemen karşısından duyabiliyorum. Ve ileri geri yukarı aşağı etrafa koşuşturuyorlar. Bu gerçekten alışılmadık bir durum. Köpeklerin kafaları karışmış ve her yöne dağılmış durumdalar. Vay canına! Bu bir vaşak.
1: Montana'nın Tobacco Root dağlarının yükseklerinde...
2: Vay canına.
1: Jack'in ekibi bir dağ aslanının peşinde.
2: Bu bir vaşak.
1: Fakat bu yanlış hedef.
2: Köpekler az önce benden uzaklaştı. Bu izden geçtiler. Bu iz biraz daha taze kokmuş olmalı ki onu takip etmeye başladılar. Kesinlikle bunu aramıyordum. Bu büyük bir aksilik.
1: Banyolarda yaşayan insanlar için bir tehdit olan dağ aslanını kovalamak için sabahın erken saatlerinden beri dağdalar.
2: Onları hemen o aslanın peşine takmam gerekiyor. Bir vaşakla uğraşacak vaktim yok.
1: Fakat köpekler Jack onları çağırmak için yaklaşana kadar geri çekilmeyecek.
2: Hey köpekler, sakin olun, tamam. Tanrım, sakin olun. Oradan çıkın. Bu vaşağı yakaladılar. Bana büyük bir dişi gibi görünüyor. Aferin köpekler. Aferin köpekler. Bu güzel bir vaşak. İyi iş çıkardılar. Onu yakaladılar ve onları bunu yapmaları için eğittim. Ama bu vaşak aşağıdaki insanlar için bir tehdit değil. Birkaç tavuk falan yiyebilir ama aşağıdaki kimseyi etkilemez. O yüzden köpekleri hemen geri çekeceğim. Yapmamız gereken iş kesinlikle bu değil. Gidelim! Hey! Viola, gidelim! Hey Marlin, Trixie! Peşine düşmemiz gereken bir aslan var. Hadi gidelim köpekler.
1: Vaşağın kokusunu silmek için Jake, ekibin dağ aslanıyla son karşılaşmalarına kadar geri dönüyor.
2: Sadece nerede izlerini kaybettiklerini bulmam gerekiyor. Ah, şuraya bakın. Tam anlamıyla birinin araba yolunda yürüyorum. Burası vaşağın aslanla karşılaştığı yer. Bu tarafa giden bir aslan izi var. Şuradaki diğer yolu takip ediyor. Tam da ihtiyacım olan şey. Aferin Marlin. Lefty işte burada. Onları avla. Aferin Marlin. Aferin köpekler. Bugün insan hayatları tehdit altında. Burada kaybedecek vaktim yok. O aslanı dağın tepesine çıkarana kadar durmayacağız.

0: emniyet kemerini burada mı sıkmamız gerekiyor?
1: 900 metre yükseklikteki dağ geçidine doğru hızla ilerliyorlar.
2: Emniyet kemerini işte burada sıkman gerekiyor.
1: Hava kötüleşiyor ve...
2: Evet, görüş mesafesi berbat.
1: Mike'ın pilotu Taj'ı zor bir karar vermeye zorluyor.
0: Evet, görüş mesafesi hiç hoşuma gitmiyor.
2: Hiçbir şey göremiyorum. Hayır, dışarıdan dolaşmak zorundayız dostum.
1: Bilinmeyenle mücadele etmek yerine Trinity Adaları'na uzun yoldan gitmenin daha güvenli olduğuna karar veren Taj, daha düşük irtifada sahil şeridini takip etmek üzere geri çekiliyor.
2: Tamam, buradan. Okyanusa çıktık. Şimdi kıyı şeridini takip edeceğiz.
0: Tedbirli olmakta fayda var.
2: Evet.
1: Uçmaya ne kadar çok zaman ayırırlarsa, Mike'ın orada avlanması için daha az zamanı kalır.
3: Bunu yapmak için çok kısa bir zaman aralığım var. Ama şu anda çaresiz durumdayım. Bu yüzden bunu kısa sürede halletmem gerekiyor.
1: Saat 13'te Trinity Adaları nihayet görünüyor.
2: İşte orada Michael, işte adan.
1: Gün batımına sadece 4 saat kaldı.
0: Yarın saat kaçta dönmen gerekiyor?
2: Umarım saat 3'e kadar geri dönmüş olurum. Seni buraya bırakacağım. Burası buradaki tek iniş yeri.
1: Deniz uçaklarının güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için en az 90 metre engelsiz su alanı gerekir.
2: Tamam. Bu kanala girmeliyiz. O kum setini geçmeliyiz. Benim için su altında kalan ağaç gövdelerine dikkat et, olur mu? Su altında kalan kütükler yüzeyin hemen altında duran batık kütüklerdir. Su yüzeyinden görünmezler. Ama gününü mahvederler.

0: Başardık.
1: İniş yaptıkları anda zaman akmaya başlıyor.
2: Sanırım son iki parça da bu olmalı.
0: Ben görünmezler. Ama gününü mahvederler.

0: Başardık.
1: İniş yaptıkları anda zaman akmaya başlıyor.
2: Sanırım son iki parça da bu olmalı.
3: Evet, için.

Gelebildiğim için mutluyum. Eşyamı bırakıp hemen hava çıkacağım. Dürbünüm var. Şu tepeye çıkıp ne bulabileceğime bir bakacağım.

0: Eyaletin diğer ucunda, Orta Alaska'da kış tüm şiddetiyle devam ediyor.
1: Şu küçük Kriko'yu alabilir misin?
2: Tamam.
0: Ancak sıcaklık sıfırın çok altında olmasına rağmen Martha, Tenzi ve kızı Ellie'nin yapacak bir işleri var.
1: Hadi kaldıralım şunu.
0: Son 4 haftayı kırsalda geyik avlayarak geçirdiler. Ama dün arazi araçlarının bir yayı kırıldı.
1: Evet, harika.
0: Onarım için Martha'nın garajına zor ulaşabildiler. Ancak araç blokların üzerinde kaldığı her an kabilelerinin büyükleri tarafından belirlenen avcılar olarak görevlerini yerine getiremiyorlar demektir.
1: Kendi başlarına avlanamayan ve bize güvenen çok sayıda insan için çok sayıda hayvan avlamaya çalışıyoruz. Tamam. İyi gidiyorsun. Bir kulp tut ve kendine doğru çek. Mükemmel.
2: Vay canına.
1: Şimdi bunun 2 parçaya ayrıldığını görüyor musun?
2: Evet.
1: Tamam. Gidip yeni yayı alacağım.
2: Tamam.
0: 60 santimetrelik çelik yay, süspansiyonun vazgeçilmez bir parçasıdır. Alaska'nın zorlu yollarında şasiyi yüksek tutar ve Martha'nın taşıması gereken ağır yükleri destekler.
1: Etrafına birkaç bağlama kayışı saracağım ve sıkıştırarak o deliğe sığacak kadar küçülteceğim.
0: Araç tamiri onun için sadece bir hobi değil. Martha avlanmadığı zamanlarda arazi araçları mekanikçisi ve kurtarma uzmanı olarak çalışıyor.
1: Evet, gerçekten çok iyi görünüyor.
0: Yıl boyunca nöbet tutması gereken bir iş.
1: İşte oldu. Kancalar da tamam. Hop, bir saniye bekle Ellie. Alo?
3: Merhaba Martha, ben Richard.
1: Merhaba, nasılsın?
3: Biraz zor durumda kaldım. Kinnick Vadisi'nde mahsur kaldım. Beni buradan çıkarmak için birinin gelip vinçle çekmesi gerekiyor.
1: Hangi bölgedesin?
3: Ben yüksek bir yerdeyim. Ateş yakmaya çalışacağım. Böylece sen de beni bulabilirsin. Durum oldukça vahim.
1: Tamam, anladım. Eliyle olabildiğince çabuk geleceğiz.
0: Kurtarma çalışması av alanına dönüşlerini geciktirecek olsa da Martha bu koşullarda kimseyi yalnız bırakmaya niyetli değil.
1: Ona hemen ulaşmalıyız. Yakında hava kararacak. Tamam. Gereğinden fazla dışarıda kalmasını istemiyorum. Çünkü hava çok çok soğuk.
0: Wyoming'in kurt ülkesinde
4: sürü şu anda her yere dağılmış durumda.
0: Yerde taze bir av varken Josh bizon sürüsünün acil sayımını yapıyor.
4: Bu biraz zor olacak.
0: Yırtıcıların başka kurbanlar almadığından emin olmalı.
4: Sürüyü saymam ve başka bir buzağa kaybolmadığından emin olmalıyım. 1 yaşındaki genç bir boğa, tanesi 2500'e 3000 dolar ediyor. Bizon kaybetmek olabilecek en kötü şey. Ayrıca annenin iyi olduğundan emin olmak için onu da bulmaya çalışacağım. Bir buzağı kaybettiğinde ayrılık kaygısı yaşarlar. Buzağı aramaya başlarlar. Bu da neredeyse bir depresyon yaratır, stres yaşar. Ve bir sonraki buzağını da kolayca kaybedebilirler. Şuradaki ona benziyor. Bak, burada bir inek var. Yanında yavrusu var. Tek başına.
0: 1 yaşına gelene kadar buzağlar koruyucu annelerinin yanında kalırlar. Bu nedenle yalnız bir inek görmek bir şeylerin yanlış olduğunun kesin bir işaretidir.
4: Onu 1 dakika izleyelim ve ne yapacağını görelim. Buraya gel. Hadi. Sağlıklı, hareket ediyor. Hadi. Şüphesiz bir buzağısını kaybetmiş. Bu yüzden şu anda biraz...

0: Biraz bitkin görünüyor. İkisiyle takılıyor. Şimdi sürüye katılacaklar. Orada samanları var. Durumları oldukça iyi. Diğer anne ve yavruyla bir araya gelmesi iyi bir işaret. Çünkü bu şekilde sürüye ayak uydurabilecek. Geride kalmadığı sürece bunu başaracaktır. Kesinlikle.
1: Şimdi amaç başka hiçbir bizonun ölmediğinden veya kaybolmadığından emin olmak.
0: O tepelere çıkıp daha iyi bir kuş bakışı manzarası elde edebilecek miyim diye bakacağım. Onları sayabilmem gerekiyor.
1: Hareket halindeki bir sürüyü saymak bu işin acemileri için zor olabilir. Ancak deneyimli bir çiftçi doğru sayımın en iyi yolunun yüksek bir yere çıkmak olduğunu bilir.
0: Burası harika bir gözetleme noktası. Buradan her şeyi görebiliyorum. Birkaç hafta önce kaybettiğim iki bizonla birlikte sayıları 403 olmalı.
1: Bizonlar güvenlik için içgüdüsel olarak bir arada kalır. Otlarken yavaş hareket ederler ve sürünün tamamı aynı otlakta toplanır.
0: Burada 153 tane var. Şuradaki sürüde de yaklaşık 200 tane. Burada ana sürüyü görebiliyorum. Onları saymak oldukça kolay. Birçoğu yatıyor. Şurada biraz daha küçük bir grup var. 20 ya da daha fazla. Sayımım çok eksik kalıyor. Biz onların çoğunu buldum. Büyük bir grup görüyorum ama hala en az 20 tanesi eksik. Yani kesinlikle bir grup bir yerde ayrılmış ve onları bulmam gerekiyor. Ana sürüden ayrılmış bir grup sürü bulmak en son ihtiyacım olan şeydi. Kurtlar onları hedef alacak. Yırtıcı hayvanlar herhangi bir sürüyü kovalarken geride kalanları yakalayıp ayırabilirlerse onların akşam yemeği olacağını bilirler.
1: Kurtlar saldırmadan önce en zayıf halkaları tespit etmek için günlerce bir sürüyü takip eden metodik avcılardır.

0: Evet, işte oradalar. Suya doğru gidiyor gibi görünüyor. Tamam. Onları buldum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi.
1: Ayrılan grubu ana sürüye geri götürdükten sonra yapacak bir iş kaldı.
0: Hadi. Tamam. Her şey kontrol altında. Artık yırtıcı hayvan kontrolü zamanı. En son ihtiyacım olan şey bir kurdun daha avlanması.
1: Güneybatı Montana'da başka bir yırtıcı avı başladı.
2: Mahalleyi kim rahatsız ediyor, gidip bir bakalım.
1: Jack 3 saattir son hızla koşarak yabancı bir dağ aslanının izini sürüyor. Bu av şimdiye kadar yapılanların en risklisi.
2: O ağacın tepesindeki hayvana havlayan köpeklerin sesi beni çok heyecanlandırıyor. Köpekler resmen çıldırmış durumda. Gördüklerini kesinlikle beğendiler. Dağ aslanının atlamaması gerekiyor. O yüzden işimi sessizce yapacağım.
1: Ekip bu dağ aslanını yüksek arazide tutmak zorunda. Başaramazlarsa sonuçları ölümcül olabilir.
2: Vay canına, evet. Bu kocaman. Orada bir köşeye sıkışmış gibi. Aslında bunun gerçekten yavru olmasını bekliyordum. Ama bu kesinlikle tam olarak yetişkin. Bu aslan eğitimli bir katil. Bundan kesinlikle eminim. Bu 70 kilonun üzerinde bir erkek. İsteyeceğim en son şey onun kasabada koşturması. Lanet olsun, atlayacak. Yapma. Hey, yapma. Hey, hey, hey. Orada kal. Hey. Hey. Hey. Oradan çık. Hey, hey, hey. Köpekler, yapmayın. Hey. Hayır, hayır. Hayır. Yapmayın.
1: Jack ekibinin rakibine karşı güçsüz kalacağı korkusunu yaşıyor.
2: Hadi.
1: Ve kazanamayacakları bir savaşa girmeleri gerekebilir.

0: Lanet olsun. Onu ağaca sıkıştırdılar. Çok korkutucuydu. Kesinlikle kötü bir durumdu. O kocaman ve karşılaşmak isteyeceğimiz türden bir yırtıcı değil. Bu büyüklükte bir yırtıcı aşağıda köpeklerle kavga ederse sonucu kötü olur. Bu 70 kilonun üzerinde, ağırlığı benim 3 köpeğimin toplamından fazla. Ama bu köpekler hiç korkmuyor. Tek bir görev için buradalar, o da onu ağaca tırmandırmak. Bunu yapmak için eğitildiler ve görevlerini başarıyla yapıyorlar. Şu anda çok sinirli. Tekrar aşağı atlamadan ve büyük bir kavgaya karışmadan önce köpekleri buradan uzaklaştırmaya çalışacağım. Hey köpekler, işimiz bitti. Hadi gidelim, hadi. Hey Marlin, buraya. İşimiz bitti, hadi, aferin köpekler.
1: Dağ aslanı şimdilik mesajı aldı.
0: Aferin köpekler. Marlin, hadi kızım.
1: Ama bunun bir bedeli var.
0: Marlin. Lanet olsun. Bu hiç iyi değil. Marlin'in arka bacağının aksadığını görüyorum ve kesinlikle acı çekiyor. Hem de çok acı çekiyor. Durumun pek iyi değil, değil mi? Buraya gel. Buraya gel kızım. Dostum, bu hiç hoşuma gitmedi. Isırıldı mı yoksa pençe mi yedi bilmiyorum ama çok kanıyor ve şişmiş. Umarım kırık değildir. Bu çok kötü olur. Tek sorun bu değil. Marlin için sezonun sonu olabilir. Hadi çocuklar. Mümkün olduğunca çabuk veterinere gitmemiz gerekiyor. Hadi köpekler, hadi.

0: Bizon katilinin peşinde...
1: Tam burada kurt izleri var.
0: Josh bir iz yakalıyor.
1: İki tane kurt izi var. İşte üçüncüsü. Tam burada. Şunun büyüklüğüne bakın. Elimin büyüklüğüne bakın. İz de elim kadar uzun. Kocaman. Devasa. Bir alfa erkek bu. Bu kanyona doğru gidiyorlar. Burada bol miktarda yiyecek var. Büyük olasılıkla yukarıda bir inleri var. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Burada rahatlar ama ben bunu istemiyorum.
0: Sadece bir av kurt sorununu tamamen çözmez. Ancak Josh en saldırgan avcıları sürüden uzaklaştırabilirse bazı alanları geri kazanabilir.
1: Burası kesinlikle olmak istediğim yer. Yukarı çıkmalıyım. Sessiz olmalıyım ve avı çağırmalıyım. Burayı sevdim. Biraz siperim var. Ve harika bir gözetleme noktam var. Tam burada kavak dallarından oluşan bir sürü devrilmiş ağaç var. Burada bunu kullanacağım.
0: Devrilen kütükleri istiflemek, Josh'ı kamufle etmeye yardımcı olacak bir siper oluşturuyor. Neredeyse 3 kilometre mesafeden kokusunu alabilen kurtlara karşı sahip olacağı tek avantaj.
1: Tamam. Tamam. Vay canına. Evet, hala biraz aydınlık. Yüksek bir yerdeyim. Tamamen gizlenmiş durumdayım. Avcıları görebiliyorum ama avcılar beni göremeyecek. Kamıştan bir düdük kullanıyorum. Bir tavşanla acı çeken bir geyik yavrusu arasında bir ses çıkarıyor. Çünkü bunlar buradaki ana besin kaynakları. Şimdi sadece sabırlı olmak gerekiyor.

0: Alaska'nın ücra Kinnick Vadisi'nde Martha ve Ellie, mahsur kalan bir avcıyı kurtarmak için görevdeler ve oraya ulaşmanın tek yolu kar ve buzla kaplı tehlikeli bir kırsal yoldan geçmek.
1: Biliyor musun, buraya muhtemelen 500 defadan fazla geldim ama her geldiğimde farklı oluyor. Sağ tarafı benim için gözler misin? Vay canına.
2: Evet, sorun yok.
1: Sanırım yaylar iş görüyor değil mi? Onun bulunduğu yere ulaşmanın birkaç farklı yolu var ve mümkün olan en kısa yolu deneyeceğim ben.
0: Vadi, nehirler ve akarsulardan oluşan bir ağla dolu. Bu da kışın en kısa yol, her zaman donmuş su kütlesinden geçmek demek oluyor.
1: Burası nehir.
0: Karşı kıyıya yaklaşık 400 metre var. Ancak buz dayanırsa yolculuk süresini en az bir saat kısaltacak.
1: Ana kanalların nerede olduğuna bakıyorum. Sığlık yerin neresi olduğunu tespit edeceğim. Daha önce bu bölgeden geçerken de buzu kırmıştım. Oldukça ciddi bir iş ama oraya gitmeliyiz, acilen gitmeliyiz.
0: Martha'nın değerlendirmesine göre buz 5 tonluk teçhizatını taşıyacak kadar kalın. Ancak güvenli bir şekilde geçmenin anahtarı yavaş gitmek. Çok hızlı hareket etmek, buz tabakasının altında zayıf noktaları kırıp çöküşe neden olabilecek dalgalar oluşturur.
1: Sağlam görünüyor. Şu an durum biraz vahim. Her yerde çatlaklar oluşuyor. Bu buzun üzerinden geçerken küçük örümcek ağı gibi çatlaklar oluştuğunu görebiliyorum. Ama şu anda amacımız Richard'a ulaşmak. İlerlemekten başka çarem yok. Buzun üzerinde kalıp diğer tarafa geçmek için dua ediyorum. Biraz daha yolumuz var.
2: Bence başaracağız.
1: Tamam, kıyıya ulaştık.
2: Vay canına.
1: Batmadığımıza çok sevindim. Aman tanrım. Tamam, Richard'ı almaya gidiyoruz.
0: Mahsur kalan avcıyla iletişimi kaybettiler. Bu yüzden Martha ilk acil yardım çağrısına dayanarak nerede olabileceğine dair en iyi tahmini yapıyor.
1: Richard yüksek bir yerde olduğunu söyledi. O yüzden sanırım burasıyla tepelerin arasında bir yerde.
0: Karanlık çökmeden ve sıcaklık sıfırın altına düşmeden önce onu bulmak için sadece bir saatleri var.
1: Şu anda iletişim kuramıyoruz. Umarım izlerini takip ederek ona ulaşabilirim. Evet, bu tepeler birkaç kilometre boyunca uzanıyor. Buralarda bir yerde olmalı.
0: Eğer akşam üstüne kadar Richard'ı bulamazlarsa hepsi tehlikeye girecek.
2: Richard, beni duyabiliyorsan Martha ve Ellie, seni arıyoruz.
1: Hava kararıyor. Korkarım burada ışık kalmayacak. Biraz endişeliyim.

0: Alaska'nın Kodiak takım adalarının en uç noktasında.
1: Belli ki burada bir yerlerde kesinlikle inekler var. Doğal nedenlerle mi ölmüş yoksa bir şeyler kemiklerini mi kazımış bilmiyorum.
0: Mike ulaşılması zor bir ödülü aramak için insansız bir adada yol açıyor.
1: Diğer tüm av sezonları kapandı. Kışın geri kalanında et bulabilmem için gerçekten son şansım. Bu adaya burada yaşayan insanlar için et kaynağı olması amacıyla inekler getirilmişti. Ancak artık burada kimse yaşamıyor ve tüm bu sığırlar yabani hale geldi. Burada bu hayvanlardan en azından küçük bir grup bulmayı umuyorum.
0: Yabani inekler evcil akrabalarına benzer şekilde davranır. Sürü halinde hareket ederler ve her zaman iyi otlaklar ararlar.
1: Açık alanda duran hiçbirini görmüyorum. Orası kesin.
0: Ada hakkında hiçbir bilgisi olmayan Mike, takip edebileceği herhangi bir iz arıyor. Ancak aynı zamanda buluşma noktasından ne kadar uzakta olduğunu da bilmek zorunda.
1: Evet, sahile yakın bir yer bulmak istiyorum. Böylece çok uzağa taşınmak zorunda kalmamam gerekiyor. Fazla vaktim yok. Bu yüzden zamanında biniş noktasına geri dönebilmek istiyorum. Sahile doğru geri dönüp küçük kayalıkların arasından geçerek bir şeyler bulabilecek miyim ona bakacağım.
0: Ne kadar uzakta bir av yakalarsa eti o kadar uzağa taşımak zorunda kalacak.
1: Bu ada çok büyük ve kesinlikle her yeri aramak istemiyorum. Zamanım yok. Biraz oturup dürbünle çevreye bakacağım. Bakalım neler var.

0: burada?
1: İşte buldum. Şurada küçük bir grup var. Kesinlikle gitmek istediğim yerden biraz daha uzaktalar.
2: Mike avını yürüyerek taşıyabilmek ve yarın gidiş zamanına yetişebilmek için 8 kilometre çapındaki alanda kalmak istiyor.
1: Bunlar gitmek istediğim mesafedeler. Biraz uzak ama yine de bunu başarabilirim diye düşünüyorum.
2: Gün sonuna kadar sürüye ulaşmak zor olabilir. Ama Mike kışlık etini çantasına koyup adadan ayrılmaya kararlı.
1: Sınırlarımı zorluyor olabilirim ama bu çok iyi bir fırsat ve bugün daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Devam edip bunlara ulaşıp bir tanesini yakalayabilecek miyim diye bir bakacağım.

0: Wyoming'de güneş batmaya başlarken Josh bir kurdu çekmek umuduyla özenle çalışıyor.
1: Henüz hiçbir şey görmüyorum. Ama burada olduklarını biliyorum.
2: Kurtlar gececi hayvanlardır. Bu yüzden sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç saatlerinde hareket ederler. Hazır olmalıyım. Geldiklerini ateş edemeyebilirim.

0: İşte orada. İşte orada, tam orada. Tam orada, ha, yapma Tanrım. Bu çok uzak bir atış. Yaklaşık 350 metre uzakta. Böyle bir fırsatı kaçırmayacağım. Bir kurdu yürürken görmek bile çok nadirdir.
1: Öldürücü bir atış yapabilmek için Josh 180 metre içinde olmayı tercih eder.
0: Çağırmaya başladığımda döndü ve geri geldi.

0: buraya gelecek. O hendeyi kontrol ediyor. Koştuğunu görüyor musun? Kapırdama. Kapırdama. Kapırdama. Hazır mısın? Pekala. Sanırım onu vurdum. Emin değilim. Hızlı saniyelik bir atıştı. Umarım işe yarar. Buradan gitmem gerek. Daha yolum var.
1: Montana'nın Tobacco Root dağlarının aşağısında, Jake'in ekibinden kalan tek deneyimli köpeklerden biri olan Marlin için kader anı geldi.
2: Hadi kızım, içeri girelim de annen seni iyileştirsin.
1: Klinik, Jake'in kız arkadaşı Annika Ward tarafından işletiliyor.
3: Aman Tanrım.
1: O bir veteriner.
2: Yardıma ihtiyacımız var.
3: Tamam, onu masaya yatıralım. Sargı yapmışsın.
2: Üzerine kir bulaşmasın diye yarayı sardım. Çok fazla kanıyordu. Ağacın yanındayken büyük bir dağ aslanı ağaçtan atladı. Köpeklerle büyük bir kavgaya tutuştular ve ben bu bacağındaki tendonun durumundan gerçekten endişeleniyorum. Gerçekten kopmuş olmasından endişeleniyorum. Ya da belki de bacağın bu kısmında bir kırık olabilir.
3: Tamam, röntgen çekelim. İlk adımımız bu olacak. Sonra ona göre devam ederiz.
2: Hey Marlin.
3: Yat hadi.
2: Tamam.
3: Onu bırak,
2: tamam.
3: Onu bırak, tamam.
2: Marlin'i bu halde görmek beni gerçekten çok üzüyor. O benim en yakın dostum, en iyi arkadaşlarımdan ve ailemden biri.
3: Evet, şimdi kemiğin röntgenini çektiğimizde sorunun ne olduğunu anlayabileceğiz. Güzel, umut verici. İlk bakışta herhangi bir ciddi kemik kırığı görmüyorum.
2: Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Sadece yarasını yıkayıp biraz temizlememiz mi gerekiyor?
3: Yaranın içini yıkayıp temizler, sabitler ve önümüzdeki 24 saatte ne olacağına bakarız. Ama bence o gerçekten şanslı.
2: Evet, ben de tam olarak bunu duymak istiyordum.
3: Tamam, peki. O halde ona anestezi yapalım mı?
2: Hadi yapalım.
1: Marlin kırıktan kurtuldu. Ama yaraları sterilize edilene kadar tehlikeden kurtulmuş değil.
2: Dağ aslanı tarafından açılan yaralar var. Onlar bakteri doludur ve köpeği enfekte edebilirler. Bu yüzden yaraların çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor.
3: Daha yakından bakınca görüyorum ki burada birkaç sıyrık var. Patisinde de bir yırtık var. Evet.
2: Bu çok kötü. Etin patiden dışarı çıktığını görebiliyorsun. Bugün çok zor bir gün geçirdiler. Orası kesin. Gerekeni yaptı ama bu ona pahalıya mal oldu. Marlin'in adı aslında en iyi arkadaşımın büyük annesinden geliyor. Tamam, kendine geliyor. O sahip olduğum ve muhtemelen sahip olacağım en iyi köpek. Kızım, geri mi dönüyorsun? Evet, biraz ağrın olacak. Aferin kızım. İyisin, tamam. Seni eve götüreceğiz. Seni eve götüreceğiz. Ne dersin buna küçük kız? İşte böyle. Marlin benim her işi yapan köpeğim. Onun yokluğunda genç köpeklerin öne çıkma zamanı geldi. Bölgede bu kadar çok dağ aslanı varken başka seçeneğim kalmadı.

0: Uzak Trinity adalarının keşfedilmemiş topraklarında...
1: Ben çok yüksekteyim. Onlar aşağıda. Neredeyse sahile yakınlar.
0: Mike nadir bulunan bir avın peşinde.
1: Bu inekler hiç insan görmemiş. Aslında tamamen vahşiler. Yani birini bulmaya çalışmak gerçekten bir av.
0: Deneyimli bir avcı için sığırları avlamak zor olmasa da... sürekli bir et kaynağı olmadan kışa giren Mike için riskler her zamankinden daha yüksek.